0: Yeniden merhaba. 3 bülteniyle karşınızdayız. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personelle de müdahale ediliyor.
1: Şiddetli rüzgar saatler ilerledikçe alevlerin yayılmasına yol açtı. Muğla'daki yangın yerleşim yerleri için tehdit haline geldi.
2: Tabi bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden 770 tatil sitesine toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik.
1: Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın dün saat 17'de Ürçamlar mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 500'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere hava kararana kadar 8 uçak ve 10 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken güvenlik önlemleri de artırıldı. Bazı otel ve sitelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi sağlandı. 500'den fazla personel yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a ABD saldırıları 4. günde de devam ediyor. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. Tahran yönetimi ise Trump'a tepki gösterdi. Hürmüz'de egemenliği tesis edeceğiz mesajı verildi. Körfez ülkelerine de yine İran tarafından misilleme yapıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de çok sayıda Amerikan üssü vuruldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar hız kazandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gece İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Bu ABD güçlerinin üst üste 4. gecede düzenlediği saldırı oldu. ABD'nin Hürmüz'de düzenlediği ablukada yürürlüğe girdi. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin ABD'ye yatırım yapacağını söyledi. Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırlayan ABD Başkanı kendisini Körfez ülkelerinin aradığını söyledi. Trump anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıları düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. Garibabadi, Amerikalıların abluka veya saldırıyla İran'ı müzakereye zorlayamayacağını, böyle düşünmeleri halinde yanılacaklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. Kuveyt'te de İHA konuşlanma rampaları ve çok sayıda insansız hava aracı hedef alındı. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı.
0: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Donald Trump ülke medyasına konuştu, İran'ı anlaşmaya çağırdı. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Trump, İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi. Ben yeter diyene kadar saldıracağız ifadesini kullandı. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını söyleyen Amerikan Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de sinyal verdi. Washington Tahran hattının salı günü görüştüğünü söyledi. Ayrıca İran'a anlaşmaya dönün çağrısını da yineledi. Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü İsrail'in yakın takibinde. İsrail basınında yayınlanan habere göre Başbakan Benjamin Netanyahu olası satışın bölgedeki güç dengesini bozacağını düşünüyor. Haberde İsrail'i savunma yetkililerinin kaygılarına da dikkat çekildi.
3: Türkiye'nin
4: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 konusu çözülmeyi bekleyen başlıklardan. Beyaz Saray, Ankara ile daha yakın işbirliği yapma isteğini dile getirirken kongre üyelerinden bazıları çekince koyuyor. Gelişmeleri yakından izleyenlerden biri de İsrail. Jerusalem Post gazetesine göre Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasına yönelik itirazlarını genel bir çerçevede dile getirerek bunun bölgedeki güç dengesini bozacağını savundu. İsrail savunma yetkilileri ise daha spesifik bir konuya odaklı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Washington'ın ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planından vazgeçmesinin nedenlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli teknik kısıtlamalar getirmeyi planlamasıydı. Her iki ülkenin de bu teknik sınırlamalar nedeniyle F-35 arayışını sonlandırdığı değerlendirilirken, Jerusalem Post'un edindiği bilgilere göre İsrail'de savunma yetkinleri, Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki kapasitesi ve savaş uçağı konusundaki deneyimi sayesinde bu kısıtlamaları aşabileceği görüşünde. İsrail'li yetkinler, Türkiye'nin envanterindeki S-400'leri depoya kaldırarak ve faal olmadıklarını öne sürerek Amerika Birleşik Devletleri yasalarındaki engeli aşabileceğini düşünüyor. Haberde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın itirazlarına dikkat çekilse de bunların tek başına olası bir F-35 satışını durdurmaya yetmeyebileceği de belirtiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Katar emiri için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Katar eski emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani geçtiğimiz pazar günü 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani karşıladı. Katar emirinin ölümü nedeniyle Körfez ülkesinde 4 günlük yas ilan edilmişti. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Ankara'da birçok program düzenlendi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı.
5: AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.
6: Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
5: Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kürsüdeydi.
7: 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala o dönem İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Yaşadıklarını anlattı.
8: İlk verdiğimiz talimat bu meselede silahla karşı durulacaktır. Asla bunlara pabuç bırakılmayacaktır. Ve asla hiçbir birimimiz bunlara kapılarını açmayacaktır.
5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargâhta gazilerle bir araya geldi.
9: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.
10: Milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu da vurguladı. Bahçeli'nin gündeminde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
11: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
11: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
4: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
11: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerde ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalandı, Türkiye'ye getirildi.
5: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4.403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi sosyal medyadan mesaj yayımladı.
12: 15 Temmuz hainde.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu iradenin, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihinin en şanlı direnişini ortaya koyduğunu ifade etti. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli paylaşımında 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir dedi. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliği gasp etmek ve Türk milletinin iradesini zincire vurmak amacıyla yapılmış çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz'da milletin verdiği destansı mücadelenin tarihin akışını değiştirdiğini söyledi. Türk milletinin o gece milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini, tüm ihanet odaklarına bir kez daha gösterildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında, o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin sarsılmaz iradesi, bugün de devletimizin en büyük gücü, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır ifadesini kullandı. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bir paylaşım yaptı. Ala, darbe girişiminin milletin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle bertaraf edildiğini ve Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise 15 Temmuz'un milletin egemenlik şuurunu bir kez daha dünyaya ilan ettiği destanın adı olduğunu ifade etti.
13: Bu vatan hakların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır.
1: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle AK Parti'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşım gerçekleştirildi. Zafer Bizim etiketiyle yapılan videolu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu vatan kimin" şiirini seslendirmesi yer aldı. Söz konusu video, kabine üyeleri başta olmak üzere AK Parti'nin önde gelen isimleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
0: Başkent Ankara'da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı emekçilerin mücadelesi paneli düzenlendi. Panele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la işçi ve memur sendikaları temsilcileri katıldı.
14: 15 Temmuz gecesi bu ülkenin emekçileri tüm milletimiz ile beraber büyük bir demokrasi sınavı vermiştir. Bir taraftan görevlerini aksatmadan yerine getirirken, diğer taraftan da meydanlarda milli iradeye sahip çıkmıştır.
15: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı emekçilerin mücadelesi panelinde konuştu. Darbe girişiminde sendikaların sergilediği tavrın demokrasi tarihi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
14: Küçük istisnalar dışında sendikalarımız milletimizin yanında durmuştur. Demokrasimizin yanında durmuşlardır. İşte bu nedenle 15 Temmuz Türkiye'de sivil toplumun ve sendikal hareketin demokrasiyle kurduğu ilişkilerin de olgunlaştığını gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır.
15: Panelde konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da FETÖ ile mücadeleye değindi.
16: FETÖ bitmedi, biteceği de yok. Dünya kurulduğundan beri FETÖ de var, NATO da var, iyi de var, kötü de var. Onun için biz sendikalar, işçiler, çalışanlar iyi kötüyü ayırmak durumundayız. Dünya kurulduğundan beri tuzaklar, oyunlar hep var.
15: Panele Atalay'ın yanı sıra Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'la Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken, toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
17: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
18: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumar oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.
19: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
18: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyonu için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
0: Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların artırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifle suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
20: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
4: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
20: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
4: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
20: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
4: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı ve PTT çalışanlarıyla aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeriyor.
1: En düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılacak. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifle Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aday sürücü belgelerinin iptaline ilişkin de düzenleme yapılıyor. Buna göre ilk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın, 75 puan ceza alanın, drift, makas gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi de iptal edilecek. Teklif, turizm ve sinema sektörüne yönelik destekleri de içerisinde barındırıyor. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerine bu yıl Mayıs-Aralık arası dönemine prim desteği verilecek. Ayrıca internet platformları yıllık net satış tutarlarının %2'sini sinema desteklerinde kullanılmak üzere bakanlık döner sermaye hesabına yatıracak.
0: Ankara'da reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yapılan toplantıda finansmana erişim sorunu da ele alındı.
2: Bu ülkenin işletmelerinin %99'undan fazlası COBİ. Onların finansmana erişimi tıkanırsa sadece bir bilanço kalemi bozulmaz. Politika faiziyle kredi faizleri arasında bugün yaklaşık 20 puan makasın daralmasını bekliyorsun.
5: İşverenle bankacılık sektörü Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda finansmana erişim sorunu ele alındı. TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredileri için tamamen kaldırılmasını istedi. Toplantıya Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de katıldı.
21: Sizlerin bilançosu bizim için çok değerli. Çünkü bizim kazandığımız sizin kaybettiğiniz bir bilançonun ne ülkeye ne bize hiçbir faydası yok.
22: Kamu bankalarında bir finans hattı oluşturalım.
3: uzman ekipler yerleştirelim ve talepleri başkanım buradan doğrudan almak suretiyle daha hızlı çözümler getireceğimize inanıyorum.
6: Bundan sonra yurt dışı kaynak imkanlarımız da artacak ve o kaynakları da inşallah siz değerli iş insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yılın içinde 4-5 milyar dolarlık kaynak temin etme konusunda çalışmalarımız var.
0: Okuduğumuz bazı haberler, dinlediğimiz bir takım şarkılar, durup baktığımız bazı görseller ya da filmler yapay zeka olur da edebiyat bundan nasibini almaz mı? The Economist dergisi ayda 100 bini bulan e-kitap sayısının 300 bine çıktığını kaydetti. Bu durumun arkasında yapay zekanın getirdiği sonuçlar var.
22: Hayatınızı değiştirecek bir kitap okudunuz. Peki ya o kitap yapay zeka tarafından yazılmışsa? Günümüzde bu durumla karşılaşmak çok olası. Çünkü bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler, kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Cornell ve Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacıların 50 bin kitabı kapsayan incelemesi, 2022 yılından sonra kitap üretiminin 3 katına çıktığını ve bu içeriklerin çoğunun düşük kaliteli olduğunu belirledi. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adı ise yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı.
0: Son haberimizde yayınımız siyasi işlerle devam edecek.
23: NTV Radyo.
24: Siyasi işler başlıyor.

0: Bu akşam Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ankara stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte, TED Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Han.
3: Merhabalar. Herkese iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi Ahmet Arpat, özür diliyorum. Yani şu NTV Ankara stüdyosu olduğunu bilmesem sanki Bodrum'dan bağlanıyormuş gibi bir havası yok mu Ahmet Kasım'ın?
0: Yani renkler belki biraz anlatıyor ama ben arkadaki dekordan...
1: Hani Allah'tan biliyoruz yani.
0: Ankara'yı anlıyorum. Peki başlayalım hızlıca.
1: Tabii ki, memnuniyetle.
0: 15 Temmuz'un yıl dönümü, darbe girişiminin
3: 33 dereceydi burası elbette. Bugün. Sen bugün burayı yaşamadın da.
0: Alamadık o
1: araya. Hocam yanmış da bu programda serinletin bizi diyor. Ben öyle anladım.
0: peki. Şimdi 10 yıl geçti. Bugün işte biz ana haber bültenimizde, bültenlerimizde işte 10 yıllık süreci anlatıyoruz. Açılan davaları, verilen cezaları. Ama hala işte devlet yetkilileri 15 Temmuz'u konuşurken tehlikenin ortadan tamamen kalkmadığını, hala bu örgütün varlığını devam ettirdiğini, ki bunu biz zaman zaman operasyonlarla da görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Ne aşamadayız? 10 yılda neredeydik, nereye geldik?
1: Öncelikle programa 15 Temmuz, 10. yılında 15 Temmuz ve 15 Temmuz ruhuyla başlama tercihi nedeniyle sana teşekkür ediyorum. Esasen NTV başta olmak üzere farklı televizyon kanallarında son bir haftadır da
0: doğru.
1: Hafızayı Tazeleme adına yaptığı yayınları da ilgi ve dikkatle izliyorum. Elbette yarın zaten en geniş şekilde bu işlenecek. Bunun altını bir çizelim. İkincisi, bugün Ankara'da benim bizzat katıldığım, çoğunu izlediğim, arkadaşları görevlendirdim. Hakikaten 15 Temmuz'u her yönüyle ve 10. yılında anlayıp anlamlandırmak üzerine değişik toplantılar yapıldı. Ben kısa bir tespit paylaşmak istiyorum. Öncelikle 15 Temmuz karakteristiği itibariyle farklı bir darbe gibi gözükse de Türkiye'nin özürlü demokrasi, darbelerle ezilmiş demokrasi tarihinde talihinin döndüğü, makus talihinin döndüğü bir tarih 15 Temmuz 2016. İlk kez bu millet darbeye karşı durmayı, milli egemenliğine, milli birliğine, milli tercihine kastedenlere karşı canı pahasına mücadele edebileceğini gösterme erdemiyle bambaşka bir yere taşıdı. Bu Türk demokrasisi açısından çok önemli bir gösterge. İkincisi, demokrasi nöbetlerine tanık olduk. Bu da kurumsallık adına, gelecek adına çok önemli bir referans noktasıydı. Elbette üçüncüsü, hemen ardından oluşan yeni kapı ruhu. Belki çok uzun sürmedi, belki iktidar muhalefet rekabeti nedeniyle çok çabuk heba edildi. En azından Türkiye'nin belli ortak faydalarını tahkim etmesi anlamında son derece önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Yüzyılı çağrısı ve Türkiye Yüzyılı modelinde yankı odalarından çıkalım, birbirimizi dinleyelim, anlayalım şeklinde. Bu bir dönem siyasette normalleşme çerçevesine oturdu. Öyle oldu, böyle oldu ama
0: çabuk, yani
1: çabuk tüketildi aslında.
0: Tüketildi daha doğru.
1: Yine de yeni kapı ruhunun yine hafızalarda bir karşılığı var. Bir başka husus, belki de en önemlisi bence Cumhur İttifakı'nın da kuruluşunun dayanağının 15 Temmuz'da ortaya çıkan işgal girişimi, milli iradeye açık saldırı ve buna karşı duruşla birlikte pekişen ve AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında devletin bekası, milletin ebed müddet devamlılığı çerçevesine oturan Cumhur İttifakı'nın tesis edilmiş olması. Bunun aynı zamanda siyasi istikrar bağlamında da bugün de belki terörsüz Türkiye hedefi yönüyle de çok anlamlı ve önemli sonuçları oldu, olacak gibi gözüküyor. Medyamız açısından da girişte söylemiştim, birkaç cümle edeyim. Maalesef darbelerin bir dinamiği var ve o darbe dinamikleri içinde yerli işbirlikçiler ve mutlaka dış ayağı var. Yerli işbirlikçilerin arasında belki de sıralaması da dönemin medyası birinci sırada veya çok etkili sıralarda hep ola geldi. Ama ilk kez 15 Temmuz'da Türk medyası geçmişin belki de ağır ve olumsuz sicilini aşacak tarzda milli bir duruş sergiledi. Darbenin karşısında duruş sergiledi. O gece ortaya konulan performans, yapılan yayınlar yerli ve milli bir medyanın önemini bir kez daha ortaya koyduğu gibi, eğer böyle bir medya düzenimiz olmasaydı bugün kat ettiğimiz mesafeyi de kat edemezdik. Legal görünümlü illegal yapılar Türkiye açısından tehdit olmaya devam edecek. Bu gözüküyor. O nedenle Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde kurumsal bir tanım ve mücadele yöntemi ve gerekliliği şu anda bir milli siyaset dokümanının içinde yer alıyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuda bir çerçeve çizdi. Ben de hemen hemen bunun üzerinde mutabakata varılması gerektiğini düşünüyorum. Bir, FETÖ ve benzeri yapılar bir tür canlı organizma. Kendini yaşatmak ve var etmek için elinden geleni esirgemez. Bugün de FETÖ yeniden canlanmaya, aktive olmaya dönük farklı davranış kodlarıyla kendini gösteriyor. İşte yapılan son operasyonlara sen değindiğin için. İki, FETÖ kendisini sürdürebilmesi için mutlaka bir finansal kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ağırlıklı olarak yurt dışından yine veya himmet ve farklı yöntemlerle Türkiye içinde bir kaynak üreterek taraftarlarını bir arada tutma güdüsü. Üç, bu da oldukça önemli. Benim FETÖ diasporası dediğim Türkiye'den firari, İsveç'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne, Belçika'dan Almanya'ya kadar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kenya'ya, Kanada'ya varıncaya kadar farklı yerlere firar etmiş ve o ülkedeki özellikle batılı istihbarat örgütleri tarafından kullanılan FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı faaliyetleri, hainlikleri devam ede geliyor maalesef. Ve son nokta kripto unsurlar. Ne kadar kazırsanız kazıyın, kendisini devletin içinde veya farklı kurumlarda saklayan, gizleyen ve bu yönüyle de fırsat kollayan varlıkların, aktörlerin olabileceğini hiç unutmamak lazım. O da bize 15 Temmuz'un sadece bir 15 Temmuz gününe indirgenmemesi gerektiğini, özellikle yeni nesillere bir demokrasi bilinci ve devletin devamlılığıyla milletin ebed müddet kimliği arasındaki o hassas dengeyi mutlaka ve mutlaka korumak gerektiğini, bunu da gençler ve yeni nesiller aracılığıyla onlara bunu aktararak devam ettirmenin bir mecburiyet olduğunu gösteriyor. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, bugün Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail arasında çatışma gibi gözüken denklem bize şunu gösteriyor ki, Siyonist proje, bölünmüş bir Orta Doğu, zayıf devletler istiyor. Emin olun Türkiye, İsrail'in uydu bir devleti pozisyonuna taşınabilirdi. Elbette bu millet karakteristik itibariyle buna karşı dururdu ama 15 Temmuz'un bir hesabı da buydu bence.
0: Kısaca sorayım. Şimdi 15 Temmuz darbe girişim belki de bu sürecin final hamlesiydi. Öncesinde de çünkü yaşanmış
1: süreçler var. Çok doğru. Bitirici vuruşu yapmaya çalıştılar.
0: Ve 15 Temmuz'dan beri de çok etkin bir mücadele var. Geride kalan 10 yılı ya da geldiğimiz noktayı düşündüğünüzde devletin tehdit algılamasında FETÖ nerede duruyor? Kaçıncı sırada duruyor?
1: Şöyle söyleyeyim. FETÖ devletin farklı kurum ve kuruluşlarına sızmak, buradan elde ettiği kamu gücüyle kendisini olduğundan daha güçlü göstererek, toplumun farklı kesimleri üzerinde nüfuz kullanarak kendini büyütme ve kendini sürekli yenileme, katalog evlilikler dediğimiz evlilikler suretiyle de kendi örgüt yapısının içine hangi kurumda çalışırsa çalışsın, kadın ya da erkek, bunların başka bir alanın dışına taşmasına ya da geçmesine izin vermeyen o kapalı devre yapısıyla,
0: devam ediyor mu hala?
1: İstihbarat örgütü yapısıyla devlet içindeki varlığı ve devletin gücünü kullanarak kendisini büyütme ve var etme stratejisinde tabii çok çok çok çok ağır yara almış vaziyette. Bu anlamda devlette bir karşılığı yok. Ama 122 bin kamu görevlisi FETÖ ile iltisak veya doğrudan FETÖ üyesi olmak, örgüt yöneticisi olmak nedeniyle kamudan ihraç edildi. Ve bunlar şimdi aramızda. Bunların bazıları 6 yıl, işte 6,5 yıl, 7 yıl, 6 ay hapis cezaları aldı. İşte yattıkları süreler ve birçoğu tahliye oldu. Aramızdalar ama çoğunu tanımıyoruz. Belki bir özel hastanede hekim olarak çalışıyor. Belki alışveriş yaptığınız bir işte pastanede, restoranda mutfaktan size yemek servisi yapıyor. Belki de seni beni tanıyor ama biz onları tanımıyoruz. Yani o yönüyle bakıldığında o gelinen aşamada hala bu örgüt kimliğini reddeden, bunu bir hizmet hareketi ve o nedenle devletin gadrine uğramış bir mücadele merkezi olarak gören, bana göre zombileşmiş, yani tamamıyla robotik kodlarla hareket eden insanlar topluluğu var. Bütün bu çerçevenin içinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin ve onun çağrısının bugün Türkiye'yi getirdiği aşama itibariyle bakıldığında da, ben bugün külliyedeydim, hani millet bahçesi, işte millet kütüphanesi, millet kongre merkezi, millet camii, bir bütün olarak saray denilen aslında külliyenin bir millet evi olduğunu bir kez daha gördüm. Zaten NATO zirvesi de bunu tescilledim.
0: Peki. Ahmet Kasman, şimdi 10 yıllık bu mücadele sürecine baktığımızda doğru yapılanlar sizin pencerenizden nedir? Ve varsa eğer eksik nasıl sıralarsınız?
3: Şimdi bir kere 15 Temmuz nedir sorusunun cevabını vermek lazım. Bu söylediğin kriteri koyabilmek açısından. 15 Temmuz nedir dediğimde benim önümde şöyle bir bilanço duruyor. Bir kere 15 Temmuz laikliğin itibarsızlaştırılmasının, liyakatin ötelenmesinin, aklını kullanma cesaretinin korkuya yenilmesinin, kayıtsız şartsız itaatin, erdem din istismarının değer kabul edilmesinin, tek adam bağlılığının sadakat sayılmasını merkezine alan bir siyasal ve toplumsal kültürün ne anlama geldiğinin testidir. Ne sonuçlar vereceğinin de testidir. Şimdi o tabloyu oluşturan bu koşulları değerlendirmeden 15 Temmuz'un bir bilançosunu çıkarmak ya da o günden bugüne bakıp şu oldu bu olmadı diye bir muhasebe tutmak gerçekten çok mümkün değil. Çünkü hatanın özüne inmezseniz bir yerlerde Allah muhafaza tekrar eder o. Bu biraz evvel anlattığım kalıbın içerisine ne girerse girsin o giren şey 15 Temmuz olmaz. Başka bir şey olur. Bir böyle iğrenç bir darbe girişimi olmaz. Bambaşka bir dinamik içerisinde şekillenir. Ama muhakkak ki Türkiye'nin demokrasisinin başına bela olur. Şimdi öyle baktığım zaman 15 Temmuz'un en büyük kazancı bir kere bu anlamda 10 yıllara yayılan bir devletin içine sızma operasyonu. Biraz evvel söylediğim çerçeve içerisinde hareket ederek devletin içine sızma operasyonu gerçekleştirmiş ve bunu da en üst düzeyde başardığı anlaşılan acı bir tecrübeyle bunu hepimizin idrak ettiği bir yapının temizlenmesi oldu. Yani FETÖ'nün temizlenmesi oldu. Bu devlet kurumlarının içerisinden temizlenmesi oldu. Bu kendi içerisinde çok önemli bir kazanç. Eğer bu yapılamasaydı yani İsrail'in kuklası mı olurduk ne olurduk onu bilemiyorum ama muhakkak olan bir şey var ki bu ülke bildiğimiz anlamda anayasasında yazdığı manada bir devlet olmaya bu sebeple devam edemezdi. Çünkü çok açık bir tezgah hepimizin gözleri önünde sahnelendi ve bu sahnelenen tezgahda siyaset kurumu bırak su taşımayı su taşımayana ayıpladı. Bunu bir tespit etmek lazım. Kariyer yapmak isteyen siyasetçiler koştura koştura Pensilvanya'ya gitmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Gitmeyen de ayıplanıyordu. Bu birinci hikaye. İkincisi bir ticari boyutu var. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kendine has bir tarifle isimlendiriyor zaten. Bir ticaret tarafı var. Ticarette de herhangi bir şey yapmak, olmak, kazanmak istiyorsanız muhakkak bu yapıyla uyumlu bir ilişki içerisinde olmanız gerekiyordu. Değil mi? Koştura koştura bütün iş adamları haldır haldır bağış yapma kuyruğuna giriyorlardı adeta bu biraz evvel tarif ettiğim yapıya. Ve bürokrasi de aynı hastalığın pençesine düşmüştü. Dolayısıyla bunun temizlenmiş olması bir kere çok önemli. Sadece içeride bütün bu söylediğim meseleler bakımından değil ama aynı zamanda tabii böyle bir yapının herhangi bir biçimde bu kadar toplumsal, ekonomik, siyasi, bürokratik hayatın içine nüfuz ettiği bir ülke ister istemez dış müdahalelere açık olur. Bir de FETÖ'nün yapısını düşünürsek bu hücre yapılanmasını çok kendi içerisinde gizli ve münhasır ilişkilerini, toplumsal hayattaki sahip olduğu imkanlarla yarattığı etkiyi, ona sağlanan imtiyazlarla, uluslararası operasyonlarının desteklenmesiyle geldiği noktayı düşünürsek ister istemez tabii bunun ülke içerisinde bir ciddi sıkıntı yarattığı açık. FETÖ'cülerin tabii bu manada askeriyenin içinden temizlenmiş olması da kendi içerisinde Türkiye'nin güvenliği bakımından son derece önemli bir ilerleme oldu. Evet. Orada da emeği geçen birçok asker, subay, komutan var. Ne yazık ki gözlemliyorum bunların büyükçe bir bölümü şu anda da emekli. Yaşları geldiği için değil, tercihler o yanda kullanılmadığı için. Hı hı. Şimdi böyle baktığım zaman 15 Temmuz'un Türkiye'nin bir uçurumun eşiğinden dönmesi. Üstelik o uçurum 15 Temmuz'la da doğrudan doğruya bağlantılı kabul edilmemeli. Daha da yaygın bir etkisi var. Neden? Çünkü 15 Temmuz olmayaydı 30 Şubat olacaktı yani. Bir yerlerde bir hani askeri tabirle bir G günü bekliyordu zaten bu yapılanma. Dolayısıyla o gün orada olmuş olması sonuçlarını yani bu kalkışmanın başarısız olduğu gerçeğini düşünürsek belki de memleket açısından hayırlı olmuştur. Fakat arkasından tabii işleyen süreçlerin %100 sağlıklı işleyip işlemediği konusunda kamuoyunun hiç kuşku yok bir takım soru işaretleri var. Manzaraya baktığınız zaman bu tabii o kadar da haksız soru işaretleri değil. Bir mesela FETÖ borsası meselesi var ki bunun bir cevabının verilip verilmediğini bilmiyoruz. İkincisi Türkiye orada iyi bir test verdi bence. Çünkü bunlar uluslararası olarak olağanüstü uluslararası çapta örgütlenmiş bir yapıydılar. O yapının dağıtılması konusunda çok ciddi bir çaba gösterildi. Orada en yukarıda Cumhurbaşkanı'nın koyduğu bir irade var. Neredeyse okullarının veya yapılanmalarının bulunduğu her ülkeye giderek bizzat izah etmek yolunu seçti. Burada da büyük ölçüde başarılı olunduğunu görüyorum. Ama %100 bunlardan kurtuldu mu Türkiye? Veya bunların bir gün bizlere yani o gün onların karşısında durmuş olanlara hesap sormasının bu yönde bir takım mekanizmaları kullanmasının bütünüyle önüne geçilebildi mi o uluslararası baskı? Çünkü Amerika'da mesela bunlar bir şekil devam ediyorlar var olmaya. Ve büyük paralar kontrol ediyorlar. Dünyanın başka bir takım yerlerinde anladım. Okullaşmaları sürüyor. Ve o ülkelerde yarattıkları bir kendilerine ait kamuoyu da var. Eğitim yoluyla da nüfuz ettiği için. Ve Türkiye'nin orada inandığı...

0: bir anlamda taze tutulmak isteniyor. Bir daha benzer bir durumla karşı karşıya kalınmaması için. Tabii tamam, toplum evet hafızayı taze tutsun, ama devlete de düşen görevler var elbette. Bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyor?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi elbette biz milletin faziletine, asaletine, ferasetine, basiretine, cesaretine, gayretine güvenen insanlarız. Ama bunun yanında 15 Temmuz'da bu millet devleti sokaktan topladı yani. Devletin de kurumsal sürekliliğini daim kılması gerekiyor. Şimdi birazdan da değineceğimiz bir konu var. Ahbap soruşturması. Anlık kahramanlara değil, güvenilir ve istikrarlı kurumlara ihtiyaç var. Şimdi o konu ayrı bir fasıl. Şimdi FETÖ neydi? Okan Bey de değindi, Ahmet de değindi. Bir terör örgütüydü. Virgül bir casusluk örgütüydü. Virgül bir ihanet şebekesiydi. Virgül bir cinayet örgütüydü. Ve sadece bir ulusal yapılanması yoktu. Uluslararası yapılanması vardı. Finans kuruluşlarından tutun da okullarına kadar. Arkasındaki en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmiydi. Bakıyordunuz Afrika'da okulları var. Türkiye'nin en parlak okullarını bitirenler, en gözde üniversitelerine mezun olanlar 3.30 paraya gidip orada öğretmenlik yapıyorlar. Bakıyorsunuz Orta Asya'da, önümüzdeki günlerde Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir zirvesi olacak. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde, Azerbaycan'da okulları var ve oranın siyasal seçkinlerinin çocukları, bakanların, başbakanların, dışişleri bakanlarının, üniversite rektörlerinin çocukları, yüksek bürokrasinin çocuğu oralarda okuyor. Şimdi bu izaha muhtaç bir durumdur. Gelelim ulusal ölçekte. İşçi sendikalarında da örgütlenmiş, solcu gazeteciler arasında da örgütlenmiş. ABAN platformu adı altında Türkiye'nin, benim aramın hep açık ola geldiği bu sol liberallerini de alıyor. Ceplerine dolarlar, avrolar koyuyor. Yayın evlerini besliyor. Muhafazakarlar arasında
2: bak onlarla benim de aram açık.
1: Liberaller arasında da örgütlü.
2: Sonunda bir...
1: Tabii. Milliyetçiler arasında da örgütlü. Şimdi bu elbette çok izaha muhtaç bir durumdur. Samanyolu televizyonu medya grubu var. Zaman gazetesi var. Bu sol liberallerin kümelendiği taraf gazetesi de onların. Yurt dışında Cihan Haber Ajansı'nın dört bir tarafta ağı var. Şimdi ha demek ki insan kaynağı virgül, yönetici kadro kaynağı virgül, para kaynağı yanında siyasette de etkili. Ana akım siyasette iktidarıyla, muhalefetiyle, Muhafazakar Partisi ile, Sosyal Demokrat Partisi ile her yere sızmış. İşçi örgütlerinden tutunuz işveren örgütlerine kadar.
2: Hocam,
1: her yere sızmış.
2: Renklendirme deniliyor.
1: Tabii, yani... Bu kalemun örgüt.
2: Heh, bravo.
1: Onu, bu kalemun örgüt.
2: Onu vurgulayın şimdi, lütfen.
1: FETÖ gitti. Onlar ne oldu? METÖ mü oldu? ÇETÖ mü oldu? DETÖ mü oldu? Ama belki de diğer İslami tarikatlar, cemaatler, yapılar içerisinde bu kalemun şeklinde, hani bir dergilerin adına neydi? Sızıntı. Sızmaya başladılar. O yüzden devletin bu konularda hem para kaynağının içeride ve uluslararası ölçekte takibi, hem kadro kaynağının takibi, hem yeni kadro devşirmesinin engellenmesi, o anlamda takip anlamında bir kurumsal sürekliliğe ihtiyacı var. Niye? Okulları vardı. Değil mi? Kadro kaynağı. Dershaneleri vardı. Hem kadro insan, hem para kaynağı. Yayın organları vardı. Medya kuruluşları vardı. Değil mi? Entelektüel hegemonya inşa etmek için.
2: Sağlık kuruluşları.
1: Için. Sağlık kuruluşları vardı.
2: Finans kuruluşları.
1: Holdingleri vardı. Bankalar vardı. Banka Asya. Şimdi yani siyasette, bürokraside, entelektüel hayatta, medyada, akademide ne gerekiyorsa bunlarda o vardı. Üniversiteleri vardı. Öyle bir iki tane değil. Daha fazla. Şimdi evet biz milletin faziletine, cesaretine, gayretine, basiretine güvenelim ama burada bir kurumsal devamlılık da gerekiyor. Az evvel Okan Bey de değindi, sevgili Ahmet de değindi. Başta güvenlik bürokrasisi olmak üzere. Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı'nda çok doğru, çok sert tasfiyeler yapıldı. Ama mesela Ahmet de, ben de, Okan Bey de biliyoruz ki üniversitelerde bu az evvel adını andığım kurumlardaki temizliğe, FETÖ temizliğine koşut bir temizlik yapılmadı. Bunu ben de biliyorum, bunu YÖK Başkanı da.

0: biliyor. Ki merhabamız, hukukumuz vardır. Marmara Üniversitesi'nin eski rektörüdür çünkü. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok ileri gelen siması da söylüyorlar. Ya akademide, üniversitede beklenen hızlı temizlik yapılmadı diye. Örnek Metin Külünk gibi eski bir isim. Yani dolayısıyla kamu kurumlarının bir bütüncül, yetmez, bir kararlı, bir tutarlı ve bir sürekli program dahilinde bununla mücadele etmeleri gerekiyor. Aksi halde bu kalemin bu örgüt bu. Hapse girenleriyle, girmeyenleriyle, ceza alanlarıyla, efendim az ceza alanlarıyla. Bunlar yarın bir gün yeniden ya başka tarikat ve cemaatlerin içine sızarak ya da başka adlar altında gene ABD emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin desteğini alarak yeniden örgütlenebilirler mi? O dış destekle örgütlenmeleri evet mümkün. O yüzden evet, milletin uyanıklığı, feraseti önemli ama bunun gibi ve bunun kadar önemli olan bir diğer şey de devletin kurumsal, sürekli, istikrarlı ve tutarlı mücadelesi. Bu partiler üstü olmalı. Bu çünkü bir beka sorunu Türkiye açısından.
1: Peki. Okan Bilirsoğlu, konuyu değiştireceğim ama not aldığınızı gördüm. Eklemek istediğiniz varsa.
2: Yok,
1: yarın çünkü
2: teşekkür
1: çok
2: ediyorum.
1: Daha kapsamlı
2: daha
1: konuşulacak elbette.
2: Bir de tempoda gidelim, farklı konularım tamam. Var dedin. Her iki hocamın da daha sonrasında istifade etmek üzere telif ödemeden dikkatimi çeken cümleleri oldu. Onları kendi nam ve hesabıma kayda geçirdim.
0: Tamam. Canınız sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Kısa bir reklam arası verelim, aranın ardından devam edeceğiz siyasi işlere.
3: Siyasi işler devam edecek. Hava durumu.
4: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. Marmara'da hava daha nemli olmaya başladı. İstanbul 29, Bursa 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Ankara 29 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Akdeniz güneşli, Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece.
3: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece esrarımız başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
5: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
5: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmeleri aktarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a Amerikan saldırıları 4. gününde de devam ediyor. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. Trump'a tepki gösteren Tahran yönetimi ise Hürmüz'de egemenliği tesis edeceğiz mesajını verdi. Körfez ülkelerine yine İran tarafından misilleme yapılırken Kuveyt ve Bahreyn'de çok sayıda Amerikan üssü hedef alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar hız kazandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gece İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Bu ABD güçlerinin üst üste 4. gecede düzenlediği saldırı oldu. ABD'nin Hürmüz'de düzenlediği ablukada yürürlüğe girdi. Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin ABD'ye yatırım yapacağını söyledi. Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırlayan ABD Başkanı kendisini Körfez ülkelerinin aradığını söyledi. Trump anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıları düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. Garibabadi, Amerikalıların abluka veya saldırıyla İran'ı müzakereye zorlayamayacağını, böyle düşünmeleri halinde yanılacaklarını belirtti. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. Kuveyt'te de İHA konuşlanma rampaları ve çok sayıda insansız hava aracı hedef alındı. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı.
0: Amerika'nın saldırılarını artırdığı sırada Başkan Trump İran'ı anlaşmaya da çağırdı. Fox News'a açıklama yapan Trump, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Trump, İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi. Ben yeter diyene kadar saldıracağız ifadesini kullandı. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını savunan Amerikan Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de işaret verdi. Washington Tahran hattının salı günü görüştüğünü söyleyen Trump, İran'a anlaşmaya dönün çağrısını da yineledi. Peki piyasalarda durum ne? ABD'nin 4 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Brent petrol bir ayın en yüksek seviyesinde.
2: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
3: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
4: Yani ben altına daha ziyade portföylerde 1/4 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerdeki stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
0: Sırada orman yangını haberi var. Adres Muğla'nın Milas ilçesi. Dün çıkmıştı yangın ve devam ediyor. Muğla valisi İdris Akbıyık ise bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personel müdahale ediyor.
5: Şiddetli rüzgar saatler ilerledikçe alevlerin yayılmasına yol açtı. Muğla'daki yangın yerleşim yerleri için tehdit haline geldi.
6: Tabii bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden 770 tatil sitesine toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik.
5: Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın dün saat 17'de Ürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 500'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere hava kararana kadar 8 uçak ve 10 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken güvenlik önlemleri de artırıldı. Bazı otel ve sitelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi sağlandı. 500'den fazla personel yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor.
0: Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçiden de yıl dönümüne dair mesajlar geldi.
7: 15 Temmuz hainde...
5: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu iradenin, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihinin en şanlı direnişine ortaya koyduğunu ifade etti. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli paylaşımında 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir dedi. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliği gasp etmek ve Türk milletinin iradesini zincire vurmak amacıyla yapılmış çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz'da milletin verdiği destansı mücadelenin tarihin akışını değiştirdiğini söyledi. Türk milletinin o gece milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini, tüm ihanet odaklarına bir kez daha gösterildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında, o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin sarsılmaz iradesi, bugün de devletimizin en büyük gücü, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır ifadesini kullandı. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bir paylaşım yaptı. Ala, darbe girişiminin milletin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle bertaraf edildiğini ve Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise 15 Temmuz'un milletin egemenlik şuurunu bir kez daha dünyaya ilan ettiği destanın adı olduğunu ifade etti.
8: Bu vatan tankların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır.
5: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle AK Parti'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşım gerçekleştirildi. Zafer Bizim etiketiyle yapılan videolu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu vatan kimin" şiirini seslendirmesi yer aldı. Söz konusu video, kabine üyeleri başta olmak üzere AK Parti'nin önde gelen isimleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
0: Şimdiye kadar 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi de ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son duruma bakalım.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 ağsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 ağsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen sürede hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi 10 yıl boyunca ve 20'den fazla ülkeden de 100'den fazla örgüt mensubu yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
9: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4.403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: Ankara'da İrade Bizim, Zafer Bizim paneli düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran panel için video mesaj gönderdi. FETÖ'nün ulusal bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Panelde dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman ise o gece mecliste yaşananları anlattı.
10: Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline bir video mesaj gönderdi. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur dedi. Ankara'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında meclis başkanı olan İsmail Kahraman da kürsüdeydi. O gece yaşananları anlattı.
11: Bir büyük ses çatıyı yalarcasına bir uçuş. Pencereden baktım, tank, gökyüzünde helikopterler. Eyvah dedim, darbe oluyor. 15 Temmuz'un maliyeti 350 milyar dolardır. Bu rakam olaraktır, maddi. Ama manevi yönden Türkiye'de bir leke, benzin dökülmüştür. Temizliği çok uzun zaman alacaktır.
9: Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da konuştu.
12: Milletlerin tarihinde bazı tarihler yalnızca geçmişi hatırlatmaz. Aynı zamanda geleceğin nasıl inşa edilmesi gerektiğini de gösterir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu darbe girişimi karşısında milletimizin yazdığı kahramanlık destanı işte böyle bir tarihtir.
0: Nevşehir, Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. Etkinlik Nevşehir Valiliği tarafından gerçekleştirildi. Sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişler asıldı. 15 Temmuz 2016'da darbecilerin karşısına çıkarak o gecenin kaderini değiştiren isimlerden Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in büyük bir fotoğrafı da balona bağlandı. Sıcak hava balonları tur için hazırlıkların tamamlanmasının ardından gökyüzüne yükseldi. ...15 Temmuz'da saldırı altındaki mecliste o tarihi geceye tanıklık edenlerden biri de o dönem AK Parti milletvekili olan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'dı. Ünüvar yaşananları anlattı. O gazi mecliste o gece kitabında topladı. Hem kitabını hem de mecliste tanık olduklarını NTV'ye anlattı.
13: Sanırım saat 9.30 civarında ben baktım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde böyle iki helikopter reverans yapıyor. Ondan 5 dakika sonra falan bir jet tam böyle bizim balkon hizasından hızla Sincan tarafından Kızılay'a doğru geçti. Allah Allah ne oluyor falan dedim.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yılı geçti. O gecenin tanıklarından biri de o dönem AK Parti Adana milletvekili olan Necdet Ünüvar'dı.
13: Gece saat 2'de meclisin olağan dışı toplantısı ve sonra hadiseler. Gece tabii biz meclisteyiz, bombalar atılıyor. Sanki Türkiye'ye sihirli bir el dokunmuş ve Türkiye'nin o yani bu ülkeyi korumak ve yaşatmak arzusunda olan insanların kalbinden korkuyu silmişti. O gece hiçbirimizde bir korku emaresi yoktu. Tam bir dayanışma vardı yani o bunlar başaramayacaklar şeklinde bir dayanışmamız vardı.
2: Ünüvar 15 Temmuz gecesinde yaşananları kaleme aldı. Gazi Meclis'te o gece kitabında o gece mecliste olan yüzden fazla milletvekilinin yaşadıkları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım ve daha birçok ismin o gece yaptıkları açıklamalarda QR kod okutularak izlenebiliyor.
13: Bugün mecliste bulunan 107 milletvekili isimlerini tek tek çıkarttım. Arkadaşlarımızın anlattığımlarından bir kronolojik bir çıkarım yaparak yaklaşık 400 saatlik bir çalışmanın sonucunda çıkan bir kitap.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın diye seslendi. Özgür Özel'in ekibi ayrıca CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye de başvurdu.
14: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
14: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de. Yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle.
9: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
14: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvetle suçlanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 4 gündür emniyette ifade veren şüpheliler dün sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusu sonrası Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Can Güner ve 23 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların artırılmasına ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
15: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
2: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
15: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
2: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
15: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
2: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün idari halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Yurdun bazı kentlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Balıkesir'de yarım saat süren fırtına ağaçları devirirken Artvin'le Sinop'ta dereler taştı, heyelan yolları kapattı. Tekirdağ'da ise süper hücre fırtınası 35 bin dekarlık alanda hasara neden oldu.
9: Sağanak sele neden oldu. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Süper hücre fırtınası ekili arazilere büyük zarar verdi.
16: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
9: Balıkesir Erdek'te sağanak ve fırtına yarım saat sürdü. Caddeler suyla doldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü, hasar oluştu. Atatürk Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlçe genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Artvin ve Sinop'ta da sağanak taşkınlara neden oldu. Ardanuç ilçesine heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde binaları su bastı. Tekirdağ'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Önce şiddetli yağmur, ardından dolu yağdı.
16: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
9: Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar zarar gördü.
17: 4 köy var zarar gören ama en çok Feradanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli köyleri var.
9: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Yemen'de 2022 yılından bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Saldırının arkasında ise Suudi Arabistan'ın olduğunu iddia eden Husiler misilleme olarak Suudi Apa Uluslararası Havalimanı'na saldırdı. NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin Yemen'deki son durumu ve olası sonuçlarını araştırdı. Bu konuya bir parantez açtık. Haberimize de veda ediyoruz.
2: Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırılar kameraya böyle yansıdı. Bu görüntüler aslında Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında 4 yıldır süren ateşkesin sonu anlamına geliyor. Peki Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'nı kim, neden vurdu? Sana Uluslararası Havalimanı'nın vurulmasına sebep olan uçak bu. İran'ın Mahan Hava Yolları'na ait bu uçak, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenazesine katılan Husi heyetini taşıyordu. Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümeti, İran'ın cenazeye katılan Husi heyetini geri götürmek amacıyla Tahran'dan Sana'ya uçuş için başvuruda bulunduğunu, ancak bu talebi reddettiklerini duyurmuştu. Yemen hükümeti Husileri taşıyan uçağın Sana'ya inmesini engellemek için havalimanını vurduklarını açıkladı. Sana'ya inemeyen uçak Hudeyde'ye inmek zorunda kaldı. Husi liderler Mahan Hava Yolları'nın uçuşlarını sürdürmesinde ısrar ederek bunun havalimanının işletme ve dış dünyayla doğrudan hava bağlantıları kurma aktlarının bir parçası olduğunu savunuyor. Yemen hükümeti ise bu durumun ülkenin egemenlik haklarını ve havacılık kurallarını ihlal ettiğini söylüyor. Husiler, her ne kadar Yemen hükümeti Sana Havalimanı saldırısını üstlense de saldırının arkasında Suudi Arabistan olduğunu iddia ediyor. Husilerden yapılan açıklamada saldırının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığı kaydedildi. Suudi Arabistan'ın bu eylemin sonuçlarına katlanması gerektiği ifade edildi. Misilleme olarak Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na füze ve drone saldırısı düzenledi. Suudi yönetimi füzelerin hava savunma sistemleriyle başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail basınında yer alan bir habere göre ülkesine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Muhammed Bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Washington'dan destek istediği ve Trump'ın da bu talebi desteklediği öne sürüldü. Yemen'in kuzeyini ve başkent Sana'yı 2014'ten beri kontrol eden İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nı dünyayla bağlantı kurabilecekleri bir hava köprüsüne çevirmeyi amaçlıyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ise bunu reddediyor ve bu durumu egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Suudi Arabistan ve Husiler arasında tırmanan gerilimin ardından Birleşmiş Milletler'den diyalog çağrısı yapıldı. Açıklamada Yemen'deki tüm taraflara gerginliği azaltma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunularak askeri gerilimin yeniden tırmanmasının ülkedeki barış fırsatlarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar gerilimin tırmanmasının sadece bölgesel bir savaş riski değil, küresel bir enerji krizi potansiyeli taşıdığını söylüyor. Günde milyonlarca varil petrolün geçtiği Babül Mendeb Boğazı'nın Husilerin füzelerinin hedefi olmasının tedarik zincirini kopma noktasına getirebileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü bypass etmek için Kızıldeniz kıyısına uzattığı petrol boru hatlarının da açık hedef haline gelmesi ve küresel enerji güvenliğinin ağır bir darbe alması riski bulunuyor. Yemen'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyordu. Analistlere göre yaşanan son karşılıklı saldırılar sadece mevcut sükuneti bozmakta kalmıyor. Bölgeyi ve küresel enerji rotalarını yeni bir kaosun eşiğine sürükleme riski taşıyor.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Siyasette elbette en öne çıkan başlıklardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Mutlak butlan kararı sonrası iki kanadı dikkatle izliyoruz. Bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Grup Başkanı Özgür Özel. Ki Kemal Kılıçdaroğlu bir paralel yapılanma olarak da tırnak içerisinde adlandırıyor bu durumu. Dün TV 100 ekranında soruları yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni parti iddialarına ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma mı söz konusu sorusuna hayır ayrışmayalım, parti içerisinde mücadeleye devam edelim dedi. Ve şöyle bir soru sordu, belki Okan Müderrisoğlu'na o soruyla dönelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki kendisine işte AK Parti adına hareket ediyorsun, geldin işte partiyi karıştırdın, ihraçlarla işte bir grubun ayrılmasına neden oldun şeklinde yüklenenlere diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan asıl Erdoğan'a hizmet eder. Erdoğan üzerinden ya da Cumhur İttifakı ya da AK Parti üzerinden bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir tartışma da yaşanıyor.
1: Bence çok güzel, kritik bir noktayı yakaladın. Barış Hocam güzel soru dedi ya, ben de altta kalmayayım diye değil. Hakikaten şu nedenle önemli. Biraz hafızayı yine tazeleme adına bir Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Selahattin Demirtaş en kısa grup konuşmasını yapmış. Seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz diye bitirmişti. Ben o grubu da izlediğimde şaşırmıştım. Ve acaba hangi saikle bunu söyledi diye de çok merak etmiştim. Yakın zamanda Sayın Özgür Özel'in de sana seçim kazandırmayacağız, sana seçim kazandırmayacağız, sana seçim kazandırmayacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç değerlendirme ve mücadelesini yine Sayın Cumhurbaşkanı'na veya AK Parti'ye odaklamış olması gerçekten dikkate değer bir husus.
0: Ama verdiğiniz örnek bana şimdi şunu hatırlattı. O grup toplantısını yapan Demirtaş cezaevinde, o grup toplantısında o konuşmayı yapan Özgür Özel de genel başkanlıktan uzaklaştırıldı.
1: Genel başkanlıktan uzaklaştırılmadı.
0: Tamam, yani işte en azından lütfen kararıyla artık genel başkan değil.
1: Ama partinin grup başkanı olarak bir yandan da yeni partide kurmaktan bahsediyor değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu da böyle bir çelişkiden bahsediyor. Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki yahu yani 38. olağan kurultay 4-5 Kasım 2023 davayı açan ben değilim, bir CHP'li. İddiayı destekleyecek argümanı sunan, itirafta bulunan ya da ifade veren ben değilim, CHP'li. Karar çıkmış, karar Kemal Kılıçdaroğlu dönsün demiyor. O kurultay şaibeli, irade fesadına uğramıştır. Yani delegenin iradesi etkilenmiştir, tırnak içinde satın alınmıştır. Dolayısıyla bu kurultay geçersizdir. Eski yönetim iş başına gelsin. Dolayısıyla burada benim bir dahlim yok. Eğer bir çağrı heyeti oluşturulacak gibi karar alınsaydı belki sürece müdahil olmayacağımı söylemiştim. Ama dönüp bir butlan kararıyla artık o kurultay yok hükmündedir denilince ben görevden kaçamam, benim arınma misyonum var dedi. Şimdi ben gerçekten bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden motive edilen bir kitleyi CHP'nin söylemi bakımından anlayabiliyorum. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın çeyrek asra varan AK Parti ile birlikte ortaya koyduğu siyasal devamlılık ve başarı öyküsü elbette yerel seçimlerde acaba konjonktürel emanet oylarla mı alındı o birinci parti sıfatı, ne kadar sürdürülebilir? Bunu tabii yeniden harekete geçirmek için elbette birinci partiye ve AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na bir atak yapmak lazım. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Sayın Kılıçdaroğlu döneminde girdiği bütün seçimlerde hep ikinciyi geçti. CHP seçmeni zannetti ki biz birinci olduk. Halbuki ikinciyi geçen ikinci oluyor. Yani o yüzden bu kez birinci parti kimliğini tahkim etmeye, onu da AK Parti üzerinden onu da geçmeye dönük yeni bir eşiğe doğru taşımak istiyor. Şimdi söylemler farklı. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı benim diyeceksiniz. Ama öbür yandan da efendim işte önceki kurultay iptal edildiğine göre daha önceki kurultaya dönüldü. Bu durumda CHP son 6 yıldır kurultay yapamaz duruma düştü. Seçime girme yeterliliği ve ehliyetini kaybediyor. Biz o nedenle bir yedek parti ya da bir yeni parti düşünüyoruz diye. Daha önce de burada konuştuk. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir görüş alınabilir. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partiler yasasında yapılan güncellemeyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgün hukuki durumunda Yani kurultayını yapamadığı için seçime girme yetkinliğini, yeterliliğini, ehliyetini kaybedebileceğine ilişkin bir görüş oluşturmuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün...
0: Aksi yönde de bir görüş açıklamadı.
1: Yok ama hani...
0: Yani sayın, neden mesela böyle bir sayın, konuda çıkıp Yüksek Seçim Kurulu... Ya çünkü, bu tartışılıyor. Biz de bunu kamuoyunda görüyoruz. Kamuoyunu aydınlatma adına...
1: Takdir edersin ki Yüksek Seçim Kurulu durumdan vazife çıkaran bir kurumdur. Anayasal bir kurum olarak seçim hukukunu gözetmek, uygulamak... İlk ve son derece mahkemesi, seçim yargısı olarak karar vermek durumunda, ancak başvuru üzerine ve yerleşik içtihatlarını da dikkate alarak karar verir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'nda diğer partilerinde olduğu gibi temsilcileri var. Onların şifahi görüşmelerinden zaten burada bir endişeye mahal olmadığı biliniyor. Dediğim gibi bu herkesin bilebileceği teknik ve detay bir konu olmadığı için ya da o kadar kolay öğrenemeyeceği için siyaset yapma adına bunu Özgür Özel ve arkadaşları bir yeni partiye olan ihtiyaç adı altında, bence Sayın İmamoğlu'nun da ısrarla zorladığı ve bugünkü CHP'den ayrışıp yeni ufuklara yelken açacak bir partiye meşruiyet, aynı zamanda bir örgütlülük, aynı zamanda da sürdürülebilirlik kazandırma adı altında veya bu düşünceyle bir takım ifadeler serdediliyor. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti bu denklemin içinde bir yere oturtuluyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani yerleşik seçmen tabanıyla gelebileceği yer veya aşabileceği ses duvarı, sınırı belli. Bunun için farklı toplum kesimlerini ikna etmesi lazım. Orada da sadece emanet oylar, kırgın, küskün seçmen kitlesi üzerinden işte oy devşirme çabasının da yetmeyebileceği de anlaşılıyor. Zaten diğer partilerde farklı ittifaklar kurarak ya da Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kapsam alanının genişliğinden de hareketteki son partinin Sapanca'daki değerlendirme istişare toplantısında da bunun yine güçlü mesajları ve sinyalleri verildi. Birçok ezberi yeniden bozarak daha büyük bir kucaklaşmaya ve daha geniş bir kavrama alanında AK Parti'nin gelecek yürüyüşünü bir kez daha pekiştirmeye dönük hamleler yapabilir. Bunlar için biraz erken. Özlü itibariyle bir partinin grup başkanı olduğunu iddia eden eski genel başkanı veya mutlak butlan kararıyla senin deyişinle görevden uzaklaştırılan, benim deyişimle hukuki kararın gereği nedeniyle bugünkü pozisyondaki Sayın Özgür Özel'in yeni parti söylemini hem CHP grup başkanı sıfatıyla hem de gelecek yürüyüşü adına aynı anda dillendirmesi bence çelişki. Ama aynı zamanda bir ihtiyaç, onu da reddetmek mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in iki cümlesiyle bitireyim. Sayın Özgür Özel diyor ki işte 2 milyona yakın delegemiz var Hodri Meydan. Hatta yanlış yorumlamıyorsam...
0: %90'dan aşağı alırsam
1: tam onu söyleyecektim.
0: Delege acaba değil, ben, üye. Delege deniz, üye.
1: Evet, evet. Onların hepsi delege statüsünde çalışıyor diye düşündüğüm için sehven yaptığı bu anlatım hatasına sağladığınız katkı için nedense CHP'li üyelere saygısızlık oluyor. Onları da otomatik delege gibi kodlamışım. Buradaki anlatım hatasını düzeltme vesile olduğu için hocama teşekkür ediyorum. 2 milyon CHP üyesiyle birlikte seçim yapalım. Ben acaba oranı yanlış mı vereceğim diye endişe etmiştim. Sağ ol, sen de o konuda bir perspektif hatırlatmış oldun. %90'dan az oy alırsam diye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hamlesi çok ilginç. Ya bırak bu işleri, CHP'nin içinde mücadeleye devam et şeklinde. O da son derece ilginç ve anlamlı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışan işte Eylül ayında başlatacağı söylenen olağan kurultay süresini 8 aya yayarak 2027'nin Nisan'ına filan değil, mümkünse 2027'nin hemen Ocak sonuna filan endeksleyerek artık bu arınma meselesi, bölünme meselesi, yeni parti meselesini bir büyük hesaplaşmayı sündürerek değil, aldığı ihraç kararlarıyla teşkilatta, partililerde, yer yer yerel yönetimlerde, ama örneğin Sayın İmamoğlu veya hakkında suçlama bulunan belediye başkanlarının da partiden ihracı gibi düşüncenin söz konusu olmadığını da belirtiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani onlara bir marj da açıyor. Yani aklananla aklanıp gelinceye kadar da onları standby'da, askıda da tutuyor. O yönüyle çok dikkate değer.
0: Ahmet Kasman, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrışmaya gerek yok, parti içerisinde mücadele edelim söyleminin bir karşılığı var mı sizce Özgür Özel cephesinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde?
2: Yani şimdi ben zeki insan severim açıkçası. Kurnaz insan sevmem. Kurnazlık illa zeka gerektiren bir iş değil çünkü. Birikime falan ihtiyacın yok kurnazlık yapmak için. Acık kötü niyet, biraz imkan, bir miktarda üslup kıvraklığı bu iş için yeterli oluyor. Şimdi bu kurnazca bir hamle ve bunun bir karşılığı da yok. Yani ne yapacak Özgür Özel? Şimdi Okan Müderrisoğlu bana yüklenir muhakkak. Niye Türk Edebiyatı'ndan bir örnek vermedin diye, onun için baştan söyleyeyim. Bizim televizyonlarda çok ünlü bir dizi var. Hangi kanal veriyor bilmiyorum. Onun için ismini söylemeyeceğim ama o da buradan mülhem. Alexander Dumas'ın bir romanı var. 1844'te yazılmış. Baba olan Alexander Dumas'ın. Monte Cristo Kontu diye. Ne yapacak Özgür Özel? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in birlikte siyaset yaptığı herkesi ihraç ederken, sindirirken, üstlerine giderken, yanına aldığı bir takım adamlarla beraber partiyi tanzim etmeye çalışırken, o da izole olacak. Sonra bir gün kulenin dibine birileri gelecek. Bu sefer karakterler değişecek. Rapunzel saçlarını uzat diyecekler. Özgür Bey'in saçı da o kadar uzun değil. Yani ne anlatıyoruz? Sen partinin içerisinde kal. Sen partiyi bu duruma düşürme de o da partinin içinde kalsın. Şimdi
1: özür dilerim.
2: Emanet oylar hocam, meselesi
1: düşürmeden
2: çok...
1: kastediniz nedir? Sen partiyi bu duruma düşürme derken kime kastediyorsunuz? Kimi kastediyorsunuz? Düşürme dediğiniz, düşmüş bir durum varsa o nedir?
2: Düşmüş durum CHP ile ilgili, düşüren de Kemal Bey ve ekibi.
1: Nasıl yani?
2: Daha kısa cevap verebilir miyim? Şimdi Kemal Bey konu olduğu zaman bu laf çok sık gündeme geliyor. Emanet oylar falan. Ya bu oylar emanet olabilirler. Zaten bana sorarsan kimsenin oyu kendisinin tapulumalı değildir.
1: Tabii, tabii.
2: Bu milletin ferasetinden efendim 40 bin kere dem vururken milletin kime oy verip vermeyeceği konusundaki fikrini kendisinde saklı tutma hakkını ortadan kaldıramazsın. Arkandan o perde kapandıktan sonra canın kime istiyorsa ona oy verirsin. Orada da çok ciddi sürprizler yapar Türk milleti siyaset kurumuna. Tamam mı? Ama yani sonunda o bütün oylar emanet. Fakat hadi diyelim ki CHP'nin bir çekirdek seçmeni var. Doğru, vardır. Onun üzerine de bir kısım oy alarak CHP birinci parti oldu bu yerel seçimlerde. Zaten burnundan getirdi netice itibariyle süreçler. Çünkü süreç diye bir, biliyorsun iki tane şey var. Türkiye'de iki tane enteresan şahsiyet var. Bir sürü cümlenin şeyi bunlardır. Öznesi bunlardır. Bir tanesi enflasyon canavarı, kendi kendine azar yükselir, alçalır. Öbürü de süreç. Neyse o da kendi kendine tıkanır, açılır bilmem ne. Şimdi tabii bunları söyleyenler karşılarındakilerin aklıyla dalga geçme eğilimi içerisindeler diye düşünüyorum çoğu zaman. Çünkü yani karşısındakinin oradaki öznenin kim ve ne olduğunu anlamadığını düşünüyor. Şimdi burada var olan durumda bu emanet oylar... Kime emanet edildi sorusunu cevap bunu arayalım. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel olduğuna göre bu oyları Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in genel başkanlığı esnasında aldığına göre ondan önce bu oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu nispette bu oranda gitmediğine göre Kemal Bey 13 senede 13 tane seçim kaybederken tam gitmediğine göre o halde
1: Kemal
2: bu oyların
1: bu
2: kime emanet olduğu açık.
1: Özgür Bey neredeydi hocam?
2: Tamam.
1: Kemal şimdi Bey o Özgür seçimleri Bey kaybederken diye, Özgür Özel neredeydi? Hangi pozisyondaydı? Hangi görevi ifa ediyordu?
2: Bu soru çok manalı gibi duruyor ama bu sorunun da manasının ne olduğu tartışılır. Neden tartışılır?
1: Neden? İşimize gelmiyor.
2: Çünkü hepimiz biliyoruz. Yok hayır, hepimiz gayet iyi biliyoruz ki
1: yani CHP'de
2: Türkçemizde
1: emanet
2: güzel
1: var.
2: Bir ifade var. Güzel, bak bu güzel Türkçemizde, İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, Çinceden tercüme
0: neymiş
2: değil.
0: O?
2: At sahibine göre kişner. Yani Özgür Bey'in Kemal Bey'in yanında ikinci adam, üçüncü adam olması başka bir şeydir. Özgür Bey'in partiyi yönetmesi başka bir şeydir. Ayrıca fiiliyatla tartışacağımız bir durum yok. Kemal Bey genel başkanken bu oylar alınmıyordu. Özgür Bey genel başkanken bu oylar alındı. Dolayısıyla Özgür Özel'e emanet bu oylar. Başka kimseye değil.
3: CHP şimdi değil yani. Böyle bir durumda da verildi.
2: Böyle
3: şahsına hayır, mı verildi?
2: Özgür Özel CHP liderliğindeki mi? Özgür Özel ha. liderliğindeki CHP'ye. Tamam mı? Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin dolayısıyla kamuoyunda lütfen kamuoyunda tamam, bir tamam, itibarı tamam. var.
3: Hayır, Özgür tamam, Özel bir itibarı var. Haksızlık tamam. yapma tamam yani. Mı? Onun da
2: bu itibar
3: hocam.
2: Bu itibar tamam mı? Bu itibar yok yani hiçbir şeye gerek yok. Suyu bulandırmaya gerek yok.
3: Niye? Çok Ekrem Bey'in yani, ismi neyi bulandırıyor? O zaman gözüküyordum.
2: Ekrem Özgür, Özgür, Özgür. Hayır ya.
3: Yani, demiyorum. Hani
2: Ekrem Bey'e, Özgür Bey'e, Ali Rıza Bey'e falan girecek bir durum, bir vaziyet yok burada. Açık. Özgür Özel liderliğindeki CHP aldı bu oyları. Kemal Bey'e kimse bu oyu evet. vermiyordu. Önümüzdeki 37 bin senede vermeyecekti. Belli. Tamam. Şimdi bu ve vermeyecek. O da açık. Peki. Şimdi burada bu CHP'nin yani Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bir itibarı olduğundan bahsedilebilir. Kemal Bey ne yapıyor diye sordu ya sevgili dostumuz Okan Müderrisoğlu. Ha bu itibarı sıfırlıyor Kemal Bey. O yüzden artık CHP'de siyaset yapmanın manalı olmadığı bir anın gelebileceği konusunda söylenilenler öyle yabana atılacak laflar değiller. Ha tabii ki CHP'nin sağ ve sağlıklı bir biçimde siyaset yapabiliyor olması Türkiye'nin 15 Temmuz'da da kurtulmuş olduğunu söylediğimiz demokrasisinin gerçekten hani böyle ileri falan değil ama kabul edilebilir standartlarda devamlılığı açısından bence çok sağlıklı bir gelişme olur. Ama hal bu değilken Kemal Bey bütün gücüyle Özgür Bey'i ve yanındakileri mümkün olan en zayıf bir biçimde, hadi ifadeyi öyle kullanalım, kapının önüne koymaya çalışırken onlar da buna siyaseten o konuda Barış Doster'in muazzam bir şeyi var, taksonomisi var, olağanüstü bir sınıflaması ve meseleyi tarifi var. Hangi partiler ne zaman, yeni kurulan partiler ne zaman başarılı olur diye.
3: Size tamam buradan gül atıyor
2: o koşullar,
3: aman.
2: O koşullar oluşturulurken bütün bunlar belli bir mecrada yürürken ve yürüsün diye de Kemal Bey elinden geleni yaparken timsah gözyaşları dökmenin alemi yok. Bununla kamuoyunu kandırmaya kalkmanın da hiçbir alemi yok. Çünkü Türk kamuoyu herkesin bu programın başında ifade ettiği gibi feraset sahibi, basiret sahibi bir kamuoyudur. Ne döndüğünü herkes görüyor.
0: Peki.
1: Ahmet Arpat aracılığınla hoca bir ara eğer bu CHP'de arınma konusundaki Kemal Bey'in söyleminin karşılığını, içinin boş olup olmadığını bize bir izah edebilirse eğer mümkün olursa
0: bir sonraki soruda
1: yok ben aracılığınızda size tevdi ettim.
0: Teşekkür ederim.
1: Zaten.
0: Barış Dostlar şimdi bu mutlak kararı çıkmadan önce
2: çok kolay onun da cevabı.
0: Bir sonraki turda dönelim Ahmet Kasman o konuya. Şimdi deniyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde ya da seçmeninde partiye kayyum atanacak. Eyvah partiye kayyum atanacak. Kayyum atanmadı. Sayın Genel Başkan göreve döndü. Şimdi bakıyoruz Özgür Özel ve ekibi belli ki artık onlar da umudu tüketmişler. Kurultay konuyu yargıya taşıdılar. İşte delege imzaları vardı. Bir çağrı heyeti oluşturulmasını istiyorlar.
1: Evet, bu yönde bir girişim oldu.
0: Bu yönde bir girişim var. Şimdi kayyum olmasın derken iş birdenbire partiye bir çağrı heyeti atansına geldi. Bu geçişi nasıl yorumlarsın?
1: Soft bir kayyum gibi bir şeye dönüşebilir yani.
4: Şimdi belli ki tokalaşma mesafesi kalmadığından dolayı CHP'deki iki kanat arasında siyasal olarak ve de hukuksal olarak bir uzlaşıya varılamayacak.
1: O yüzden yumruklaşma meselesi.
4: Evet. Tokalaşma mesafesi olmayınca yumruklaşma başlıyor zaten. Bu kaçınılmaz yani. Her ne kadar Kılıçdaroğlu önceki gün yapmış olduğu bir televizyon mülakatında Özgür Özel'e yani kalın dese de yani gitmeleri için zaten elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Gidiyorsanız AK Parti'ye gidin diyor. Yani benim söylemlerim.
4: Her ne kadar hani kalın dese de gitsinler diye bu kadar çabaladıktan sonra o kalın çağrısı tabii çok inandırıcı olmuyor. Hı hı. Yani bilmiyorum acaba buna inanan var mı? Hı. Herhalde Özgür Bey'in çevresinde yoktur da bence genel kamuoyunda da yoktur yani. Özgür Bey'in beraber siyaset eylediği ki bunların tamamına yakını Kemal Bey'le de siyaset yapmış isimlerdir. Onları tasfiye edeceksiniz, ihraç edeceksiniz.

0: şu üç soruyu sorarım. Bir, derim ki bir toplumsal talep var mı? Hı hı. İki, derim ki siyasette bir boşluk var mı o kulvarda? Üç, derim ki partinin öncüsü, öncü kadrolara, A takımı, vitrinin acaba seçmende bir karşılığı var mı? Sözünün bir ağırlığı, kurduğu cümlenin bir itibarı var mı? Şimdi baktığımızda genel kamuoyu olsun, özelde CHP kamuoyu olsun, hatta CHP dışındaki siyasal partiler olsun, o bağlamda Kemal Bey'e pek sıcak bakmıyorlar. Mesela ben burada Okan Bey ve Ahmet konuşurken not aldım. İyi Parti görüşmüyor. Ki bir zamanlar CHP ile muhabbetleri o kadar iyiydi ki CHP İyi Parti'nin başına bir kaza gelmesin diye ödünç milletvekili vermişti. Başka bir kulvardan, başka bir taraftan Türkiye İşçi Partisi görüşmüyor. Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na diyor ki ya gelmesin görüşmem ki Saadet Partisi'nin genel başkanıyla görüştü. Zafer Partisi görüşmüyor. Kemal Bey'in büyük muhabbet beslediği, hatta Kemal Bey'i de desteklemiş olan DEM Partisi görüşmüyor. Şimdi CHP dışında CHP'nin konjonktürel olarak mesela Suriye meselesinde, Mehmetçik'le ilgili tezkerelerde beraber tavır aldığı DEM Parti de görüşmüyor.
1: Reto'yu verdi evet. Tezkereye.
0: Ya da CHP'nin bir zamanlar çok kol kanat gerdiği, Kemal Bey'le beraber efendim yol yürümüş olan isimlerin gittiği geldiği, Aytun Çıray örneğini kastediyorum, İyi Parti'de görüşmüyor. Kemal Bey'in hani seçimlere beş kala mutabakat imzaladığı Zafer Partisi'de görüşmüyor. Şimdi siyasetin bu kadar farklı kulvarları, hatta birbirine hayli uzak kulvarları, hı hı, parlamento içindekiler ve parlamento dışındakiler görüşmüyorlarsa herhalde bu Kemal Bey'e ve yakın çevresine bir mesajdır diye düşünmek lazım. Ve elbette arınmaya gelelim. Hani geçtiğimiz programlara da isim verdim. Çoğaltma gerek yok. Muhittin Böcek, Antalya. Zeydan Karalar, Adana. Ekrem İmamoğlu, İstanbul. Bunların tamamını siyasetten önünü açarak belediye başkan adayı yapan kim? Adana'da, İstanbul'da, İstanbul Beylikdüzü'nde İmamoğlu için konuşuyorum. İsmet Paşa değil herhalde, yaşları yetmez. Bülent Ecevit de değil. Değil mi? Kemal Bey, yani dolayısıyla Kemal Bey herhalde ya bunlardan aranalım diyorsa önce bir ya benim o kadar isabetsiz kararlarım var ki ben özür diliyorum demek durumunda. Ha, gerçi FETÖ'cü danışmanlarından dolayı bir özür diledi. Ama herhalde bu kendisinin arınmaya çalıştığı isimlerden dolayı da bir özür borcu var millete. Şimdi düşünebiliyorsunuz, siz 3 kişi seçiyorsunuz. Biri FETÖ'cü çıkıyor. Biri kendi imasıyla aranılması gereken hırsız çıkıyor. Biri de sırtından hançerleyen virtüs çıkıyor. Hani bu biraz Nasrettin...
1: İki, hani seçiyorsunuz derken elbette bir parti meclisi tabii içinde yapılan seçimler elbette söz ediyoruz. İki, Sayın Kılıçdaroğlu belediye başkanı adayı gösterilmesin diye soru işareti koyduğu isimler arasında bu üçünü saymadı. Hı. Onu bir altını tabii çizelim. Ayrıca bu isimlerin seçildiği dönem ve seçilmesine giden süreçle arınmayı gerektiren, seçildikten sonra haklarında iddianameye konu olan, hatta bizzat şahsi itiraflarıyla ifadeleriyle, ki Sayın Özgür Özel belli vaatler ve etki altında bulunarak özellikle Antalya bağlamında bunu söylese de, hani para verme, verilen paraların, hı hı, tutarları, aday olmak için seferber edilen kaynaklar bağlamında da Kemal Bey'in olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Onun altını çizeyim.
0: Tabii çok güzel mesela. O kadar güzel bir açıklama yaptınız ki siz bin yaşayın.
1: Hep beraber bu isimlerin sürece dahil olduğu noktada genel başkan olarak Kemal Bey'in dahli ve sorumluluğunu birinci sıraya koyuyorsunuz.
0: Elbette amenna koyuyoruz.
1: Amenna.
0: Çünkü ancak, şimdi şunu sormak
1: ancak
0: lazım.
1: Özellikle seçildikleri son belediye başkanlığı kulvarında adaylıkları, aday olmak için kullandığı iddia edilen kaynaklar boyutunu da Kemal Bey'e yazmadan bugünkü yönetime de bir fatura çıkartabilirsiniz belki.
0: Ama Kemal Bey'e de çıkarmalıyız. Niye bugünkü ya beraber?
1: Kemal Bey'e çıkarttınız. Kemal
0: Bey'e başka bir fatura daha çıkaralım. Yok, bakın, harika. Kemal Bey'siz bir fatura daha çıkardınız ya.
1: Kemal Bey'e öyle fatura
0: benim aklıma gelmiyor ya, faturayı şimdi Kemal Bey'e çıkardınız.
1: Ama bir şey
0: neden şundan? İzin verin lafımı bitireyim
1: ben. Tabii şunu söyleyeyim. Kemal Bey öyle bir fatura çıkarttınız ki hani siz yiyin dedeniz ödesin diye onlar.
0: Hayır, yok. Hayır, benim aklıma gelmeyin de buyurun. Bak benim aklıma gelmeyin de Okan Bey sağ olsun bana hatırlattı. Şimdi siyasetin finansmanı bütün partiler için söz konusu bak. Bir büyük şehir rantından, kent rantından besleniyor mu? Elbette. Hiç bununla mı cimi yok. Ama şimdi insan aklına şu geliyor.

0: Az evvel adını zikrettiğim isimler 2023 yılında Özgür Özel efendim genel başkanken adaylaşmak için, işte 24'te diyeyim, belediye seçimlerine katılmak için.
1: Evet.
0: Para pul dağıttılar da, ya canım aynı isimler 2019'da çok mu ahlaklılardı da adaylaşmak için para pul dağıtmadılar?
1: Varsa iddia onu da dinleyelim. Ama bakın siz arınmaya farklı bir katkı sağlayarak geri
0: götürüyorsunuz. Bir katkım daha varsa şimdi ona itiraz edeceksiniz.
1: Ben etmem. Geriye doğru götürmeniz çok güzel.
2: Araya gideceğim. Arayı vereyim ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Burası heyecanlı. Az sonra demek için güzel bir şey.
2: Az sonra devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. Marmara'da hava daha nemli olmaya başladı. İstanbul 29, Bursa 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Ankara 29 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Akdeniz güneşli, Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Hava durumu.
0: NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek.
2: Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu günler, saatler 5'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. En önemli değişiklik ise metrobüs güzergahında. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Geçici süreyle metrobüs güzergahı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonlarında yolcu iniş ve binişine kapalı olacak. Ayrıca Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü katılım ve Varyant Üstü Köprü katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D100 Güney katılımla, Üsküdar'da Beylerbeyi Köprü katılım ve Altunizade Kavşak saat 15'e kadar trafiğe kapalı olacak. ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi sosyal medyadan mesaj yayımladı.
1: 15 Temmuz hainde...
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu iradenin, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihinin en şanlı direnişine ortaya koyduğunu ifade etti. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli paylaşımında 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir dedi. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliği gasp etmek ve Türk milletinin iradesini zincire vurmak amacıyla yapılmış çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz'da milletin verdiği destansı mücadelenin tarihin akışını değiştirdiğini söyledi. Türk milletinin o gece milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini, tüm ihanet odaklarına bir kez daha gösterildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında, o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin sarsılmaz iradesi, bugün de devletimizin en büyük gücü, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır ifadesini kullandı. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bir paylaşım yaptı. Hala darbe girişiminin milletin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle bertaraf edildiğini ve Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise 15 Temmuz'un milletin egemenlik şuurunu bir kez daha dünyaya ilan ettiği destanın adı olduğunu ifade etti.
3: Bu vatan tankların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır.
2: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle AK Parti'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşım gerçekleştirildi. Zafer Bizim etiketiyle yapılan videolu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu vatan kimin" şiirini seslendirmesi yer aldı. Söz konusu video, kabine üyeleri başta olmak üzere AK Parti'nin önde gelen isimleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
0: Şimdiye kadar 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son durumla devam ediyoruz.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
0: Darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları da 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
5: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli'nin gündeminde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
6: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
6: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
4: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
6: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı. İran'a Amerikan saldırıları 4. gününde de devam etti. Birçok liman kenti, adada patlamalar oldu. İran'da körfez ülkelerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Eğer anlaşma olmazsa da enerji altyapısına yönelik saldırı sinyali verdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı sinyali verdi. Ülke medyasına konuşan Amerikan Başkanı, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını söyleyen ABD Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de sinyal verdi. Tahran'la salı günü görüştüklerini söyledi, İran'a anlaşmaya dönün çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki ablukası ise yeniden yürürlüğe girdi. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin Amerika'ya yatırım yapacağını söyledi. Trump, anlaşma için İran'a bir şans verdiğini, ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. Diğer yandan Amerikan saldırılarında İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle hedef alındığını aktardı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıyı düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te de insansız hava aracı konuşlanma rampaları ve çok sayıda İHA hedef alındı. Kuveyt ordusu İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de ise halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemiz de genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın diye seslendi. Özgür Özel'in ekibi ayrıca CHP'ye çağrı heyeti atanması için de mahkemeye başvurdu.
7: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
7: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor böyle.
5: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
7: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cumartesi günü başlatılmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmişti. 4 gündür emniyette ifade işlemleri gerçekleştirilen Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Güner ifadesinde gizli tanık beyanlarını reddetti. Belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın ihalelerde hiçbir yetkisi olmadığını belirten Güner, üzerimize iftira atılmaktadır dedi. Hiçbir şekilde bir ihalenin iptal edilmesi yönünde talimat vermediğinin de altını çizen Güner, ihale hem idare hem de kamu ihale kurulu tarafından iptal edilmiştir ifadesini kullandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Güner ve 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin aralarında olduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma da görüldü. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına bir sanığın da tahliyesine karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıkların savunmalarıyla devam edildi. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin de tutuklu yargılandığı davada 3'ü tutuklu 9 sanık ikinci kez hakim karşısındaydı. Mahkeme tutuklu sanıklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine, Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi. İddianamede Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
8: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum. rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumara oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
9: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
8: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmanın genişletilebileceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere konuştu. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın da gizliliğine vurgu yaparak şu an devam ediyor soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir dedi. Bakan Akın Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var dedi. Şüpheliler arasında FETÖ'yle iltisaklı olanlar da var mı sorusuna evet var cevabını da verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ishal vakaları artıyor. İshal vakalarının 7000'e ulaşmış olabileceğinden endişe ediliyor. Konuya dair açıklama Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi. En az 34 eyalette enfeksiyon vakalarının rapor edildiği aktarıldı. Ülke genelinde yaklaşık 7000 kişinin uzun süreli ve şiddetli ishale yakalanmış olabileceği duyuruldu. Ülke genelinde Mayıs ayından bu yana 141 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Hastalık nedeniyle can kaybı rapor edilmedi. Ülkede salgının kaynağı olarak belirli bir gıda ürünü, restoran, market veya dağıtıcı henüz tespit edilemedi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi geçtiğimiz hafta konuya dair soruşturma başlatmıştı.

0: Futbolda 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Avrupa şampiyonu Matadorlar 2010 yılının ardından bir kez daha Avrupa Dünya dublesi yapmaya çalışacak.
1: Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Matadorlar yarı finalde karşılaştığı son Dünya Kupası finalisti Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Dev maçın perdesi 22. dakikada açıldı. İspanya, Oyarzabal'ın penaltı noktasından kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren İspanyollar, 58. dakikada Pedro Porro'nun ayağından bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde Fransızların geri dönüş çabaları sonuca yansımadı. 2-0 galip gelen İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.
2: Maçın en iyi anı Fransa'nın maç boyunca kesinlikle hiçbir şey yapmamasıydı. İki gol attık ve gol yemedik. Fransa elendi ve biz Dünya Kupası'nı kazanacağız.
1: Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında oynadığı son 8 eleme turu maçından da galip ayrılan İspanyollar, büyük turnuvalar tarihinde eleme turu etabında üst üste en çok maç kazanan Avrupa ülkesi olarak tarihe geçti. Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda sadece Belçika'yı 2-1 yendiği maçta kalesinde gol gören Matadorlar, turnuvanın finaline yalnızca bir gol yiyerek yükselmeyi başardı. Bir önceki Dünya Kupası'nı finalde kaybeden, Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde havlu atan Fransa'da bir büyük turnuvadan daha kupasız ayrıldı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın milli takım başındaki macerası da bu karşılaşmayla sona erdi. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Harry Kane ile Lionel Messi'nin karşı karşıya geleceği bir diğer yarı final maçı saat 22'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu ise pazar akşamı saat 22'deki büyük finalin ardından belli olacak.
0: Kulüp haberlerine de bakalım. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler 39 milyon euro bonservis ücreti ödediği İngiliz futbolcuya 4 sezonluk sözleşme imzaladı.
3: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you showed me.
4: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyu rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fenerbahçe resmi kanalları Greenwood transferini Başkan Aziz Yıldırım'ın kürsüden yaptığı seçim konuşmasından bir pasajla duyurdu.
5: Kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da transferden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.
6: Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımıza, yöneticilerimize konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır.
1: Sarı lacivertlilerin kasasından bu transfer için 39 milyon euro bonservis ücreti çıkacak. Fenerbahçe bu bedeli Marsilya'ya 3 yıla vadeli 3 taksit halinde ödeyecek. Sarı lacivertlilerle 4 sezonluk sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor geride kalan sezonun ara transfer döneminde 28 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Matteo Guendouzi'ye aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Greenwood, Eylül 2019 oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Kazakistan ekibi Astana'ya karşı henüz 17 yaş 353 günlükken attığı golle Kırmızı Şeytanların Avrupa Kupalarına gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu unvanını elinde bulundurmayı sürdürüyor. Devamında Hetafe ve Marsilya formalarıyla İspanya ve Fransa Ligi maceraları da yaşayan İngiliz Yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 26 gol 11 asistle mücadele etti. Mason Greenwood Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek.
0: Bir transfer haberi de Beşiktaş'tan. Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı kendisini karşılamaya gelen siyah beyazlı taraftara üçlü çektirdi.
1: Beşiktaş yeni yıldızı Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu havalimanında Beşiktaş taraftarı karşıladı. Trossard da ilk açıklamalarında siyah beyazlı taraftara değindi.
7: Oldukça mutluyum. Çok sayıda taraftarı gördüğüm için heyecanlıyım. Bu inanılmaz bir karşılama. Gösterdikleri sevginin karşılığını vermeye çalışacağım. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
1: 31 yaşındaki kanat oyuncusu Arsenal formasıyla mücadele ettiği 5 sezonda 174 maça çıktı, 36 gol, 34 asiste oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçika'da 6 maçta süre alıp 2 gol ve 3 asist üretti. Trossard sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ta resmi sözleşmeye imza atacak. Yıldız oyuncu yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.
0: Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün verilen demokrasi mücadelesi NTV ekiplerinin gözünden ekrana geliyor şimdi de. Bu görüntülerle de bültenimizi tamamlayacağız. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
8: Temmuz 2016. Türkiye tarihinin kırılma noktalarından biri. Yıllardır devletin her kademesine bir hastalık gibi yayılan Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi için harekete geçtiği tarih. Ve darbecilere kahramanca direnen bir halkın 251 şehit, yüzlerce gaziyle yazdığı bir kahramanlık destanı.
9: Ambulanslar var, bizi yaklaştırmıyorlar. F-16'lar Genelkurmay Başkanlığı'nın tamamen üstünden geçiyorlar abi.
8: Her şey bu görüntülerle başladı. O ana kadar sıradan bir Temmuz akşamıydı. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde askerler, Ankara'da alçak uçuş yapan F-16'lar. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ve kimsenin aklında bir darbe girişimi ihtimali yoktu.

0: FETÖ üyeleri darbe girişimini gece 3'te başlatmayı planlıyordu. Ancak önce MİT'e ardından Genelkurmay'a ulaşan bilgiler planları bozdu. Hava sahasının uçuşa kapatılması ve zırhlı araçların birlik dışına çıkarılmaması talimatları verilince darbeciler planladıklarından daha erken harekete geçtiler. Darbe girişimi için talimat verildikten sonra önce 33 bordo berili Genelkurmay Başkanlığı'na hareket etti. Eski Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Bişli, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe girişimini tebliğ etti ve Akar alıkondu. Bu dakikalarda hem kışlalarda hem sokaklarda hareketlilik artıyordu. Darbeciler şehirdeki kritik yol ve kavşaklara zırhlı muharebe araçlarının yerleştirilmesi talimatını verdi. Akıncı üstünden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı. İstanbul'da köprüler askerlerce tutulmuştu.
1: Niçin müdahale ediliyor?
2: Bilmiyorum. Kapat. Bana sıkı yönetim
3: abi. Kapat tamam. Abi.
1: Sıkı yönetim.
3: Sıkı yönetim abi.
0: Hareketlilik artık son dakika olarak televizyonlardan aktarılmaya başlanmıştı.
4: Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz ben şu anda. Köprüye doğru ilerliyorum çünkü trafik ilerlemiyor. Köprünün giriş noktasına Anadolu yakasından ulaşma imkanımız araçla yok.
0: Ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım ilk kez NTV yayınında Türkiye'ye o tarihe geçecek açıklamayı yaptı. Bu bir kalkışmadır ve yapanlar bedelini ödeyeceklerdir dedi.
5: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
0: Türkiye artık ayaktaydı.
6: Saat önce Vatan Caddesi'ne Nefidülü'nün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı.
1: Tamam mı, acil.
0: Ankara üzerinde uçan darbeci pilotlar rotalarını Gölbaşı'na, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na çevirdi. Darbecilerin ilk hedefi orası oldu. 51 polisi bombalarla şehit ettiler.
7: Göreve çıkış hazırlıklarımız vardı arkadaşlarımız. Sonrasında şehit olan arkadaşlarımızla beraber hep beraber o bombanın düştüğü meydandaydık biz. Benim bir silah almam gerekiyordu. Onun için ayrıldım. Ayrıldıktan 2-3 dakika sonra da maalesef ikinci bomba tam Özel Harekat'ın kalbine düştü.
8: Büyük bir patlama oldu. Bombanın basıncı sürükleyerek kafamı duvara çarptım. Alana doğru koşarak çıktım, baktım hala patlamalar devam ediyordu. Ondan sonra baktım çoğu tanıdık arkadaşlardı tabii.
0: Bir başka darbeci grupsa TRT'ye yöneldi. Hazırladıkları sözde bildiriyi okutmak için. Dakikalar ilerliyor, ülkede tansiyon yükseliyordu ve darbe girişiminin kırılma anı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o tarihi çağrıyı yaptı.
9: Şimdi NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım.
0: O andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce kişi sokaklara çıktı. Tanklara, silahlı askerlere, üzerlerine yağan mermilere karşı kahramanca direndiler.
10: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
1: Ben geçerim abi. Aç beni abi. Aç abi. Ben
10: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
1: Aç ben geçerim. Hadi, hadi. Hadi. Ben de geçerim. Hadi.
2: Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla köprüde toplanan on binlerce kişi kısa süre içerisinde askeri darbe girişimine karşı direnmeye başladı. İlk etapta burada toplanan birçok insan o köprüdeki üniformalı kişilerin üzerlerine ateş açmayacağını düşünüyordu. Çünkü neticede onlar da Türk askeriydi. Ancak öyle olmadı. Ellerindeki bütün silahlarla burada toplanan halkın üzerine ateş açmaya başladılar. Gazi olanlar, şehit olanlar oldu. Buradaki yaralılar bulunabilen araçlarla hastanelere gönderiliyordu. Kalanlar ise burada askerlere karşı direnmeye devam ediyordu.
3: Araba! Araba! Abi, motor!
11: İnsanlar koşturuyordu, hep beraber koşuyorduk. Doktor olduğumu söylüyordum. Müdahalenin esas kısmını bana bırakıyorlardı. Kanayan yere turnike yapıp bez parçalarıyla, atletlerle, yeri geldi bayrakla bu müdahaleleri yaptık. Ama tabii alandaki gençlerin inanılmaz performansı, benim asıl elim ayağımdı, yardımcılarım onlardı. Benim için vatanın canı kurtulmuş olması esas önemliydi.
12: O esnada açılın, ben doktorum dediğini hocamızın sesini duyuyorum. Ben o bacağı o şekilde görünce dedim tamam artık bitti ve iki elimle beraber bacağımı kendim ilk sıktım.
13: O hacıyı vurmuşlar, gözlüklü sakallı hacıyı, şapkalıyı.
14: En son yürüdüğümde tam gişelerin önüne geldim. Askerlerin aramızda ya 10 metre vardı ya da daha az bir mesafe vardı. Bir metre arayla belki de daha yakındır, bir şey diyemem. Yan yana dizilen askerleri silahlarını bize doğru doğrultmuşlar. O anda askerle karşı karşıya tamamen kaldım. Yere vuran bir merminin ya parçası benim sol kaburgama geldi. Oradan içeriye girerek bir iki santim içeride orada şu anda duruyor.
0: İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü üzerinde, Ankara'da Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbeciler silahsız sivillere gözlerini kırpmadan ateş ettiler.
15: Ne var, ne var?
16: Ayın! Vurun!
15: Kim? Ayın!
17: Adamı vurdu!
18: Azeriparistlere müsaade etmeyeceğiz.
19: Ne yaparsanız yapın, buradayım.
20: Bir patlama daha oldu.
0: Ankara semalarında helikopterler ve uçaklar havadaydı. Darbeciler bu kez demokrasinin kalbini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldılar. O sırada Ankara'da olan milletvekilleri genel kurulu açtı. Savaş uçakları tam da üstlerinden uçarken iktidar ve muhalefetten 90'a yakın milletvekili genel kuruldan ayrılmayarak demokrasiye sahip çıktı. İşte tam o dakikalarda F-16'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdırmaya başladı.
21: Kameraman, basınız, NTV. Tamam, NTV. Yok, sayın. Abi, sıkı yiyecek. Sol sağ, sol sağ. Gitmen kapıyı burada. Burada beklemeyin arkadaşlar. Bak, hızlı bir elma atıyor. Bak,
22: konumuzdan önemli bir çıkışı ben ya. Meclis ateş altında. Meclis ateş altında. Ben bomba atıyorum. İkinci bomba altında.
23: İşte burası meclise gelen... Açılan kapılardan bir tanesi, işte atılan bombaların etkisini siz de görüyorsunuz. Düşen bombanın etkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde camların neredeyse tamamı paramparça oldu. Üst üste iki kez patlama sesi duyduk. İşte o patlama seslerinin yarattığı etki bu. Önce semada jet uçağını gördük, ardından da bomba sesleri duyuldu. Yaralılar da var burada. Şu anda onlara ilk müdahale yapılıyor. Bir patlama daha oldu şimdi, bir patlama daha oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi vurulmaya devam ediyor.
0: Bombaların hedefi sadece meclis yerleşkesindeki giriş kapıları ya da bahçe değildi. Teröristler meclis binasının kendisini de hedef aldı. Genel kurulda da sığınağa inme önerisi tartışıldı. Tehlike büyüktü. Milletvekilleri ve o sırada mecliste bulunanlar sığınağa indi.
24: Dik duracağız, sağlam duracağız. Şu anda
0: O dakikalarda darbe girişiminin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'dan havalanan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin uçağı Ankara'ya Etimesgut Havaalanı'na indi. Dönemin Özel Kuvvet Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, telefonla ulaştığı Emir Astsubayı Ömer Halis Demir'e talimat verdi. Terzi'ye etkisiz hale getirmesini istedi. Terzi, özel kuvvetleri emrine almak için Gölbaşı'ndaki karargaha gitti. Karargah kapısında Astsubay Ömer Halis Demir onu bekliyordu. Terzi'yi vurarak öldürdü. Kendisi de darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit oldu.
4: Bu çocukta ben çok gururluyum. Bu çocuk kahramanca vatanına sahip olmuş.
5: Teslim etseymiş o komutana, vurduğu kişiye özel hareket tamamen yok olacakmış.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece önce Marmaris'teydi. Gece yarısı kaldığı otelden ayrılarak İstanbul'a yola çıktı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na ineceğinin duyulmasıyla beraber on binlerce İstanbullu buraya akın etti. Biz geceyi silah seslerinin ve alçaktan uçan savaş uçaklarının gürültüleri altında geçirdik.
0: Darbeci askerler hava trafiğini kontrol etmek için Atatürk Havalimanı'ndaydı. Giriş ve çıkışlarla birlikte tüm uçuşları durdurmuşlardı. Cumhurbaşkanının çağrısıyla binlerce kişi de oradaydı. Askeri araçlardan halkın üzerine ateş açıldı ama kimse geri adım atmadı. Hava Trafik Kontrol Kulesi, özel harekat polisleri tarafından darbecilerden geri alındı.
17: Apron'daki güvenliğe emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için ve kulenin durumu şu an bayağı bir karışıkmış içeride. Hem sivil hem asker hem polis olduğu için hani kule bayağı karışık durumda olduğunu söylemek istedi ekip şefi. Onun dışında piste inişinizle ilgili bir sıkıntı yok.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na indi.
24: Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere komutanlarına sesleniyorum. Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu bambaşka bir felakettir.
0: Atatürk Havalimanı'nda iki şehit verildi, onlarca kişi gazi oldu.
25: Bir abla yaralandı ve onu içeri taşırken ufak da olsa yaralanmak bize de nasip oldu o geceye dair. Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyorum. İyi mi? Buraya geldi mi? Nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getiriyorlar. Eğilip alnından öpüyor. Kulağıma da adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum. Bize eğilmek yakışmaz oğlum. Ayağa kalk diyor.
0: Darbeciler Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te kaldığı otele de baskın düzenledi.
26: Özel kuvvetlerin Marmaris'teki otele girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları işte bu odada toplandı. Özel kuvvetler de bu odayı kısa sürede tespit etti. İçeri girdiler, ilk önce bu kapı kırıldı ve ardından burada bulunan koruma polislerinin hepsi yere yatırıldı. Bu kelepçeler takıldı koruma polislerine ve buraya baktığımızda da çatışmanın izleri hala kendisini gösteriyor. Koltukta gördüğünüz gibi çok sayıda mermi deliği var. Camlarda atılan el bombasıyla paramparça olmuş durumda ve yine aynada da kurşun izini görüyoruz.
0: Maskeli ve ağır silahlar taşıyan darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etti, 10 kişiyi yaraladı. Ankara Ankara'da meclis, Akay Kavşağı, Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillerin direnişi sürüyordu. İstanbul'da Çengelköy'de de darbeciler kendilerine direnen sivillere ateş açtı. 7 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı.
1: Kabustu. İnsanlar böyle şoka girmiş. Kimse ne yapacağını bilmiyor, etmiyor. O insanları ben kendi eylemimde sokaklara dökebilmek adına yapmıştım. Kendi canıma vererek insanları o şoktan çıkartıp hızlı bir şekilde sokağa dökebilmek adına yapmıştım eylemimi.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hedefteydi. FETÖ'nün darbe girişiminin yönettiği adres Akıncı Üssü'ydü. Örgütün üst düzey sivil yöneticileriyle üniformalı darbeciler burada buluştu. FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de Akıncı Üssü'ndeydi. Darbecilerin emrindeki F-16'lardan yapılan 6 saldırıda 13 bomba atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Havacılık, Özel Harekat, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TürkSat ve Beştepe vuruldu. 68 kişi şehit edildi. Saatler ilerledi. Darbe girişiminin engellendiği netleşti. FETÖ'cü askerler gözaltına alınmaya başlandı. Bir kısmı da teslim oldu. Ancak darbeciler son bir hain saldırı için hazırlanıyordu. F-16'lar Cumhurbaşkanlığına doğru yöneldi. Beştepe'yi ele geçirmeye çalışan darbeciler karşılarında Cumhurbaşkanlığı koruma ekibiyle birlikte yüzlerce sivili buldu. Buna rağmen saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka 2 bomba atıldı. Burada 15 kişi şehit edildi, 7 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanlığının hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeci askerler, dönemin Emniyet Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı burada başından vurdular. Aslan, uzun süren tedavilerin ardından hayata tutundu.

0: Türkiye'nin en uzun gecesi geride kalmıştı.
1: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
2: Edeceğim buradan, gel! Geçemez buradan!

0: razı ol. Ricam odur ki 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz günü değil, her zaman hatırlasınlar.
1: Üzerimize ateş açtılar. Çok arkadaşımız orada şehit oldu. Ben de sol göğsümden vurularak G3 kurşunuyla yere düştüm. Sonra kardeşlerim beni o gece hastaneye, portakal götürdüler. Şu an belden aşağı felç olmasına rağmen kendim burada hiç kimsenin desteği olmadan yürüyebiliyorum.
2: 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından 9000 askeri personel, 35 uçak, 246 zırhlı araç, 37 helikopter, 4000 hafif silah kullanıldı. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından sıra hainlerin hukuk önünde cezalandırılmasına ve kamudaki FETÖ temizliğinin tamamlanmasına gelmişti.
3: Terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldı. 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.
2: 15 Temmuz 2016'dan 2022 Kasım'ına kadar FETÖ'ye yönelik yaklaşık 90 bin operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 339.247 kişi gözaltına alındı. Darbe girişiminin ardından 2 yıl süren OHAL döneminde 125.678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3.213 kişinin rütbesi alındı, 270 yurt dışı öğrencinin ilişiği kesildi, 2.761 kurum ve kuruluş kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 150'si general olmak üzere 24.388 kişi ihraç edildi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal 19 Temmuz 2018'de sona erdi. Birçok örgüt üye ve yöneticisi hala yurt dışında firari durumda. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Öksüz hala bulunamadı. Öksüz 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü yakınında yakalanmış, mahkemede Kahraman Kazan'a arsa bakmaya gittiğini söylemişti. Mahkeme tarafından serbest bırakılan Öksüz 19 Temmuz'da kayıplara karışmıştı. Bir dönemin en çok tartışılan ismi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz de hala kayıp. Zekeriya Öz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce yurt dışına kaçtı. Meslekten ihraç edilen Öz'ün önce Gürcistan'a ardından da Ermenistan üzerinden Almanya'ya gittiği belirlenmişti. FETÖ medya yapılanmasının önemli isimleri de firari durumda. Eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem de yurt dışında. Yıllarca devletin her kademesine sızan bir terör örgütü. Sivillere ateş edecek kadar gözü dönen darbeciler. Kendi silah arkadaşlarını, polisleri şehit eden örgüt mensupları. Ve onların karşısına hiç korkmadan çıkan halk. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Verilen demokrasi mücadelesi ilk günkü gibi hafızalarda kalmaya devam edecek.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede

0: hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
1: Hava durumu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
2: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
1: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar. Saat 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgede 1120 vatandaşın tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Alevlere 500'den fazla personelle müdahale ediliyor.
1: Şiddetli rüzgar saatler ilerledikçe alevlerin yayılmasına yol açtı. Muğla'daki yangın yerleşim yerleri için tehdit haline geldi.
2: Tabii bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden 770 tatil sitesine toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik.
1: Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın dün saat 17'de Ürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 500'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere hava kararana kadar 8 uçak ve 10 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken güvenlik önlemleri de artırıldı. Bazı otel ve sitelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi sağlandı. 500'den fazla personel yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Ankara'da birçok program düzenlendi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı.
3: AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma yazılı mesaj gönderdi.
4: Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
3: Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kürsüdeydi.
5: 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala o dönem İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Yaşadıklarını anlattı.
6: İlk verdiğimiz talimat bu meselede silahla karşı durulacaktır. Asla bunlara pabuç bırakılmayacaktır. Ve asla hiçbir birimimiz bunlara kapılarını açmayacaktır.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargâhta gazilerle bir araya geldi.
7: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.
8: Milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi. Bu süreçte defalarca Amerika'ya giderek Gülen'le görüşen ekip darbeci askerlerle de birçok toplantı yaptı.
9: ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişiminin ilk adımı 1 Kasım 2015 seçimleriyle atıldı. Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerde ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'de son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
3: 15 Temmuz'dan bu yana çok sayıda kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşinde. 10 yılda FETÖ'ye yönelik toplam 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6.906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4.403'ü cezaevinde. MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu yakalandı. FETÖ'nün kilit isimlerinden örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, Kenya'da emniyet mahrem yapılanmasına yer alan Uğur Demirok Azerbaycan'da, propaganda, lobi ve finans sorumluları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen 13 FETÖ mensubu da kaçmadan yakalandı. Bu süreçte askeri kurumlarda çeşitli rütbelerde görev yapan ya da sivil memur olarak çalışan 9215 kişi deşifre edildi. Sivil mahrem sorumlulardan 19, eski askeri personellerden 28 örgüt mensubunun yakalanması sağlandı. Teşkilatın kullandığı gelişmiş 100 alarm sistemleri sayesinde yurt içinde 353, yurt dışında ise 1481 firari FETÖ mensubunun güncel konumları belirlendi. MİT sosyal medyada da FETÖ takibini sürdürdü. Yüksek takipçili 30'u aşkın troll hesap, koordine eden 21 firari örgüt mensubu ve Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: Nevşehir, Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. Etkinlik Nevşehir Valiliği tarafından gerçekleştirildi. Sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişler asıldı. 15 Temmuz 2016'da darbecilerin karşısına çıkarak o gecenin kaderini değiştiren isimlerden Şehit Astubay Ömer Halis Demir'in büyük bir fotoğrafı da balona bağlandı. Sıcak hava balonları tur için hazırlıkların tamamlanmasının ardından gökyüzüne yükseldi. Şimdiye kadar 289 dava açıldı 15 Temmuz'la ilgili. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son duruma bakalım.
9: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 372 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen sürede hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin de hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunun altına çizdi. Bahçeli'nin gündeminde Amerika ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
10: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
10: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
9: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
10: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka gece tekrar başladı ve İran'a Amerikan saldırıları da 4. gününde devam etti. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. İran'da Körfez ülkelerini hedef aldı misilleme olarak. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Eğer anlaşma olmazsa enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinde bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı sinyali verdi. Ülke medyasına konuşan Amerikan Başkanı, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi. Ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını söyleyen ABD Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de sinyal verdi. Tahran'la salı günü görüştüklerini söyledi, İran'a anlaşmaya dönün çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki ablukası ise yeniden yürürlüğe girdi. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin Amerika'ya yatırım yapacağını söyledi. Trump, anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. Diğer yandan Amerikan saldırılarında İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle hedef alındığını aktardı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıyı düzenleyen ABD olduğunu söyledi. ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te de insansız hava aracı konuşlanma rampaları ve çok sayıda İHA hedef alındı. Kuveyt ordusu İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
0: Amerika'nın 4 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Brent petrol bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
9: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte piyasalar enerji arzında yaşanabilecek olası kesintileri fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi izlendi.
11: Jeopolitik gelişmeler çerçevesinde bir 90-100 dolara kadar tırmanabileceğine dair de aslında tahminler yapılıyordu. Brent petrol kullanan tüketiciler ölçeğinde baktığınız zaman tabii ki bu çok ciddi bir baskı unsuru.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma hala mümkün açıklaması sonrası piyasalardaki endişe hafif azaldı. Düşüşteki altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4000 doların biraz üzerine çıktı. İçeride gram altın 6000 lira sınırında.
12: Ben altına daha ziyade portföylerde 4'te 1 oranında %20-25 nispetinde bir yer verilmesi gerektiğini, riskleri dağıtmak, volatiliteyi azaltmak adına dolar bazında tatminkar bir getiri sunabilir ama TL bazında hani bizim verdiğimiz reel faiz, işte para piyasası fonu, özel sektör tahvili, tahvillerlik stopaj avantajı vesaire düşünüldüğünde bunun muhtemelen gerisine kalacak bir altın getirisi ben öngörüyorum yılın ikinci yarısı için.
0: İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 6. turu Roma'da başladı. Taraflar bir kez daha ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Görüşmelerin 6. turu Roma'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde yapıldı. İlk gün görüşmelerini tamamlayan iki ülkenin heyetleri Büyükelçilik'ten ayrıldı. Heyetlerin ikinci gün görüşmelerinde tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya gelmeleri bekleniyor. İsrail ve Lübnan heyetlerinin 5. tur görüşmelerinin ardından imzalanan ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından kademeli çekilmesini öngören çerçeve anlaşmasına ilişkin ayrıntıları görüştüğü belirtiliyor. Amerikan medyasından Axios'un haberine göre ise Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail güçlerinin Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini istedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklamalar var.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
4: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
3: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
13: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
3: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. düzenleme af niteliğinde olmayacak.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden de siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel'in ekibi ayrıca CHP'ye çağrı heyeti atanması için de mahkemeye başvurdu.
5: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
5: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor böyle.
3: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
5: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in, Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrole serbest.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cumartesi günü başlatılmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmişti. 4 gündür emniyette ifade işlemleri gerçekleştirilen Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Güner ifadesinde gizli tanık beyanlarını reddetti. Belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın ihalelerde hiçbir yetkisi olmadığını belirten Güner, üzerimize iftira atılmaktadır dedi. Hiçbir şekilde bir ihalenin iptal edilmesi yönünde talimat vermediğinin de altına çizen Güner, ihale hem idare hem de kamu ihale kurulu tarafından iptal edilmiştir ifadesini kullandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Güner ve 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 6 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken toplanan bağış paralarının yaklaşık 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia edilen Haluk Levent'in kumar oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
14: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
15: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı İsmail Levent'in kumara oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.
16: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
15: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı görüntülendiği bu anlardan kısa bir süre sonra Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
0: En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı ve PTT çalışanlarıyla aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik de düzenlemeleri içeriyor.
1: En düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılacak. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifle Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aday sürücü belgelerinin iptaline ilişkin de düzenleme yapılıyor. Buna göre ilk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın, 75 puan ceza alanın, drift, makas gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi de iptal edilecek. Teklif, turizm ve sinema sektörüne yönelik destekleri de içerisinde barındırıyor. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerine bu yıl Mayıs-Aralık arası dönemine prim desteği verilecek. Ayrıca internet platformları yıllık net satış tutarlarının %2'sini sinema desteklerinde kullanılmak üzere bakanlık döner sermaye hesabına yatıracak.
0: Uzun zamandır konuşulan 18 yaşından küçük çocuklara cezaların artırılmasına ilişkin teklif meclise sunuldu. Teklifte suçlulara indirimleri kaldıran maddeler var. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuk cinayet işler ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.
17: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
9: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
17: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
9: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
17: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
9: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
0: Yine meclisten bir haber daha aktaralım. Bir başka komisyon çalışması, okul saldırılarını araştırma komisyonu, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelini dinledi. Polis ve askerler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından yapılan operasyonlara ve ele geçirilenlere ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.
18: Komisyon çalışmalarımızda gördük ki hepimizi derinden yaralayan bu olaylar çocuklarımızın psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkileri bakımından da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken önemli bir uyarıdır.
4: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin kurulan komisyonda İçişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı. Jandarma ve emniyet yetkilileri saldırılar sonrasında okullarda alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarık Han Çetiner, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1134 okulda 951 okul kolluk görevlisinin görev yaptığını söyledi. 24.216 okulda 20.015 güvenlik okul koordinasyon görevlisinin okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. 21.103 okulda 6.105 ekibinde öğrenci giriş çıkışlarını takip ettiğinin altını çizdi. Çetiner, okul saldırıları sonrasında yürütülen operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 150 tüfek, 46 tabanca, 77 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildiğini belirtti. 996 cep telefonu, 221 kesici deri çaret, 7016 fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu ifade etti. 3100 şüpheliye işlem yapıldığını belirten Çetiner, bunların 2666'sının suça sürüklenen çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren de okul saldırıları sonrası sosyal medya paylaşımlarına odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda 48'i yetişkin, 260'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 308 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
0: Yurdun bazı kentlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Balıkesir'de yarım saat süren fırtına ağaçları devirdi. Artvin ve Sinop'ta dereler taştı, heyelan yolları kapattı. Tekirdağ'da süper hücre fırtınası 35 bin dekarlık alanda hasara neden oldu.
3: Sağanak sele neden oldu. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Süper hücre fırtınası ekili arazilere büyük zarar verdi.
19: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
3: Balıkesir Erdek'te sağanak ve fırtına yarım saat sürdü. Caddeler suyla doldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü, hasar oluştu. Atatürk Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlçe genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Artvin ve Sinop'ta da sağanak taşkınlara neden oldu. Ardanuç ilçesine heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde binaları su bastı. Tekirdağ'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Önce şiddetli yağmur, ardından dolu yağdı.
19: Hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti.
3: Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda ayçiçeği, karpuz ve kanola ekili tarlalar zarar gördü.
20: 4 köy var zarar gören ama en çok Feradanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli köyleri var.
3: Hasarın boyutunun belirlenmesi için kırsal mahallelerde çalışma başlatıldı.
0: Hava koşullarının olumlu etkilediği bir haber var sırada bu kez. Sivas'ta geçen yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici bir artış yaşandı.
9: Koruma altındaki göl kuraklıkla savaşıyordu. Hafik Gölü yeniden doğal güzelliğine kavuştu.
2: Sivas'a gezilen şehirlerden biri de burası. Biraz da bu sene yağmurların bol olması bu gölü daha da... Zaten bu ikinci gelişimiz, yani bu daha güzel.
9: Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sivas'taki göl, kuraklıktan en çok etkilenen su kaynakları arasındaydı. Gölün su seviyesi ciddi oranda düştü. Kışın yağan kar erimeye başlayınca göl hayat buldu. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen aralıksız yağmurların etkisiyle de göl dolup taştı. Su seviyesi son yılların en yüksek değerine ulaştı.
2: Geçen sene de gelmiştik ama sular bayağı aşağıdaydı, gerideydi. Bayağı güzel olmuş.
9: Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'ndeki balık popülasyonu da arttı.
0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tescilli Taşköprü sarımsağının hasadı başladı. Üreticiler kilosu 200 lirayı bulan ürünlerin çalınmaması için harekete geçti. Bahçelerinde nöbete de başladılar.
21: Kim var orada?
9: Çiftçiler bir yıllık emeklerini korumaya aldı. Silahla nöbet tutmaya başladı.
21: O kadar masraf ettik. Bu haneye getirdik, uğraştık, dilindik. İllaki malımızın arkasında duracağız.
9: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi sarımsak üretiminin en önemli merkezlerinden. Coğrafi işaretli ürün her yıl birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ocak ve Şubat aylarında ekilen sarımsağın hasadı başladı. Hasat zamanı ürünlerin çalındığını söyleyen üreticiler mahsulü korumak için nöbet tutuyor.
22: Yakın arkadaşlarla bir arada sohbetimizi de yapıyoruz. Yeme içme ikramlarımız da oluyor. Sabaha kadar uyumadan bir de öyle şeyimiz oluyor.
23: Gece nöbetteyiz. Arkadaşla toplanıyoruz. Çay, sohbet, yemek. Mangal yakıyoruz. O şekilde geceleri geçiriyoruz yani.
9: Beyaz altın olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağının hasadı 15 gün daha sürecek. Çiftçiler bu süre boyunca tarlalarında nöbet tutmaya devam edecek.
0: Sıradaki başlık ekonomi. Yabancı bankalar Türk ekonomisine ilişkin raporlarını açıkladı. Bankaların ortak beklentisi enflasyonda en kötünün geride kaldığı yönünde. Faiz indirimlerinin ise kademeli olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.
9: Yabancı bankalar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırım bankası JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin ekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurguladı. Kuruluş, yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29'a yükseltti. HSBC ekonomistleri ise daha yavaş bir dezenflasyon ve kademe faiz indirimi bekliyor. Raporda düşen petrol fiyatlarının Türkiye'ye bir nebze rahatlama sağlamasının beklendiği, ancak savaşın fiyat ve dış dinamikler üzerinde belirgin bir etki yarattığı vurgulandı. Analizde, Eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Commerzbank ise Türk lirası varlıkları değerlendirdi. Commerzbank, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam etmesini bekliyor.
0: Artan nüfus ve enflasyon. Son yıllarda ülkelerin öncelikli sorunlarından biri de pahalılık. Deutsche Bank, dünyadaki şehirlerin artı ve eksi yönlerini araştırdı. Buna göre en pahalı şehir Zürih, maaşın en fazla arttığı şehir Budapeşte. Türkiye ise iPhone'un en pahalı satıldığı ülke.
9: Dünyada telefon fiyatı en yüksek ülke Türkiye. Deutsche Bank 69 şehirdeki yaşam standartlarını, kira maliyetleri, telefon, kahve, taksi gibi gider kalemlerini karşılaştırdı. Rapora göre en pahalı şehirler İsviçre'nin Zürih ve Cenevre kentleri olarak belirlendi. Onları Tel Aviv, New York, San Francisco takip etti. Yaşam standardı en yüksek şehirse Lüksemburg oldu. Yaşam kalitesi yüksek şehirler arasında Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih'te ilk 5'te yer buldu. Küresel maaş tablosunda da zirvenin sahibi Zürih. Ardından San Francisco, Cenevre, Boston ve New York geliyor. Budapeşte ise son 10 yılda %161'lik maaş artışıyla dikkat çekti. Japonya'nın başkenti Tokyo ise emsal kentlere göre avantajlı bulundu. Tokyo'da 2 kişilik bir akşam yemeğinin New York ve Zürih'in 3'te 1'i kadar ucuz olduğu tespiti yapıldı. Kentte 3 odalı bir dairenin kirasının New York'takinin yaklaşık 4'te 1'i seviyesinde olduğu dile getirildi. Raporda Türkiye'deki telefon fiyatları da yer aldı. Bir iPhone'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatının 2,2 katına ulaştığı vurgulandı. iPhone'un dünyada en pahalı satıldığı yerin Türkiye olduğu ifade edildi.
0: Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler doğru tercihi yapmak için büyük kaygı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde faaliyete geçirdiği tercih danışmanlığıyla öğrencilere ve ailelere destek veriyor. Tercih masalarında sadece sıralama değil, çocuğun psikolojisine yönelik tavsiyeler de konuşuluyor.
6: Hangi okulların avantajları daha yüksek olur? Hangi tercihleri ön plana alabiliriz? Hangi tercihleri bir sonraki sıralamalara yazabiliriz? Bunlarla ilgili yardımcı oluruz.
3: Liselere geçiş sınavında sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu sürüyor. Bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu 19 bin tercih birimi yoğun mesai yapıyor.
7: Hocalarımız sağ olsunlar çok güzel yönlendirdiler, çok güzel fikirler verdiler. Buradan çıkıp okuluna gidip inşallah tercihini yapacağız.
3: Öğretmenler her konuda öğrencilere yardımcı oluyor.
8: Sayısalın baskın olduğu için fen lisesi istiyordum fakat ulaşım açısından zor olduğu için Anadolu Lisesi'ne gideceğim.
10: Psikolojik olarak da destek veriyor. Çünkü bu süreç tabii ki bir veli için çok sıkıntılı bir süreç. Destek önemli, o yüzden buraya geldik.
3: Lise seçiminde sıralamanın yanı sıra farklı kriterlere de bakılması gerekiyor.
24: Konum elbette ki çok önemli. İstedikleri bölümlerin olması, yabancı dil eğitimlerine bakabilirler. Okulun sunduğu imkanlar çok önemli. Spor salonları, atölyeleri, etkinlik alanları, sosyal imkanları gibi.
3: Tercih masalarında yalnızca puanlar konuşulmuyor.
25: Çocuğun sınavdan bir puan elde ediyor. Bu sadece ona ait diyemeyiz. Çünkü bu bir süreç. Ona karşı anlayışlı olmak lazım. Bak gördün mü işte ben sana söylememiş miydim? Ya bu artık geçmişte kalmış bir şey ve bugünden sonrasını planlamak için oraya çok takılmamak da gerekiyor.
3: Tercih süreci 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesi sağlanan Çingene Kızı'nın mozaik paneli evine kavuştu. Dünya ünlü eserin 13. parçası Zeugma Müzesi'ne teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 yılda 13.454 eserin iadesini sağladıklarını belirtti.
9: 60 yıl sonra ait olduğu yere getirildi. Çingene Kızı'na ait mozaik panel Zeugma Müzesi'ne teslim edildi.
26: Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Onlardan biri de Çingene Kızı mozaiği. Zeugma Antik Kenti'ndeki kaçak kazılarda bulunan 13 mozaik 1960'lı yıllarda Amerika'ya götürülmüştü. 2018 yılında bakanlığın başlattığı diplomatik çalışmalarda büyük başarı sağlandı. 8 yıllık süreçte tarihi eserin 12 parçası Türkiye'ye iade edildi. Mozaiğe ait 13. ve son parça da ana vatanına döndü.
26: Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaiği tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor. 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk.
9: Gaziantep'in simgelerinden biri olan dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği tamamlanmış haliyle Zeugma Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
0: Şanlıurfa'da bir kişi hemşire kılığında girdiği hastaneden bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı. Hemşire kıyafetleri giyen bir kadın dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yeni doğan servisine girdi. Burada gözetim altında tutulan bebeklerden birini kucağına alıp dışarı yöneldi. Durumdan şüphelenen diğer sağlık görevlileri olaya müdahale etti. Paniğe kapılan kadın bebeği bırakıp kaçtı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Kayıplara karışan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen kadın kısa süre içinde yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. İzmir'deki bir salonda dünya evine giren Feride ve Şeref Derin çifti düğün videoları kendilerine teslim edilmeyince mahkemeye başvurdu. Kameraman düğünde kayıt tuşuna basmayı unutunca hiçbir görüntünün kaydedilemediği ortaya çıktı. Dava sonucunda çifte 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
5: Kameraman düğünü görüntülediğini sanıyordu ama aslında kayıt tuşuna basmamıştı. Gerçek ortaya çıkınca dünya evine giren çifte 200 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.
11: Düğün heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu, yani kısacası bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyorduk. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdim.
5: İzmir'de yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti 27 Aralık 2023'te dünya evine girdi. Çiftin evlilik merasimi Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Daha sonra düğünün görüntülerini isteyen çift kameramanın kayıt tuşuna basmayı unuttuğunu öğrendi. Kameramanın dikkatsizliği yüzünden ellerinde yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerden başka hiçbir hatıra olmayan çift salona dava açtı.
12: Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum. Hani bunun geri dönüşü yok. Çünkü bir kere yaşanan bir olay. Bunun üzerine bize ulaştılar. Biz İzmir Tüketici Mahkemelerine başvurduk ve tazminat talebimiz kabul edildi.
5: İzmir Tüketici Mahkemesi çifti haklı buldu. Feride ve Şeref Derin'e 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
0: Yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Tüketicilerin neredeyse yarısı alışveriş yapmadan önce yapay zekaya danışıyor. Yani artık vitrine değil, analize bakılıyor.
3: Tüketiciler artık alışverişini yapay zekaya soruyor. Yapay zeka çoğu insanın hayatında önemli bir yer kaplıyor. Sadece araştırma yapmak için değil, gündelik yaşamda da kullanılıyor. Uluslararası bir danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre neredeyse her iki kişiden biri alışveriş öncesi yapay zekaya danışıyor.
13: Yapay zekanın devreye girişi, yani yapay zekanın bize bir ürüne, bir hizmete dair sentezlenmiş bilgiyi sunuyor oluşu yeni bir çağ başlattı demek mümkün zannediyorum. Bu yıl içerisinde biz bir ürüne ya da hizmete dair bilgi alma davranışının kullanıcı perspektifinden neredeyse yarı yarıya değiştiğini görüyoruz.
3: Markalar da geleceği yapay zekada görüyor. Şirketlerin %47'si 5 yıl içinde en büyük gücün yapay zeka tarafından seçilmek olacağını söylüyor. Ama buna hazırlıklı olanların oranı sadece 5'te 1 düzeyinde.
13: Markanın yapay zeka tarafından bilinmesi çok daha önemli hale geldi. Geldiğimiz noktada yapay zeka kimi öneriyor? Yani müşterinin zihninde konumlanmaktansa yapay zeka algoritmaları arasında markaların kendine yer bulabilmesi ve böylelikle de müşteriye ulaşabilme, müşteriye buradan gidebilme gibi yeni bir yol çizildiğini söylemek mümkün.
0: Avrupa'da çok sayıda sahaf İrlanda folklöründen seramik mühendisliğine, jeomekanikten birçok akademik disipline kadar binlerce kitap siparişi aldı. Siparişi verenlerse yapay zeka şirketleriydi. Kitapların yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldıktan sonra imha edildiği öne sürüldü. Konunun ayrıntısını Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
14: Gerçek kitaplar ve yapay zekanın nerelere varabileceği, neler yapabileceğine ilişkin o bilim kurgu filmlerinden çıkmış distopik dünya artık iç içe geçmeye başlamış gibi gözüküyor. Almanya'daki sahaflar böyle rastgele ve sıra dışı siparişler almaya başlıyorlar. Konu ilk Münih'te bir sahafın açıklamasıyla gündeme geliyor. Diyor ki bazen 10 euroluk kitaplar için 40-50 euroluk kargo bedelleri göze alınarak hiç alakasız konularda, yani bahçe bakımından uzay bilimine, insan tıbbıyla alakalı bir konudan kuş bakımına kadar böyle değişik konularda, birbiriyle alakasız konularda siparişler aldım diyor. Bu açıklamadan sonra Berlin'den, Almanya'nın başka kentlerinden, hatta komşu Hollanda'dan sahaflarda ortak bir şekilde benzer şeyleri tekrarlıyorlar. Biz de aldık benzer siparişler. Hepsinin ortak adresi de Kanada'da bir şirket çıkıyor. Alman Kitap Yayıncıları Birliği bir açıklama yapıyor, bir araştırma yapıyor ve diyor ki bu Kanadalı şirket Almanya'dan ve komşu ülkelerden, sahaflardan kitapları topluyor. Bunlar genelde 70'ler sonrası basılmış bilimsel içerikli kitaplar. Bugün pek ilgi görmeyen, sahaflarda satılmayan, yıllardır raflarda tozlanan metinlerden bahsediyoruz. Bir anda bunları topluyor, ülke dışına çıkarıyor ve dijital olarak tarayıp imha ediyor. İddia bu şekilde. Henüz bu iddia %100 kanıtlanabilmiş değil, ancak çok güçlü kuşkular dile getiriliyor. Telif hakları meselesi bakımından ele alınıyor. Kitapların dijital olarak kopyalanması yayıncıların izni olmadan ve bu dijital materyalin başka şirketlere aktarılması, burada şüphelenen başka şirketler elbette ki yapay zeka şirketleri, Amerikalı teknoloji devleri, suç. Ancak bu Alman kanunlarına göre burada suç sayılıyor. O yüzden Almanya'daki yayıncılar kitaplar bir kez yasal olarak alınıp ülkeden çıkarıldığı ve Kanada'ya götürüldüğü için, oradan da Amerika'ya satıldığı için hukuken bu sürece müdahale edemiyorlar.
0: İngiltere'de yeni bir araştırmaya göre geçen yıl ülkeye konuk olan yıldız isimlerin 24,7 milyon turistin gelmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Benzer veriler bu yıl ülkemizde de kaydedildi.
1: Oasis'ten Beyoncé'ye, Dua Lipa'dan Kendrick Lamar'a, UK Music tarafından açıklanan veriler popüler isim

0: Bu turizm hareketliliğinin İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladığı tahmin ediliyor. Efsanevi tenor Andrea Bocelli'nin J.K. Tüpraş Stadyumunda verdiği konseri yaklaşık 35 bin kişi izledi. Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan sadece bu konseri dinlemek için gelen turistlerin konaklama ve yeme içme gibi harcamalarla İstanbul genelinde 25 milyon dolarlık ek bir ekonomik hacim ürettiği kaydedildi.
1: Bugünden başlayarak Temmuz ve Ağustos ayının kültür sanat etkinlik takvimiyle de veda ediyoruz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Hem dünyadan hem de Türkiye'den birçok yıldız yaz boyunca sahnelerde. İngiliz indie rock grubu Wolf Alice 15 Temmuz'da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Britpop'un altın çağını başlatan, bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede 17 Temmuz'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak. İstanbul'da yaz konserlerinin en önemli adreslerinden Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda 19 Temmuz'da müzikseverleri Bülent Ortaçgil ve arkadaşları bekliyor. Kadın Sesi Değmiş Şarkılar projesinde Ortaçgil'e sahnede Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Ceyhan Barbur, Kalben ve Sena Şener eşlik edecek. Ortaçgil'in ardından 20 Temmuz'da Şevval Sam, 21 Temmuz'da ise senfonik bir projeyle Nilüfer hayranlarıyla buluşacak. Sabaha kadar, akşama kadar. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nun 22 Temmuz'daki konukları ise Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu olacak. Aşkım bahardı, ümitler vardı. 23 Temmuz'da Sibel Can'ın konser vereceği mekanda 24 Temmuz'da Teoman sahne alacak. İstanbul'da sonbahar. Konserler 27 ve 28 Temmuz'da Melike Şahin, 29 Temmuz'da Yıldız Tilbe, 30 Temmuz'da Gülşen, 31 Temmuz'da ise Sıla'yla devam edecek. Ezelim, rock ve elektronik müzikle senfoniyi buluşturan Esko Symphony of Chaos 18 Temmuz Cumartesi akşamı Hilltown Habitat sahnede olacak. Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden çıkan hip-hop üçlüsü Kneecap 20 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek. Yeni Kapı Festival alanında 1 Ağustos'ta Sentrası ile başlayacak İstanbul Festivali de yaz boyunca birçok sanatçı ağırlayacak. Mekanda 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan sahne alacak. 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç'a saygı gecesinin yapılacağı mekanda, 5 Ağustos'ta Özcan Deniz'le Derya Bedavacı, 8 Ağustos'ta Manga'yla Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Mor ve Ötesi grubu konser verecek. Dünyaca ünlü DJ Tiesto 8 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşurken, Yıldız Tilbe ile Semi Cenk 9 Ağustos'ta, Gülşen ile Edis 11 Ağustos'ta sahnede olacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: eksik, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. Marmara'da hava daha nemli olmaya başladı. İstanbul 29, Bursa 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Ankara 29 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Akdeniz güneşli, Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %9 seviyesinde bu dakikalarda. Önemli bir duyuru var. İstanbul Valiliği kararıyla gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yolların bazılarında bir kapalılık söz konusu. O bölgelerde trafik ilerlemiyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
3: Arvento. NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Ben Ege Berk Kiraz. Haberlerle yayındayız. Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Fethullahçı terör örgütü üyesi askerlerin hükümeti devirmeye yönelik darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 15 Temmuz'da şehit edilenler gün boyu düzenlenecek törenlerle anılacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler, programlar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. En önemli değişiklik metrobüs güzergahında. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında ise süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt üyesi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. günde de devam etti. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. İran'da körfez ülkelerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Eğer anlaşma önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel'in ekibi de CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuruda bulundu. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin aralarında olduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına, bir sanığınsa tahliyesine karar verdi. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Levent'in toplanan bağış paralarının 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Müdahale gece boyunca devam etti. Alevler yerleşim birimlerine ve otellere yaklaşınca binden fazla kişi tahliye edildi. İçerisinde en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenlemenin de olduğu torba yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırladığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuklar cinayet işler ya da birini ağır yaralarsa müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Daltonlar, Gündoğmuşlar ve Barış Boyun çeteleri, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 3 ayrı soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılar, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yağma ve uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanıyor. Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Matadorlar yarı finalde karşılaştığı Fransa'yı 2-0 mağlup etti. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Dev final pazar akşamı oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi flaş transferler gerçekleşiyor. Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Trossard'ı Fenerbahçe'de Marsilya'dan Greenwood'u renklerine bağladı.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 15 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Gazetelerin gündemine, manşetlere göz atacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün manşet, 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu demiş Sabah gazetesi. Biz de bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz. Gazi Vahide Şefkatlioğlu'nun görüşlerine yer vermiş. Üstümüze tankla gelen hainleri imanımızla alt ettik. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirirken eşim şehit düştü. Bu acıları unutmamak bizi daha çok güçlendiriyor. Sözleri bugün manşetten paylaşılmış Sabah gazetesi içerisinde. 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi haberi var ayrıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleminden 15 Temmuz zaferi denmiş. Tarihin akışını değiştiren koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o meşhum gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz zaferine ilişkin yazdığı yazıdan bir parça Sabah gazetesinde manşete böyle taşınmış. Milliyet gazetesine bakalım. Orada da manşet, irade bizim, zafer bizim. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devletle el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. FETÖ 15 Temmuz 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içine gizlenmiş, askeri hiyerarşi dışında hareket eden unsurlarıyla darbe girişiminde bulundu. Ya demiş gazete, Milliyet gazetesi, savaş uçaklarından atılan bombalar, helikopter, tank ve silahlarla hedef gözetilerek açılan ateş sonucunda 253 vatandaş şehit düştü, 2196 kişi yaralandı. Çatışmalarda 34 darbeci ise ölü olarak ele geçirildi denmiş. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti bu şekilde. Sahada aktif rol alan ve emri verenlerin de aralarında bulunduğu 390.354 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde 289 dava açıldı ve bu davaların tamamı ilk derece mahkemeleri tarafından karara bağlandı denmiş Milliyet gazetesinin manşeti içerisinde. Hürriyet gazetesinde ise manşet, 25 milyarlık 4 ahbap. Aylık gelirleri 20 bin ila 38 bin lira arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. O 4 isim ise Yeliz Kaya, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner olarak sıralanmış ve gözaltı sayısı 36'ya çıktı notu var manşet içerisinde. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dün 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınanların sayısı da 36'ya çıktı notunu da eklemiş bu haber içerisinde Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti, 15 Temmuz direnişinin 10. yılı, darbeyi yendik, prangayı kırdık. Darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasını 253 şehit vererek önleyen Türkiye, yurt içi ve dışındaki vesayet odaklarını da bitirip prangalarını kırdı. Türkiye geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı demiş Yeni Şafak gazetesi. FETÖ 1 Kasım'da düğmeye bastığı notu var ayrıca. MİT'in hazırladığı 15 Temmuz kronolojisi, FETÖ'nün AK Parti'nin zaferle çıktığı 1 Kasım 2025 seçimlerinde düğmeye bastığını gösteriyor. Pensilvanya'da 14-15 Kasım 2015'te ilk toplantıda çekirdek kadro oluşturuldu denmiş ve bu haberi böyle ilk sayfada duyurmuş Yeni Şafak. Cumhuriyet'in manşetinde bugün kaybeden CHP'yi salsın haberini görüyoruz. CHP'de Özgür Özel'in gelecek hafta yeni parti konusunu netleştirmesi bekleniyor. Baskın görüşünse toplu geçiş olduğu öğrenildi. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti tartışmalarıyla ilgili CHP lideri Özel'e "Partide kalın, kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet ediyor" mesajı yolladı. Böyle bir manşetle çıkmış bugün Cumhuriyet gazetesi okurlarına. Özel Kılıçdaroğlu'na, "Madem ki partilisin, buradan açıkça söylüyorum, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" diye seslendi. Yeni parti tartışmalarıyla ilgili Özel, CHP'yi baraj altına çekip "umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni parti" ifadesini kullandı demiş Cumhuriyet. Posta gazetesinde de manşet: bir Gülşah ölür, bin Gülşah doğar. Gülşah Güler 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. Aradan geçen 10 yılda iki yeğeni dünyaya geldi. Aile bir ölür bin doğarız şiarıyla ikisine de Gülşah adını verdi. Şimdi küçük Gülşahlardan biri halasının yolundan gidip polis olmak istiyor demiş. Bu hikayeyi bugün manşetine taşımış Posta gazetesi. Akşam gazetesinde ise manşet: milli direniş 10 yaşında. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destansı gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti denmiş bugünkü manşette. Yeni yapılanma girişimleri deşifre edildi notu da var ayrıca manşet içerisinde. Operasyonlarla hareket alanı daralan FETÖ, esnaf, kadınlar ve öğrenciler üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul'da bugüne kadar 14 iddianame hazırlandı. 308 kişiye de dava açıldı notunu da paylaşmış bu haberde Akşam gazetesi.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda son finalist bu akşam belli olacak. Yarı finalde kupayı kazanma hasretini 60 yıl sonra noktalandırmak isteyen İngiltere ile üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Atlanta'da oynanacak ve ABD'li hakem İsmail Elfas düdük çalacak. İngiltere-Arjantin yarı finali bu akşam saat 22'de başlayacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Karabük yolunun 48-51. Kilometrelerinde ve Muş Bulanık yolunun 57-67. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Takü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. En önemli değişiklik metrobüs güzergahında. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Geçici süreyle metrobüs güzergahı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak. Ayrıca Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı köprü katılımı, Zincirlikuyu D100 Güney katılımı, Üsküdar'da Beylerbeyi köprü katılımı ve Altunizade Kavşak saat 15'e kadar trafiğe kapalı olacak. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi sosyal medyadan mesaj yayımladı.
3: 15 Temmuz hainde...
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu iradenin, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihinin en şanlı direnişini ortaya koyduğunu ifade etti. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli paylaşımında 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir dedi. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliği gasp etmek ve Türk milletinin iradesini zincire vurmak amacıyla yapılmış çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz'da milletin verdiği destansı mücadelenin tarihin akışını değiştirdiğini söyledi. Türk milletinin o gece milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğini, tüm ihanet odaklarına bir kez daha gösterildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında, o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin sarsılmaz iradesi, bugün de devletimizin en büyük gücü, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır ifadesini kullandı. Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bir paylaşım yaptı. Hala darbe girişiminin milletin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle bertaraf edildiğini ve Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise 15 Temmuz'un milletin egemenlik şuurunu bir kez daha dünyaya ilan ettiği destanın adı olduğunu ifade etti.
5: Bu vatan tankların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır.
4: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle AK Parti'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşım gerçekleştirildi. Zafer Bizim etiketiyle yapılan videolu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu vatan kimin" şiirini seslendirmesi yer aldı. Söz konusu video, kabine üyeleri başta olmak üzere AK Parti'nin önde gelen isimleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
2: Darbe girişimi sonrası 289 dava açıldı. Darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi ceza aldı. 10 yılın ardından darbe davalarındaki son duruma bakalım.
6: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlardan 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı assubay, 12'si er, 61'i ise askeri öğrenci. 24 general, 536 subay, 181 assubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 assubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve bir mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişi değişen süreli hapis cezası aldı. Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. 241'i Yargıtay tarafından onandı. 16'sında karar bozuldu. 16'sının ise Yargıtay incelemesi devam ediyor.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi.
6: Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz, 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. Gündeminde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de vardı.
0: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında bu uyarıyı yaptı. Tehdit ortadan kalkmadı mesajı verdi. Bahçeli, partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Avrupa Birliği'ne sert sözleri dikkat çekti.
0: Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
6: Bahçeli'nin gündeminde Hürmüz gerilimi de vardı.
0: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
2: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar dördüncü günde de devam ediyor. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. İran'da körfez ülkelerine hedef aldı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı sinyali verdi. Ülke medyasına konuşan Amerikan Başkanı, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi. Ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını söyleyen ABD Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de sinyal verdi. Tahran'da salı günü görüştüklerini söyledi, İran'a anlaşmaya dönün çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki ablukası ise yeniden yürürlüğe girdi. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin Amerika'ya yatırım yapacağını söyledi. Trump, anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. Diğer yandan Amerikan saldırılarında İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle hedef alındığını aktardı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıyı düzenleyen ABD olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır dedi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te de insansız hava aracı konuşlanma rampaları ve çok sayıda İHA hedef alındı. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
1: NTV Radyo.
2: Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını halen devam ediyor. Bölgedeki 1120 kişi tedbiren tahliye edildi. Alevlere 500'den fazla personelle müdahale ediliyor.
4: Şiddetli rüzgar saatler ilerledikçe alevlerin yayılmasına yol açtı. Muğla'daki yangın yerleşim yerleri için tehdit haline geldi.
7: Tabii bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden 770 tatil sitesine toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik.
4: Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın dün saat 17'de Ürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 500'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplere hava kararana kadar 8 uçak ve 10 helikopter de destek verdi. Yangınla mücadele sürerken güvenlik önlemleri de artırıldı. Bazı otel ve sitelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi sağlandı. 500'den fazla personel yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleyi sürdürüyor.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Üyelerimizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
8: Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle yarışalım. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özel Kılıçdaroğlu'nun hangi gerekçeyle yeni parti kuruyorsunuz, parti içinde mücadele etsin sözlerine de tepki gösterdi.
8: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor.
9: Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıya taşındı. Delegelerin topladığı imzaların işleme konulmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Dilekçede 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi. Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da tepkiliydi. Hedef benim mesajı verdi.
8: Ankara'da hedef kim? Canını yakalım CHP'nin, canını yakalım Özgür Özel'in. Hüseyin Can Güner'i hedefimize oturtalım.
2: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cumartesi günü başlatılmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmişti. 4 gündür emniyette ifade işlemleri gerçekleştirilen Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Güner, ifadesinde gizli tanık beyanlarını reddetti. Belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın ihalelerde hiçbir yetkisi olmadığını belirten Güner, üzerimize iftira atılmaktadır dedi. Hiçbir şekilde bir ihalenin iptal edilmesi yönünde talimat vermediğinin de altını çizen Güner, ihale hem idare hem de kamu ihale kurulu tarafından iptal edilmiştir ifadesini kullandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Güner ve 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 6 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin aralarında olduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına 1 sanığınsa tahliyesine karar verdi. Duruşma 2 Ekim ertelendi. İddianamede Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlarından 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Levent'in toplanan bağış paralarının 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia ediliyor.
10: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
11: Rulet masasında görüntüsü çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı ismi Haluk Levent'in kumara oynarken çekilen görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edildi. Yollarda bulurum seni. Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edilmişti. Levent'in başkalarının hesapları üzerinden düzenli olarak Almanya Ligi'nin şampiyon takımı Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı iddia edildi. Haluk Levent'le ilgili soruşturma dosyasına giren çarpıcı iddialardan biri de iş insanı Hüseyin Başaran'la ilgili. Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran'dan 22 taşınmaz aldığı, taşınmazların söylenen amaç doğrultusunda kullanılmadığı ve ücretlerinin de ödenmediği belirlendi. Başaran'ın dolandırıldığı şikayetiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.
12: Haluk Levent tarafından yaklaşık 60 milyon dolar dolandırıldığını ileri süren iş adamı Hüseyin Başaran şikayet dilekçesinde bir takım gayrimenkullerin usulsüz olarak üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. İşte şikayet dilekçesine konu gayrimenkullerden bir kısmı da burası. Hüseyin Başaran dilekçesinde söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulmasını da istedi.
11: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların yaklaşık 125 milyon lirasının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabı üzerinden Levent'in kardeşi Berkant Acil'e aktarıldığı da tespitler arasında. Ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyonu için talimat verdi. Düzenlenen operasyonla Levent'in asistanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Haluk Levent'in de gözaltına alınmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis Haluk Levent'i adım adım takipteydi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu anlaşılan şarkıcı Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Levent'in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
2: Banka hesabını başkasına kullandıranlar dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. İBAN mağdurları için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'na görüşülecek. Teklifin ayrıntılarını avukat Umut Metin anlattı.
6: İBAN mağdurları için yasal düzenleme yapılıyor. Banka hesabını başkasına kullandıranlar, hesabı ele geçirilenler. İBAN mağdurları için hazırlanan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
13: Dosyadaki diğer kişilerle birlikte bir iletişimi var mı? Ortak bir fikir, ortak bir gayeyle hareket ediyor mu? IP adresleri, teknik olarak elde edilen tespitler bir dolandırıcılık iradesinde birliktelik halini gösteriyor mu? Eğer yok ise zaten bu kişinin ceza almaması gerekir. Var ama sadece hesap kullandırma düzeyinde ise işte o zaman da bu yasal düzenlemenin getirdiği daha az ceza alınması. Normalde bizde nitelikli dolandırıcılık suçlarının cezası 3 yıldan 10 yıldır. İşte buradaki düzenleme ne olacak? 1,5 yıldan 5 yıla kadar ceza alacaklar.
6: Düzenleme, haksız menfaat sağlamak için hesap bilgilerini başkalarına kullandıranları da kapsıyor. Bu suçu işleyenlere verilecek cezalarda da yarı yarıya indirim yapılacak.
13: Buradaki tek mesele boş bulunarak dolandırıcılık fiiline iştirak etmiş ama bu iştiraki hesap kullandırma düzeyinde kalmış kişilerin cezasında diğer kişilerin durumundan, diğer sanıkların durumundan daha az bir cezayı verebilmenin yolunu açabilmek. Çünkü burada ciddi bir boşluk halinde, belki bir gelince düşünememe halinde bu işlere dahil olmuş insan sayısının olduğunu görüyoruz.
6: Düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak.
2: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelini dinledi. Polis ve askerler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından yapılan operasyonlara ve ele geçirilenlere ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.
14: Komisyon çalışmalarımızda gördük ki hepimizi derinden yaralayan bu olaylar, çocuklarımızın psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkileri bakımından da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken önemli bir uyarıdır.
15: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin kurulan komisyonda İçişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı. Jandarma ve emniyet yetkilileri saldırılar sonrasında okullarda alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1134 okulda 951 okul kolluk görevlisinin görev yaptığını söyledi. 24.216 okulda 20.015 güvenlik okul koordinasyon görevlisinin okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. 21.103 okulda 6.105 ekibinde öğrenci giriş çıkışlarını takip ettiğinin altını çizdi. Çetiner, okul saldırıları sonrasında yürütülen operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 150 tüfek, 46 tabanca, 77 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildiğini belirtti. 996 cep telefonu, 221 kesici deri çaret, 7016 fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu ifade etti. 3100 şüpheliye işlem yapıldığını belirten Çetiner, bunların 2666'sının suça sürüklenen çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren de okul saldırıları sonrası sosyal medya paylaşımlarına odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda 48'i yetişkin, 260'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 308 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
1: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
16: Doğa konuşmaları.
17: Akdeniz ve Ege'de pinalar neredeyse yok olma noktasına gelmişken Marmara Denizi bu parazit salgınından etkilenmedi. Peki Marmara kendini nasıl korudu? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
18: Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 kilometrekarelik küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz kuzeyde, etrafında çok sayıda akarsu var. Yağış fazla, buharlaşma az. Buna bağlı olarak da tuzluluğu düşük. Karadeniz'in tuzluluğu %18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, %38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Yoğunluk farkına bağlı olarak bu sular birbirine doğru akmaya başlar. İşte Marmara Denizi, Akdeniz'le Karadeniz'in sularının ters istikamette akmasını sağlayan bir geçiş, Türk Boğazlar Sistemi. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer. Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur. Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer. Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. Bu ikili su yapısını birbirinden ayıran bir de geçiş tabakası var. Dolayısıyla bu iki su kütlesi dikey karışımlar yönünden zayıftır. Bu dikey karışımların zayıflığı da müsilaj gibi ekolojik olaylara çok uygun bir zemin oluşturur diye her zaman söylüyoruz. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan Pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda Pina için son sığınak Marmara Denizi. Pina, Caplesporidium Pina'nın iklim değişikliğine bağlı olarak, temelde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın etkisinden son sığınak olarak Marmara'da kalmış oldu şimdi. Eğer biz önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak, hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da Pina'nın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni. Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Acaba bu adamlar bu Pinaları ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
16: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
19: Mobile Systems.
16: Tek reklam.
20: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
21: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
20: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
16: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Reklam.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
22: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
23: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
22: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
26: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
25: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
21: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
0: Mobile Systems.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Son finalist Fransa'yı 2-0 mağlup eden Matadorlar... ...2010 yılının ardından bir kez daha kupaya uzanmaya çalışacak.
7: Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Matadorlar yarı finalde karşılaştığı son Dünya Kupası finalisti Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Dev maçın perdesi 22. dakikada açıldı. İspanya, Oyarzabal'ın penaltı noktasından kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren İspanyollar, 58. dakikada Pedro Porro'nun ayağından bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde Fransızların geri dönüş çabaları sonuca yansımadı. 2-0 galip gelen İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında oynadığı son 8 eleme turu maçından da galip ayrılan İspanyollar, büyük turnuvalar tarihinde eleme turu etabında üst üste en çok maç kazanan Avrupa ülkesi olarak tarihe geçti. Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda sadece Belçika'yı 2-1 yendiği maçta kalesinde gol gören Matadorlar, turnuvanın finaline yalnızca bir gol yiyerek yükselmeyi başardı. Bir önceki Dünya Kupası'nı finalde kaybeden, Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde havlu atan Fransa'da bir büyük turnuvadan daha kupasız ayrıldı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın milli takım başındaki macerası da bu karşılaşmayla sona erdi. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Harry Kane ile Lionel Messi'nin karşı karşıya geleceği bir diğer yarı final maçı saat 22'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu ise pazar akşamı saat 22'deki büyük finalin ardından belli olacak.
2: Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler 39 milyon euro bonservis ücreti ödediği İngiliz futbolcuyla 4 sezonluk sözleşme imzaladı.
8: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you've shown me.
9: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
7: Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcuyu rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal da transferden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.
19: Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır.
7: Sarı lacivertlilerin kasasından bu transfer için 39 milyon euro bonservis ücreti çıkacak. Fenerbahçe bu bedeli Marsilya'ya 3 yıla vadeli 3 taksit halinde ödeyecek. Sarı lacivertlilerle 4 sezonluk sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Greenwood, Eylül 2019 oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Kazakistan ekibi Astana'ya karşı henüz 17 yaş 353 günlükken attığı golle Kırmızı Şeytanların Avrupa Kupalarına gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu unvanını elinde bulundurmayı sürdürüyor. Devamında Hetafe ve Marsilya formalarıyla İspanya ve Fransa Ligi maceraları da yaşayan İngiliz Yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 26 gol 11 asistle mücadele etti. Mason Greenwood Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek.
2: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Belçikalı kendisini karşılamaya gelen siyah beyazlı taraftara üçlü çektirdi.
7: Beşiktaş yeni yıldızı Leandro Trossard'ı İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu havalimanında Beşiktaş taraftarı karşıladı. Trossard da ilk açıklamalarında siyah beyazlı taraftara değindi.
27: Oldukça mutluyum. Çok sayıda taraftarı gördüğüm için heyecanlıyım. Bu inanılmaz bir karşılama. Gösterdikleri sevginin karşılığını vermeye çalışacağım. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
7: 31 yaşındaki kanat oyuncusu Arsenal formasıyla mücadele ettiği 5 sezonda 174 maça çıktı, 36 gol, 34 asiste oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Belçika'da 6 maçta süre alıp 2 gol ve 3 asist üretti. Rossar sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ta resmi sözleşmeye imza atacak. Yıldız oyuncu yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.
2: Okan Buruk hücum hattına 3, savunma hattına 1 transfer yapacağız dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Mauro Icardi'nin geleceğinin ise henüz belli olmadığını açıkladı.
0: Yeni oyuncularla hem daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için de çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Galatasaray takımı tekrar en iyi transferleri yapabilecek durumda, istekte. Çok iyi bir kadroya sahibiz, çok iyi oyunculara sahibiz. Geçen sene şampiyonu buraya yeni oyuncularla hem daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için de çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Bu sürece başkanımız götürdü. Yani tabii ki bir teklif yaptık. Yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Ama bu tabii ki yeter, yetmez, uygun görülür, uygun görünmez. Tabii ki o ayrı bir şey. Ama süre geçtikçe tabii ki ya bizim için daha zor olan bir süreç oluyor. Antrenmanlar başladı yavaş yavaş. Bunun netleşip bir an önce aksiyon almamız gereken durumlardan biri. İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz, onu da çok seviyoruz ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
21: NTV Radyo.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Avustralyalı yazar Mem Fox'un Okumanın Büyüsü isimli kitabı kolektif kitaptan yayımlandı. Abbas Karakaya'nın dilimize çevirdiği kitabın bir de uzun alt başlığı var şöyle. Çocuklarımıza kitap okumak hayatlarını neden sonsuza dek değiştirecek? Önce kısaca Mem Fox'tan söz edelim. Mem Fox 1946 yılında

0: kaleme aldı. Kurgu dışı kitaplarıyla tanınmakta. Gelelim bugünkü kitabımıza. Man Fox, okumanın büyüsünde çocuklara yüksek sesle kitap okumanın sıradan bir alışkanlık olmaktan çıkıp bir çocuğun hayatına eşlik eden kalıcı bir armağana nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Düzenli okumanın dikkat dağınıklığından dil gelişimine, öğrenme isteğinden empati kurma becerisine kadar pek çok alanda çocukların dünyasını nasıl dönüştürdüğünü kendi uzun yıllara dayanan deneyimi ve gerçek örneklerle aktarıyor. Şöyle denilmiş tanıtım bülteninde: okumanın büyüsü karmaşık yöntemler, pahalı kurslar ya da özel programlara gerek kalmadan sadece sevgiyle, istikrarla ve her gün ayrılan birkaç dakikayla çocuklarla kurulan bağın nasıl güçlendiğini, okumanın hayal gücünü ve öğrenme kapasitesini nasıl kökten değiştirdiğini yazarın tecrübesinden damıtılmış çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
6: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Breakdown.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öğle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde, her
1: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
3: Systems. Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berk Kiraz, haber turuyla başlıyoruz. Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Fethullahçı terör örgütü üyesi askerlerin hükümeti devirmeye yönelik darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 15 Temmuz'da şehit edilenler gün boyu düzenlenecek törenlerle anılacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler, programlar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de saat 15'e kadar kapalı olacak. En önemli değişiklik metrobüs güzergahında. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak. Darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 yıl içinde FETÖ'ye yönelik 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt üyesi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. gününde de devam etti. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. İran'da Körfez ülkelerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ı yeniden masaya çağırdı. Eğer anlaşma önümüzdeki hafta olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste önemli bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. 2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden siyaseti bıraksın dedi. Özgür Özel'in ekibi de CHP'ye çağrı heyete atanması için mahkemeye başvuruda bulundu. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına, bir sanığın ise tahliyesine karar verdi. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi. Levent'in toplanan bağış paralarının 1 milyar lirasıyla bahis oynadığı iddia ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Müdahale gece boyunca devam etti. Alevler yerleşim birimlerine ve otellere yaklaşınca 1000'den fazla kişi tahliye edildi. İçerisinde en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenlemenin de olduğu torba yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselecek. AK Parti suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırladığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre 15-18 yaş arasındaki çocuklar cinayet işler ya da birini ağır yaralarsa müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Daltonlar, Gündoğmuşlar ve Barış Boyun çeteleri. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 3 ayrı soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılar çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yağma ve uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanıyor. Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Matadorlar yarı finalde karşılaştığı Fransa'yı 2-0 mağlup etti. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının ardından belli olacak. Dev final ise pazar akşamı oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi flash transferler gerçekleşiyor. Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızı Trossard'ı Fenerbahçe'de Marsilya'dan Greenwood'u renklerine bağladı.
1: NTV Radyo.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.
5: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Arka planda Körfez Savaşı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri petrol üzerinden yeni yapılanmanın, yeni jeopolitik ve jeolojistik pozisyon almanın kodlarını işlemeye, kendine göre yeni bir oyun planının gereklerini yerine getirmeye devam ediyor. Nitekim dün Irak lideriyle Beyaz Saray'da bir görüşme yapan Amerika şu mesajı dünyaya verdi. Konsorsiyumlar yoluyla, ki biliyorsunuz Venezuela'yı da kendi ürün gamına katmıştı. Hatta İran'ı da er veya geç bir konsorsiyum içinde ortak hareket etme arzu ve isteğini daha evvel Trump birden fazla kez belirtmişti. Bu sefer Irak'la bir tırnak içinde, Irak liderinin deyimiyle stratejik bir ittifak oluşturarak özellikle petrol bakımından birlikte hareket etmeye karar verdiler. Böylece petrolün yeni bir numarası, bir taraftan konsorsiyumlarla petrol tedarikinde esas söz sahibi olma durumunu güçlendirirken, öte taraftan da Hürmüz Boğazı ve benzeri kaldıraçlarla jeopolitik ve jeolojistik yapılanmayı yeniden düzenlemeye çalışıyor. Nitekim dünkü programda da günlerce ifade ettiğimiz arka plan okumalarında ortaya çıkan aslında meselenin Amerika'nın özellikle lojistik geçişi ve hatları kontrol altına alma, kendisine bağlama, oradan gelir elde etme amaçlarına bağlı olarak %20'lik bir Hürmüz güvenliği sağlama vergisi veya ücreti veya hani biz koruma meleği olacağız, Hürmüz'ün koruyucu meleği olacağız, bunun da karşılığını alacağız tadında ibaresindeki ifadelerine değinmiştik. Tabii ağızdan çıkan söz daha evvelki niyetler esas meseleyi gösteriyor. Bunun geri dönüşü yok ama an itibariyle bu %20'lik meseleden Trump vazgeçtiğini söyledi ve dedi ki Hürmüz İran hariç tüm gemilere açık kalacak. %20 ödeme ücretini de Körfez devletlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı yatırımlarla değiştirdim. Çünkü bu Hürmüz'de bizim işimiz gücümüz yok. Bizde zaten yeteri kadar petrol var. Gelenler, isteyenler buradan alır. Ha illaki ben Hürmüz Boğazı'ndan geçmek istiyorum. Özellikle Körfez ülkelerinde hani tırnak içinde el mecbur vaziyeti ortada. Onlardan gelen yüksek bir itiraz perdesi sonucunda diyor ki şimdilik bundan hani vazgeçtim %20'likten ama onun yerine Körfez ülkeleri bize ticaret politikaları ve yapacakları yatırım miktarını arttırma yoluyla ek bu geliri sağlayacaklar. Tipik Trump. Gümrük vergileri üzerinden, şunun üzerinden, bunun üzerinden, NATO harcamalarına katkı üzerinden ya da tamamen hani biliyorsunuz Körfez Savaşı'ndan evvel bölgeye yaptığı turda belirli fonların Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılması üzerinden. Aslında bu %20'lik yeni vergi meselesine veya ücret meselesine Birleşmiş Milletler de kategorik olarak karşı çıkmıştı. Daha evvel bu işin mantığını dün özellikle ayrıntılı olarak anlattık. Hukuki meselelerine de ve ticaret tarihi üzerinden geçmişine de yer vererek. Bunun zaten hani tırnak içinde şu an itibariyle haydutluk veya korsanlık klasmanına girdiğine hiç şüphe yok. Bunu İran'da yapsa aynısı, Amerika'da yapsa aynısı, başka bir ülkede yapsa aynısı. Şimdi tabii uzmanlar bu %20 balonu patlayınca hemen hesaba kitaba başladılar. Kabaca bir varil petrolün taşıma maliyeti $10, lojistik maliyeti. Eğer Amerika Hürmüz Boğazı'ndan bunu uygulamaya geçerse veya uygularsa, ki önümüzdeki dönemlerde oranın değişerek bu yönde adım atılacağına dair hiçbir şüphe yok, ki bu sadece Hürmüz'le sınırlı kalmayacak. Bu 10 dolarlık lojistik taşıma maliyetinin varil başına 26 dolara sıçrayabileceği, bunun da petrol fiyatlarında arttıracağı, artan Körfez kaynaklı veya Orta Doğu kaynaklı petrol fiyatlarına karşı Amerika'nın iki bakımdan kazanç sağlayacağı, hem savaş öncesi 60'lı dolarlara zor sattığı petrolünü daha yüksek fiyattan satacak, hem de işte savaş esnasında 2,5 milyon varile çıkarttı günlük tonajını, satışını, ihracatını. Bu konuda ilerlemeye devam edecek. Bir uzman diyor ki, eğer böyle bir uygulama olsaydı veya olursa, orta boyda bir geminin 13 ila 15 milyon dolar vergi ödemesi lazım. Yani bu bütün matematiği tekrar alt üst ediyor. Ama zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde istediği bu. Yeniden yapılanma, yeniden alt üst etme. İşin esası bu. Yani demokrasiyle duygusal sebepler, tabii bu duygusal tırnak içinde, ikisi de aynı harfle başlıyor ama maalesef aynı kapıya çıkmıyor. İşin sonunda kasayı kim dolduruyor? Önemli olan o. Bir başka önemli haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon 6 yıl sonra ilk defa tekrar geriledi ve geriye geldi. Bu açıdan bakıldığında Fed Başkanı, her ne kadar dünkü Senato karşısındaki oturumda Fed politikalarının ana çizgisine asla taviz vermeyeceğiz, enflasyonda sıkı duruşumuz devam edecek tadında veya mealinde verdiyse de, tabii piyasalar bu özellikle çekirdekteki aşağı yönlü gidişi de 6 yıl aradan sonra bu aşağı yönlü gidişi olumlu karşıladılar. Çünkü bu faiz arttırma riskini bir yerde ortadan kaldırıyor. Faiz indirimine yakın bir kredi açıyor. Tabii altın hemen bir parça mesafe kaydetti bu çerçevede. Ama bakalım Fed bu duruşunu ne kadar sürdürecek, ona bakacağız. Son olarak bir notla tamamlayalım. Yapay zekada aslında bilgi işlem veya bilgisayar denildiğinde 1960'lardan beri bu işin sembol ismi IBM veya IBM şirketi de devreye girmişti. Yapay zekalı Z uygulaması günlük hayatımızdaki kredi kartı işlemlerinde vesairede çok yaygınlıkla kullanılıyor. Dün IBM'de bir günde %23 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda da biliyorsunuz SpaceX müthiş kazançlar sağlayıp Elon Musk'ı trilyoner yapmışken, orada da halka sunuş fiyatlarına tekrar geriye dönüldü. AI, yapay zeka bombası var mı, patlayacak mı, balon mu, değil mi, havası mı alınıyor, iğne mi batırılıyor? AI ile ilgili tartışmalar devam ediyor. 200 uzman ve akademisyen de dikkatli olunması konusunda yeni bir manifestoya imza attılar. AI ekranda kalmaya, yapay zeka her yönüyle tartışılmaya devam ediliyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: ...15 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Gazetelerin gündemine ve manşetlerde yer alan haberlere bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşeti, 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu manşetiyle çıkmış bugün gazete. Ve bizde bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz başlığı atılmış. Gazi Halit Şener, hainlere karşı dururken aklımızda sadece vatanımız vardı. 15 Temmuz'da evde otursaydım kendimi affetmezdim. 10 yıl değil 100 yıl geçse de bu ihaneti unutturmayacağız demiş. Ve şehit babası Ahmet Yaşar'sa, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin tekrar diriliş gecesiydi. Benim oğlanım gibi nice koç yiğitler bu vatan için canını verdi. Bizim canımız da bu vatana feda olsun sözleri manşete taşınmış bugün sabah gazetesinde. 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlığı var ayrıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleminden 15 Temmuz zaferi denmiş. Tarihin akışını değiştiren koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o meşhum gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Sabah gazetesinde ilk sayfada böyle paylaşılmış. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Bugün manşet: irade bizim, zafer bizim. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devletle el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi demiş Milliyet. FETÖ 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içine gizlenmiş askeri hiyerarşi dışında hareket eden unsurlarıyla darbe girişiminde bulundu. Savaş uçaklarından atılan bombalar, helikopter, tank ve silahlarla hedef gözetilerek açılan ateş sonucunda 253 vatandaş şehit düştü, 2196 kişi de yaralandı. Çatışmalarda 34 darbeci ise ölü olarak ele geçirildi denmiş. Sahada aktif rol alan ve emri verenlerin de aralarında bulunduğu 390.354 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde 289 dava açıldı ve bu davaların tamamı ilk derece mahkemeler tarafından karara bağlandı denmiş. Sanıklardan 4.891'i ceza aldı. 1.634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1.366 ise müebbete mahkum oldu. 1.891 sanık da çeşitli sürelerde hapis cezası aldı demiş Milliyet gazetesi. Bugün bu manşetle çıkmış. İhanet yöntem değiştirdi haberini görüyoruz ayrıca. MHP lideri Bahçeli darbe girişiminin 10. yılında FETÖ uyarısı yaptı. Tehdit bitmedi, ihanet yöntem değiştirdi diyen Bahçeli, bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemlidir dedi. Milliyet gazetesi bu habere de ilk sayfada yer vermiş. Hürriyet gazetesine bakalım. Gazetenin bugünkü manşeti: 25 milyarlık 4 ahbap. Aylık gelirleri 20 bin ila 38 bin lira arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Bu isimler Yeliz Kaya ve Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner olarak belirlenmiş. Bu isimlere ve dosyadaki bilgilere yer vermiş Hürriyet gazetesi bugünkü manşette. Ayrıca gözaltı sayısının yükseldiğine dair bir haber var. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin cezaevinde olduğu anlaşıldı demiş. Bu haber böyle duyurulmuş bugün Hürriyet gazetesinde. Ergen katile müebbet hapis başlığını görüyoruz ayrıca. AK Parti suç işleyen çocuklara verilecek cezaları ağırlaştıran 18 maddelik yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk kavramı kullanılacak. Cinayet işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara müebbet verilebilecek. Ağır suçlara karışan çocukları yargılayan mahkeme, kusurun ağırlığı suçun işleniş şeklini dikkate alarak cezada indirim yapmayabilecek. Sorumluluğunu yerine getirmeyen anne ve babaya 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek demiş. Hürriyet gazetesi bu haberi böyle ilk sayfadan paylaşmış. Yeni Şafak'ın manşeti ise 15 Temmuz direnişinin 10. yılı, darbeyi yendik, prangayı kırdık. Darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasını 253 şehit vererek önleyen Türkiye, yurt içi ve dışındaki vesayet odaklarını da bitirip prangalarını kırdı. Türkiye geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı demiş Yeni Şafak gazetesi. FETÖ 1 Kasım'da düğmeye bastı haberi var. MİT'in hazırladığı 15 Temmuz kronolojisi, FETÖ'nün AK Parti'nin zaferle çıktığı 1 Kasım 2025 seçimlerinde düğmeye bastığını gösteriyor. Pensilvanya'da 14-15 Kasım 2015'te ilk toplantıda çekirdek kadro oluşturuldu. Ankara-İstanbul-Pensilvanya hattında 8 ay süren gizli buluşmaların sonunda Adil Öksüz 12 Temmuz'da ABD'ye gidip Fethullah Gülen'den son onayı aldı demiş. Yeni Şafak gazetesi bu habere de ilk sayfada yer vermiş. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti: kaybeden CHP'yi salsın. CHP'de Özgür Özel'in gelecek hafta yeni parti konusunu netleştirmesi bekleniyor. Baskın görüşünse toplu geçişi olduğu öğrenildi. Mahkemenin mutlak mutlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti tartışmalarıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'e "partide kalın, kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet ediyor" mesajı yolladı. Özel Kılıçdaroğlu'na "madem ki partilisin, buradan açıkça söylüyorum, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum diye seslendi. Yeni parti tartışmalarıyla ilgili Özel, CHP'yi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni parti ifadesini kullandı. Cumhuriyet bugün bu habere manşetten böyle yer vermiş. Posta gazetesine bakacağız. Bugün manşette bir Gülşah ölür, bin Gülşah doğar haberi var. Gülşah Güler 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. Aradan geçen 10 yılda iki yeğeni dünyaya geldi. Aile bir ölür bin doğarız şiarıyla ikisine de Gülşah halını verdi. Şimdi küçük Gülşahlardan biri halasının yolundan gidip polis olmak istiyor demiş. Bu hikayeyi bugün manşetten yer vermiş Posta gazetesi. Devam edelim yine ilk sayfadaki diğer başlıklarla. Gözaltı sayısının yükseldiğine dair yine Haluk Levent'in soruşturmasına, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin bilgiler paylaşılmış. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların kişisel hesaplara ve bahis sitelerine aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma genişletildi ve 17 kişiden 14'ü daha gözaltına alındı. Üçünün başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi. Yeni operasyonda Haluk Levent'in Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan kardeşi Berkan Tacir'in de şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi demiş Posta gazetesi. Ve Akşam gazetesi, Milli Direniş 10 yaşında diyor gazete bugünkü manşetinde. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destansı gecenin üzerinden 10 yıl geçti demiş Akşam gazetesi bugünkü manşetinde. Yeni yapılanma girişimleri deşifre edildi diyor ayrıca bir başka başlıkta. Operasyonlarla hareket alanı daralan FETÖ, esnaf kadınlar ve öğrenciler üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul'da bugüne kadar 14 iddianame hazırlandı. 308 kişiye de dava açıldı notuyla paylaşmış bu haberi Akşam gazetesi.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.079 puanda. Dolar 47.03, Euro 53.85'ten işlem görüyor. Gram altın 6.090, çeyrek altın 11.325 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 85 dolar.
0: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Bugünlerde hava daha nemli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü, sıcaklık 37 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Kupa sözlüğünde bir ülkeyi tek başına sırtında taşıyarak finale kadar getiren bir dahinin yeşil sahanın en yalnız noktasında sadece bir saniyede trajik bir figüre dönüşüme hikayesini hatırlıyoruz. Takvimler 1994 yılını gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya İtalya tutuk başlamış ama Il Divin Codino, yani ilahi at kuyruğu lakaplı Roberto Baggio adeta tek kişilik bir ordu gibi Nijerya'yı, İspanya'yı ve Bulgaristan'ı yıkarak ülkesini finale Brezilya'nın karşısına taşımıştı. Los Angeles'taki finalde 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve iş kupa tarihinin ilk penaltı atışlarına kaldı. İtalya için son penaltının başına turnuva boyunca onları kurtaran o büyük deha Baggio geçti. Kaçırırsa Brezilya şampiyon olacaktı. Baggio topa doğru geldi, vurdu ve topu dışarı gönderdi. O güne kadar yeşil sahada milimetrik paslar atan, frikikleri iğne deliğinden geçiren o dahi ayak topu gökyüzüne Rose Bowl stadyumunun tribünlerine gönderdi. Brezilyalı futbolcular çılgınlar gibi kutlamaya koşarken Baggio elleri belinde, başı öne eğik, dakikalarca o beyaz noktanın üzerinde tek başına adeta bir heykel gibi dona kaldı. O an koca bir ülke onun o bükülen boynunda kendi kaderini izledi. Kupa tarihi bize her turnuvada hatırlatır. Sahada yüzlerce gol atıp bir efsane olabilirsiniz. Ama Dünya Kupası sizi bir saniyede ayakta ölen trajik bir kahramana da dönüştürebilir.
0: Kupa sözlüğü.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni bir haberle başlıyoruz bu saate. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 23 zanlı adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar Dilek Yaman Demir'de.
3: Ahbap soruşturmasına yönelik yapılan ilk operasyon, geçtiğimiz pazar günü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Haluk Levent de ifadesini verdi. Yaklaşık 6 sayfalık bir ifade verdi. İfadesinde Ahbap Derneği'ne ilişkin, Ahbap Derneği'ndeki para transferlerine ilişkin aslında birden fazla soruya cevap verdi. Tüm emniyette gözaltına alınması istenen 25 şüpheli vardı. 24'ü gözaltına alınmıştı. Bir kişinin de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını belirtelim. Şimdi Haluk Levent'in de içinde olduğu 23 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiler. Artık bir de savcı karşısında savunma yapacaklar.
2: Dilek Yaman Demir aktardı. Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Müdahale gece boyunca devam etti. Alevler yerleşim birimlerine ve otellere yaklaşınca binden fazla kişi güvenli bölgelere nakledildi. Ayrıntıları Demirören Haber Ajansı Muğla muhabiri Fırat Akay'dan alacağız.
4: Şiddetli rüzgar saatler ilerledikçe alevlerin yayılmasına yol açtı. Muğla'daki yangın yerleşim yerleri için tehdit haline geldi.
5: Tabii bölgede tatil siteleri var. Oteller var.
6: Yangın dün saat 17.03 sıralarında Milas'a bağlı Gürçamlar ve Bozbük mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa süre içerisinde ekipler yangını söndürebilmek adına can siperhane bir şekilde mücadeleyi başlattı. Tabi havanın kararmasıyla da birlikte hava unsuru geri çekilmek zorunda kaldı. Kara unsurları da gerçekten ormanın iç noktalarına doğru gitti. Yangının yayılımının engellenmesi adına da can siperhane bir şekilde kara unsurları mücadele etti. Vali İdris Akbey'in yapmış olduğu açıklamalara göre ilk dakikadan itibaren 12 helikopter, 8 uçak havadan müdahale ederken karadan da 517 personel, 40 araç, içerisinde jandarma ve emniyete bağlı 4 toma, bununla birlikte yine çok sayıda arazöz, 100'e yakın arazöz, itfaiye, gönüllerin de bulunduğu çok sayıda kişi yangını söndürebilmek adına cansiperhane bir şekilde müdahalelere başladı. Yangının başladığı ilk dakikadan itibaren rüzgar bölgede çok çok etkiliydi. Bölgeye yakın yerleşim yerleri vardı, oteller ve yine konaklama alanları vardı, yine siteler vardı. Orada konaklayan 1120 vatandaş bölgeden tedbir amaçlı tahliye edildi. Yakın nokta değildi ancak olası bir duruma karşı bölgede yine Muğla Valiliği koordinasyonunda tahliye işlemi yapıldı. Rüzgar gerçekten çok çok etkiliydi. Havanın aydınlanmasıyla da birlikte yine helikopterler, uçaklar kara unsurlarına destek vermek için bölgeye intikal ettiler ve yakın bir nokta, denize yakın bir noktadan helikopterler, uçaklar sularını alıyor. Aralıksız olarak sortilerini gerçekleştiriyor. Küçük bir noktada, bir bölümde kaldı yangın şu dakika itibariyle. O noktayı da çevirebilmek adına ekipler kara unsurlarına havadan aralıksız destek veriyor. Yangın neden çıktı, hangi noktadan çıktı, nasıl yayıldı? Bu noktada da jandarma ekiplerinin titiz bir soruşturması ve araştırması devam ediyor.
2: Demirören Haber Ajansı muhabiri Fırat Akay'ın notlarını dinledik. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Ankara'da birçok program düzenlendi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadesini kullandı.
7: Hizmet diyerek, himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
8: Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kürsüdeydi.
9: 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişiminin adıdır.
8: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala o dönem İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Yaşadıklarını anlattı.
10: İlk verdiğimiz talimat bu meselede silahla karşı durulacaktır. Asla bunlara pabuç bırakılmayacaktır. Ve asla hiçbir birimimiz bunlara kapılarını açmayacaktır.
8: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlıklarda da programlar vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karargâhta gazilerle bir araya geldi.
0: 15 Temmuz gecesi asil milletimiz zorlu bir imtihandan geçmiş, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin en anlamlı destanlarından da birini yazmıştır. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.
11: Milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında sürece dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı son bilgilere göre FETÖ üyeleri darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında verdi. 15 Temmuz'a giden yolun taşları 8 ayda döşendi.
12: Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatıyla darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'daki çiftliğe gitti. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzey 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da FETÖ üyesi askerlerde darbe planlaması yapıldı. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oduç Pensilvanya'ya uçtu. Ardından yine Adil Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da 6-7-8-9 Temmuz 2016'da yapılan toplantılarda son rötuşlar yapıldı. Öksüz ve Kemal Batmaz, 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Güden'le son toplantı için Pensilvanya'ya gitti. 12-15 Temmuz 2016'da Ankara ve İstanbul'da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylar bir araya geldi. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti. Ve o gece hain darbe planı uygulamaya kondu.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
7: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
8: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
13: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
8: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
2: İçerisinde en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören düzenlemenin de olduğu torba yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. O teklifte hangi maddelerin bulunduğuna bakalım.
4: En düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılacak. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifle Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aday sürücü belgelerinin iptaline ilişkin de düzenleme yapılıyor. Buna göre ilk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın, 75 puan ceza alanın, drift, makas gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi de iptal edilecek. Teklif, turizm ve sinema sektörüne yönelik destekleri de içerisinde barındırıyor. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerine bu yıl Mayıs-Aralık arası dönemine prim desteği verilecek. Ayrıca internet platformları yıllık net satış tutarlarının %2'sini sinema desteklerinde kullanılmak üzere bakanlık döner sermaye hesabına yatıracak.
2: AK Parti suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırladığı yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenleme 18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasını öngörüyor. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta paylaştı.
14: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
12: 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 maddeden oluşan yasa teklifi AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Ceza için şartlar da düzenlemede sıralandı.
14: Güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek.
12: Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak.
14: Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
12: Teklifte kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine dönük düzenlemeler de yer alıyor. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması öngörülüyor. Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen düzenlemeyle mevzuatta kullanılan suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek.
2: Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih telaşı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde faaliyete geçirdiği tercih danışmanlığı merkezleriyle bu süreçte öğrencilere destek veriyor. Psikolojik danışmanlar Elif Gül ve Teksin Fatihli tercihte gözetilmesi gereken kriterleri paylaştı.
15: Hangi okulların avantajları daha yüksek olur? Hangi tercihleri ön plana alabiliriz? Hangi tercihleri bir sonraki sıralamalara yazabiliriz? Bunlarla ilgili yardımcı oluyoruz.
16: Liselere geçiş sınavında sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu sürüyor. Bu süreçte öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu 19 bin tercih birimi yoğun mesai yapıyor.
17: Hocalarımız sağ olsunlar çok güzel yönlendirdiler, çok güzel fikirler verdiler. Buradan çıkıp okuluna gidip inşallah tercihini yapacağız.
16: Öğretmenler her konuda öğrencilere yardımcı oluyor.
18: Sayısalın baskın olduğu için fen lisesi istiyordum fakat ulaşım açısından zor olduğu için Anadolu Lisesi'ne gideceğim.
19: Psikolojik olarak da destek veriyor. Çünkü bu süreç tabii ki veli için çok sıkıntılı bir süreç. Destek önemli, o yüzden buraya geldik.
16: Lise seçiminde sıralamanın yanı sıra farklı kriterlere de bakılması gerekiyor.
15: Konum elbette ki çok önemli. İstedikleri bölümlerin olması, yabancı dil eğitimlerine bakabilirler. Okulun sunduğu imkanlar çok önemli. Spor salonları, atölyeleri, etkinlik alanları, sosyal imkanları gibi.
16: Tercih masalarında yalnızca puanlar konuşulmuyor.
20: Çocuğun sınavdan bir puan elde ediyor. Bu sadece ona ait diyemeyiz. Çünkü bu bir süreç. Ona karşı anlayışlı olmak lazım. Bak gördün mü işte ben sana söylememiş miydim? Ya bu artık geçmişte kalmış bir şey ve bugünden sonrasını planlamak için oraya çok takılmamak da gerekiyor.
16: Tercih süreci 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: İzmir'deki bir salonda dünya evine giren Feride ve Şeref Derin çifti düğün videoları kendilerine teslim edilmeyince mahkemeye başvurdu. Kameraman düğünde kayıt tuşuna basmayı unutunca hiçbir görüntünün kaydedilemediği ortaya çıktı. Dava sonucunda çifte 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
21: Gönül heyecanı, ailemizle yaşadığımız anılar, sevdiklerimizin mutluluğu yani kısacası bu güzel günümüzü profesyonel şekilde kayıt alacağını düşünüyordum. Ancak daha sonra düğün bitiminde kameranın kayıt almadığını, tekrar getirmeye çalışacağını dile getirdim.
22: İzmir'de yaşayan Feride ve Şeref Derin çifti 27 Aralık 2023'te dünya evine girdi. Çiftin evlilik merasimi Karabağlar ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Daha sonra düğünün görüntülerini isteyen çift kameramanın kayıt tuşuna basmayı unuttuğunu öğrendi. Kameramanın dikkatsizliği yüzünden ellerinde yakınlarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerden başka hiçbir hatıra olmayan çift salona dava açtı.
23: Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum. Hani bunun geri dönüşü yok çünkü bir kere yaşanan bir olay. Bunun üzerine bize ulaştılar. Biz İzmir Tüketici Mahkemelerine başvurduk ve tazminat talebimiz kabul edildi.
22: İzmir Tüketici Mahkemesi çifti haklı buldu. Feride ve Şeref Derin'e 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
24: Reklam.
25: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
26: Adile Sultan Ev Yemekleri.
27: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
26: Tatil Sepeti.
28: 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
29: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
30: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
31: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
16: Mobile Systems.
32: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
33: Ege ve Antalya'da sıcak hava ile kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riski artıyor. Açık alanda ateş yakılmamalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaşıyor. Özellikle 11 ile 16 saatleri arasında yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşten uzak durmalı. Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise ani sağanaklar nedeniyle kaygan yollar ve yerel su baskınlarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
32: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar, NATO yemeklerine bakmaya devam ediyoruz. Benimsenen kavramlar için yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik demiştik. Evet, burada yerellik derken iki bağlamda ele almak lazım. Yerellik derken yöresel ürünler, her bir bölgeden gelen özellikli ürünler ve aynı zamanda da o bölgelere has yemekler, pişirme teknikleri, bölgeye has lezzetler diyebiliriz. Şimdi Fatih Tutan menüsüne bakıyoruz. Taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla açılmış. Aslında basında yanlış yansımalar oldu. Taş fırında pide deyince gerçekten böyle peynirli kocaman bir pide geliyor gibi algılandı. Halbuki öyle değil. Fatih Tutak her zaman tadım menüsünde de pide ekmek eşliğinde tereyağı verir ve petekte bal verir. Yani aslında bizim kebapçılarda falan olduğu gibi önden böyle hemen fırından çıkmış pide ekmek olur. Yanında da tulum peyniri veya tereyağı ve birazcık da bal olur ya. Hani ağza hemen bir şey atıvermek için. İşte tam öyle. Fakat burada önemli olan Hizan karakovan balığını ön plana çıkartmış olması. Hizan deyince Bitlis'e gidiyoruz. Bitlis'in yaylalarında zaten arıcılık son derece gelişkin. Çünkü inanılmaz güzel bir çiçek florası var ve o yüksek yaylaların çiçeklerinin balı gerçekten bambaşka alıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan karakovan balı da Bitlis'in Hizan'ın önemli değerlerinden biri. Evet, dolayısıyla bu seçim son derece yerinde olmuş. Şimdi Şef Osman Sezener'in menüsüne bakalım. O da 7 bölgeden 7 meze diye bir ön tadım tabağı yapmış. Şimdi bunları da hepsi ortaya meze gibi geliyor zannetmeyin. Hepsi birer lokmalık. Aslında ağza atımlık böyle birer lezzet olarak geliyor. Ege'den kabak ezmesi var. Marmara'dan naneli haydari ve kayakoruk turşusu var. Akdeniz'e gelince de son derece yerinde bir seçim hibeş. Şimdi hibeş nedir diye bilmeyen varsa aslında tahinli, limonlu, İçinde bol kırmızı biber olan sarımsaklı bir mezedir. Şimdi tabii ki burada tahin önemli. Manavgat'ın altın susamı var. Onunla yapılıyor. Liderlere yapıldığı için çok acı olmadığını zannediyorum. Dolayısıyla tatlı toz biber kullanılmıştır. Ama son derece yerinde bir seçim olmuş. Şimdi İç Anadolu'ya gelince tarhana ön plana çıkmış. Ama tarhana deyince çorba gibi değil, sanki bir böyle köpük gibi bir mus gibi verilmiş. Yani aslında yabancı bir mutfak tekniğiyle Anadolu birleştirilmiş. Karadeniz'e gidince hemen mısır ekmeği, tereyağı ve elma görüyoruz. Ekşi elma, mısır ekmeği ve tereyağının üstüne sadece şöyle bir hani hafif bir ekşilik vermesi için konmuş. Aynı aslında Fatih Tutak'ın tereyağıyla karakovan balığını vermesi gibi burada da tereyağı devreye giriyor. Ama hemen Doğu Anadolu'ya gidince Erzincan tulumu, ceviz ve bal peteği var. Yani burada da tamamen aynı yaklaşımı görüyoruz. Erzincan tulumuyla bal eşleşmiş. Şimdi Güneydoğu'ya gidince de olmazsa olmaz tabii onların közlenmiş patlıcanları, isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı olarak sofrada yerini almış. Sinem Özler de yöresel olarak ne koymuş? Tabii ki haşlama içli köfte, zaten onun artık imza yemeği haline geldi. Klasik usulde yapılmış olduğu gibi. Farklı şeflerden, farklı yörelerden, farklı yorumlar. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
33: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Iğdır-Karakoyunlu yolunun 2-6. kilometrelerinde ve Ardahan-Şavşat yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
33: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: ateş böceklerinin ışık yaydığı dönemdeyiz. Çocukken ateş böceği yakalayıp avcunuzun içine kapatıp parmaklarınızın arasından ışığını görmeye çalıştınız mı? Tam bu noktada önemli bir bilgi. Ateş böceği sanılanın aksine çok yumuşaktır. Dikkat etmezseniz avcunuzun içinde kolayca ezilebilir. Ateş böcekleri Antarktika hariç her kıtanın ılıman ve tropikal bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise tamamında park, bahçe, çayır, orman kenarlarında yaşarlar ve yaz akşamlarında görülürler. Bazı ülkelerde yıldız kurdu denilen ateş böceği uzaktan yanıp sönen ışık çizgisi gibi göründükleri için yıldırım böceği diye anılır. Işığın bir amacı vardır. Aslında dişi ateş böceği eş aramak için ışığını yakar. Işık kuyruk bölümünden çıkar. Buradaki hücrelerin salgıladığı enzim oksijenle tepkimeye girince ışık oluşur. Ateş böceği larvaları salyangoz, solucan ve sümüklü böcekle beslenirler. Salgıladıkları bir kimyasal maddeyle onları uyuşturup sonra yerler. Uyuşturduktan sonra yerler. Yetişkin ateş böcekleri ise nektar polenle beslenirler. Bazıları hiç beslenmezler. Ama bazıları da birbirlerini yerler. Eş aramak için ışık yakıyormuş gibi yapar, gelen ateş böceğini kolayca avlarlar. Eş bulma ve avlanma dışında savunma amacıyla da ışık yakarlar. Bu ışık avcılara lezzetli değilim, hatta zehirli olabilirim mesajı verir. Bir ateş böceğinin vahşi doğada genellikle yaklaşık 2 ay yaşadığını ekleyelim. Doğal alanlarda ateş böceği görürseniz aklınızda olsun.
6: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
9: Arvento, Arvento.
10: Reklam.
11: Klima deyince vatan.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Akdeniz yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öğle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor.
0: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: 15 Temmuz özel yayını başlıyor.
1: Önce bugün sıradan güneşli bir cuma sabahına uyanmıştık. Aklımızda günlük meseleler, belki iş, belki ailemizle ilgili halletmemiz gereken konularla diğer günler gibi bir günün sıradan telaşları içindeydik. Birçoğumuz o sabah Boğaziçi'nden geçerken hemen önünde bulunduğumuz bu köprünün yakın tarihimizin en karanlık saatlerine sahne olacağının elbette farkında değildi.
2: Adım adım devletin en mahrem kurumlarına sızmış terör örgütü mensupları ise bizim sıradan gördüğümüz saatler içinde düğmeye basmış, yıllardır kurdukları hayali gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmişti. Toplantılar tamamlanmış, planlar uygulamaya konmuştu. Geçmişte olduğu gibi kalkışma başladığı andan itibaren her şey kolayca halledilecek. Tereyağından kıl çeker gibi darbe başarıya ulaşacak. Koca bir memleket kime hizmet ettiği belli olmayan bir terör örgütünün kontrolüne geçecekti.
1: Ve 10 yıl önce her şey tam da burada başladı. Önce köprüde bir anormallik olduğu haberini aldık. Ardından askeri kıyafetler giymiş örgüt mensuplarının köprünün girişini kapattığını gördük. Ve sonra vatana yemin ederek milleti korumak adına ellerine aldıkları silahları millete doğrultup ateş ettiklerine şahit olduk.
2: Geçmiş darbelerden kendilerince dersler çıkarmış, benzer bir takım uygulamaları da devreye sokmuşlardı. Devlet televizyonundan bildiriler okunuyor, jetler İstanbul, Ankara semalarında alçaktan uçuyor, televizyonlar radyo binalarına saldırılıyor, siyasiler gözaltına alınmaya çalışılıyordu. Dersler çıkarmışlardı ancak hesaba katmadıkları bir durum vardı. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta iradesi elinden alınan halk bu kez kendilerine geçit vermeyeceği ihtimalini belli ki yaptıkları o toplantılarda dikkate almamışlardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen halk hemen burada, köprüde, Ankara'da devlet kurumları önünde, kışlaların kapılarında darbeye dur dedi. Ve 16 Temmuz öğle saatlerine kadar süren darbe girişimi bu halkın duruşu sayesinde engellendi.
2: 10 yıl sonra o karanlık gecenin başladığı yerde Türk siyasi tarihinin unutulmaması gereken gecesini konuşmak için karşınızdayız. Binlerce insanımızı yaralayan, 253 vatandaşımızı şehit eden Fethullahçı terör örgütünün darbeye kalkışacak bir yapıya nasıl dönüştüğünü, 15 Temmuz darbe girişimini, sonrasını, Türkiye siyaseti açısından etkilerini konuşacağız.
1: O geceye dair tanıklıklara, kahramanlıklara yer vereceğiz. Tabii hem konuklarımız olacak hem de hazırladığımız özel dosyalarla gün boyunca 15 Temmuz darbe girişimini aktaracağız efendim. Özel yayınımız başlıyor.

0: bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek.
1: Temmuz darbe girişimini başladığı dakikadan sonuna kadar gün boyunca aslında NTV özel yayınında ben Burcu Kaya, Burak Özcan'la birlikte ve tabii NTV Haber Merkezi'nin hazırladığı özel dosyalarla siz seyircilerimizle paylaşacağız efendim.
2: Tabii uzun zamandır planladığımız bir yayın, her 15 Temmuz'da olduğu gibi 10. yılında da olanı, biteni, 15 Temmuz sonrasında yaşananları hem bulunduğumuz noktadan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nden konuklarımızla beraber hem NTV muhabirleri aracılığıyla o gecenin kritik duraklarından aktaracağız. Şimdi muhabirlerimiz nerede bir bakalım Burcu. Osman Terkan hemen bizim yakınımızda Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz 2016 günü adı Boğaziçi Köprüsü olan ama milletin gösterdiği kahramanlıkla darbeye dur demesiyle adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Şehitler Köprüsü'nde Şehitler Makamı'nda gün boyunca oradan karşımızda olacak. Melike Şahin havalimanında o gün de aslında Melike 10 yıl önce de 2016 15 Temmuz'da da havalimanındaydı. Bugün yine orada olacak. Baran Bila Zincirlikuyu'da bir yürüyüş var. Saat 10'da başlaması planlanıyor. Zincirlikuyu'dan başlayacak yürüyüş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek aslında bizim bulunduğumuz noktaya ulaşacak bu yürüyüşe katılanlar. Sinan Kunter'de Edirne Kapı Şehitliği'nde 253 şehidimiz var. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidimiz var ve o hiç unutulmayan acı her 15 Temmuz'da yeniden tazeleniyor. Sinan Kunter'de Edirne Kapı Şehitliği'nden karşımızda olacak.
1: Evet, İstanbul noktalarımız böyleydi. Tabii ki Ankara'da o gün hem 15 Temmuz hem 16'sında o gece yaşananların olduğu noktalarda ekiplerimiz bizi bekliyor. Tabii özel harekat merkezinde 44 şehidimiz vardı. 43 özel harekat polisimiz, bir ses sivilin hayatını kaybettiği özel harekat merkezinde Mustafa Berber bizi bekliyor. Yine Gazi Meclis'te füzelerle bombalanan Gazi Meclisi'nde de Uğraş Bingöl yine o noktada bizi bekliyor. Genelkurmay Başkanlığı'nda Özen Erkuş olacak ve Ahmet Örsoğlu da Beştepe'den notlarını aktaracak bizlere. Önce Özen Erkuş'a gidelim. Evet. Genelkurmay'da son notları aktarsın bize. Özen, neler aktaracaksın?
3: Burcu, aslına bakılırsa o güne dair insanların fark ettiği anormalliklerden biri hemen arkamda bu Genelkurmay karargahında yaşanmıştı. Akşam saatlerinde bazı silah sesleri duyulmuştu. Fakat aslına bakılırsa o darbe girişimine ilişkin ilk belirtiler öğle saatlerinde, tam 10 yıl önce bugün öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nda gerçekleşen bir toplantıda ele alınmıştı. O dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan yine dönemin Genelkurmay Başkanı ile birlikte, Hulusi Akar'la birlikte bir yemekteydi ve o yemekte aslına bakılırsa asker içerisinde bazı hareketliliklerin olduğuna ilişkin bazı duyumlarda değerlendirilmiş, kapsamlı şekilde masaya yatırılmıştı. Hatta öyle ki o toplantının ardından dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderilmiş ve orada bir anormallik var mı, bir kalkışma girişimi var mı diye bir denetimde bulunması istenmişti. İşte o denetim aslına bakılırsa o gün, yani 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah 03'te başlayacak olan darbenin öne çekilmesine sebep oldu. Bu nedenle de saatler 21'i gösterdiğinde darbeciler harekete geçmek zorunda hissettiler. Belki de bu saat değişikliği darbenin başarısızlığında önemli etkenlerden biriydi. Dediğimiz gibi önemli simge noktalardan bir tanesi burası. Çünkü o gün akşam saatlerinde 33 tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı darbeci asker işte buraya geldiler. Karargaha geldiler. Amaçları burada bulunan komuta kademesiyle iletişime geçmek, onları darbe konusunda ikna etmek, ikna olmayanları ise darbenin ana karargahı olan o dönem ismi Akıncı olan Akıncı Üssü'ne götürmek, şimdiki ismi Mürted olan Akıncı Üssü'ne götürmekti amaçları. İşte bu yüzden geldiler ve ilk çatışmada darbeci askerlere karşı ilk direnişte aslına bakılırsa karargahın kapısında yaşandı ve o akşam çıkan çatışmada iki asker şehit oldu. Onlardan birisi Asubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın'dı. Darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit olan ilk asker olarak da tarihe geçti. Tabii darbeciler akşamın ilerleyen saatlerinde bazı komutanları derdest ettiler. Onlar arasında dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı da vardı. Onları aldılar ve akşamın ilerleyen saatlerinde Genelkurmay Karargahı'ndan ard arda çok sayıda helikopterin kalktığını gördük. O helikopterlerin içerisinde darbeciler tarafından derdest edilen üst düzey komutanlar vardı. Tabii o gece çok sayıda vatandaş Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan bu anormalliği fark etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrısıyla işte bu alana akın etti deyim yerindeyse ve sonrasındaysa hiç akla gelmeyen gerçekleşti. Darbeciler zaman zaman helikopterlerle, zaman zaman ellerindeki uzun namlulu silahlarla, tanklarla sivillerin üzerine ateş açtılar ve burada şu anda bulunduğumuz bu alanda maalesef çok sayıda vatandaş, çok sayıda Ankaralı şehit oldu o gece. Ama sabaha kadar da Genelkurmay Karargahı ve çevresindeki direniş hiç sona ermedi. Sabah saatlerine kadar da vatandaşlar buradan hiç ayrılmadılar. Hala da burada şehit olanların, bu karargah yakınında şehit olanların isimleri ve fotoğraflarıyla anıldıklarını söylememiz gerekir. Dediğimiz gibi üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin belki de simge noktalarından bir tanesiydi ve burada Genelkurmay Karargahı'na gelerek Genelkurmay Karargahı'nda komutanları derdest etmeye çalışan, darbeye yön vermeye çalışan 200'den fazla darbeci de sonrasında açılan davalarda cezalarını aldılar.

0: Ankara'dan Genelkurmay Başkanlığı'nın hemen önünden bir bağlantıyla başladık efendim. Tabii Ankara'da hedef alınan birçok nokta vardı. O noktalardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresiydi 15 Temmuz gecesi. Oraya da helikopterlerle, jetlerle saldırılar düzenlendi. Ahmet Örsoğlu o noktada bizi bekliyor. Bugün hem İstanbul'da hem Ankara'da 15 Temmuz'u anmak adına düzenlenecek olan pek çok program var. Beştepe'de de programlar var. Ayrıntıları aktarıyor Ahmet Örsoğlu.
1: Burak, 10 yıl önce bugün sabah saatlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Beştepe'de ve civarında da sakinlik vardı. İnsanlar bu parklarda belki yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlardı. Akşam saatlerinde yaşanacakları bilmeden bambaşka bir gün oldu 15 Temmuz akşamı. En hareketli noktalardan biriydi. Zira FETÖ teröristlerin saldırdığı, ele geçirmeye çalıştığı kilit noktalardan biriydi. Zira Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makamına dönebilir. O yüzden burası ele geçirilmeli kararındaydılar. Bunun planı da aylar öncesinden gerçekleşti. Aslında FETÖ'cülerin darbe kalkışmasına hazırlığı 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında başladı. Zira o seçimlerin sonucu istedikleri gibi sonuçlanmadı. 8 aylık bir hazırlık sürecine giriştiler. Defalarca toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantılar kimi zaman İstanbul'da, kimi zaman Ankara'da, farklı karargahlarda, kimi zaman da daha doğru bir ifadeyle pek çok defa da Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'le, terörist başıyla bizzat gerçekleştirildi. Artık 15 Temmuz akşamı düğmeye basıldı ve darbe girişimine başlandı. 15 Temmuz akşamı ele geçirilmeye çalışılan noktalardan biri burasıydı dedik. Şimdi Burak size o noktayı gösterecek. Millet Camii'nin hemen önü. Ne yazık ki bu caminin önünde darbecilere direnen 31 vatandaş şehit oldu. 188 kişi yaralandı, gazi oldu. O mücadele sabaha kadar devam etti. Millet Camii'nin önünde bulunan noktaya, yol üstüne F-16'lar tarafından 2 ayrı saldırı gerçekleştirildi. O saldırılarda biraz önce ifade ettim, ne yazık ki 31 vatandaşımız şehit oldu. 188 kişi de yaralandı. Elbette büyük bir kargaşa vardı ama vatandaşlar artık o kalkışmanın bunun bir darbe girişimi olduğu anlaşılınca vatandaşların Ankara'da geldiği, savunmaya çalıştığı ilk nokta da burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Yine Millet Camii sembol noktalardan bir tanesi, zira yine bu caminin minarelerinden selalar okundu. O selalarla vatandaşın darbeye direnmesi amaçlandı, istendi. Sadece savaş uçakları değil, darbeciler tanklarla da Cumhurbaşkanlığı'nı zapt etmeye çalıştılar. 6 tank gönderildi bu külliyenin bulunduğu farklı noktalara. Ama vatandaşlar o tanklara da geçit vermediler. Tankları da durdurdular. Tankların üstüne çıktılar. Yine darbeci askerlerin silahları ilk olarak burada ele alındı. O karanlık gece unutulmasın, hatırlansın. Vatandaşlar o günleri bilsinler diye, özellikle çocuklar, gençler bilsin diye yine burada hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanında büyük bir müze de açıldı. O müzeyi de gösterelim. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi. Gün boyu vatandaşlar burayı da ziyaret edecekler ve o gece yaşananlar sinevizyon gösterileriyle, o gece yine vurulan, yakılan, patlatılan araçlarla bir kere daha vatandaşlara anlatılacak. Hafızaların taze olması sağlanacak. Bu mekanın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanında jandarma komutanlığı vardı. Darbecilerin üstlerinden biriydi o komutanlık. Özellikle orası seçilmişti. Cumhurbaşkanlığının daha kolay zapt edilmesi amaçlanmıştı. Yönetimin oradan yapılmasıyla birlikte. Yine darbeci askerler iki kez helikopterlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne inme girişimi gerçekleştirdiler ama Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri bu girişimleri de engelledi. Gün boyu burası ziyarete açık olacak. Vatandaşlar o geceyi anmak için buraya gelecekler ve gece boyu anma etkinlikleri sürecek, devam edecek.

0: Atatürk Havalimanı da 15 Temmuz darbe gecesinin aslında dönüm noktalarından biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'la gelişiyle birlikte vatandaşların orada toplanması yoğun bir kalabalığa sebep oldu. Şimdi o noktada da Melike Şahin var ama 10 sene önce de o noktadaydı Melike Şahin. Evet. Hemen sözü Melike'ye verelim. Melike, bugün orada neler planlanıyor?
1: Evet Burcu, senin de söylediğin gibi en kritik, en stratejik noktalardan biriydi. Darbeciler için de işgal etmeye çalıştıkları ilk noktalardan birisi de Atatürk Havalimanı'ydı. Biz şu anda Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden yayınımızı yapıyoruz. Senin de söylediğin gibi 10 yıl önce bugün yine Atatürk Havalimanı'ndaydım. Aslında tesadüfi olarak, çünkü 14 Temmuz'da da hatırlayacaksınız, Fransa'da Nice şehrinde bir terör saldırısı yaşanmış ve 87 kişi hayatını kaybetmişti. Onun tanıklarıyla röportaj yapabilmek adına havalimanına geldiğimizde işte buradaki anormallikleri, o tankların gelişine tanıklık etmiş olduk. Saat 22.15 itibarıyla Atatürk Havalimanı girişine tanklar, askerler, darbeci askerler gelmeye başladı ve Atatürk Havalimanı'na girişleri bir anda durdurdular. Biz tabii ne oluyor diye bakmak için girişe doğru yürümeye başladık ve aslında orada askerlerin, darbeci askerlerin sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Herkes evine gitsin seslenişini de duyduk, tanık olduk ve işte o andan itibaren önce havalimanında bulunanlar, ardından durumu, olayı duyanlar Atatürk Havalimanı'na akın etmeye başladılar. Burası neden önemli? Darbeci askerlerin buradaki trafik kontrol kulesini, hava trafik kontrol kulesini ele geçirip uçuşları durdurmayı planlamışlardı ve gelir gelmez de bu kontrol kulesine çıkmaya başladıktan sonra da uçuşları durdurdular, ele geçirdiler ilk etapta. Hatta şu anda bulunduğumuz noktada rehin alınan memurlar olduğunu da biliyoruz. F-16 jetleri alçak uçuş yaptı. Özellikle bu noktada fazlasıyla yolcu uçaklarının inişi kalkışı tamamen engellendi. Bu sırada yoğunluk artmaya devam ediyordu. Atatürk Havalimanı'nın girişinde tanklarla gelen askerler, darbeci askerler vatandaşlara ateş açmaya başlamıştı. Tüm bunlar olurken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a gelişi söz konusuydu. Uçağı havadaydı ve bu hava trafik kontrol kulesinin ele tekrar kontrolünün alınması gerekiyordu. İşte bu yönde bu sefer özel harekat polisleri operasyonu başladı. Bulunduğumuz noktada önce tabii koridorlarda başladı. Koridorlarda tek tek bu kata çıkana kadar ki 5. katın üzerinde tekrar merdivenlerle çıkılıyor kulenin en üst katına çıkabilmek için. Tek tek katlarda bulunan o darbeci askerlerle özel harekat polisinin karşı karşıya gelişi ve onların buralardan çıkarılması, etkisiz hale getirilmesi söz konusuydu. Uzun bir geceydi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar ve bunun sonucunda da burada darbeye direnmek için gelen iki kişi hayatını kaybetti, şehit oldu. Onlardan birisi 17 yaşındaydı, Mahir Ayabak, diğeri de 57 yaşındaki Zekeriya Bitmez'di. Tabi onlarca kişinin de burada yapılan saldırılarda yaralandığını söyleyelim. 159 sanık yargılandı. Buradaki olaylarda yaşananlarla ilgili eski askerler vardı yine yargılananlar arasında. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak suçlamasıyla yargılandılar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar oldu. Tabi sembolik görüntüler de vardı. Onu da hatırlatmak isterim. Tankların önüne yatan vatandaşların görüntülerini o zamanlarda çok konuşmuştuk. Aradan 10 yıl geçti. Hala bunu hatırlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Onur Özel'in ekrana getirdiği görüntülerde de aslında şunu da belirtelim. Atatürk Havalimanı 2019 yılından bu yana sivil uçuşlara kapalı. Şu anda pisti görüyoruz. Hemen sağ tarafında pandemi döneminde yapılan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi var ve hemen yanında da Millet Bahçesi var ki işte o Millet Bahçesi aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının o gün indirilmeye çalışıldığı, inmeye çalıştığı pistin olduğu alandı. Bunu da yeniden yeniden hatırlatmış olalım. 10 yıl geçti darbe girişiminin üzerinden, en kritik noktalardan birinden ele geçirilen ve ardından özel harekat polislerin operasyonuyla tekrar geri alınan trafik hava kontrol kulesinden aktardık yayınımızı. Yeniden hatırlatalım. Biri 17 yaşında bir çocuk olmak üzere iki kişi Atatürk Havalimanı'nda çıkan olaylarda, saldırılarda darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, şehit oldu ve 159 kişi yargılandı bu olayla ilgili. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanları olduğunu da belirtmiş olalım.

0: Türkiye Şahin'in bulunduğu nokta Atatürk Havalimanı. Tabii o gecenin en kritik, gecenin seyrinin değiştiği yerlerden biriydi. Çünkü artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçak oraya indiğinde, o noktadan kameraların karşısına geçtiğinde bir anlamda darbenin başarısızlığa uğradığı da büyük ölçüde anlaşılmış olmuştu. Şimdi biz bugün gün boyunca 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı, Fethullahçı terör örgütüyle alakalı yazan, çizen, düşünen gazetecilerle, akademisyenlerle beraber olacağız, onlarla konuşacağız. İlk konuğumuz da gazeteci yazar Ferhat Ünlü. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk,
1: yayına.
2: Hoş bulduk Burcu.
0: Şimdi çok önemli bir noktadan gerçekleştiriyoruz bu yayını. Ayrıntılara da gireceğiz ama bir genel soruyla başlamak istiyorum. Evet. 10. yılında 15 Temmuz'un o günden bugüne şöyle bir baktığınızda, darbe girişimini, yaşananları düşündüğünüzde neler geliyor aklınıza?
2: Biraz geriye gittiğimiz zaman Burak Bey, 2012'den bu tarafa aldığımız zaman, dolayısıyla bir 14 senelik süreçte paralel devlet adı verilen bu Fethullahçı terör örgütünün devlet içinde temayüz etmesi ve değişik devlet araçlarıyla, yargıdan başlayarak bir vesayet girişimi denemelerine başlaması, 2016'ya geldiğimizde artık askeri seçenekten, silahtan başka, devletin, milletin silahıyla millete ve devlete kurşun sıkmaktan başka seçenekleri kalmayınca bulunduğumuz noktada 15 Temmuz 2016 tarihinde Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok, bunun da aralarında bulunduğu 34 şehidimiz, ki Gölbaşı'ndan sonra, Ankara Gölbaşı'ndan sonra yine F-16'ların bombaladığı özel harekat daire başkanından sonra en fazla şehit verdiğimiz nokta. 10 senede nereye geldik? Bence çok çok daha iyi bir noktadayız ama örgütün liderinin bu tarih aralığında ölmüş olması, bir diasporadaki varlığın devam etmiş olması, değişik servislerin CIA'den başlayarak bu örgütle ilişkilerinin yeniden şekillendiriliyor olması ve onun hangi küresel yapıya, belki de sermayeye bağlanacak şekilde kullanıyor olması gibi meseleleri bir kenara bırakırsak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Fethullahçı örgütle mücadelesi bağlamında çok daha ileri bir aşamada olduğumuzu, özellikle onların, örgütün 2005 ve 2007 Ergenekon operasyonları 2012'ye kadarki altın çağlarını çoktan kaybettiklerini, bundan sonra asla buna erişemeyeceklerini, ama bir taraftan da son dönemde dirilmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle diasporadaki varlığını harekete geçirmeye çalışıyor. Yani bizim gibi Fethullahçı örgütle mücadelede mazisi eski gazetecilerin, yazan insanların tweetlerin altına doluşmalarından bile anlayabiliyorsunuz. Ve fakat tabii soruşturmalar da, biliyorsunuz, yürüyen derdest yeni operasyonlar da var. Çok ileri bir noktadayız. Devlet bu örgütü, yani kendi içinde yuvalanmış bu örgütü bütün araçlarıyla tasfiye etmek için epey bir zaman geçirmek, epey bir mesai harcamak zorunda kaldı. Yargı da bunun başat figürüydü. Askeri kadronun tasfiye olduğunu, son olarak şunu söyleyeyim, yani imam kadrolarının yurt dışında olduğunu, Adil Öksüz'den başlayarak askeri imam bağlamında, bütün bunların örgütle mücadelede çok önemli bir aşama olduğunu, ama yeni bir faza geçmeye ve Türkiye'deki herhangi bir küçük kaostan bile, herhangi bir küçük problemden bile yararlanma eğilimine tekrar girdiğini görüyoruz.
1: Peki o geceye dönecek olursak, saat saat baktığımızda bir kırılma noktası var mutlaka ki. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, milletin sokağa dökülmesi, bununla birlikte emniyet teşkilatının direnişi. Tabii birçok nokta var ama kırılma noktası nedir?
2: Bir defa İlk sembol, işte o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kapatma durumu var saat 21.30 itibariyle. Ondan sonra burası bir terör saldırısı bahanesiyle, ki sonradan devlet bunun hemen, ki Burak burada izledin o dönemde bütün süreçleri, alçak uçuşlar Ankara'da meclisi ve diğer devlet kurumlarını taciz eden ve sonrasında başlayan bombalama faaliyetleri, kırılma anları çok tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp açıklama yaptığı zaman çok önemli bir an. Atatürk Havalimanı'na geliş Marmaris'ten, Marmaris'teki suikast girişiminin, Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve ekibinin kotarmaya çalıştığı ve sonra ona bir müsteşarlığı falan teklif edilmiş, yani düşünün. Oradaki MAK ekibi dediğimiz ekip, bütün bu askeri operasyon, Ömer Halis Demir'in, rahmetli şehidimizin yiğitliği, tabii bütün o ayrıntılar, kırılma anları zaten Genelde öyledir. Tarihin kırılma anları belli noktalarda, evet, belli anlarda çok 18 saati bulmayan, evet, bir süreçte sabah aydınlandığında bu köprüdeki durumu düşünelim. Erol Oçok'la ilgili bir anımı anlatmak istiyorum çok, evet, kısa bu vesileyle. 13 Şubat 2012 Pazartesi günü Beşiktaş sahilde karşılaştık. Ben o zaman devlet paralel devlete karşı yazısını yazmış idim. Erol abi rahmetli dedi ki bu çok önemli bir yazı Ferhat ve bu mücadele büyüyecek. Bundan sonra hani senin gibi bu konuda fikri zikri olanların daha dikkat etmesi gerekiyor dedi. 4 sene sonra kendisi destansı bir şekilde burada şehit oldu. Oğluyla beraber Abdullah Tayyip Olçok'la. 34 şehidimiz, bütün 253 15 Temmuz şehitlerimizin şahsında bütün şehitlerimize rahmet dilemeliyiz. Evet. Sık sık hatırlamalıyız, unutmamalıyız. Çünkü hafızamız şöyle bir zamandayız Burcu Hanım. Yani bazen zamanı gerçekten geometrik katlamalı gibi de düşünüp, evet, 2026'dan 2016'ya neredeydik, nereye geldik? Maziyi hesaplamadan günümüzü kestirmek, önümüzü kestirmek çok zorlaştı. Bir dijital bilgi saldırısı da söz konusu. Evet. Fethullahçı örgütün çok değişik küresel yapılara da eklenmeye çalıştığını da görüyoruz. O gece için kırılma anlarını göz önüne aldığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın Atatürk Havalimanı'na gelişi, ilk televizyona bağlanışı, Ömer Halis Demir'in tarihsel açıdan çok kritik yiğitliği, Erol abilerin 34 kişinin buradaki şehadeti ve sonra köprünün ele geçirilmesi, tankın üstüne çıkış, bütün resimler bağlamında düşünürsek Burak, hepsi üst üste geldiğinde ve Ankara'da tabii yine çok kritik süreçler, çatışmalar, yani evet, ilk gelen görseller içimizi acıtan, yani o bombalamalar sonrasında çok kötü bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla şunu da söylemem lazım bu konuda. Eğer hani 2016'nın mazisine, en azından 4 senelik mazisine bakmazsak veya daha geriye gidip 9 sene önceki mazisine bakmazsak, 12 Haziran 2007'de ülkede bir Fethullahçı juristokratik yargısal bir rejim kurma arayışları ve sırf Ergenekon operasyonunu başlatmak için 3 değişik gayrimüslim kişilere yönelik operasyonları, suikastleri başlatmaları, bunları düşünürsek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle 2012 ve 2013 17-25 Aralık yargı darbesi girişimlerinden sonra referandum havasında geçen Mart 2014 seçimlerinde kamuoyuna Fethullahçı örgütü bütün yönleriyle anlattığı dönemleri göz önüne alırsak, 2016'ya gelindiğinde son cümle bu örgüt hain bir örgüt, bizim irademizi gasp etmek istiyor düşüncesiyle, hissiyle, sezgisiyle sokağa dökülmesi, o dönemdeki o ne diyelim, hakikatlerin açıklanması ve bu mücadelenin düşünsel olarak başlaması ile ilgili. Yani evvelki 4 sene olmasa millet bu kadar kolay sokağa çıkar mıydı? Çıkardı, sezgisiyle yine çıkardı ama bilgi bu savaşta önemliydi. Hala savaşı bilgiyle yürütüyoruz. Evet.
1: Devam edeceğiz çünkü bağlantılarımız da var. Hazır köprü dedik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir yürüyüş gerçekleştirecek.
3: Yürüyüş olacak, evet.
1: Şimdi Baran Bila da orada. Köprü erken saatlerde kapandı. Zincirlikuyu'dan başlayan bir yürüyüş için Baran Bila takip ediyor. Hemen sözü Baran'a bırakalım.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şu an bağlantı noktasındayız ve sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılım var. Kalabalık yürüyüş için son hazırlıkları yapıyor. Hemen ayrıntıları gösterelim. Mustafa Özdemir'den rica edeyim. Bakın, yüzlerce kişi şu an köprüye oldukça yakın bir yerde, Zincirlikuyu metrobüs durağının şöyle bir yaklaşık 100-200 metre ilerisinde bir arada geldi. Önde yine büyük bir kalabalık görüyorum. Sadece İstanbullular değil, farklı kentlerden gelenler var ve hatta biraz geride farklı ülkelerden gelenler de gördük. Burada tabii o gün şehit olanların sadece bu noktada değil, tüm Türkiye'de darbeye karşı durup şehit olanların anısı yaşatılıyor. O gün yaşananlar anlatılıyor ve bir yandan herkesin elinde Türk bayrağı, birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. O gün 15 Temmuz 2016'da aslında ilk hareketlilik, ilk darbe girişiminin kalkışmadığının işaretleri burada yaşanmıştı. Köprünün üzerinde askeri araçlar gördüler. Vatandaşlar önce ne olduğunu anlayamadı. Fakat kısa süre sonra durum ortaya çıktı. Kalabalık o gün her geçen saat arttı. Darbecilerin ateş gücü, darbecilerin şiddeti giderek artıyordu. Ancak kalabalık da bir o kadar kararlıydı. Sabaha kadar süren mücadele sonucunda onlara geçit verilmedi. Artık sabah saatlerinde o bugünkü adıyla Boğaziçi Köprüsü tamamen artık darbe girişiminden arındırılmıştı. İşte o günden bu yana her 15 Temmuz'da o gün burada yaşananlar hatırlanıyor. Oldukça önemli, oldukça anlamlı mesajlar veriliyor. İstanbul Valiliği'nin ve 15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde koordinasyonunda bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda sabah saatlerinden itibaren yollar belli yerlerde kesildi. Köprü trafiği Avrupa yakasından Anadolu istikametine doğru kesildi. Rutin güvenlik önlemleri alındı ve yaklaşık bir saat içerisinde bu yürüyüşün tamamlanmasını öngörüyoruz. Nerede son erecek? Yine anlamlı bir noktada 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda hemen köprüyü geçince son erecek. Sadece burada değil, gün boyunca İstanbul'da pek çok farklı ilçede, hemen hemen her ilçede 15 Temmuz etkinlikleri, alma törenleri devam edecek. Yürüyüş başlamak üzere. Son durumu, ayrıntıları bu şekilde özetleyebiliriz.

0: Evet, 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki direnişin simge noktalarından birini konuşuyorduk Sayın Ünlü. Bu köprüde yaşananlar tabii o gecenin kırılma noktalarından birisi ama Burak'a hemen söz vermek istiyorum. Çünkü o gece tam da kalkışmanın olduğu anlarda sen köprüden geçtin ama evet, arabanı bırakıp tekrar köprüye döndün. Burak, o anları senden dinlemek istiyoruz. Ya,
1: biraz geç çıkmıştım ben o gün kanaldan. Hemen köprüyü kapatmadan yerhalde 21 sıralarıydı. Ben geçtim. Kısa süre sonra da bir şeyler olduğu haberi gelince ki yoldaydım. Hemen arabayı bırakıp tekrar bir taksi buldum. Altunizade Köprüsü'ne kadar gelebildim. Oradan yürüyerek köprüye geldim. O sırada daha bu darbeci askerler köprüyü geçişe kapatmış. Anadolu yönünden gelen araçları çevirip tekrar Avrupa yakasına geçirmeyip ters istikamete yönlendiriyordu. Bir süre bu devam etti. Ardından böyle bir nokta vardı. Kimse kalmadı. O araçlar gitti. İşte polisler vardı hemen aşağıda karakolda. Biz vardık, birkaç meslektaş. Bir de işte o darbe girişimine katılan oradaki örgüt mensupları vardı. O an bile ateş açtılar. Yani o ellerindeki işte silahlarla, G3'lerle daha kimse gelmemişken bile ateş açıyorlardı. Bazen havaya, bazen başka yerlere. Böyle insanın umutsuzluğa kapıldığı biraz da bir andı. O sessizlik, o an kimsenin olmaması. Ama hani az önce sordun ya, gecenin kırılma noktaları. Tabii en büyük kırılma noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin duyulması ve halkı meydanlara çağıran çağrısıydı. Tüm yönlerden kısa süre içinde insanlar, evet, akmaya başladı köprüye. Ve hani böyle bir kararlılığı çok az görmüşümdür hayatımda. Hani bütün geceyi şöyle özetleyebilirim. Ateş açıyorlar. Bazen tankla ateş açıyorlar. Bazen işte zırhlı araç geliyor. O zırhlı aracın üzerindeki makinalı tüfekle insanları tarayarak geçiyorlar. Ama ateş açıldığında insanlar yere yatıyor. Ateş bitiyor. Herkes geri kalkıyor. Vurulanlar oluyor. Vurulanlar geriye götürülüyor. Gelebilen araçlara konuluyorlar. Hastaneye gönderiliyorlar. Ama kimse bir adım geri atmıyor. Sabaha kadar bu devam etti. Yani çünkü o ateşi sürekli açmalarının sebebi çünkü neydi? Ateş açacaklardı, insanlar korkacaktı.
0: Tabii,
1: gideceklerdi, geri çekilecekti. Onlar istediklerini yapacaktı. Tam aksi oldu. Onlar ateş açtıkça daha fazla insan geldi. Evet. Daha fazla insan geldi. Ve işte sonunda da sabah burada hepimizin hatırladığı, o onların teslim alındığı anlara
0: birlik beraberliğin aslında
2: bu arada F-16'lar uçtu tabii.
1: F-16'lar uçtu işte, neredeyse su satıhta böyle deniz seviyesinde uçan F-16'lar vardı. O sonik patlamaları zaman zaman atıyorlardı. O da insanları korkutmanın, yıldırmaya çalışmanın ayrı bir yöntemiydi tabii. Yani az önce konuştuklarımızla bağlantılı olarak da Ferhat Ünlü'ye onu sormak istiyorum. Hani dün de mesela bazı bilgiler paylaşıldı. Yapılan toplantılara dair, darbe hazırlığına dair. Evet. Hani neredeyse bir yıl, bir buçuk yıl öncesinden başlamışlar. Aslında çok daha eskiye götürülebilir. Hani açılışta söyledik ya, nasıl darbeye kalkışabilecek bir yapıya dönüştü bu Fethullahçı terör örgütü? Bu darbeye nasıl hazırlandılar?
2: Hemen yine hatırlayarak gidelim. 2012-2016 parantezindeki en önemli olaylardan biri, askeri açıdan diyorum. 2015-2016 Cizre, efendime söyleyeyim, Yüksekova ve Sur'daki, Diyarbakır Sur'daki hendek kalkışmaları. Şimdi o dönemde Fethullahçı örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de mevcut olduğu ve bir darbeye hazırlanabileceği ihtimali konuşuluyordu. 2015-2016 parantezinde devlet 3 ayrı terör örgütüyle mücadele ediyordu Burak. İşte biliyoruz, DAEŞ, PKK ve Fethullahçı terör örgütü. Şimdi böyle bir iklimde askeri açıdan darbeye hazırlanmaları neredeyse mukadder, çünkü başka seçenekleri kalmamış. Ama devlet içinde, TSK içinde daha doğrusu, bir terörle mücadele süreci işletildiği için bu sürekli bir gerekçe olarak Fethullahçılar tarafından da kullanılarak bu temizlik çok hakkıyla gerçekleştirilemedi o evrede. Hı hı. Ama askeri açıdan baktığımız zaman, şimdi Adil Öksüz diye bir adam Sakarya'da işte öğretim görevliği durumu var. Sır plakalı araçla Burcu Hanım Kasım'ın başından itibaren, 2015'ten itibaren sürekli Ankara'ya gidiyor, geliyor. Onlar PTS'ye, plaka takip sistemine takılıyor vesaire. Orada generallerle buluşuyor. Değişik semtlerde İncek gibi toplantılar yapıyor ve darbenin Fethullah Gülen'den aldığı talimat doğrultusunda kurgusunu gerçekleştiriyor diğer imamlarla beraber.
0: Aslında sistematik olarak bir yapılanma yıllar öncesinden başladı.
2: Zaten var olan mevcut bir yapıyla, hatta o kadar özgüvenliler ki Burcu Hanım, biz bu darbeyi kendi kadromuzun üçte biriyle yapsak da yani başarılı olur. Çünkü millet korkar. Bir tankı çıkardığında millet geçmişteki darbelerin konvansiyonel 27 Mayıs 12 Eylül darbelerinin 80 ve 1960 darbelerinin bize gösterdiği. Hatta o dönemde kendi kalemşörlerinin açıklamaları var. Ya tankın önünde kim duracak falan. Şimdi yurt dışında bir tanesi Osman Öztoy'du mesela gibi. Bu tür buna bir kere biliyorlardı. Yani Tuncay Öpçün ki o örgüt içinde hakikaten bayağı böyle diğer örgüt insanlarına, elemanlarına göre daha kafası çalışan bir tip. O da mesela bunun gelmekte olduğunu tweetleriyle
1: şey diyen profesörler var değil mi? Bir iki ay önce keşke ben de bu süreçte albay olsaydım, asker
2: ben
1: olsaydım
2: de katılsaydım
1: diyen profesörler var.
2: Şimdi bu bekledikleri bir tepki değil. O yüzden zaten bu askeri seçeneğe yönelme durumu var. Devlet bunu yani milli, şunları da anlatmamızda bir beis olduğunu, beis değil bilakis söylememiz lazım. Geçmişte de söyledi. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Burak 2016'ya kadar TSK içinde istihbarat yapma yetkisi yok. Milli İstihbarat Teşkilatı dediğimiz teşkilat zaten bütün Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca MEH'ten bu tarafa, Milli Emniyet Hizmetlerinden bu tarafa asker güdümünde ola gelmiştir. Darbe dönemleri sonrası ilk hani sivil müsteşarlıklar
1: ayrı. Sivilleşme girişimleri var ama bir hep, türlü istenilen
2: evet yani gelmiyor. Sönmez Bey döneminde başlayan hala hayatta, çok Allah hayırlı ahir ömür versin. Ama 2010 sürecinden sonra Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın o dönemde MİT müsteşarlığına gelişinden sonra İsrail'in propagandaları, bütün bu süreçler MİT'e kaleye girmemiş olmaları, metaforik anlamda söylüyorum. Sonradan yine binanın ismi de kale oldu. Orayı başından beri bir hedef olarak gördüler ve tam giremeyince ve MİT'ten de TSK içinde istihbarat yapma yetkisi olmadığı halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o dönemki yani komuta kademesine, genelkurmaya raporlar gittiğini ve bu raporların hukuki niteliğinin olup olmadığı soruluyordu Burcu Hanım. Öyle düşünün. Yani bu da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü generaller ve diğer subay unsurlarla ilgili bilgilerinin gereği yapılmadı. 2014-2016 parantezinde net bilgi. Hatta bu konuda işte dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında o dönemde bir anlaşmazlık da söz konusu idi. Şimdi böyle bir iklimde askeri opsiyonu kullanmak durumunda kalmaları, dışarıdan baskı, yani şunu da hesaplayalım. Yani ABD başarılmış bir darbenin arkasında durur ya, eski müesses nizam davranışı budur. Hep öyle kodlanmıştır. Burada da bir koçbaşı olarak kullandılar ve darbenin seyrini beklediler. O yüzden NATO'dan bir tavır göremedik. Şimdi NATO'yu burada ağırlıyoruz, ayrı mesele. Bunları unutmayacağız. Tabii ki devlet geleneğinde her şey birbirinin parçası. Fakat mesela Rusya'dan gelen telefonu Türkiye'nin yanında ve açıklamayı da biliyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin yaşamadığı enteresanlıkta bir devlet içi iç savaşa milletin müdahalesi. Şimdi tabii dünya çok karıştı şimdilerde ama biz biraz geriye gidersek biz zaten karışıktık Burak. Yani her zaman bu mücadelenin içinde olduk ülke olarak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde hakikaten çok zor eşikler aşıldı. Yani dış bağlantısı güçlü bir örgütle, işte İsrail lobisiyle doğrudan, hepsinin imamı vardı biliyorsunuz. Doğru. Yani işte Papua Yeni Gine imamı bile var. Bir dönem Adana da yine imamlık yapmış. Adana imamlarından birinin oraya gittiğini. Yani Antarktika dışında her yerde diasporalaşmış bir örgüt. Hala mücadele sürüyor, sürecektir. Ama 10 yıl öncesine göre hakikaten çok daha iyi bir noktadayız. Bundan sonraki 10 yılları planlarken bu tarz örgütlerin ülkemizi enfekte etmemesi noktasında tedbirleri almak belki önemli.
0: Şimdi bağlantılarımızı yapmaya devam edeceğiz. FETÖ'cü darbecilerin en ağır saldırılarından birisi özel harekat yerleşkesine düzenlendi. Bombalı saldırılarda 51 polisimiz şehit oldu. Mustafa Berber o noktada, hatta iki noktanın ayrıntılarını aktaracak bizlere. Hem de Gölbaşı'nda emniyetin iki kritik noktasında bugün neler yaşanıyor? Mustafa, sözü sana bırakalım.
3: Burcu, bundan tam 10 yıl önce aslında yayınlarımızın başında da dile getirdiniz, gerçekleşen bir darbe girişimi. Şimdi en kritik noktalardan biri de Gölbaşı'ydı. Çünkü uçaklar, askeri uçaklar ele geçirilmişti. Kışlalarda hareketlilik vardı ve biliyordu ki darbeciler kendilerine en büyük karşılık emniyetin iki kritik biriminden gelecek. Biri Özel Harekat Başkanlığı, bir diğeri ise hemen yanı başında bulunan Havacılık Daire Başkanlığı. Şimdi kameraman Kazım Özbek ekranlarınıza getiriyor. İşte Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Başkanlığı'nın anıtı, Kartal Anıtı. Küllerimizden yeniden doğarız, biz bir ölür bin diriliriz ifadelerinin kullanıldığı bir anıt. O günde burada Gölbaşı yerleşkesinde özel harekat polislerinin sosyal tesislerinde bulunan, sosyal tesislerin önünde bulunan bir anıttı bu anıt. Ve o gün terörle mücadele operasyonlarında dahi kullanılmayan sığınak delici bombalar bu bölgeye atıldı. Çünkü özel harekat polisleri hazırlık yapıyordu ki bu hazırlık darbecilerin telsiz konuşmalarına da yansımıştı. O konuşmalarda darbeciler diyordu ki Nizamiye'nin girişinde bir hareketlilik var Gölbaşı'nda, Özel Harekat Başkanlığı'nda diyorlardı ve o hareketliliği durdurmak için sığınak delici bombalar atıldı. İlk bombada Özel Harekat Başkanlığı'nda artık 15 Temmuz Şehitler Müzesi olarak bilinen yerin hemen üzerinde. İlk bomba buraya atıldı ve buraya da bir müze açıldı. O gün itibariyle yaşananları daha iyi anlatmak adına. Kameraman Kazım Özbey'in gösterdiği yer Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda ilk bombanın atıldığı yer. Hemen sol tarafta geniş bir bordta ama 85 milyonun gönlünde yaşayan şehitlerin fotoğrafları ve isimleri de orada. Şehit Demet Sezen, Şehit Ufuk Baysan, Cennet Yiğit, Zeynep Sağır, Edip Zengin, Birol Yavuz, Fikret Metin Öztürk, Mustafa Tecirmen, Gülşah Demir ve niceleri. 44 vatan evladı, 43'ü özel harekat polisi, müdürü, şube müdürü, eğitimcisi, 43 vatan evladı ve burada özel harekat başkanlığı yerleşkesinin içerisinde o gün darbe girişimin sırasında sela okumak için gelen din görevlisi hayatını kaybetti, şehadet mertebesine ulaştı burada. Bu saldırılar gerçekleşti ama özel harekat polisleri durmadı. Çünkü acılarını göğüslerine kapattılar, kalplerine gömdüler ve onlar buradan yine hareket ettiler. Bu kez hedef darbecilerin ele geçirdiği kritik noktalardı. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Telekom binası, TürkSat binası, TRT Genel Müdürlüğü, işte buradan oraya koştular ve darbecilerin kontrol altına almaya çalıştığı, kontrol altında tuttukları yerleri yeniden onların kontrolünden aldılar ve darbe girişimini, o 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimini henüz gün doğmadan 16 Temmuz sabahında bastırdılar. Darbecilerin ele geçirdikleri yerleri yeniden aldılar. İkinci noktayı anlatacağız şimdi. Oraya doğru ilerliyoruz kameraman Kazım Özbek'le birlikte. Havacılık Daire Başkanlığı. Orada da şu anda bir sahne kurulmuş durumda. Çünkü burada anma programı olacak. İşte hemen tepesinde sol tarafta "Ne mutlu Türk'üm" diyene yazısının yer aldığı ve Havacılık Daire Başkanlığı. Buradan da polis helikopterleri, insansız hava araçları havalanacaktı. Darbecilerle mücadele etmek için özel harekat polislerini daha hızlı bir şekilde olay yerine götürmek için. Ama burada da yine 8 vatan evladı şehit oldu. Darbecilerin attığı bombalarla, darbecilerin açtığı ateşler sonucu burada da 8 şehit oldu ve Gölbaşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en kritik iki birimi Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı o gecede, o karanlık gecede toplamda 51 şehit verdi ama mücadele hiç durmadı Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde. Emniyetin diğer birimlerinde de en ağır karşılığın verileceği Özel Harekat Başkanlığı darbecilerin korktuğu gibi de oldu ve Özel Harekat Başkanlığı gerçekleştirdiği operasyonlarla darbecilerin ele geçirdiği kritik noktaları yeniden kontrol ettiler ve darbeyi bastırdılar.

0: 15 Temmuz özel yayını devam ediyor RenTV'de. Gün boyunca hem az önce olduğu gibi muhabir bağlantılarıyla hem yayın noktamızdan konuklarımızla beraber 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Zaman zaman da bugüne özel hazırladığımız dosyaları ekrana getireceğiz. Onlardan bir tanesi 48 yaşındaki Musa İlhan'ın hikayesi. 15 Temmuz gecesi darbecilere dur demek adına sokağa çıkan insanlardan, vatandaşlardan bir tanesi de oydu. Haberi alır almaz İstanbul'daki AFAD merkezine, Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti ve orada yaralandı, gazi oldu. Fakat şöyle bir durum var. Kurşun kalbinin çok yakınında bir noktaya isabet etti ve oradan çıkartılamadı. Aradan 10 yıl geçti. Musa İlhan hala kalbine milim mesafede duran, orada bekleyen kurşunla hayatına devam ediyor.
1: Yıl 2016, 10 yaşında bir kızım vardı. O gün hiç gözümü kırpmadan koşa koşa gittiğim gibi bugün de 10 aylık bir kızım var. İnanın şimdi olsa sizi temin ederim, yine koşa koşa giderim.
2: Kalbinin yakınına kurşun isabet etti. Ölümden döndü. 15 Temmuz gazisi Musa İnan 2016'dan beri kalbindeki kurşunla yaşıyor.
1: Kalbe yakın olduğu için çıkarmadılar. 10 yıldır böyle yaşıyoruz. Öyle bir yerde kalmış ki yani 2 milim yukarı kaysa hayatımı, fonksiyonlarımı tamamen kaybedebilirmişim.
2: İETT'de çalışan Musa İnan askeri hareketliliği görünce evine yakın olan Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Protesto gösterisi yaparken açıdan ateşte yaralandı.
1: Girer girmez ateş etmeye başladılar. Tabii beklemiyordum böyle bir şeyi. Koşar gibi kaçmaya başladım. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Vurulduktan sonra yandaki arkadaşın kendisini siper ettiğini göğsümle, aynı zamanda bana tampon yapıyor tişörtümün tersiyle. Bunları hatırlıyorum.
2: Doktorlar kurşun kalbe yakın olduğu için ameliyatı riskli buldu. Musa İnan hayatta kaldı ve vücudu bir şekilde mermiyle yaşamaya alıştı.
1: Ağır spor yapamıyorsun, yüzemiyorsun, fazla koşamıyorsun. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Bu kurşun vücuduma isabet etmiş olabilir ama benim ruhuma asla zarar veremedi. Vatan sevgime, bayrak sevgime, Kur'an sevgime asla zarar veremedi.
3: Temmuz gecesi bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün kapsamlı bir anma programı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mecliste bir konuşma yapacak. Şimdi meclise Uğraş Bingöl'e sözü bırakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hazırlıkları aktaracak bizlere Uğraş.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin şüphesiz ki en önemli noktalarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Darbecilerin hedefinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı, milli irade vardı. O gün toplam 3 bomba düşmüştü. Biri hemen arkamdaki olan noktaya, burası şehitler anıtı. Hemen ardından mecliste atıldı diğer bomba. İkinci bomba atıldıktan sonra genel kurul o gün toz ve duman içinde kalmıştı ama milletvekilleri orada direnişini sürdürüyordu. Toplam 106 milletvekili vardı darbe girişimine karşı duran ve o ikinci bombanın ardından milletvekilleri mecliste sığınaklara geçtiler ve darbeye karşı ortak bir bildiri hazırladılar. O zaman AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve HDP'nin imzaladığı darbeye karşı ortak bildiri de burada mecliste sığınaklarda yazılmıştı. Bu noktada önemliydi çünkü darbeciler burayı ele geçirdikten sonra belki de zaferlerini ilan edecekti ama buraya helikopterle inmeye çalışan darbeciler polisler tarafından püskürtüldü. Ardından halk buraya geldi ve darbecilere karşı direnişi sürdürdü. Toplam 18 kişi yaralanmıştı mecliste ve yaklaşık 11 milyon liralıkta bir hasar meydana gelmişti. O yarattığı hasar, bombaların yarattığı hasarda mecliste bir noktada müze olarak korunuyor orası. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli anma programları var. özellikle 12.30'da başlayacak Mevlid-i Şerif'le gaziler ve şehitler için verilecek Mevlid-i Şerif'le başlayacak camide Mevlid-i Şerif okutulacak. Ardından hemen Şehitler Anıtı ve Şeref Holü'ndeki anı masasına karanfil bırakılacak yine mecliste. 15 Temmuz Milli İrade Zaferi dijital gösterim sergisi gerçekleşecek. Yine 10. yıl anmasına yönelik sanatta teşvik ve sanatla yaşam sergisi de yapılacak. 15 Temmuz manşetleri de gazetecilik atölyesi sergisinin açılışında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da burada olacak, programlar edecek. Ardından da meclis tören salonunda bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Güne önemine dair Milli Birlik ve Demokrasi Anma Günü törenleri çerçevesinde bu ziyaretler, bu açıklamalar, bu temaslar gerçekleşecek. Evet, arkamda da görüldüğü gibi burası anıt. İlerleyen dakika

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Darbe girişiminin 10. yılında NTV özel yayınıyla karşınızdayız efendim. Hazırladığımız haberlerle, önemli duraklardan muhabir bağlantılarıyla, ana yayın noktamızda konuklarımızla beraber 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Nasıl gerçekleşti? Sonrasında neler yaşandı? Bir daha böyle bir girişimin yaşanmaması için neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor? Tüm bunları konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden karşınızdayız.
1: 15 Temmuz özel yayını devam edecek. NTV Radyo. Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa güneşli 32, Paris 35, Madrid 39 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Karanlık gecenin başladığı yerde Türk siyasi tarihinin karanlık ve unutulmaması gereken gecesini konuşmak için buradayız. Binlerce insanımızı yaralayan 253 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünün darbeye kalkışacak bir yapıya nasıl dönüştüğünü konuşmaya devam edeceğiz konuklarımızla ve Burak Özcan'la birlikte.
10: Mazeri paristlere müsaade etmeyeceğiz.

0: İstanbul'da, Üsküdar'da, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde ana yayın noktamızı kurduk efendim. 15 Temmuz özel yayınını buradan gerçekleştiriyoruz ve bu saat diliminde gazeteci yazar Ferhat Ünlü ile beraberiz. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Tabii yıllardır mücadele ediliyor bu yapıyla, bu örgütle. Birçok dava açıldı, birçok operasyon yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor ama tehdit tam anlamıyla geçti diyebiliyor muyuz? Bir, iki, Fethullah Gülen'in, örgüt liderinin ölümünden sonra böyle yeni bir yapılanma, yeniden harekete geçme, yeni bir arayış emareleri görüyor musunuz?
1: Evet, görünüyor Burak. Yani şu açıdan bir defa tabii örgütün yani o şura heyeti dediğimiz üst düzey imamlar Gülen'in ölümü sonrasında işte cenaze merasimini vesaire hatırlayalım. Bu ekibin nasıl teşekkür edeceği, diasporadaki ABD başta olmak üzere, Almanya'da tabii önemli ama bu isimlerden en önemlisi de Mustafa Özcan. Çünkü mali ve bu işte tecessüs dediğimiz merak kaset işlerinin başındaki isimdi. Kozanlı Ömer gibi kritik emniyet imamlarının, bütün o süreçleri başlatan imamların bağlı olduğu baş imam diyebiliriz. Ya Fethullah Gülen'in yaşadığı dönemde de hakeza Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi. Gerçi o doğrudan tabii Fethullah Gülen'e de bağlı. Ama bu yeni şuranın oluşumu sürecinden sonra örgütün nereye evrileceği ve nasıl bir stratejiye yöneleceği meselesi ciddi önlerini böyle şapkayı koyarak muhasebe ettikleri bir şey haline geldi açıkçası Burak. Onu da şuna bağlamak lazım. Biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak terör örgütleriyle mücadelede çok farklı fazlar yaşadığımız için, mesela işte silahlı bölgesel alan kotarmaya çalışan, askerimizi şehit eden ve coğrafi avantajları, mevsimsel koşulları kullanıp kalleşçe vuran bir terör örgütü profili PKK, yıllarca mücadele ettiğimiz, 1978'de kurulmuş, 84'te askeri aşamaya geçmiş, bu örgütle mücadelenin başka yöntemleri var. Ama Fethullahçı terör örgütü, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bile tanıdığımız türde, dünyada olan bir örneği olan, çünkü onu nasıl ayrıştıracaksınız Burcu Hanım, gücünü örgütün? Devletteki gücünü, yargı gücünü, dinleme gücünü, istihbari gücünü, askeri gücünü, silahlı gücünü ayrıştırmanız lazım. Dolayısıyla bu bir ayıklama işlemiydi aynı zamanda. Ve fakat örgüt kadrolarının bürokrasiden, askeri bürokrasiden en az girebildikleri kurum Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Ki orada bile çok az vardı geçmişte. Onların ayıklanması, emniyet unsurlarının aşama aşama 2012'den bu tarafa, çünkü emniyet işi askeri darbeden çok önce başlamıştı. Yargı unsurlarının temizlenmesi, pek çoğu firaridir. Zekeriya Öz'den başlayarak, Fikret Seçen'den başlayarak 7 Şubat'ta çok kritik roller üstlendiler. Bir de şöyle bir işte sureti haktan görünüp işte bu kanat daha hükümete yakın, o değil gibi bir iş bölümüyle de kendilerini maskelemeyi de biliyorlardı. Bütün bu isimlerin bir diasporada varlığı var. Hatta daha iddialı söylersek, bunlara kalırsa bizim cezaevinde bir paralel devletimiz var. Orada yedek bir kadromuz var. Yedek devlet kadromuz var kafası. Hakikaten nasıl bir kafa, sorulacak bir kafa. Ama devletin 10 yıllık mücadele süreci içinde örgütün belli dönüşümler geçirmiş olması, özellikle yurt dışında olmasından, çünkü tarihsel evrelere ayırdığımız vakit işte 21 Mart 1999'da Fethullah Gülen'in Pensilvanya'ya gidişi ve örgütün tamamen bir diaspor örgütüne dönüşmeye başlaması, dış aparat olması, ama 15 Temmuz 2016 darbesi, hatta öncesinde imamların gidişiyle de firarıyla da, ki her kıtada varlar, dünyanın her ülkesinde varlar, onların firarı ile de yeni bir aşamaya geçildi ve bu fazda siyasetteki boşlukları nasıl kullanırım? Ekonomik enfeksiyonu, enflasyon sorununu mücadele edilen ve belli bir aşamaya da gelinen pandemiden bu tarafa bu sorunu nasıl kullanabilirim? Toplumdaki 2023 Şubat'ında yaşadığımız o büyük afetten bile fırsattan istifade bir takım toplumsal dalga çıkarma umudu olan bir örgütten bahsediyoruz. Şaşırtıcı değil. Artık eski silahları yok. Evet. Yani PKK'ya tırnak içinde söylüyorum bunu. Onların da ne kadarının silah bıraktığı, hangi oranda olduğu devletin istihbarat teşkilatının bilgisi dahilinde. Ama mesela onların ikisini mukayese ettiğimiz zaman FETÖ'nün bu anlamda silahlarının, konvansiyonel silahlarının dinleme de dahil, hukukta dahil ve tabii askeri manada silahta dahil hepsinin bertaraf edildiğini, ama öte yandan kadro varlığının, evet, devam ettiğini. Devam, son cümle, bürokrasideki varlığı asla eskisi gibi olamaz ama başka sızıntılarla, dış koşulları ve iç herhangi bir kaos ihtimalini kullanarak tekrar eski altın çağlarına erişmeye çalışabilirler.
0: Şimdi bir bağlantımız var. Sinan Kunter Edirne Kapı şehitliğinde, oradan notlarıyla karşımızda bu önemli yıl dönümünde Sinan.
2: Evet, Burak, 15 Temmuz'un acı hatırası Türkiye'nin dört bir yanında yaşanıyor ama o acının en zor yaşandığı, en acı şekilde, hazin şekilde yaşandığı noktalar var. Onlardan bir tanesindeyiz. Kameraman arkadaşım Muhammed Tarakçı ile birlikte Edirne Kapı 15 Temmuz şehitliğindeyiz. Vatan savunmasında o gece 243 kişi hain darbecilere karşı koyarken hayatlarını kaybetmişti. Onlardan 14 tanesinin şehitlik makamı işte burada. Ve İstanbul'da törenler bir anlamda burada başladı. Sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde devlet kademesinin en yetkili isimleri ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada buluşarak şehitlerin mezarlarına çiçekler bıraktı. Ardından dualar okundu. Ve tabii onunla da bitmiyor bu tören. Sonrasında da şehitlerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş o gece vatanı için, milleti için ölümü göze alan şehitleri ziyaret etmek, onları bir kez daha anmak için burada toplandılar. Mezar taşlarına baktığımız zaman ne yazık ki acı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çok genç yaşta şehit düşen vatandaşlar var. 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar, belki hayatlarının en güzel çağlarında vatanları için bu kişiler o gece 15 Temmuz gecesi sokağa çıktılar. Bir daha geri dönmemek üzere çoğu yakınlarıyla vedalaştı ve vatanları için şehit düştüler. Onlardan bir tanesi için satır başı yapalım. Halil İbrahim Yıldırım henüz 14,5 yaşındaydı. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp vatanı için, darbecilere karşı koymak için dışarı çıktığında ve ne yazık ki o gece hain darbecilerin açtığı ateşten o da etkilendi. Kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Halil İbrahim Yıldırım da 14,5 yaşındayken 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden Halil İbrahim Yıldırım da Edirne Kapı şehitliğinde yatıyor. İlginç de bir nokta burası aslında. Unutulmaz gazeteci, yazar, edebiyatçı Peyami Safa der ki Türk'ün en garip olduğu yer kendi vatanıdır diye. İşte bu söz aslında Edirne Kapı şehitliğinde ve 15 Temmuz hikayesinde bir parça kendini gösteriyor. Ne kadar anlamlı olduğunu ve yazar Peyami Safa'nın tam karşısında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi şehit düşen 243 vatandaştan 14 tanesi İstanbul'da bu makamda huzurla uyuyorlar ve arkalarından da bugün olduğu gibi hemen her gün vatandaşlar buraya gelip onlar için dua ediyor.

0: 15 Temmuz özel yayınımız devam ediyor. Hem konuklarımızla hem de özel dosyalarla. Tabii ana yayın noktamız İstanbul olsa da yine Ankara'da da konuklarımız olacak. Oradan da devam edeceğiz. Hatta şimdi Ahmet Ergen'in yanında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin var. Sözü Ahmet Ergen ve konuğuna bırakalım.
1: Burcu teşekkürler. 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iradesiyle bastırılmasının, akamete uğratılmasının 10. yıl dönümünde tüm Türkiye'de anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerin önemli adreslerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. O gece darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi. Bombaların hedefi olan adreslerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Gazi Meclis'te o gün yaşananları konuşacağız. Bugün burada birçok anma etkinliği düzenlenecek ama onun ötesinde hem o geceyi yaşayan hem o geceden sonrasına tanıklık eden birçok isimle 15 Temmuz'u konuşacağız. İlk olarak bu bölümde yayınımızda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de yayına katkınıza şimdiden teşekkür ederek başlamak isterim. Şimdi önce şunu sormak istiyorum bir genel değerlendirme olarak. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, darbenin bastırılması ve sonrasında yaşanan yoğun süreçle birlikte düşünüp değerlendirirsek bir genel 15 Temmuz değerlendirmenizde ilk sözleriniz neler olur?
2: 15 Temmuz'u aradan 10 yıl geçti sizin de söylediğiniz gibi, şimdi 10. yıl. İki şekilde bakmak lazım. Bir, darbe girişiminin başladığı süreçten Türk milletinin topyekün direnmeye başladığı sürece kadar, iradesine tekrar sahip çıktığı alan, döneme kadar, zamana kadar. İlk önce biz ihanetin, 15 Temmuz'da darbe girişimiyle ihanetin dibini gördük. Ama milletin sokağa çıkmasıyla, Cumhurbaşkanımızın işte daveti, milletin sokağa çıkması ile birlikte milletin de iradesine sahip çıktığını gördük. Hain darbe girişimini yapanların davranışı ihanetin dibi ise, evet, Türk milletinin iradesine sahip çıkması zaferin zirvesiydi, onu söyleyelim. Bu herhangi bir, bugüne kadar böyle bir demokrasi peşinde koşuyorum, biz demokrasi mücadelesi verdik diyen çok milletin ortaya koymuş olduğu mücadelelerinin mücadele tarihlerinden daha büyük bir tarihtir, onu söyleyeyim size. Çünkü bunu sadece bir darbe girişimi olarak da okumamak lazım. Çünkü eğer darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı sadece Türkiye'de milli iradeye darbe yapılmayacaktı. Yani Orta Doğu'da da değişimler olacaktı. Dünyada değişimler olacaktı. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili olarak bakmamak gerekiyor.
1: Türkiye'yi aşan bir boyutu olan bir harekatın tabii ki, belki ilk aşamasıydı.
2: Tabii ki, şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer Türkiye aslında Orta Doğu'da yapılanların Türkiye'de yapılmak istenmesiydi. Siz seçim yapabilirsiniz ama yönetici biziz. Bizim dediğimizin dışına çıkılamaz. Biz karar veririz. Eğer siz Türk milletinin iradesini Ankara'ya yansıtmak isterseniz, Türk milletinin iradesini yönetime yansıtmak isterseniz, biz buna cevap veririz yaklaşımıydı darbecilerin girişimi. Türk milleti de biliyorsunuz özgürlüğüne, iradesine sahip çıkan bir millettir. Geçmişte de biliyorsunuz bu konuda çok darbelerle karşı karşıya kaldı. 1960 ve sonrasını kastediyorum. Bunları da gördüğü için, bunun maliyetini gördüğü için ben buna müsaade etmeyeceğim dedi. Burada tabii belli şeyler var, faktörler var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın milleti sokağa çağırması, arkasından milletin tamamen sokaklara çıkması. Bu sadece biliyorsunuz Ankara'da olmadı.
1: Hemen hemen bütün Türkiye'de,
2: illerde tavrını ortaya koydu. Bunu şöyle baktığınız zaman, ben zaman zaman bu benzetmeyi yapıyorum. Çünkü milli iradeniz tam elinizden giderken millet hayır, ben bu iradeyi vermem dedi. Ve milli iradenin temsilcilerine de sahip çıktı. Devletine sahip çıktı. Milletine sahip çıktı. Millet meclisine sahip çıktı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. O gün 10 yıl önce yaşananları hatırlayalım. Milletvekilleri parti ayrımı yapmadan başkanıyla birlikte geldiler, meclisi açtılar ve ne oluyorsa olsun yaklaşımı ortaya koydular. Halk sokaklara, meydanlara ve devlet kurumlarına sahip çıkmaya başladı. Hakeza illerde biliyorsunuz ne yaptılar? Valiliklerine, işte iradelerinin yansımış olduğu partilerine sahip çıktılar, meydanlara gittiler. Bunu bu şöyle söylüyorum. Avrupa'da filan bunun örneği yok.
3: Evet.
2: Bazı Avrupa ülkelerine şunu görüyorum, tarihlerini okuyorum. O tarihlerine baktığınız zaman böyle küçücük küçücük ortaya koydukları başarıları bir demokrasi başarısıymış gibi ortaya koyuyorlar. Ama 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin ne karşı Türk milletinin ortaya koymuş olduğu tavra baktığınızda ben bunun örneğini görmüyorum. Evet. Fransız ihtilaliyle belki şey yaparsınız, biraz benzetebilirsiniz. Bunun daha da çok anlatılması gerekiyor. Yeteri kadar anlatıldığını düşünmüyorum. Bu çünkü bir parti meselesi de değildir. Evet. Bu Türk milletinin meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesidir. Eğer burada irade değişmiş olsaydı, Allah korusun, bunun bölgeye yansıması çok farklı olacaktı. Ve gelişmeler arkası arkasına gelecekti. Kötü örnek olacaktı Orta Doğu ve bölge açısından. Milletin ortaya koymuş olduğu tavır iyi örnek olarak ortaya çıktı. Bunu da söylemek istiyorum. Tipi bizden. Tipi bize benziyor ama tipi değiştirilmişlerin bir girişimiydi bu.
3: Evet.
2: Sahaya sürülmesiydi.
1: Şimdi siz yeterince iyi anlatılmadığını düşünüyorum dediniz ve o gece aslında ortaya konan iradenin daha güçlü anlatılması gerektiğine dikkat çektiniz. Şimdi burada tam da bugün 10. yılında 15 Temmuz'un anlamının derinleşmesi, toplumsal hafızada kurumsallaşması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bir kritik eşik olarak görülüyor. Şunu sormak isterim. FETÖ gibi yapıların önüne geçmek için neler yapılması gerekiyor ve ilave ederek 15 Temmuz'un gelecek kuşaklara kurumsallaşmış bir hafıza olarak aktarılması için neler yapmak
2: bunu
1: gerekiyor?
2: Bunu şu an şunun için söyledim. Yeterince kadar anlatılmıyor dememin sebebi şuydu. 15 Temmuz gecesine giderim, 10 yıl öncesine gidelim. Sokakta parti var mıydı? Partiye mi yaklaştı sokağa çıkan insanlar? Hayır, sokağa çıktılar. Milli iradeye sahip çıktılar. O gün hemen yanı başımızdaki genel kurmaya giren insanlar parti bayraklarıyla gitmediler. Türk bayraklarıyla gittiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o günkü mecliste tavır ortaya koyan milletvekilleri, buraya gelenler partisel tavırla ortaya çıkmadılar. Kendi iradelerini korumak için buraya geldiler. Peki 15 Temmuz'da iradelerine sahip çıktıktan sonraki süreçte her siyasi parti o gün akşam ortaya konan Türk milletinin ortaya koymuş olduğu tavrı koyabildi mi? Kastettiğim o. Mesela bugün biz burada konuşuyoruz. Dün 15 Temmuz'la ilgili AK Parti'de bir şey vardı, panel vardı. Çok da güzeldi. Siyasi hukuk işleri düzenlemişti. Peki bu sadece AK Parti'nin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin mi sahip çıkması gereken bir şey? Hangi siyasi parti dışında baktığınız zaman 15 Temmuz şey yapıyor, ne onun ismi, toplantısı yapıyor? Bu onun için söylüyorum. Bu millete karşı, milletin geleceğine karşı, mukadderatına karşı yapılmış bir darbe girişimi. Ortaya Türk milleti geliyor, bir tavır ortaya koyuyor. Dünyada bir örneklik ortaya koyuyor. Şimdi bunu alacaksınız. Madem milletin gönlüne girmek istiyorsunuz, milleti temsil ettiğinizi iddia ediyorsunuz, o zaman bunu göstereceksiniz. 15 Temmuz geldiğinde siz de ya bir siyasi parti olarak biz de bu işe sahiplenelim. Türk milleti sahiplendi. Türk milleti burada farkındaysanız o sahiplik hala devam ediyor. Devam edecek kıyamete kadar. Evet. Bu devlet var olduğu, bir irade var olduğu sürece devam edecek. Peki siz milletle siyaset yapıyorsanız o zaman bunu da ortaya koymanız gerekiyor. Burada bir hani bana bir örneğini gösterin. Yani 15 Temmuz'la ilgili muhalefet partilerinin, burada bugün konuşmak istemezdim ama 10 yıldır izliyorum tabii ki. 10 yıldır sadece bir tane, 3 yıldır milletvekiliyim ama 10 yıldır da bunu izleyen, Türkiye'de bir siyaset bilimci olarak söylüyorum bunu, bir ortaya tavır koymaları gerekiyor. Bugün sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip resmi törene katılıp ondan sonra kaybolmak değildir bu. Bunu anlatılması gerekiyor. Veya 15 Temmuz darbe girişiminden sonra millet ortaya koyup, yani mücadeleyi ortaya koyup iradesine sahip çıkarken Biz şunları duyduk ya, kontrollü darbeleri falan, bunlarla söylemleri. Milletin ortaya koymuş olduğu iradeyi kirletmeye çalışanları gördük. Kastettiğim bunlar. Bunu söyleyeceğiz.
1: Peki. Şimdi örgütün tasfiyesiyle ilgili süreci de bir değerlendirmek isterim belki bu kalan süremizde. Çok sayıda ihraçlar oldu kamudan, kapatılan kurumlar oldu. Ama dönem dönem bunun yeniden yükseldiği süreçler yaşadık. Bu son dönemde de, son günlerde de örgütten ihraçların, örgüte yönelik operasyonların sürdüğünü, yoğunlaştığını görüyoruz. Bu çerçevede neler söylemek istersiniz? Örgütün tasfiyesinde Türkiye ne kadar yol aldı, ne yapmalı?
2: Ciddi yol aldı. Ama bunu sadece bir örgüt olarak gördüğümüz zaman büyük hata yaparız. Bir tipi bize benzeyip çipi değiştirilmiş bir terörist başının girişim olarak bunu okuduğumuz zaman biz bu işi anlamamış oluruz. O kısım aparat. Orada kullanılan kukla. Bu belli. Bu soğuk savaş döneminde bunu devlet bilir. Bunu millet bilir. O dönemi kullanarak Türkiye'nin iradesini sürekli kontrolde tutmak isteyen bazı devletlerin, bazı yapıların Türkiye'deki uzantıları. Siz dışarıdan gelen işgalciyi anlarsınız ki biz bunu Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele döneminde gördük. Ama tipi size benzediği zaman bunu çok zor anlarsınız. Ancak zarara uğradığınızda, maliyet ortaya çıktığında ne oluyoruz dersiniz. Onun için bu tür yapıları, bu tür kuklaları, bu tür kontrollü tipleri bu yıllarca uyuturlar ve devreye sürerler. İşte burada uyanık olmak gerekiyor. Onun için şimdi 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'la birlikte biz darbe girişimini Türk milleti olarak püskürttük ve bunu engelledik. Ortaya müthiş bir mücadele koyduk ve bu mücadeleyi nokta koyduk. Değil bu. Çünkü yapının büyütülmesi, işleyiş tarzı, bir istihbarat örgütü şeklinde hareket etmesini göz önünde bulundurduğumuzda öyle gözümüzü yumacak bir durum yok ortada. Bu mücadele her zaman sürecek. Yani bugün biri olur, yarın başkası olur veya bunun uyuyan taraflar olur. Yani sizler de basın mensubu olarak görüyorsunuz. Bir sabah kalkıyoruz, işte İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama veya Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama duyuyoruz. İşte FETÖ'ye yönelik değişik illerde, işte 12 ilde kapsamlı bir operasyon yürütüldü. Yani örgüt elebaşı ölse dahi biliyorsunuz zaman zaman bunların farklı yapılanmalarla, yani ne diyorlar ona, gizli örgütlenmelerle örgütlendiklerini görüyoruz.
1: Mahrem yapılarla
2: ortaya örgütlendiğini görüyoruz. Baştan itibaren zaten bu iradeyi sakatlamak, zamanı geldiğinde ortaya çıkmak için kurulmuş, kurgulanmış, yetiştirilmiş bir yapı. Şimdi bunun da birdenbire hemen her şey ortadan kalktı diye böyle kendimizi bir rehavete sürükleyemeyiz. Hem devletin kurulması, hem milli iradenin istenildiği şekilde yansıması ve belli örgütlerin güdümüne geçmemesi için uyanık olmak gerekiyor ve bu mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Yani burada da milletimizde de bu tür örgütlerin bu yapının nasıl bir maliyet ödeteceğini, şu anda meclisteyiz, meclis bombalanıyor. Yani bu açıktan milli iradenin bombalaması. Cumhurbaşkanlığı bombalanıyor. O da Cumhurbaşkanı da seçilerek geliyor. Direkt doğrudan milli idareye. Doğrudan milli iradeyi hedef alıyor. Doğrudan milleti hedef alıyor. Milletin üzerine bomba atılıyor. Milletin uçaklarıyla çalınan onu öyle tanımlamamız lazım. Çalınan tanklarıyla askeri tesisatta millet doğrudan bombalanıyor. Bu yapıların nasıl hareket ettiğini aslında en somut, en çirkin görüntüsünü 15 Temmuz'da gördük. Bundan işte tamam bitti diyerek değil de bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için ne yapılması gerekiyorsa sürekli uyanık olmak ve ona göre hazırlık olmak gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bütün Türkiye'de anma etkinlikleri düzenleniyor. Önemli noktalardan biri de gün boyu sürecek etkinliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz 2016 gecesi bombaların hedefi olan Gazi Meclisi'nde biz de özel yayındayız. İlk olarak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin ile konuştuk. Buradan konuklarımızla değerlendirmeleri ilerleyen saat dilimlerinde sürdüreceğiz.
4: böyle macera müsaade etmeyeceğiz.
5: İstanbul'dan 15 Temmuz özel yayınına 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde devam ediyoruz. Burcu Kaya ile beraberiz. Gazeteci, yazar Ferhat Ünlü de konuğumuz. Şunu sormak istiyorum Ferhat Ünlü. Bir darbe kalkışmasına giriştiler, başarısızlığa uğradılar. Ama kafalarındaki plan neydi? Yani o darbeyi gerçekleştirip nasıl bir Türkiye hayal ediyorlardı?
6: Yurtta Sulh Konseyi diye çok kısa cevap vereceğim. Bu konseyi teşekkül etmişlerdi. Kendi kafalarında oluşturmuşlardı ve bunun kadrosu da vardı. Adana'dan başlayarak bütün illerde sıkı yönetim komutanları listesi. Hatta 16 Temmuz sabahı 2016'da ben bu listeyi yayınladım. Şu anda ölmüş bir haber kaynağından almıştım ama yine de ismini söylemem. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. 15 Temmuz'dan sonra vefat etti. Şimdi bu yurtta Sulh Konseyi bir geçiş süreci oluşturacak. ABD ile koordineli biçimde bir zaten yargı vesayeti kadrolar var. Cezaevi kadroları bir defa çıkacak Burak. Yani hepsi dışarı alınıp kim varsa yurt dışındaki firari FETÖ'cüler hadi gelin kadroları tekrar dolduruyoruz. 2007-2012 parantezinde olduğu gibi göreve devam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın derdest edilmesi başarılabilseydi bu darbe başarıya ulaşacaktı kesinlikle. Çünkü lideri zaten hedeflemişlerdi Marmaris'teki suikast girişimiyle. Dolayısıyla çok başka bir Türkiye'de yaşayacaktık. Ben bir defa kendi adıma bir şey söyleyecek durumda değilim ama kuvvetle muhtemel hayatta olmayacaktım. Onlarla çok eskiden beri mücadele eden biri olarak. Zaten onların yönettiği bir ülkede ayakta hiçbirimiz kalamazdık. Türkiye açık hava cezaevine dönüşecekti. Son cümle bir juristokratik, yargı eksenli, askeri faşizan bir rejimde yaşayacak ve belki iç savaşa gidecektik. Çünkü diğer örgütlerin paralel mücadele düşünürsek, yani FETÖ sadece bizim burası bizim olsun, PKK'da doğuda ne yaparsa yapsın, DAEŞ'te güneyden nasıl girerse girsin kafasıyla ülkemizin iç savaş dahil. Belki şu nokta çok önemli. Bugün dünyanın gördüğü değişik küresel tehditleri çok erkenden yaşadık ve bunun sınavını hakikaten alnımızın akıyla çıkarak ülke olarak verdik.
0: Evet, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Tabii o gece sokaklara inen yüz binlerce sivilin cesareti darbenin engellenmesinde büyük rol oynadı. Onlardan biri de Vahide Şevkatlioğlu. Şevkatlioğlu o gece sadece eşini kaybetmedi. Tankların altında kaldı. 48 ameliyat geçirdi ve hala tedavi süreci devam ediyor. Bu araç 15 Temmuz gecesinin en çarpıcı izlerinden biri. O gece tanklar önlerine çıkan otomobilleri ezerek ilerledi. Olay anında sokaklara çıkan çok sayıda kişi de tankların altında kaldı. Tıpkı Şevkatlioğlu çifti gibi. Vahide Şevkatlioğlu gazi olurken eşi Şefik Şevkatlioğlu şehit oldu.
7: Bir anda insanlar koşmaya başladılar ve tankın paletlerinden ateş açmaya başladılar. Tabii ben tankı görmedim. Ve eşim de şey dedi, hadi biz de bariyerlerden atlayalım dedi. Tabii ben eşime dedim, sen üstten atla, ben alttan geçeyim dedim. Ve eşim zaten ayağını koydu, ben elimi alttan koydum. Tank üstümüzden geçti.
8: Darbe girişimi haberini alınca eşiyle birlikte sokaklara çıktı. Ama karı koca İstanbul Esenler'de tankın altında kaldı. Ağır yaralanan Vahide Şevkatlioğlu toplam 48 ameliyat geçirdi.
7: Bir çocuğun ablayı kurtaralım kurtaralım dediğini duydum. Sonra işte beni arabaya koydular. Tabii iki bacağım da kopmuştu. Bilincim kapanmadı zaten. Sadece gözlerim kapandı ve ben o çocuğun her söylediğini duyuyordum. İşte ilk gördüğümde tabii ki teşekkür ettim. Diyorum ya her zaman Allah razı olsun.
8: Bir başka karşılaşmada darbe girişimi yargılamasının yapıldığı mahkemede yaşandı. Vahide Şevkatlioğlu altında kaldığı tankın sürücüsüyle de yüzleşti.
7: Beni ezen bir erdi. Adı Ömer'di. Benim oğlumun adı da Ömer. Yani inanın o kadar acı bir şey ki. Yani evladınız yani. O da sizin evladınız. Ben de ona şunu söyledim. Karşı karşıyaydık. Vatan haini olmaktansa sen de kendini öldürseydin vatan kahramanı olsaydın demiştim. Hiçbir şey söylemedi. Başını yere eğdi. İnanın onun için bile üzüldüm. Çünkü o da bu vatanın evladı.
8: Darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de acısı hala taze. O zamanlar 3 çocuğuna sarılan ve teselli olmaya çalışan Şevkatlioğlu, şimdilerde şehit dedelerinin kahramanlığını torunlarına anlatarak büyütüyor. Tedavi süreci ise hala devam ediyor.

0: Yayının bu bölümünde bir kez daha İstanbul'dan Ankara'ya çevireceğiz kameraları. Funda Görey yanında Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'la birlikte bizi bekliyor ki Necdet Ünüvar daha yeni 15 Temmuz'da ve o geceyle, o gece mecliste yaşananlarla ilgili de bir kitap yazdı. Şimdi sözü biz İstanbul'dan Ankara'ya Funda Görey'e bırakıyoruz.
1: Burak teşekkürler. Necdet Hoca, Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Rektörü konuğumuz ve gerçekten Gazi Mecliste O Gece isimli kitabıyla AK Parti milletvekili olarak darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşandığını fotoğraflarıyla ayrıntılı şekilde anlattı. Sayın Ünüvar'la bunları konuşacağız ama biz bu yayını Beştepe'den gerçekleştiriyoruz. Bunun tabii özel bir anlamı var. Arkamda görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz şehitlerinin anısına yapılan özel anıt. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden, külliyeyi gören bir noktadan, Beştepe'den bu yayını gerçekleştirmemizin anlamı şu. O gece darbecilerin bombaladığı adreslerden biriydi Cumhurbaşkanlığı ve 21 saatte darbe girişimi bastırıldıktan sonra sabah saat 6.19'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı bombalandı. Sivil vatandaşlar oradaydı. Diğer adreslerde olduğu gibi darbeciler burada da sivilleri ateş etmekten ya da onların üzerine bomba atmaktan hiç çekinmediler. Burada o ilk bombalarda 15 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gören bir noktada bu yayını yapmamızın özel bir anlamı var. Sizin de dediğiniz gibi aslında gazi bir mekanı görerek yapıyoruz bu yayını. O gece mecliste yaşananlar özelinden 15 Temmuz'u 10 yıl sonra siz nasıl görüyorsunuz Sayın Hocam?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum Funda Hanım böyle bir yayını yaptığınız için. Gerçekten 15 Temmuz içimizde şehitlerimizin acısını hissettiğimiz, o karanlık gecenin aydınlık sabahına ulaşıncaya kadar yaşadığımız ızdırapları, sıkıntıları, çileleri, vatandaşlarımızın çektiklerini yeniden yaşadığımız bir tarih. Gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir yayını yaptığınız için. Gerçekten gazi bir mekan. Bence 15 Temmuz'un en kritik yerlerinden bir tanesi külliyeydi. Sizin ifade ettiğiniz gibi artık mesela mecliste saat 5.30 civarında falan biz oradayken haber geldi. Artık darbe sona erdi diye. Tabii. Fakat sona erdikten sonra bile artık son işte yukarıdan helikopterle ya da şeylerle, bombalarla falan insanlara saldırıldığını ve hemen burada da jandarma genel komutanlığının da mekanı var. Tam onun ortasında orada sokaktaki masum vatandaşların üzerine bombalarla saldırıldığını ve 15 tane vatandaşımız şehit edildiğini biliyoruz. Tabii böyle bir duyguyla da 10. yıla hala içimizdeki o hakikaten o gün yaşadıklarımıza karşı duyduğumuz öfkeyle de 15 Temmuz'u anıyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize hem teşekkür hem rahmet diliyorum. Gerçekten çok önemliydi.
1: O gece milletvekili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekili meclisteydiniz. Meclise iktidar ve muhalefet fark etmeksizin bir ortak irade koyarak gitti milletvekilleri. O geceden bir 10 yıl geriye baktığınızda neler kaldı aklınızda?
2: Şimdi tabii o geceden aklımda kalan şey şudur. Hala mesela 15 Temmuz ilgili bir güçlü bir iradenin varlığını görüyoruz. Yani sadece o belki o gün AK Parti'ye oy veren insanlar belki sokağa çıkabilir falan diye bir düşünce olabilir darbe olmadan önce. Çünkü geçmişteki darbeler hep böyle ya elektronik muhtırayla ya işte bir kağıt muhtırayla ya da işte askerlerin radyodan, televizyondan açıklamasıyla işte yönetime el konulmuştur ifadesiyle sonlanan, daha sonra da iktidarın el değiştirdiği, milletin seçtikleri değil de seçmedikleri kişilerin iktidara geldiği bir ortamdı. Belki 15 Temmuz öncesinde de acaba böyle bir şey olabilir mi falan diye düşünce olabilirdi. Nitekim biz de meclise gittiğimiz zaman bizden önce meclise ulaşmış arkadaşlarımız acaba muhalefetten de kimse gelecek mi falan düşüncesinin olduğunu gördük. Ama sonra memnuniyette gördük ki o gün gerçekten tabii çok büyük çoğunluk AK Parti milletvekiliydi. 81 milletvekili vardı. 16 CHP, 10 tane de MHP milletvekili vardı. 107 tane milletvekili o gün meclisteydi ve 3 bombanın, 3 kez meclise bombalı saldırı olduğu, 3 bombanın da olduğu dönemde hepsi oradaydı gerçekten. Biz bunu gördük. Belki şunu söylemek mümkün olabilir. Yani sadece iktidara yönelik bir eylem gibi zikredilebilir ama aslında 10 yıl sonra baktığımız zaman Bunun sadece iktidarın el değiştirmesi değil, ülkenin işgal harekatı teşebbüsünün olduğunu da görüyoruz. Nitekim daha sonraki yıllarda da, yani 10 yıl geçse de o hain darbe teşebbüsüne yeltenen kişilerin hepsinin milletimizin büyük ekseriyet tarafından lanetlendiğini görüyoruz. Yani o duygunun hala yaşadığını görüyoruz. Bakın 10 yıl geçmiş, biz hala 15 Temmuz'la ilgili milletimizin kahramanlık destanını konuşabiliyoruz. İyi ki de konuşuyoruz.
1: Bir taraftan da tabii o kahramanlık destanıyla birlikte şehitleri anıyoruz, gazilere minnetimizi ortaya tabii, koyuyoruz ama tabii. Hafızayı diri tutmak da mühim. Tabii, çünkü tabii. FETÖ'yle mücadelenin evet. Hep devletten tabii. Yapılan açıklamalarda hala devam ettiği vurgulanıyor. Daha birkaç gün öncesine kadar yeni operasyonların haberlerini yaptık biz televizyonlarda. Dolayısıyla bu mücadelenin hala devam ediyor olması, 10 yıldır devam ediyor olması da başka bir mesaj veriyor bizlere.
2: Ya şöyle, ben bir tıp doktoruyum malumunuz. Yani aslında devletin bedeniyle insanın bedeni birbirine benziyor. Yani şeyinizi azıcık sırtınızı açık bıraktığınız zaman, terleyip işte üşüdüğünüz zaman hasta oluyorsunuz. Onun tedbiri nedir? Onun tedbiri daha kalın giyinmektir. Ya da sıcakta işte havalandırma sistemleriyle ilgili o sıcaktan korunmaya çalışıyorsunuz. İşte bağırsaklarınızda, kalbinizde, efendim vücudunuzun başka organlarında bir takım problemler olduğu zaman o problemlere yönelik tedbirler alıyorsunuz. Devlet yönetimi de sonuçta insan bedeni ne kadar hassassa devlet yönetimi de o kadar hassastır ve onun tedbirlerini almak gerekir. Devletimizin ilgili bütün kurumları, özellikle en fazla risk olan hususlardan başlamak kaydıyla, ki nedir onlar? İşte askeriyedir, bürokrasidir, emniyet teşkilatıdır, yargı müessesesidir. Orada gerçekten devletin varlığı, birliği ve dirliğini temin edecek, koruyacak, onu canı kanı gibi görecek insanlarla mücehhez bir hale getirmek. Yani sonuçta 10 yıllık mücadelenin de hep o minval üzere gittiğini memnuniyetle görüyoruz.
1: Yazılı metinler de evet. Bu süreci hatırlatmak, diri tutmak için hafızayı önemli. Kitabı da getirmişsiniz. Evet. Biraz kitabınızdan, Gazi Mecid'de O Gece kitabınızdan da şöyle bahsederseniz. Çünkü görsellerle de desteklenmiş tabii. Bir kitap o.
2: Bahsedeyim ben, ama şunu söyleyeyim önce. Ben darbe teşebbüsünün olduğu gün 10. yıl milletvekilliği yapıyordum. Ve biz 10 yıldır hep böyle meclis için Gazi Meclis ifadesini kullanırdık ama detayına da pek girmezdik. Niye Gazi Meclis? İşte özellikle o Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadığımız hadiseden mülhem bir Gazi Meclis kavramı var diye konuşurduk. Ama sonra ikinci kez gazi olmanın yaşandığı günde ben o gün mecliste olmanın onurunu yaşadım. Normalde o gün Ankara'da olmayacaktım. Erzurum'a bir cenazeye gidecektim. Eski Sağlık Bakanı Sayın Akdağ'ın amcasının cenazesi için gidecektim ama uçağı kaçırdık yani o yoğunluktan. Ve sonra meclise eve döndük. Evim de tam külliye ile şey arasında, yani külliyeye yaklaşık 2 kilometre mesafede, hemen görünür mesafede. Hı hı. Orada oturduk. Akşam işte saat 21.30'dan sonra herkesin anlattığı şeyleri biliyoruz. Anekdotları biliyoruz. İşte helikopterler, işte F-16 sesleri vesaire falan. Sonra dışarı çıktık. Ben genel merkeze gidecektim. Sonra milletvekili grubunda yazışmalardan çoğunluğun mecliste olduğunu öğrenince meclise doğru gittim. Normalde evimden meclis 6 dakika. Fakat gece saat 12'ye doğru çıktım evden. Saat 1.30 civarında ancak meclise ulaşabildim. Çünkü meclise giden bütün yollarda çok ciddi şeyler vardı, kalabalıklar vardı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın o 0.24'teki çağrısından sonra millet alanlara akın etmişti ve yollar tıkalıydı. O gün meclise ulaştık. Tabii o geceyi de yaşadık. Beraber 3 tane bombanın olduğu bir şeyi de yaşadık. Ve ikinci kez gazi olan meclisin içindeydik. Daha sonra kitaba geleyim. Vaktimizin de kısıtlı olabileceğini düşünerek söyleyeyim.
1: Biraz vaktimiz var.
2: Eyvallah. Daha sonra darbe teşebbüsünden 10 gün sonra bir şeyler yazmaya karar verdim. Sonra meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a, ki orada o gün meclisi açan hakikaten soy ismiyle müsemma bir meclis başkanımız. Ona gittim, dedim ki başkanım bugünü yazmak lazım, tarihi yazmak lazım. Olur dedi, ya siz yazın ben destek olayım, ya ben yazayım siz destek olun veya beraber yapalım falan dedim. Dedi ki ya senin dedi kalemin güçlü, sen yaz. Oturdum o gün milletvekillerine bir mektup yazdım. 12 soruluk anket sorusu gönderdim ve
1: o gün orada olan.
2: O gün orada olanlar tabii. Orada olanları tespit ettik. Orada hepsi 107 tane milletvekili. Onları hepsini tespit ettik ve sonra ben onlara şeyi yazdım, gönderdim anket sorularını. Dedim ki şurada da göstereyim hatta şöyle. Bilmiyorum görebiliyor mu arkadaşlar?
1: İsterseniz
2: şurada.
1: Siz 12 soru.
2: Evet, 12 tane soruyu gönderdim. Sonra onlarla bir kısmıyla gittim bizzat ses kaydı yer röportaj yaptım. Bir kısmı ses kaydı gönderdi, bir kısmı yazılı metin gönderdi ve onları daha sonra şu kadar böyle bir klasör oldu. Yaklaşık 5000 sayfalık bir klasör. Nasıl yapacağız? Hepsini basmayacağız yani. Bir editörlük çalışması yapacağız. Oturdum, belgesel kitap nasıl yazılır? 10 tane kitap okudum. Ondan sonra orada tabii ki kişilerin bana sunduğu bilgilerden en kritik olanları ve çıkarılmamız gerekenler çıkarttım. Sonra onları bir kronolojik olarak bir sıralamaya tabi tuttum. O kronolojiyi tek tek çalıştım ve daha sonra bakın burada da kronoloji görünüyor. Bu kronolojiyle ilgili arkadaşlarımla beraber şu sayfa tam 10 saat güvenlik kamera kayıtlarını izledim. Ne zaman kim ne zaman girmiş, ne zaman çıkmış, ne olmuş, bomba ne zaman atılmış falan. Ondan sonra onları bir belgesel formunda formatında insanların asıl söylemesi gereken şeyleri de söyleyerek bir kitap haline getirdim. Arkasına da en son bütün tutanakları da koydum ama. Yani hepsinin tutanaklarını koydum. Ve Gazi Meclisi o gece ismiyle de bir kitaplaştırma yaptık. Çünkü o gün Gazi Meclisi
1: son cümleyi alıyor.
2: Gazi Meclisi o gece adıyla bunu kitaplaştırdık. Biraz önce gelirken danışmanıma dedim ki 10 yıl sonra da bu kitabın konuşulacağını düşünüyor muydun dedim. O gün düşünmüyordum ama bugün düşünüyoruz. Çünkü 15 Temmuz gerçekten milletimizin kahramanlık destanıydı. Şehitlerimizin, gazilerimizin olduğu. Yani 10 yıl sonra da bu kitabı konuşuyoruz. İnşallah hep konuşmaya devam ederiz ama inşallah bir daha böyle bir kitap yazmaya vesile olacak bir teşebbüsle bu millet karşı karşıya kalmaz.
1: Bu temenniyi son cümle olarak aldım o zaman. Çok teşekkür
2: sağ olun,
1: ederiz
2: çok
1: değerlendirmeler ve yorumlarınız için. Sağ olun. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektörü ve o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili olarak mecliste o geceye tanıklık eden isimlerden birini Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ı ağırladık. Ankara'dan yayınlar sürecek.
0: Temmuz özel yayınımız devam ediyor. Tam şu saniyelerde, dakikalarda bir yürüyüş var. İstanbul'da Zincirlikuyu'dan yürüyüş başladı. Şişli, Beşiktaş derken köprünün üzerinden insanlar geçiyor. Bir anma yürüyüşü bu ve Üsküdar'a doğru geliyorlar. Biz de Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın bir parkı. Onlara da bize bu imkanı sağladıkları için bugün burada yayın yapma imkanını teşekkür ediyoruz. Hemen bir bağlantı yapalım. Köprüde Osman Terkan şimdi bizi bekliyor. Yürüyüşü takip ediyor. Ona doğru geliyor yürüyenler. Osman, neler aktaracaksın?
3: Burak Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki anma etkinlikleri başladı İstanbul genelinde ki tüm Türkiye'de anma etkinlikleri var ama kuşkusuz en hareketli noktalardan biri burası, simge nokta. Yani o dönem Boğaziçi Köprüsü darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. İsmi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası tarafındayız. Şu anda Burak Sevinç'le birlikte. Sen de belirttin. Şimdi anma etkinlikleri kapsamında bir koşu, bir yürüyüş diyelim düzenleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu olarak geçiyor. İşte kalabalığı da görüyorsunuz. Zincirlikuyu'dan başladı bu yürüyüş, bu koşu ve ellerinde Türk bayraklarıyla, üzerlerinde irade bizim, zafer bizim yazılı tişörtlerle her yaştan İstanbullu diyelim ki İstanbul dışından gelenler de var açıkçası. Binlerce kişi şu an için buraya bulunduğumuz noktaya köprü geçildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildi ve şimdi bulunduğumuz noktaya bir bir ulaşıyorlar. İşte finish çizgisi burası ve orayı geçip madalya alıyorlar. Madalya takdim ediliyor. Bu anlamlı yürüyüşe, koşuya katılanlara. Şimdi tabii hepsi buraya gelenlerin hepsi şehitler için burada. Gazilere duydukları minnet için buradalar. Öyle ki burası simge noktaydı 15 Temmuz gecesi. Yani bir anlamda darbe girişiminin seyrinin değiştiği yerlerden biriydi. Demokrasi için en çetin direnişin gösterildiği yerlerden de biriydi burası. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 34 kişi şehit oldu. Ve bugün onlar için, şehit düşenler için, burada hayatını kaybedenleri anmak için işte İstanbullular sabah erken saatlerde kalktılar, Zincirlikuyu'na gittiler ve şu anda da ellerinde, bakın görüyorsunuz, Burak Seviç sizlere aktarıyor, ellerinde Türk bayrakları, o Türk bayraklarını sallayarak alana giriş yapıyorlar. Tabii bir sahne oluşturuldu, ikramlar var onlar için burada ve anma etkinlikleri gün boyu burada devam edecek. Tabii aynı zamanda onları karşılayan noktalardan bir tanesi de Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve aynı zamanda yine Şehitler Makamı. İşte bu noktaları da ziyaret ediyorlar. Sadece koşuya katılanlar, yürüyüşe katılanlar burada değil. Aynı zamanda hem İstanbullular hem İstanbul dışından gelen birçok kişi yani o gece yaşananların bir anlamda hafızasının tutulduğu o müzeyi, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezecekler. Aynı zamanda anıtı ziyaret edecekler. Şehitler için dualar edilecek ve anma etkinlikleri akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu açıkçası bura için ilk etkinlikti. Ama sonrasında Boğaz'dan gemi geçişi ve benzer etkinliklerle İstanbul'da anma etkinlikleri sürecek. Şimdi burası kritik noktalardan biri dedik. Şimdi bakın Burak Seviç de aktarıyor. Yani oradaki anıtı, Şehitler Makamı'nı aktarıyor sizlere. Sela okunuyor 24 saat boyunca orada. Hayatını kaybeden, şehit düşen 253 kişi adına dikilmiş selvi ağaçları var burada, bu alanda. Ve onların eşyalarının sergilendiği müze. İşte buralar gün boyu ziyaret edilecek ki yapıldığı günden bu yana da 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamış durumda. Böyle de bir istatistik rakam var. Şimdi bugün bu sayı katlanarak artacak. Çünkü herkes, İstanbullular olsun, İstanbul dışından gelenler olsun, anma etkinlikleri kapsamında soluğu burada alıyorlar. Bu müzeler geziliyor, anıt ziyaret ediliyor, dualar ediliyor ve İstanbul'daki anma etkinliklerine katılıyorlar. Bakın şu anda işte Türk bayrakları, yine üzerinde asker kıyafeti olan, gazi kıyafeti olan, bu şekilde gelenler var. Yani çocukları görüyorum, gençleri görüyorum, yetişkinler, kadınlar, hemen hemen her yaştan insan şu anda 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında buradalar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yoğun bir kalabalık olduğunu göreceksiniz şimdi. Az sonra Burak Sevinç sizlere gösterecek. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık yarım saat 45 dakika önce buraya ilk ulaşanlar geldi. Bu çizgi geçildi ama arkadan şu anda deyim yerindeyse bir insan selinin buraya aktığını görebiliyorum. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir anlamda kırmızıya bürünmüş. Geçilen yolun sağ ve soluna Türk bayrakları asılmıştı. Yine polis ekipleri burada nöbet tutuyorlardı. O geçiş güzergahında şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden Türk bayraklı, ellerinde Türk bayrakları olan, üzerlerinde irade bizim, zafer bizim sloganının yer aldığı tişörtler giyen kalabalık adım adım buraya geliyor. Koşup gelenler vardı. İlk hatta gelenler öğrencilerdi. Genç ve onlar da şehitleri anmak için bugün burada olduklarını söylediler. Demokrasiye sahip çıkacağız şeklinde ifadeler kullandılar. Şimdi onların ulaşmasından yarım saat 45 dakika geçti ve akın akın bu koşuya, bu yürüyüşe katılanlar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek bulunduğumuz alana geliyorlar. Şimdi burası neden önemli? Çünkü 10 yıl önce aslında bu saatlerde kimse böyle bir darbe girişiminin olacağını tahmin bile edemezdi. Ama akşam saatlerine gelindiğinde, gece saatlerine gelindiğinde hemen yakınımızda bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nden çıkan darbeci askerlerin geldiği, ulaştığı ilk noktaydı burası. Boğaziçi Köprüsü'ydü o dönemki adıyla. Saatler 22 idi. Ve tanklarla, yine zırhlı araçlarla köprüyü kapatıp trafik akışını kesti o darbeci askerler. Üzerlerinde Türk askeri üniforması giymiş darbeciler. Ellerinde uzun namlulu silahlarla şu anda yayın noktamızda dizildiler. İstanbul'un yani bir anlamda iki yakasındaki trafik akışını kesmek de amaçları. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine benzer bir manzara vardı. Tabii şimdi gören İstanbullular anlam veremediler. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. İşte kimileri bomba ihbarı nedeniyle köprünün kapatıldığını düşündü. Bir terör saldırısı nedeniyle köprüde önlem alındığını düşünenler oldu. Açıkçası kimse o kötü senaryo diyelim, yani o kötü senaryoyu aklına getirmek istemiyordu. Zaten şöyle de bir durum vardı. Yani saat itibariyle de o kötü senaryo ihtimal dışı görülüyordu. O dakikalarda köprüye ulaşmaya çalışanlar oldu. Trafik kilitlenmişti. İşte araçlarından inenler ya da buradaki olup biteni merak edip yürümeye çalışanlar oldu. Ve aldıkları burada o bilmeden yani asker sandıkları, darbecilerden aldıkları cevap karşısında da büyük şok yaşadılar. Çünkü silahlı kuvvetler yönetime el koydu şeklinde bir ifade kullanan burada darbeciler oldu. Tabii evinize gidin, evinizden çıkmayın şeklinde ifadeler kullanıldı. Ve dakikalar ilerledikçe de artık olup biten net bir şekilde anlaşılmıştı. Yani köprüyü kapatanlar üzerlerinde Türk askeri üniforması bulunan darbecilerdi. Ve tabii ilerleyen saatlerde kalabalık, artık protestolar başladı İstanbul'un dört bir yanında. Birçok kişi de ilk geldiği noktalardan bir tanesiydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, her iki yakadan da binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla darbeci askerlere izin vermemek için, darbe girişimini engellemek için göğüslerini açıkçası siper ettiler. Yani kurşunların karşısında uzun namlulu silahlardan çıkan o kurşunlara göğüs gerdiler. Tanklar vardı ve işte zorlu geçen gece sonunda demokrasiye bu noktada sahip çıkıldı ama 34 kişi şehit oldu. Şimdi o şehitleri anmak için işte binlerce kişi bugün burada bu koşuya, bu yürüyüşe katıldılar ve binlerce kişi de gelmeye devam ediyor. Gün boyu da etkinliklerin, anma etkinliklerin bulunduğumuz noktada devam edeceğini belirtelim.

0: NTV Radyo.
1: 5 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere Ankara'ya gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi komutanı Zekai Aksakallı'nın emri doğrultusunda vurdu Ömer Halis Demir. O gecenin kahramanlarından biriydi. Şimdi birazdan görüntüler de gelecek. Onun anma etkinliğinden görüntüler ekranlarınıza da geliyor. Darbe girişimine katılan askerler tarafından ateş açılarak hayatını kaybetmişti Ömer Halis Demir. Ve resmi anlatımlarda ve yaygın kamuoyu değerlendirmelerinde de bu eylemin darbe girişiminin seyrini etkileyen aslında bir faktör olduğu da söyleniyor. Şimdi o görüntüler canlı olarak gidiyor. Biz Ferhat Ünlü ile yayınımıza devam ediyoruz. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları anayasa ve millete bağlılık yemini ederken darbe girişimine katılan personelin örgüt liderinden talimat aldığı görüldü. Aslında askeri sadakat nasıl örgütsel sadakate dönüştü asker için?
2: Bir FETÖ'cü için Burcu Hanım, kendi mesleğinin, hatta bireyliğinin, ailesinin bütün yaşam amacının ötesinde, hayat amacının ötesinde bir topluluğun işte kült bir lidere bağlanmış ve onun her dediğini itaatsiz biçimde, sorgulamaksızın itaatle yerine getiren bir anlayış. Şimdi imamdan talimat alıyor. İmam talimatıyla bu ülkede F-16 kalktı ve millete bomba yağdırdı. Külliyeye bomba yağdırdı. Meclise bomba yağdırdı. Bu başka bir aşama.

0: sigara tavsiye edilmez ama hani bu rahatlık içinde ve sabahına nasıl olsa mühimmatınız bitecek. Yani buraya bir şey
1: kuvvet
0: yok.
1: De gelmiyor.
0: Kuvvet de gelmiyor.
1: Çok uğraştılar yok, getirmek için ama
0: tabii sen gecenin şahidisin orada burada.
2: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki şahidi olarak da görüyorsun. Aşama aşama, dakika dakika böyle bir sabırla, böyle bir savaş stratejisiyle. Şimdi ben şunu özellikle söylemek istiyorum. FETÖ'nün bundan sonra nasıl bir fonksiyon olabilir?
1: Biz bir dakikamız kalmış.
0: Tamam tamam. Hemen 60 saniye toparlayayım. Küresel sermaye entegre olur. Ülkemize karşı ulus devlet olarak ülkemiz küresel sermayeyle epeydir mücadele de ettiği için bu mücadelenin bir parçası olarak Türkiye'ye dışarıdan sızmalarla içerideki unsurları da her unsuru kullanabileceği harekete geçirmeye çalışarak başka bir eksenle yeni bir kalkışma ve devlete el koyma, devleti gasp etme anlayışına. Dediğim gibi o yedek paralel devletini devreye sokarak bunu yapmak isteyecektir ama millet bunun farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gelinen aşama ortada. Bir daha böyle bir sorun yaşamayacağız diye dileyelim. Bunun için hafızamızı hep diri tutalım. Evet. Diyelim ve böyle bağlayalım.
1: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür
1: buraya geldiğiniz, yayınımıza katıldığınız için. Gazeteci yazar Ferhat Ünlü ile beraberdik. Bir yandan da ekrana Niğde'den şehit Ömer Halis Demir'in mezarında gömülü olduğu yerde düzenlenen o törenden görüntüleri ekrana getirdik. Tabii unutulmaması gerekiyor. Bir o gece bir darbeye kalkışan örgüt mensupları vardı. Bir de onların karşısına dikilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları vardı.
2: Evet.
1: Anayasaya, millete korumak adına ettikleri yemine bağlı kalan askerler vardı. Onların da şehit olanlar vardı. İşte başta Ömer Halis Demir olmak üzere.
0: Tek bir cümleyle katkı, yani belki nüfusumuzun yarısı Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
1: Evet.
0: 15 Temmuz.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir.
1: Evet. Biz de bir kez daha saygıyla onları minnetle anıyoruz efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından yine beraberiz.
3: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda son finalist bu akşam belli olacak. Yarı finalde kupayı kazanma hasretini 60 yıl sonra noktalandırmak isteyen İngiltere ile üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Atlanta'da oynanacak ve ABD'li hakem İsmail Elfat düdük çalacak. İngiltere-Arjantin yarı finali bu akşam saat 22'de başlayacak.
3: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. Sağlık, yemek tarihi, doğa,

0: Tekrar merhaba. 11 bülteni ile karşınızdayız ve tabii ki hafta başından beri en çok merak ettiğimiz soruşturmayla, ahbap soruşturmasıyla başlayacağız. Sabah saatlerinden itibaren yeni gelişmeler var. İlk operasyonda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıntısında ne var? Dilek Yamandemir'e soralım hemen. Dilek.
1: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolüne götürüldüler. Sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk edildiler. Şu sıralarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 23 şüpheli ifade işlemleri de yavaş yavaş başlamış durumda. Bir kişinin operasyonda göz

0: gözaltına alınan 24 kişi vardı. Bir kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını söyleyelim. İkinci dalga operasyonu, yani dün sabah yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Şimdi sanatçı Haluk Levent'in de 6 sayfalık bir ifade verdiğini söylemiştik. Kısaca ondan da bahsedelim. Haluk Levent 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan 4.3 milyar lira bağışın aslında kendince borsada işlem yapmak gibi bir zaafı olduğunu ve bu paraların da doğru yönetilemediğini söyledi. Derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını belirtti. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz diyerek savundu. Tabii ifadesinde de resmi kişilerin isimlerini söylemek istediğini, bunların kayıt altına alınmadığı için de savcılıkta ifade vereceğini söyledi. Şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri sürüyor.
1: Şimdi bir önemli nokta daha var. Sabah saatlerinde bir canlı bağlantıyla olan biteni aktarmıştık. Dün akşam saatlerinden itibaren Muğla'da, Milas'ta orman yangınıyla mücadele sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor hala. Sabah saatlerinde uçakla da artık söndürme çalışmaları başlamıştı. Deha muhabiri arkadaşımız Fırat Akay telefon attığımızda bir kez daha. Fırat, tekrar merhaba. Neler aktaracaksın? Kontrol altına alınmasıyla ilgili, rüzgarın durumuyla ilgili hangi bilgileri veririz?
2: Evet, Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti. Açıklamada gece boyunca aralıksız sürdürdüğümüz mücadelemiz günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz dakikalarda Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Evet, hatırlayacaksınız, yangın dün saat 17.00 sıralarında Milas'a bağlı Bozbük ve Gürçamlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edilmişti. Özellikle yangının rüzgarla birlikte etkisini arttırmasıyla bölgede 12 helikopter, 8 uçak, 11 dozer, 70'ten fazla arazöz, 4 toma, 600'den fazla personelle birlikte ekipler yangına can siperhane bir şekilde müdahalede bulundu. Bölgeye Muğla Valisi İdris Akbıyık geldi, incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada 350'si otel, 770'i tatil sitesinde olmak üzere yangın süresi içerisinde 1120 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tabii gece saatlerinde kara unsurları can siperhane bir şekilde yangına müdahalelerini sürdürdü. Ormanın iç noktalarında mücadelelerine devam etti. Zira rüzgar çok kuvvetliydi. Ona rağmen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürebilmek adına aralıksız gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelelerini sürdürdü ki sabahın ilk ışıklarıyla da birlikte hava unsurları devreye girdi. Yine o noktada da hem helikopterler hem de uçaklar kara unsurlarına destek verdi ve kısa süre içerisinde Orman Genel Müdürlüğü'nün de açıklamasına göre, yayının başında aktardığım açıklamaya göre yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hatırlayacaksınız, sabahki aktarımda özellikle bölgede şu dakika itibariyle rüzgarın olmadığını belirtmiştim. Ancak rüzgar şu dakika itibariyle hafif hafif kendini hissettirmeye başladı. Bu noktada da tamamen söndürülmesi adına da helikopterler, uçaklar, yine kara unsurları da bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Deha muhabir arkadaşımız aktardı durumu. Şimdi bir de kamuoyunun gündemindeki bu soruşturmalardan birine bakalım. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı.
3: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cumartesi günü başlatılmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmişti. 4 gündür emniyette ifade işlemleri gerçekleştirilen Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Güner, ifadesinde gizli tanık beyanlarını reddetti. Belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın ihalelerde hiçbir yetkisi olmadığını belirten Güner, üzerimize iftira atılmaktadır dedi. Hiçbir şekilde bir ihalenin iptal edilmesi yönünde talimat vermediğinin de altına çizen Güner, ihale hem idare hem de kamu ihale kurulu tarafından iptal edilmiştir ifadesini kullandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Güner ve 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 6 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
1: Terörsüz Türkiye sürecine de bakalım. Yasal düzenlemeler bekleniyor biliyorsunuz. Bugün de önemli bir gelişme var. Mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme yapılacak.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi.
5: Bu konudaki hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor. Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir.
4: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda önemli bir görüşme de gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle görüşecek. Görüşmede yasal düzenlemenin ele alınması bekleniyor.
6: Kalıcı bir çözümün zemini hukuk olmalı ve teminatı da yasa olmalı. Çerçeve yasa artık çıkmalı. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
4: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenleme af niteliğinde olmayacak.
1: Bir sınırlarımızın dışına da çıkacağız. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir şantiyenin asansör boşluğunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yangının başlangıçta kontrol altına alındığını ancak alevlerin asansör boşluğuna sıçramasıyla ikinci bir yangının başladığını duyurdu. Bölge basını olay sırasında şantiyede yaklaşık 250 işçinin çalıştığını aktarıyor. İtfaiye ekipleri iki asansörün yangın nedeniyle metrelerce yüksekten çakıldığını ifade etti. 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İlk olarak 1971 yılında inşa edilen bina yeniden geliştirilmek üzere satıldığı 2022 yılına kadar Brüksel Belediyesi'nin idari ofislerine ev sahipliği yapmıştı. Bina günümüzde de çok amaçlı bir komplekse dönüştürülüyor. ...11 bültenini noktaladık.

0: Nakaştepe Millet Bahçesi'nden özel yayınımız devam ediyor. Burak Özcan'la birlikte. Tabii o geceye döndük. O gecenin ilk dakikalarından itibaren aslında neler yaşandığını o önemli kritik noktalarda arkadaşlarımız, NTV ekipleri yine tüm gün boyunca törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri düzenleniyor. Yine o noktalardan birine gideceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sinan Kunter bizi bekliyor. Hemen sözü Sinan sana bırakalım.
1: 15 Temmuz kuşkusuz millet iradesine kelepçe vurma amacıyla düzenlenen darbe girişimi kritik noktalardan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası Saraçhane bölgesi. Zira tam 14 vatandaş burada darbecilere karşı koymaya çalışırken hayatlarını kaybetmişti. Yani Saraçhane millet iradesi açısından çok kritik önem arz ediyordu. Ve bugün Saraçhane'de yaşananlar küçük bir törenle anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mensup çeşitli grup başkan vekilleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan burada hazır durumdalar ve konuşmalar yapılıyor. Özellikle demokrasinin önemi hakkında tüm parti üyeleri tek vücut olarak, tek birlik olarak burada mesajlarını veriyorlar. Az evvel de belirttim, Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası güvenlik kamerası görüntülerinden de anlaşılacağı üzere o dönem çekilen 15 Temmuz'da en zorlu, en yüksek seviyede, yüksek tansiyonlu çatışmaların yaşandığı noktalardan biriydi. Ve o çatışmalarda ne yazık ki 14 vatandaş şehit düşmüştü darbecilere karşı koyarken. Darbeci askerler İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasını basmıştı. Burada çeşitli eylemlere girişmişlerdi ama sonunda burada kanunsuz eylemlere girişen hemen hepsi tutuklanarak yargı önüne çıktılar. Dediğimiz gibi 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de tören düzenleniyor. Tüm parti mensupları tek bir amaçla milli iradenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan konuşmalar yapıyor.
2: Tank'ın geldiğini gördüm. Ona da dur yaptım. Kolumun üstünden geçti.
3: Direkt ölmek için paletin altına yattı.
4: Tamamen Türk milletine kendine adayım bir çocuk.
5: Bu inanç, bu azim oldukça öyle Allah bu millete darbeler hiçbir şey yapamayacaktır.
6: ...15 Temmuz darbe girişimini unutmamak, benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için hep o geceyi hatırlamak gerekiyor. Bunun için İstanbul'da, Ankara'da, yurdun pek çok noktasında düzenlenen etkinlikler var. Biz 15 Temmuz 15 Temmuz'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ndeyiz. İşte ekranlara getirdiğimiz köprüde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde az önce şehitleri anma yürüyüşü vardı. Artık yavaş yavaş tamamlanıyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlendi bu yürüyüş. Ankara'da tabii pek çok bugün yine anma programı var. En önemli noktalardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi. O gece milletin iradesine karşı yapılan bu kalkışmada hedef alınan noktalardan bir tanesi milletin iradesinin tecelli ettiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Bir kez daha İstanbul'dan kameraları o noktaya çevireceğiz. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen orada bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Sözü Ahmet Ergen'e bırakıyoruz.
7: Burak, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi 15 Temmuz'un 10. yılında anma etkinlikleri kritik bir eşik olarak görülen bir anlayışla, içerikle düzenleniyor. 15 Temmuz'un anlamının derinleştiği, toplumsal hafızada kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlandığı bir şekilde 10. yılında 15 Temmuz'u anmak için etkinlikler düzenlenen en önemli noktalardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. O gece bombaların hedefi olan Gazi Meclis'teyiz biz de ve bu saat dilimi itibariyle de 15 Temmuz'u AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Ben de teşekkür ederek başlamak isterim. Şimdi konuşacağız, biraz detayına da bakacağız ama şunu sormak isterim. Darbe girişimi, darbenin bastırılması ve sonrasında yaşananları birlikte düşünerek bakıp bir 15 Temmuz değerlendirmesi yaparsak öncelikle neler söylersiniz?
8: Tabii ben o gün, yani gerçekten en Türkiye'nin demokrasi tarihinin, cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biriydi. O gün meydanlara çıkan ve canını seve seve bu uğurda veren 252 şehidimiz, ben Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize, ailelerine sabır ve bastağı diliyorum. Gazilerimiz var 2700'ün üzerinde. Onlara da sağlık ve afiyet diliyorum. Tabii zor bir geceydi. Aslında onun öncesinde bazı emmareleri vardı. Çünkü bu girişimde bulunan, bu terör, hain darbe terörü girişiminde bulunan FETÖ uzun yıllardır aslında o güne hazırlanmıştı. Yani hem devletin farklı kurumlarında hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, jandarma bünyesinde aslında bir darbe günü neler yapılacağını çok yıllar öncesinde planlamışlardı. O günde hayata geçirdiler. Ancak tabii ondan önceki bazı sözcüleri, FETÖ terör örgütünün bazı kendini sözcüsü gibi lanse eden, gerek gazeteci kılıklı, gerekse kamu görevlisi kılıklı insanlara, öğretim görevlisi insanların darbe öncesindeki günlerde yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında o gün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir çetenin devletin, aziz milletimizin onlara emanet ettiği silahlarla, tanklarla, helikopterlerle sokağa çıktıklarında aslında vatandaşımızın, aziz milletimizin sineceğini, kaçacağını, korkacağını, evine kapanacağına dair böyle görüşler serdettiklerini, açıkladıklarını da görüyoruz. Aslında o gün bu planlama, bu hain girişim, girişim başladığından itibaren bunlarda bir güven vardı. Tabii tankı gören, helikopterleri gören, uçakları gören aziz milletimizin bu konularda geri adım atıp evine kapanacağını ve olayları izleyeceğini düşünüyorlardı. Burada bir önemli kanaatleri vardı ama bilmiyorlardı ki hakikaten milletimizin feraseti, aklı bu girişimin ta olayın ilk anından itibaren, çünkü devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün meydanlara, şehirlerimizin önemli merkezlerine, kamu binalarının önlerine davet ettiğinde aziz milletimizin has evlatları zaten sokaklardaydı, caddelerdeydi biz o gün. Çünkü bunun çok sağlıklı bir girişim olmadığını, çünkü ilk anlardan itibaren malumunuz ilk haberlere Boğaziçi Köprüsü'nün, 15 Temmuz ismini alan Boğaziçi Köprüsü'ndeki ilk tank birliğinin, 1. Ordu'dan çıkan onun eylemi vardı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve devamında Ankara'daki olaylar, Genelkurmay ve diğer külli yönündeki olaylar televizyon haberlerine düşmüştü. Tabii bu saatten itibaren vatandaşımızın bu kararlı duruşu, ferasetiyle beraber bu hain darbe girişimi nihai evrede belli bir sabaha doğru zaten bütün unsurlarıyla beraber kontrol altına alınmıştı. Tabii burada esas önemli olan, şunu belirtmekte fayda var. Tabii bu girişim bu şekliyle beraber aziz milletimizin kararlı duruşu, feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, liderliği ve meydanlara davetiyle beraber geri adım atmış olsa da aslında çok aylar öncesinden, yıllar öncesinden ki FETÖ iddianamelerini, çatı örgüt iddianamelerini gördüğümüzde FETÖ'nün buradaki imamı olarak da bu işi organize eden Adil Öksüz'ün ve ona bağlı olan birçok Tuğgeneral ve tüm general seviyesindeki birlik komutanlarının aylar ve yıllar öncesinden Ankara'daki değişik villalarda ve değişik merkezlerde bu girişimi, bu darbe girişimini adım adım, dakika dakika, saat saat planladıkları anlaşılıyor, görülüyor.
7: Uzun süren bir hazırlık.
8: Tabii yani, ama bilmiyorlardı ki aziz milletimizin feraseti ve kararlı duruşunu hesaba katmamışlardı. Ve bu ferasetle beraber ben 252 dediğim gibi biraz önce bahsettim vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir şekilde gözlerini kırpmadan vatandaşımız ülkemizin milli birliği, egemenlik hakları noktasında bu kademeli olarak hayata geçirilmeye çalışılan ve aslında bir iç işgal girişimi olan. Evet. Çünkü siz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir çeteyle beraber bunu tüm unsurlarıyla beraber hem kurumlarımızı felç etme hem de ülkemizin bu manada iç işgalini sağlama. Çünkü görüyoruz ki aslında bu darbe girişimine gelene kadar bölgemizde meydana gelen Arap Baharı ile başlayan Suriye'deki, Irak'taki, Mısır'daki olaylara benzer bir şekilde de Türkiye'nin iç bölgesinden işgalini gerçekleştirmek ve bu ülkelerdeki bir iç savaş görüntüleriyle beraber aslında Türkiye'yi de buna benzer bir sonuca erdirmeye çalışıyorlardı. Ama hamdolsun ben aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah razı olsun emeğe geçenlerden.
7: Peki şimdi bu darbenin engellenmesinde, bu kalkışmanın püskürtülmesinde en kritik unsur neydi? Yani bunu şuna dayanarak soruyorum aslında. Bu yıl 10. yılında 15 Temmuz'u anma etkinliklerinde ana slogan irade bizim, zafer bizim olarak belirlendi. Ve oradaki iradeyle aslında vurgulanan birden çok nokta var. Cumhurbaşkanının çağrısı ve o çağrıyla ortaya konan devletin iradesi, vatandaşın buna karşılık vermesiyle milletin iradesi, sonrasında yine yapılan düzenlemeler, ihraç kararları, yasal düzenlemelerle bir devlet iradesinin ortaya konması. Bütün bunlar düşünüldüğünde oradaki en kritik unsur neydi?
8: En kritik unsur baktığımızda geriye dönük olarak bu dediğim gibi Adil Öksüz başkanlığındaki tüm general ve tüm general seviyesinde bizzat FETÖ'nün kucağında büyümüş, yetiştirilmiş ve rütbe, ilk teğmen rütbesinin bizzat FETÖ lideri, FETÖ yakında öldü, vatanına bile kavuşamadı. FETÖ'nün bizzat rütbesini taktığı ve destekleyip büyüttüğü, yetiştirdiği tuğgeneral ve tümgeneral seviyesindeki askerlerin yaptığı çok kritik iki tane planlama var. Bir tanesi o zaman Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tugay komutan olarak Hakkari Şırnak bölgesinde, yani Irak kırsal bölgeyi kontrol eden Özel Kuvvetler Komutanı olan tuğgeneral Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki planlamasıyla beraber çok kritik kamu kurumlarımıza, bakanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize yönelik bir saldırı ve bu konudaki suikast girişimleri noktasındaki planlamaydı. Peki ne bozdu onu? O geliş esnasında oradaki Assubay Kıdemli Başçavuş şehidimiz Ömer Halis Demir'in komutanı, Özel Kuvvetlerin komutanı Zekai Aksakalı'dan almış olduğu emir doğrultusunda bu hain girişimin daha helikopterden inip Özel Kuvvetler karargahına gelmeden öldürülmesiyle beraber oradaki kritik şey aslında çok önemliydi. Çünkü bunun devamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda o zaman hazırlanmış olan suikast timleri bu ilgili kamu kurumlarına, bakanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize, ülkemizin kritik kurumlarımızın bu konudaki bölgelerine yönelik yapılacak suikast ve saldırı ve bombalama girişimleriyle beraber buradaki hain darbe girişimi çok başka bir hal alabilirdi. İkincisi de çok özür, Gökhan Sönmez Ateş, o da bir tuğgeneral hava kuvvetlerinde, onun komutasındaki İzmir Çiğli'deki helikopterlerle beraber o tarihlerde tatilde bulunan, Marmaris'te tatilde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olaraktan bu helikopterlerdeki birlikte beraber suikast girişimi. Orada da mevcut durum içerisinde kalkan ve Marmaris'te farklı bölgelere giren ve hedefine ulaşamayan bu operasyonlar aslında çok dikkatli, çok ince hesaplanmıştı. Ama bu iki planlanmış suikast ve bombalama ve diğer eylemler gerçekleşmiş olsaydı onların planladığı gibi belki darbenin seyri çok farklı hale gelebilirdi. Bu iki unsurun ben darbenin gidişatı noktasında çok önemli bir konum olarak, durum olarak görüyorum ve izliyorum. Çünkü devamında gerek çatı davası ve gerekse de diğer davalarda verilen ifadelerde bu iki olayın aslında birçok şeyi engellemiş olduğunu, geciktirmiş olduğunu ve sonuç vermediğini görüyoruz. Bunu ifade etmek isterim.
7: Şimdi Adalet Bakanlığı'nın önceki gün yaptığı açıklamaya göre 720.580 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
8: Evet, soruşturma yapıldı. Evet.
7: Yine son günlerde yoğunlaşan operasyonlar var FETÖ'ye yönelik olarak.
8: Bunlara en son pazartesi de yine ülke genelinde birçok şehrimizde operasyonlar yapıldı.
7: Şimdi bunu da sorarak, bunu da dahil ederek şunu sormak isterim. Bundan sonrasında benzeri kalkışmaların, girişimlerin yaşanmaması açısından FETÖ ve benzeri yapıların önüne geçmek için neler yapılmalı?
8: Ya tabii bizim çok dikkatli olmamız lazım. Mevcut yapıların, bu türden yapıların, girişimlerin çok dikkatli izlenmesi, takip edilmesi lazım. Bakın bu darbe girişimi üzerinden 10 yıl geçti ama bunun bitmiş olmasını düşünemeyiz. Yani tamamlandı, bitti, yok edildi diyemeyiz. Çünkü bunlar çok yıllar önceden, yani ta baktığımızda FETÖ'nün 70'li yıllardan itibaren Erzurum'dan başlayıp İzmir'de devam eden ve daha sonraki İstanbul'da devam ettirdiği bu tür faaliyet alanlarında aslında çok uzun vadeli küresel bir aklın, küresel istihbarat merkezlerinin bu tür aparatları kullanarak ülkemizin milli birliğini, iç huzurunu, iç cepheyi bozacak eylemleri hazırladıklarını görüyoruz. Bu bitmiş değil. Yani bu 1950'li yıllarda da vardı, 60'lı yıllarda da vardı, 70'lerde de var. Bundan sonra devam edecek. Bakıyorsunuz, bakın bugün 3. yılına girecek neredeyse. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı. Hala yine devam eden kriz, ABD, İran-İsrail savaşı. Yine yıllardır devam eden zalim, katil İsrail'in Gazze'yi katilce, zalimce bombalaması ve orada birçok zulme ve ölümlere sebebiyet vermesi. Şimdi bu olaylara baktığımızda aslında bölgemizin, ülkemizin bulunduğu konum noktasında birilerinin hiç hesabı bu topraklarda bitmedi. Yani bugün FETÖ'dür, yarın bunun ismi başka bir şey olacaktır. Yani mesele çok özür. Ülkemizin iç huzurunu bozarak, milli beraberliğini burada kast ederek aslında bölgemizde bizim oynayacağımız önemli roller var. Çünkü bizim İmparatorluk bahçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık geçmişiyle beraber hep bölgesinde barışı, istikrarı sadece kendi ülkesini değil bölgesindeki diğer ülkelerin de iç huzurunu, bölge başının barışına katkı sağlayacak şekilde bir güvenlik şemsiyesi altında olmasını arzu ediyor. Ve bütün gayreti, çabası da bu yönde. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çaba girişim bu. Geçen hafta bakın burada NATO'nun önemli bir toplantısı gerçekleştirildi 2026 yılı Ankara'da. Orada da dile getirildi bu hususlar. Sadece ülkemizle ilgili değil, bölge barışına hizmet edecek, dünya barışına hizmet edecek manada tüm diplomatik girişimlerde ülkemiz bu manada öncü bir rol oynuyor. Tabii bizim aynı zamanda gönül coğrafyamızın bizden beklentileri var. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da. Olabildiğince ülkemizin, Türkiye'nin kararlı duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine çok büyük ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar zaten. Bizleri ziyaret eden farklı ülke parlamenterleri de bunları ifade ediyorlar. Türkiye'nin şu andaki misyonu, Türkiye'nin şu andaki konumu, yani hem gönül coğrafyasındaki ülkelerle bağları, hem de tarihten gelen misyonuyla beraber dünya barışına çok ciddi katkı sağlayacaklarını onlar da görüyor. Türkiye bunu yapmasın. Türkiye bu tür krizlerde aktif rol oynamasın. 90'lı yıllarda olduğu gibi iç huzurunu kaybetmiş, iç kargaşaya düşmüş, ekonomisi bozulmuş, zayıf bir Türkiye istiyorlar. Bunun da yolu iç cepheyi çökertmek. Yani kademeli olarak da iç kargaşa çıkartmak. Eğer mümkünse de bir iç savaşa sürüklemek idi amaç. Ama hamdolsun 86 milyon aziz milletimizin her bir evladı, her bir vatandaşımız bu ferasetle, bu kararlılıkla bunu gördü. O gün de gördüğü şeyin karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğini bütün dünyaya göstermiş oldu.
7: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yayına
8: ben teşekkür ediyorum. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık, afiyet, aileleriyle huzur diliyorum. Çok
7: peki,
8: sağ olun.
7: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının 10. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'u ve sonrasında yaşananları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'le konuştuk.

0: 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 10. yıl dönümünde o darbe girişiminin bir anlamda başladığı noktadan NTV ekranlarında özel yayındayız. Gazetecilerle, akademisyenlerle, siyasetçilerle o geceyi konuşuyoruz. Bir yandan muhabir bağlantılarıyla, NTV ekiplerinin bulunduğu kritik noktalardan canlı yayınlarla bir kez daha unutulmaması gereken o geceyi hatırlıyoruz efendim.
1: 15 Temmuz darbesi sonrasında aslında en çok tartışılan başlıklardan birisi de uluslararası ilişkileri oldu. Şimdi bu konuyu birazcık geniş bir yelpazede göreceğiz. Konuğumuz var, Pasaport programı yapımcısı ve gazeteci Mete Çubukçu bizlerle birlikte. Mete hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Tabii FETÖ'nün yabancı istihbarat servisleri, bazı ülkelerdeki siyasi çevreler ve tabii uluslararası ağlarla belli başlı çerçevelerde ilişkileri vardı.
2: Evet.
1: Aslında uluslararası bağlantılarda ne düzeydeydi bu ilişkiler?
2: Şimdi önce tabii ki sabahtan bu yana konuşuyorsunuz. Örgütlenme Türkiye içinde başladı. Yani hemen hemen her sektör, belki her kuruma sızmaya çalıştılar ve bunların belli bir kısmına da sızdılar. Uluslararası ölçekte eğitimden başlasak, medyayla devam edebilir, ticaret, finans, sivil toplum kuruluşları, hatta bazı ülkelerdeki devlet yetkilileri ya da hükümet yetkililerine kadar Avrupa'dan Asya'ya, oradan Afrika'ya bütün bir ağ kuruldu. Tabii ki o finansman da ticaret yoluyla bir şekilde giderek arttı. Okullar vardı biliyorsunuz. Onların tırnak içinde en güçlü yapısı gibiydi. Çünkü oradan birçok insan devşirme imkanı oluyordu. Hem o ülke vatandaşları hem Türkiye'den gidenler. Böyle kendilerince o gittikleri ülkede bir güven ağı oluşturmaya çalışıyorlardı. Ve oralarda giderek hakikaten güçlenmişlerdi. Zaman zaman belli hükümetler üzerinde falan da etkili olabiliyorlardı. Böyle bir nasıl diyeyim, bir örümcek ağ gibi yurt dışına yayılmışlardı. İkinci bir şey, bu bir realite. Bir de tabii darbe girişimi öncesi ve sonrasıyla ilgili dış bağlantı iddiaları bugüne kadar hep konuşuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik kurumları, işte istihbarat teşkilatları ya da Dışişleri Bakanlığı 10 yıldır bunlarla birlikte aslında hem çalışıyor hem bir bağlantı var mı diye o şüphe bir şekilde geçmiyor. Çünkü evet, birebir kanıtlanmadı ama birçok ülkenin de aslında ismi burada geçti. Yani bu darbe girişiminin arkasında o FETÖ bağlantısıyla birlikte bazı ülkeler bu işin içinde var mıydı, yok muydu? Burada tabii en önemli, yani olağan şüpheli gibi, yani bir kanıt yok belki ama işte 99'da FETÖ'nün, yani Fethullah Gülen'in Amerika'ya gitmesi ve darbe sonrasında Türkiye'nin ısrarlı talepleri, çağrıları, hatta yasal başvurularına rağmen onun bir şekilde oradan iade edilmemesiyle birlikte birçok tabii ki iddia da ortaya atıldı. Muhtemelen istihbarat servisinin elinde, MIT'in elinde bu konuda daha detaylı bilgiler de vardır. Yani belli bir koruma şemsiyesi sanki orada vardı. Darbede varlar mıydı, yoklar mıydı onu bilmiyoruz. Yani bu tarihsel süreç zaten önümüzdeki dönemlerde bu da ortaya çıkacak. Ama en güçlü oldukları yer, dediğim gibi, bütün bu kıtalarda, saydığımız kıtalarda öyle böyle değil. Bu bütün finansman, medya ve diğer ağlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla kurdukları o düzendi. Ve uzun yıllar bunu devam ettirdiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti darbeden sonra hakikaten çok önemli bir bu konuda mücadele verdi. Yani bu okulların kapatılmasıyla ilgili, oradaki ticari ağların bir şekilde çökertilmesiyle, bu işin içinde olan FETÖ üyelerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili bazı ülkeler Afrika'da ya da Asya'da ilk başta direnç gösterdi. Buna inanmadı. Farklı gerekçeler gösterdiler. Okulları kapatmayanlar oldu ilk zamanlar. Fakat bu hakikaten bu sistematik mücadele, eldeki kanıtlar, yani darbe girişimiyle ilgili kimlerin buna müdahil olduğu, nasıl gerçekleştiğiyle ilgili ve tabii ki sonuçta devletin, hükümetin de defaten hem uluslararası platformlarda, İslam Teşkilatı başta olmak üzere hemen hemen her platformda işte bu terör örgütleri listesine alınması çabası, bu örgüt üyelerinin ülkelerden çıkarılması çabasıyla çok ciddi bir şekilde yol alındı. Hoş hala yoklar mı? Belli Avrupa ülkelerinde tabii ki varlar. Farklı kimliklerde, işte farklı statülerde kendilerini, onlar kendilerine göre gizleyerek ama biliniyor tabii ki, faaliyetlerini göstermeye, devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki eskisi kadar o anlamda etkili değiller. Çok ciddi darbe vuruldu çünkü.
0: Biraz da böyle hani o işte darbe öncesine, geçmişe baktığımız zaman o okulların bulunduğu ülkelerde hani bulunduğu kaba göre de şekil alabilen bir örgüt gibi değil mi? O ülkenin yönetimi nasılsa onunla uyumlu şekilde çalışan, demokrasi ise demokrasi, başka bir yöntemse, hani herhangi bir ilkeli duruş o konuda hiç görmüyoruz.
2: Kesinlikle
0: değil mi?
2: Kesinlikle yok. Yani Orta Asya'daki efendim ülkelerin yönetimleri biliyorsunuz daha baskıcı vesaire, o oraya göre olabiliyor. Afrika'da daha farklı bir pozisyon. Avrupa'da işte daha işte liberal, daha demokrat bir efendim şey yapılıyor. Görüntü çizilmeye çalışılıyor. Yani tamamen hani bu örtme, gizleme, çünkü bu faaliyetleri Türkiye içinde de kendilerine göre böyle çok hakikaten şey yapmışlardı, ilerletmişlerdi. Orada da bunu uyguladılar. Tabii ya, Türkiye hakikaten belli bir süre bu ülkelerde bunların neler yaptığını ve neler yapabileceğini anlatmak için aşırı çaba harcadı. O senin soruyla da bağlantılı olarak hakikaten her ülkeye göre şekil alıyorlardı. Yani nasıl bir suyu işte bardağa koyarsınız, efendim kupaya koyarsınız ya da şişeye nasıl bir şekil alırsa onlar da o şekilde idare ediyorlardı. Yani İsrail'le bile inanılmaz ilişkileri vardı. Yani her yerde çok farklı yüzlerle, çok farklı motivasyonlarla hareket edip oradaki ağları genişletmişlerdi. Zaten darbe girişiminden bir süre sonra oradaki ağlar ve o finans ağlarıyla idare etmeye çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar kararlı ve hızlı ve örgütlü üzerlerine gidecekleri belki tahmin etmediler ama bu 10 yıllık süre içinde çok ciddi darbeler yediler. Şöyle bir baktım. Yani hem bu faaliyetlere hem örgütsel bağlantısı olan isimlere, kişilere karşı yaklaşık 1100 operasyon,
1: evet,
2: farklı ölçeklerde düzenlenmiş. Bir kısmının, bunların biliyorsunuz Türkiye'ye getirildi ya da işte devre dışı bırakıldı. Ama bütün bu sistemi çökertmek için Türkiye mesela Afrika'da ya da diğer ülkelerde işte onların bu okul ağları ki çok yaygındı, işte onun yerine marif okulları sistemi konuldu. Bir kısmı o ülkeler ikna edilerek o okullar kapatıldı. Ama bu marif okulları bu yıllar içinde çok ciddi bir şekilde artık onların o kapladığı alanı bir şekilde oraya yerleşti. Ve resmi olarak Türkiye'nin resmi kurumu olarak orada okullarda eğitime devam etti.
1: Peki Türkiye iadeleri konusunda baktığımızda 10 yıllık süreçte nasıl bir tablo var önümüzde?
2: Şimdi şöyle, yani tam sayıyı bilmiyorum ama operasyon 1170 gibi deniyor. Bu dediğim gibi yani hem bu tür faaliyetlere, ticari faaliyetlere, sivil toplum faaliyetlerine, işte o örgütsel faaliyetlere bir kısmı buraya getirildi. Bir kısmı hala bir şekilde biliyorsunuz o işte o dönemin önemli isimleri bir şekilde yaşıyor yani. Ama eminim ki o önemli isimlerin nerede oldukları, nasıl gizlendikleri o ülkelerin istihbaratı tarafından biliniyor. Yani bunlar genelde öyledir. Bilirler, saklarlar, bilmiyoruz derler. Büyük bir kısmı da Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, Almanya'da ya da işte farklı ülkelerde olduğunu o anlamda biliyoruz. Burada tabii en büyük zorluk hakikaten şöyle oldu. Yani bunu dünyaya anlatabilmek, dünyayı ikna edebilmek, yani Türkiye operasyonlara ya da o ülkelerdeki o sistemin değiştirmeye yönelik çabalara gelene kadar dünyayı ikna etmekle biraz hakikaten maalesef vakit geçirdi. Çünkü ikna olmuyorlardı, yani inanmıyorlardı. Bir tek İngiliz parlamentosunda ben hatırlıyorum bu darbe girişiminin olduğu ama onlar da bir şey yaparak parantez içine alarak arkasında hani bu örgüt var mı yok mu gibi böyle bir de not düşmüştü. Yani yarısı evet bu bir darbe girişimidir ama arkasında kim vardır diye bir parlamentodan karar çıkmıştı. Onun dışındaki ülkeler bu konuda ikna olmakta bayağı bir ayak dilediler. Ama belli bir süre sonra onlar da bu konuda ikna oldular. Çünkü sonuçta davalar başladı. Bu davaların işte ya da işte darbe girişimi öncesi bunların attıkları adımların belgeleri paylaşıldı. İşte kırmızı bültenler çıkarıldı. Önemli bir yol alındı o anlamda ve darbe vuruldu diyebiliriz. Nitekim son dönemde de bir takım işte duyumlar, iddialar, işte nedamet getirenler, işte af dileyenler, biz ayrıldık dönmek istiyoruz diyenler gibi bir takım böyle söylentiler de var.
1: Evet, 15 Temmuz tabii bugün özel aslında birçok mesaj yayınlandı. Yayınlanmaya da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de görüşmeler yapmak için bir ziyarette bulunuyor. Hatta gazetecilerle birlikte. O gazeteciler arasında Deniz Kilislioğlu da var. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir mesajı var. O mesajı bir dinleyelim.
3: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp illüzyondan çıkıp gerçek, hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
4: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek.
0: Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kısa süre önce bir mesaj geldi. Anadolu Ajansı aracılığıyla Cumhurbaşkanı 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Tarihin akışını değiştiren koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o meşhum gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti diyor Cumhurbaşkanı. Milletimize yaptığımız çağrı aziz milletimizin demokratik sağduyusuna, ferasetine ve cesaretine duyduğumuz güvenin bir tezahürüydü demiş. Adeta tarihin derinliklerinden çıkıp gelen milletimiz de bu çağrıya canını ve ruhunu hiçe sayarak anında cevap verdi. Hamdolsun milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı. İstiklal ve istikbaline yine kendisi sahip çıktı diyor. Ve bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık mesajını vermiş Cumhurbaşkanı. Ama burada bir ekleme yapıyor. Bununla birlikte aklımızdan asla çıkarmamamız gereken şu yalın gerçeği de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yaşanan 10 yıl önce başlamış ve bitmiş bir mücadele değil ifadesinde kullanıyor Burcu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etmiş. FETÖ ve benzeri sinsi yapıların devletimize ve milletimize yeniden tasallutunu engellemenin yegane yolu 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak ve bu bilinci gelecek nesillere de aktarmaktan geçiyor diyor ve bununla birlikte FETÖ ve benzeri tüm terör odaklarıyla olan savaşımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada.
5: Evet, şimdi Mete Çubukçu ile beraberiz. Tabii burada Mete Çubukçu altı çizilmesi gereken noktalar evet. var. Cumhurbaşkanı kökünü kazıdık ama mücadele de bitmedi diyor. Bu vurgu önemli. Küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulmayacağını söylüyor. Yani birkaç altı çizilmesi gereken nokta var değil mi?
2: Bence çok isabetli. Evet, yani çok ciddi darbe vuruldu. FETÖ dönemi bitti, kapandı ama her zaman tetikte olmak gerekiyor birçok noktada. Evet, yani birçok ülke farklı ülkelerdeki bu tür yapıları
5: Kullanıyor.
2: Kendi denetiminde tutuyor. Bir şekilde daha düşük profilli göstermeye çalışıyor. Belli noktalarda pazarlık unsuru olarak elinde tutuyor. Bu yani geçmiş dönemde PKK ile ilgili ya da benzer örgütlerle ilgili yapılarda da bunu gördük. Ama bu FETÖ'nün tabii ki bu yaygınlaşması ve hala yani çok çok az olsa bile orada bir takım faaliyetler işte isimlerde değişse, yapılarda değişse devam ediyor olması ki şeyi bilmiyoruz tabii ki yani bu iç kavga FETÖ öldükten sonra o finans paylaşımı vesaire orada neler dönüyor ne tür bölünmeler vesaireler var ama az da olsa bunu sürekli takip etmek gerekiyor ki bence Milli İstihbarat Teşkilatı çok ciddi bir şekilde takip ediyor hatta bir yazı çıkmıştı geçtiğimiz günlerde Almanya ile ilgili işte etkin özellikle bir Berlin özelinde hangi teşkilatlar çok etkili ve faal gibi Milli İstihbarat Teşkilatı da onların arasındaydı ki büyük bir ihtimalle bu FETÖ'cüleri takip etmek ve izlemek hakikaten bu konuda çok uyanık hani bu iş evet büyük oranda tasfiye edildi Hakan Fidan'ın söylediği gibi o devir bitti ama takipte devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Mete, tabii darbe bildirisinde kullanılan bir dil vardı. Aslında TRT'nin evet. ele geçirilmesi, sıkı yönetim vurgusu gibi unsurlar geçmiş askeri darbeleri de hatırlatıyordu. Şimdi hangi yöntemleri örnek aldılar diye sormak istiyorum ki Yurtta Sulh Konseyi adıyla kendilerini gizleme çabası da vardı. Buna hangilerini örnek almış olabilirler?
2: Şimdi yani maalesef yani Türkiye tarihinin belli dönemleri hep askeri darbeler ya da muhtıralarla geçiyor ve bütün bu darbelere kategorik olarak karşı çıkmak gerekiyor. Tabii. Yani bazen şöyle ayrımlar oluyor. İşte şu darbe daha olumludur, bu darbe daha olumsuzdur vesaire gibi. Hı hı. Kategorik olarak darbe, askeri darbe darbedir ve demokrasiye verilen en önemli kesintilerdendir. Ve o demokrasinin akışkanlığını da kesmiştir. Yani 1960'da böyledir, Muhtıra'da böyledir, 80 darbesi de böyledir. 2016'daki darbe girişimi de çok ciddi kararlılık ve halkın hakikaten karşı çıkmasıyla birlikte sona ermişti. Şimdi o geceye dönecek olursak tabii ki eski darbeleri bir şekilde hani copy paste ya da kopyalama şekliyle efendim ne yapılır? İşte ülkenin önemli iletişim merkezleri kontrol altına alınır. 60'da böyle olmuştur. 71'de 12 Eylül'de böyle olmuştur. Ve buradaki o iletişim kesilir. Neyse işte o darbenin, darbe girişiminin bir de bildirisi bir yerden yayınlanır. Ama tabii ki yani hesaba katmadıkları şu oldu. Yani 1960 ya da 1980'deki Türkiye'nin teknolojik olanaklarıyla 2016'daki olanaklar aynı değil. Yani sadece o zaman işte TRT'ye baskın yapmışlardı ve oradan bir bildiri okutmuşlardı. Sonuçta oraya ele geçirmeniz bile yeterli olmayabiliyor. Birçok yayın organı aslında o sırada darbeye karşı da yayın yapıyor. Benzerlik şu, yani işte Yurtta Sulh şeyiydi değil mi?
5: Yurtta Sulh Konseyi.
1: Evet, konsey.
2: Şimdi bu geçmiş darbelerde de benzer isimlerle topluma bu işin bir hiyerarşi içinde yapıldığını, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunun arkasında olduğunu ve orada seçilen kelimeler de eski darbelerdeki bildiriler gibi, işte anayasal düzeni yeniden kurmak, efendim laik düzeni korumak.
5: Orada bile bir kamuflaj var kendilerine.
2: Tabii ki tamamıyla kamuflaj var. Yani şunu o topluma o gece iletmeye çalıştılar ki bunda başarılı olamadılar. Kendileri yok. Bir grup asker var ve bu işte asker de toplumun başka kesimlerini de ikna etmek için bu tür cümlelerle süslemişler. Sur Konseyi'nin bildirilerini. Üç aşağı beş yukarı hepsi aynı. Yani 1960'ta biz tabii daha sonra onu artık hani sesten ya da yayınlardan işte Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiri. Efendim 80'de rahmetli Mesut Mertcan'a okuttukları o bildiri. Kendisi de daha sonra ne kadar aslında acı çektiğini o bildiriyi okurken anlatmıştı. Burada da benzerini yapmaya kalktılar ama o bile bir kamuflajdı. Toplumun farklı kesimlerini şey yapmak için. Burada farklılık şu. En önemli farklılık, yani Türkiye'de darbeler genelde bir ordu içindeki hiyerarşik
5: emir komuta zinciri
2: yapıya bağlı olarak emir komuta zinciri içinde gerçekleşti. 60'taki biraz daha farklıydı ama bu sefer böyle bir emir komuta zinciri yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzeyi, yani Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları bu işin içinde değil. Bir grup işte FETÖ'cü, işte generaller, subaylar ve içinde varsa askerler bu işe kalkışıyorlar ve tabii ki başarılı bu anlamda olamadılar. Ama orada bile kendilerini gizlemeye çalıştılar. Yani aslında bu bir FETÖ şeyi değil, silahlı kuvvetlerin de içinde olduğu, halkın işte hassasiyet gösterdiği noktalara, anayasadır, laikliktir, toplumsal efendim düzendir, kardeş kavgasına sondur vesaire gibi diğer darbelerde de olan cümleleri buraya böyle bir aldılar. Ama yani çok sahte oldu zaten en başından da belliydi ve çok kısa süre içinde de deşifre oldu.
5: Bir de o emir komuta içinde olmaması çok önemli. Bir de az önce de ben biraz bahsettim ama sizin de görüşünüzü merak ederim. Yani ordunun içinde işte hani yeminine sadık kalan askerler de onların çıkıp karşısında durdular.
2: Kesinlikle öyle. Yani burada hakikaten orada bir ayrım yapmak lazım. Çünkü ordu içindeki hakikaten hassas ve bunun ne olduğunu ilk anda anlayan en üst düzey komutanlardan, en üst düzeyde, aynı alt düzeydeki askerlere kadar çıkmayan ya da birliğinin önüne ne bileyim set koyan, herhangi bir şekilde işte tankları, askeri araçları ve askerlerin çıkmayacağı komutunu veren, hiç hareket etmeyen, katılmayan binlerce insan var. Bu da hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki refleksi, yani bu subayların, generallerin, askerlerin refleksi de burada önemli bir rol oynadı. Ki birçoğuyla daha sonra konuştuk. Birçoğunu tanıyoruz. Yani ilk andan bunu anlayanlar ve bunun bir FETÖ darbesi olduğunu söyleyenler de o geceyi anlatırken hep değiniyorlar.
5: Belki birazdan konuşuruz. O da önemli çünkü. Yani ben oradaydım, siz stüdyodaydınız, sonra beraber de olduk. Fırat Kalkanı Harekatı. Tabii. Bir ay, bir buçuk ay sonra 15 Temmuz'dan bu ordu Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptı. Hani zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. IŞİD'le göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Şimdi bir haberimiz daha var galiba.
1: Hemen paylaşalım.
5: Şimdi o gece tabii darbecilerin hedef aldığı en önemli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onun Cumhurbaşkanı'nın kaldığı Marmaris'teki otelde sıcak çatışmalar yaşandı. Yoğun bir çatışma yaşandı. Kurşun yağdırdılar adeta orada Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisi olarak kullandığı yere. Orada şehitler de oldu. Neler yaşandığına dair paketi ekrana getirelim efendim. Ardından yeniden buradan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nden 15 Temmuz özel yayınıyla karşınızda olacağız.
6: Gördüğünüz gibi atılan bombalarla camlar tamamen paramparça olmuş durumda. Ve birçok da kanıt var. Ne kadar şiddetli geçtiğini, bu çatışmanın ne kadar şiddetli geçtiğini de bir göstergesi. Tamamen parçalanmış kurşun delikleri, bombalardan dolayı kırılmış cam parçalarını burada görmek mümkün. Onlarca kurşun izi var. Buralarda kurşun izi var. Otomatik silahlarla buranın tarandığını çok net bir şekilde görüyoruz. Parçalanmış bir ayna, kurşun deliği, dışarıdan gelen bir kurşun deliği buraya isabet etmiş. Hemen duvara baktığımızda yine 4-5 tane mermi izi görmek mümkün. Bu masa büyük olasılıkla bu mobilya buradaki koruma polisleri tarafından siper amaçlı kullanılmış. Çünkü bu radada mermi izlerini görmemiz mümkün. Kanepede de yine çok sayıda kurşun izleri var. Dolabın kapağını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da bir kurşun izi var. Yine hemen karşıda izler de burada devam ediyor. İçeride yine parçaları görebiliyoruz. Kurşunlar işte gördüğünüz gibi buralarda. Yine kalın perdelerde de bu izleri görmemiz, daha net bir şekilde görmemiz mümkün. Bu kapıda mesela gördüğünüz gibi zorlanmış, bu kapıyı da kırmışlar, parçalamışlar. Hemen burası da balkon kapısı. Bir grup koruma bu odada kalıyor. Darbe yanlısı askerler buraya ulaşmak istiyorlar. İşte buraya ulaşmak için de kapıyı kırıyorlar. Gördüğünüz gibi kapı tamamen kırılmış durumda. En yoğun çatışmalar bu noktadaydı. Burası korumaların bu odada toplandığını düşünüyoruz. Çeşitli noktalarda kapıya ateş açılmış, içeridekileri etkisiz hale getirmek için kapı kırılmış. Gördüğünüz gibi kapının bir bölümüne büyük bir olasılıkla tekmeyle kapıyı açmak için kırıldığını ve daha sonra bu içeri girildiğini görüyoruz. Burası korumaların kaldığı bina, cam komple kırılmış durumda, bomba atıldı buraya. Bu yüzden kırılmış durumda. Kısa sürede bir yangın çıktı ve bombanın şiddetiyle de gördüğünüz gibi yerde kayrak taşları parçalanmış, duvarlarda çatlakların oluştuğunu, hasarların oluştuğunu gördük.

0: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: 시작. 무라스 NTV 라디오 사드 오니키.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 24 zanlı adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler savcılık sorgusu için adliyeye getirildi. Soruşturmada bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere geri dönüş hakkı getiren yasa teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise hizmet süresinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı tanınıyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelini dinledi. Polis ve askerler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından yapılan operasyonlara ve ele geçirilenlere ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.
2: Komisyon çalışmalarımızda gördük ki hepimizi derinden yaralayan bu olaylar çocuklarımızın psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkileri bakımından da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken önemli bir uyarıdır.
3: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin kurulan komisyonda İçişleri Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı. Jandarma ve emniyet yetkilileri saldırılar sonrasında okullarda alınan önlemler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarık Han Çetiner, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1134 okulda 951 okul kolluk görevlisinin görev yaptığını söyledi. 24.216 okulda 20.015 güvenlik okul koordinatörü

0: Operasyon görevlisinin okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. 21.103 okulda 6.105 ekibinde öğrenci giriş çıkışlarını takip ettiğinin altını çizdi. Çetiner, okul saldırıları sonrasında yürütülen operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 150 tüfek, 46 tabanca, 77 adet kuru sıkı tabanca, 46 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildiğini belirtti. 996 cep telefonu, 221 kesici delici alet, 7.016 fişek ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu ifade etti. 3.100 şüpheli suça sürüklenen çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren de okul saldırıları sonrası sosyal medya paylaşımlarına odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda 48'i yetişkin, 260'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 308 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
1: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka tekrar başladı. İran'a yönelik saldırılar 4. günde de devam ediyor. Birçok liman kenti ve adada patlamalar oldu. İran da Körfez ülkelerini hedef aldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı sinyali verdi. Ülke medyasına konuşan Amerikan Başkanı, "Anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız." ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt verdi. "Ben yeter diyene kadar saldıracağız." dedi. İran'ın hala biraz mücadele gücünün kaldığını söyleyen ABD Başkanı, taraflar arasındaki iletişimin kopmadığına yönelik de sinyal verdi. Tahran'da salı günü görüştüklerini söyledi, İran'a anlaşmaya dönün çağrısını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki ablukası ise yeniden yürürlüğe girdi. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte Körfez ülkelerinden %20 ödeme almak yerine bu ülkelerin Amerika'ya yatırım yapacağını söyledi. Trump, anlaşma için İran'a bir şans verdiğini ancak ilk saldırıyı düzenleyerek Tahran'ın anlaşmayı bozduğunu aktardı. Diğer yandan Amerikan saldırılarında İran'ın Bender Abbas, Ahvaz kentleri ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle hedef alındığını aktardı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil, saldırıyı düzenleyen ABD olduğunu söyledi. "Ne pahasına olursa olsun Hürmüz'de tam egemenliği tesis edeceğiz. İslamabad mutabakatı diye bir şey kalmamıştır." dedi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan silah depolarıyla deniz ve hava araçlarına ait parçaların muhafaza edildiği birçok hangarı vurdu. ABD saldırdığı sürece askeri misillememiz devam edecek açıklaması yapıldı. Kuveyt'te de insansız hava aracı konuşlanma rampaları ve çok sayıda İHA hedef alındı. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
1: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta zam olarak yansıyor. Sektör kaynakları motorine 3 lira 90 kuruş, benzine ise 1 lira zam bekliyor. Zam onaylanırsa cuma günü tabelaya yansıtılacak. Bu durumda benzinin litre fiyatı İstanbul'da 65,5 liraya, Ankara'da 66,5 liraya yaklaşacak. Motorin ise İstanbul'da 74 lirayı, Ankara'da 75 lirayı bulacak. İngiltere'de çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili bir çalışma yürütüldü. Çocuklar 3 gruba ayrıldı. Çalışma sonucunda hiç sosyal medya kullanmayan çocukların okul başarıları yüksek çıktı, uyku sürelerinin de düzene girdiği görüldü. Ayrıntıları Londra'dan Gökhan Bozkurt anlattı.
3: Birleşik Krallık'ta sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Sonuçlar sosyal medya erişimi kısıtlanan çocukların daha iyi uyuduğunu, daha az stres yaşadığını ve okulda daha iyi odaklandığını ortaya koydu. Çalışmaya 300'den fazla hane katıldı ve 3 farklı yöntem denendi. Birinci grupta sosyal medya kullanımına akşam 9 ile sabah 7 arasında gece kısıtlaması getirildi. İkinci grupta ise tüm sosyal medya uygulamaları kısıtlandı. Üçüncü grupta da her uygulama için günlük kullanım süresi 15 dakikayla sınırlandırıldı. Araştırmaya göre ailelerin en kolay uyguladığı yöntem gece kısıtlaması oldu. Bu uygulama uyku düzenini en fazla iyileştirirken deney sonrasında da devam ettirilmek istenen en popüler seçenek olarak öne çıktı. Ancak çocukların gece kullanmadıkları süreyi telafi etmek için gündüz saatlerinde sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiği de belirlendi. Sosyal medya uygulamalarının tamamen kaldırıldığı grupta ise çocukların derslerine daha iyi odaklandığı, aileleriyle daha fazla vakit geçirdiği ve kurallara uyumun en yüksek seviyede olduğu görüldü. Buna karşın aileler bu yöntemin uzun vadede sürdürülemeyecek kadar kısıtlayıcı olduğunu söyledi. Günlük 15 dakikalık kullanım sınırı ise devam eden konuşmaları böldüğü gerekçesiyle en az benimsenen uygulama oldu. Ailelerse yüz yüze iletişimin ve birlikte geçirilen zamanın arttığını bildirdi. Kimi çocuklar arkadaşlarından koptuklarını hissettiklerini söylerken deneyin ilk günlerinde sinirlilik ve gerginlik yaşandığı vurgulandı. İşçi Partisi hükümeti 16 yaş altına sosyal medya yasağı hazırlığının ardından 16 ve 17 yaş grubuna da gece saatlerinde çevrim içi kullanım kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor. Fakat ayrı bir araştırma 11-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık 1/4 birinin VPN kullandığını ortaya koydu. Bunun üzerine hükümet yaş doğrulama sistemlerini aşmak için kullanılan VPN'lere karşı çocuklar açısından yasak getirilmesini de değerlendirmeye aldı.
1: Dünyada birçok ülkede öncelikli sorunlardan biri pahalılık. Deutsche Bank dünyadaki şehirlerin artı ve eksi yönlerini araştırdı. En pahalı şehir Zürih, maaşın en fazla arttığı şehir Budapeşte oldu. Türkiye ise iPhone'un en pahalı satıldığı ülke.
4: Dünyada telefon fiyatı en yüksek ülke Türkiye. Deutsche Bank 69 şehirdeki yaşam standartlarını, kira maliyetleri, telefon, kahve, taksi gibi gider kalemlerini karşılaştırdı. Rapora göre en pahalı şehirler İsviçre'nin Zürih ve Cenevre kentleri olarak belirlendi. Onları Tel Aviv, New York, San Francisco takip etti. Yaşam standardı en yüksek şehirse Lüksemburg oldu. Yaşam kalitesi yüksek şehirler arasında Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih de ilk 5'te yer buldu. Küresel maaş tablosunda da zirvenin sahibi Zürih. Ardından San Francisco, Cenevre, Boston ve New York geliyor. Budapeşte ise son 10 yılda %161'lik maaş artışıyla dikkat çekti. Japonya'nın başkenti Tokyo ise emsal kentlere göre avantajlı bulundu. Tokyo'da 2 kişilik bir akşam yemeğinin New York ve Zürih'in 3'te 1'i kadar ucuz olduğu tespiti yapıldı. Kentte 3 odalı bir dairenin kirasının New York'takinin yaklaşık 1/4 seviyesinde olduğu dile getirildi. Raporda Türkiye'deki telefon fiyatları da yer aldı. Bir iPhone'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatının 2,2 katına ulaştığı vurgulandı. iPhone'un dünyada en pahalı satıldığı yerin Türkiye olduğu ifade edildi.
1: Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle doldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte gölde balık popülasyonu da arttı.
4: Koruma altındaki göl kuraklıkla savaşıyordu. Hafik Gölü yeniden doğal güzelliğine kavuştu.
5: Biraz da bu sene yağmurların bol olması bu gölü daha da zaten bu ikinci gelişimiz yani bu daha güzel.
4: Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sivas'taki göl kuraklıktan en çok etkilenen su kaynakları arasındaydı. Gölün su seviyesi ciddi oranda düştü. Kışın yağan kar erimeye başlayınca göl hayat buldu. Mevsim normalliğinin üzerinde gerçekleşen aralıksız yağmurların etkisiyle de göl dolup taştı. Su seviyesi son yılların en yüksek değerine ulaştı.
6: Geçen sene de gelmiştik ama sular bayağı aşağıdaydı, gerideydi. Bayağı güzel olmuş.
4: Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'ndeki balık popülasyonu da arttı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle NTV'de özel bir yayın yapılıyor. Ankara'ya uzanacağız. NTV muhabiri Mustafa Berber şu sıralarda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda.
7: Altay, Mehmet Kara, Karaca Tilki, Fevzi Başaran, Alparslan Yazıcı, Aytekin Kuru, Hurşut Uzel, Yunus Uğur, Ferhat Koç, Murat Alkan ve Mehmet Oruç, Ahmet Oruç'la birlikte 51 vatan evladı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'nda şehit oldular. Aslında o gece yaşananların, o gecenin izlerinin silindiği noktalara bakacak olursak bu müzede onlar yaşatılıyor. O gece bu noktada sığınak delici bombalar atıldı demiştik ya, terörle mücadele operasyonlarında kullanılmayan sığınak delici bombalardı. Örneğin şehit Cennet Yiğit'in tüfeği ve üniforması. İşte görmüş olduğunuz gibi silahlar eridi o bombalarla. Buradaki onlara ait olan eşyalar kullanılamaz hale geldi ve müzede de o saldırının izleri darbe girişimi sırasında FETÖ'cü darbecilerin yapmış oldukları saldırının izleri hala burada görmek mümkün. Çünkü kendilerine en ağır saldırının Özel Harekat Başkanlığından, Havacılık Daire Başkanlığından geleceğini biliyorlardı. En ağır silahlar ve hava araçları bu iki noktadaydı. Öyle ki telsiz konuşmalarına bile yansımıştı bu saldırının izleri. Çünkü darbeciler o sırada diyordu ki Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda o zamanki ismiyle bir hareketlilik var diyordu. Hareket eden her şeyi vurun. Üzerinde mavi lamba gördüğünüz her şeyi vurun diyerek buraya saldırı gerçekleştirdiler. O telsiz konuşmalarının kayıtlarına göre ve o saldırılarının gerçekleşmesiyle de burada Gölbaşı'nda 51 vatan evladı şehit oldu. Ama Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunan görevliler, polisler acılarını kalplerine gömdüler ve kritik noktalara, darbecilerin kontrol ettiği kritik noktalara doğru hareket ettiler. Türk Telekom Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, darbecilerin üs olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü o zamanki ismiyle pek çok noktaya giderek o gece darbe girişimini püskürttüler ve darbecilerin kontrolünde bulunan pek çok noktayı yeniden kontrol etmeye başladılar ve o darbe girişimini püskürttüler. Ama o gün itibariyle, o günden bugüne kalan acının izleri, saldırının izleri ve boyutları burada Özel Harekat Başkanlığı'nda kurulan müzede yaşatılıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi silahlar, üniformalar ve hatta o gece burada yaşananların izleri. Kameraman Kazım Özbek ekranlarınıza getirecek fotoğraflarla hala burada yaşatılıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi Nizamiye'nin girişi, atılan bombalarla bu noktadaki oluşan izleri görebiliyorsunuz. Nöbet kulübesinin çevresindeki yapı malzemeleri bile yıkılmış durumda. Görmüş olduğunuz araçlar devrilmiş durumda. Pek çok acıyı, pek çok izi burada görmek mümkün. 15 Temmuz'un 10. yılında acı taze ama Özel Harekat'ın dilinde ise tek bir söz var. Biz bir ölürüz, bin diriliriz diyorlar.

0: gecesi en ağır saldırıya uğrayan noktalardan bir tanesi az önce Mustafa Berber'in yayın yaptığı özel harekat başkanlığıydı. Aynı orası gibi yine çok ağır saldırıya uğrayan ve özel harekat başkanlığından sonra en çok şehidin verildiği yer de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ve bu iki nokta tabii o ağır saldırılara rağmen direnişin ve darbeye karşı koymanın en güçlü olduğu yerlerdi. Şimdi Özel Harekat Başkanlığı'nın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir bağlantı yapacağız. Orada şehitler makamında Osman Terkan bizi bekliyor.
1: Burak Özcan, evet, simge noktalardan birindeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Anıtın hemen önündeyiz. Tabii o gece 15 Temmuz gecesi en yoğun direnişin olduğu yer burasıydı. Ve 34 kişi ne yazık ki şehit düştü. Darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda. Şimdi anma etkinlikleri başladı sabah erken saatlerde İstanbul'da. Devam ediyor. Bizim bulunduğumuz noktada o etkinlikler sürüyor. Ve sabahın ilk etkinliklerinden biri de şehitler anısına yapılan koşu, yürüyüştü. Zincirlikuyu'dan başladı. Bu noktada son buldu. O koşuya, o yürüyüşe katılanlardan birisi de AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'di. Kendisi şu an yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkürler. Şimdi o gece yaşananların unutturulmaması adına herkes müze ziyareti yapıyor. Ama sabahta anma etkinlikleri erken saatlerde başladı. Siz de katıldınız o etkinliklere. Nasıl başladı gün?
2: Evet, Edirne Kapı Şehitliği'nde Ticaret Bakanımızla, Valimizle birlikte şehitlerimizi ziyaret ettik. Dualarımızı ettik. Minnet duygularımızı bir kez daha tüm şehitlerimize ifade etmek isterim. 253 şehidimiz vardı. 98 İstanbul'da, 34'ü de 15 Temmuz Şehitler Köprümüz üzerinde şehadete erdi. Tabii önemli bir nokta ikinci durağımızda Zincirlikuyu'dan buraya olan hem yürüyüş hem koşu programıydı. Spor Bakanımızla birlikte. Tabii İstanbul Boğaziçi Köprüsü eski ismiyle İstanbul'un ilk köprüsü, incisi. Bu köprünün çok anlam kazandığı, şehitlerimizin kanıyla sulandığı gece 10 sene önce. Ve 10. yılında burada hem şehitlerimizi hem gazilerimizi hem bedenini siper eden tüm vatandaşlarımızı şükranla yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle milletine güvenen bir lider olarak, milletin de liderine güvendiği bir birleşimde 15 Temmuz gecesi hürriyetimizi, milli unsurlarımızla, ordumuzun içerisinde, aynı zamanda emniyetimizle, tüm kritik kurumlarda önemli bir siperhane, can siperhane bir duruşla hamdolsun kazandık. Medya mensuplarımız, sizler de şehit vererek bu süreçte önemli bir rol aldınız. Gerçekten ülkemizin varlığı ve birliği için 100 yıl önce nasıl Çanakkale'de çıplak ayaklarımızla atalarımız bir mücadele verdiyse 100 yıl sonrasında her cephede biz bu mücadelenin tekrar aynı ruhla, aynı anlayışla verildiğini gördük. Şehitlerimizin ailelerine şükranlarımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Tabii 15 Temmuz çok önemli bir kırılma noktası. Ülkemiz 60 darbesini gördü, 71 muhtırasını gördü, 80 darbesini gördü, 28 Şubat'ı gördü, muhtırayı gördü. Birçok kalkışmaları gördü. 15 Temmuz'da da bu milletimize ve demokrasimize ve hürriyetimize kasteden yapı aslında çok büyük bir darbe aldı. Ve devletimizin içerisine çöreklenmiş, onlarca yıl burada önemli yer edinmiş, işte askeriyenin, kurmay kadrosunun neredeyse yarısını en üst ölçekte ele geçirmiş bir yapı, hamdolsun bir kanser hücresi gibi, uğur gibi sökülüp atıldı ve biz aslında bir boksörün, kolunu kullanamayan bir boksörün artık kendi kollarına sahip olabilmesi gibi bir hale geldik. Çünkü yıllar yılı işte PKK terörüyle mücadele eder, dağı taşı bombalar ama istediğimiz sonucu alamazdık. Ama biz ne zamanki arındık, ne zamanki ordumuzda milli unsurlar yer buldu, o zaman biz hem ülke sınırları içerisindeki dağlarımızda, mağaralarda ve sonrasında ülke sınırları ötesinde yine baktığımızda Fırat Kalkanı harekatıyla, Zeytin Dalı'yla, Bahar Kalkanı'yla ve birçok önemli harekatlarla terörü sindirdik, bastırdık. İşte Libya'da, öbür taraftan baktığınızda Doğu Akdeniz mücadelesinde, Karabağ'da, Suriye'nin bugünlere gelmesinde ülkemizin tam anlamıyla yerli ve milli yönetim kurmay kadrosu ile birlikte ortaya çıkan bir sonucu görüyoruz. Bu sonuç ülkemizin kollarındaki prangaların önemli ölçüde kırılmasına vesile olmuştur. Ama şunu da biliyoruz, bu mücadele bitmemiştir. Bu mücadele her geçen gün daha da büyüyerek devam edecektir. Biz her aşamada daha da büyük bir tehditle karşı karşıya kalacağız. Çünkü bizim iddiamız sadece ülke sınırlarımız içerisinde değil. Biz mazlum tüm coğrafyalardaki mücadele yerine gelene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bizim sadece vatan sınırları içerisinde bir sorumluluğumuzun olmadığını biliyoruz. Rumeli ve Balkanlardaki kardeşlerimizin de oradaki varlığı ve birliği bizim mücadelemiz. Türkistan coğrafyasındaki kardeşlerimizin de mücadelesi bizim mücadelemiz. Kudüs'teki, Filistin'deki, Gazze'deki kardeşimizin mücadelesi de bizim mücadelemiz. Daha düne kadar oralar bizim hükmettiğimiz topraklardı ve orada bizim dünya ölçeğinde getirdiğimiz bir adalet sistemi hakimdi. O yüzden biz oradaki emanetleri de bir emanet bilerek bu mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devam ettiriyoruz ve daha da güçlü bir şekilde inşallah devam ettireceğiz.
3: Peki efendim, çok kısa buradaki haleti ruhiyenizde alabilir miyiz? Yani insanlar ziyaret ediyorlar, anıtta dualar ediliyor. Birkaç cümleyle.
2: Tabii bu anıt milyonlarca öğrencimizi 15'te yapıldığı andan itibaren ağırlamış. Öğrencilerimizin, kardeşlerimizin ziyaretiyle burada anlam kazanmış bir anıt. Bu 15 Temmuz günü de yoğun bir yine katılımı görüyoruz. Ben az önce yürüyüş esnasında arkadaşlarımızdan da aldığım haberlere göre Gaziantep'ten, Hatay'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, Kastamonu'dan, Sivas'tan birçok vatandaşımızın da buradaki yürüyüşe geldiğinin haberini aldım. Bu aslında şunu gösteriyor. Yani biz milletimizle bir ve beraber olarak bu anlamlı günü bir milli mücadelenin aslında zaferi olarak da görüyoruz ve bunu her geçen gün daha da anlamlı bir şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki ruhaniyet hakikaten çok anlamlı. Biz üzerinde yürüdüğümüz köprünün ne anlam ihtiva ettiğini artık farklı bir boyutta hissediyoruz. Bir taraftan manzarayı, güzelliği görürken bir taraftan da o şehitlerimizin o andaki hangi duyguyla orada olduğunu da kalbimizde hissediyoruz. Çünkü o gece ölüm unutulmuştu. Ölüm korkusu hepimizin üzerinden alınmıştı. Ben eşimle birlikte, 3 yaşındaki oğlumla birlikte Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere bulunmuştum. Hiçbirimizin o anda aklından en ufak bir kaygı ve korku geçmedi. Hepimiz o gece şehit olmak üzere aslında tüm benliğimizle, tüm kimliğimizle oralarda yer aldık. Bu duyguyu hisseden tüm vatandaşlarımıza, tüm kesimlerimize, bu her kesimin, her milli ve yerli düşünceye sahip olan insanın hissettiği duygu, ben herkese bu anlamda şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum.
3: Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yayın konuğumuzdu. Biz NTV ekibi olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki son gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
5: Ben geçerim abi.
6: Bunlara bu fırsatı verme Allah'ım.
7: İkinci tankın geldiğini gördüm. Ona da duru yaptım. Kolumun üstünden geçti.
8: Direkt ölmek için paletin altına yattım.
9: Tamamen Türk milletine kendine adayım bir çocuk.
10: Bu inanç, bu azim oldukça öyle Allah bu millete darbeler hiçbir şey yapamayacaktır.
11: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ve biz 10 yıl sonra da bugün yine 253 şehidimizi anmaya ve anlatmaya, o günü anlatmaya, dakika dakika aslında yaşananları tekrar paylaşmaya devam ediyoruz özel yayınımızla birlikte. Tabii NTV ekipleri birçok noktada birçok konuğu ağırlamaya devam ediyor. Ana karargah burası olsa da yine biz Ankara'ya da bir kere daha uzanacağız ve Funda Göre'nin yanında konuğumuz var. Hemen Funda'ya ve konuğa bırakalım sözü.
12: Beştepe'deyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gören bir açıda, o gecenin sembol adreslerinden biri olduğu için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gören bir açıdayız. Konuğumuz da Mert Akgün, SETA araştırmacısı. Hoş geldiniz. Şöyle sizi tanıtayım ki ne konuşacağımızla ilgili de bir fikir vermiş olalım. Hukukçu bir akademisyen Mert Akgün, aynı zamanda uluslararası hukuk ve anayasa hukuku alanında uzmanlığınız var ama
11: daha önemlisi FETÖ üzerinde çalışmalarınız evet. var terör örgütüyle ilgili. Evet. Şimdi bütün bu uzmanlık şapkalarıyla baktığınızda 10 yıllık süreci ve o kalkışmayı darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Evet, darbe girişimin hemen ardından ortaya çıkan bu adli materyallerle birlikte hatta 2014'ten süreci başlatabiliriz. Ciddi sayıda bir bilgi kaynağı ortaya çıktı. Binlerce sayfalık iddianameler, itiraflar, beyanlar, ciddi bilimsel deliller. Bunların hepsini analiz ettiğimizde örgütü ete kemiğe büründürdük diyebilirim. Geldiğimiz noktada artık örgütü tam anlamıyla tanıyoruz. Onun yapısını, yöntemlerini, hareket tarzını, dün, bugün ve yarın hangi konumda olabileceğine ilişkin öngörülerde bulunmak mümkün. Darbe girişiminin öncesine geldiğimizde örgütün bu 40 yıllık serüvenini, onu 15 Temmuz'a götüren koşulları belki biraz daha incelemek lazım. Bunun nasıl mümkün olduğu üzerine durmak lazım. Ve bu sayede de FETÖ ya da FETÖ-vari tehlikelerle nasıl başa çıkabileceğimiz, bunları nasıl önleyebileceğimiz konusunda bir takım çıkarımlarda bulunmak mümkün olabilir. Bu anlamda örgütsel yapı üzerinde.
11: Evet, nasıl örgütlenmiş evet. ve bu örgütlenme ile devletin kritik noktalarına ya da kamunun tamamına nasıl sızmayı başarmışlar evet. Hukuki okumalar çerçevesinde.
5: Evet. Tabii ki tüm bu külliyat bize şunu gösterdi. Bu bir terör örgütü ama kendine has, daha çok istihbarat teşkilatlarını andıran, yapılanma yöntemlerini kullanan hibrit bir organizasyon. Kesinlikle diğer terör örgütlerine bu açıdan benzemiyor. Ancak silahlı yani hukuki anlamda ceza hukuku bağlamında gerçekleştirmiş olduğu suçlar terör suçları fakat örgütlenme yapıları çok farklı.
11: Örgütlenme yapısı istihbarat örgütleri gibi dediniz. Bu aynı zamanda bir dış destekle yönlendirildikleri ya da yapılandırıldıkları anlamına da gelir mi?
5: Tabii yani Türkiye'deki diğer hiçbir suç örgütüne suç organizasyonuna benzemeyen bir yapı. Bu anlamda muhakkak bir uluslararası destek yani bir know-how belki anlamında söyleyebiliriz. Bir bilgi anlamında en azından yani örgütsel, organizasyonel anlamda olmasa bile kesinlikle bir akıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda örgütlenmeden ben kısaca bahsetmek istiyorum. Çok ilginç. Üç ana hatta örgütü toplayabiliriz. Öncelikle legal görünümlü yapıları yani vatandaşın sokakta örgütle muhatap olduğu kuruluşlardan bahsediyorum. Bunlar sivil toplum kuruluşları, gazete, televizyon, dernek, vakıf, şirket, finansal kuruluşlar. Tüm bunlar örgütün ete kemiğe büründüğü alanlar aslında. Bu örgütün lojistiğini de sağlayan yer.
11: Kağıt üzerinde hukuki görünen
5: hukuki görünüm.
11: Alan.
5: Evet ama diğer iki unsur içinde hayatiyet arz ediyor. Diğeri örgütün ana taşıyıcı sütunu olan eğitim yapılanması. Eğitim yapılanması örgüt için çok kritik. Başlangıçtan itibaren çift bir fonksiyonu var. Birincisi örgütün insan kaynağını devşirdiği yer. Özellikle Türkiye'de 60-70'li yıllardan sonra sosyoekonomik yetersizliklerle öğrencilerin yurt burs imkanlarına ulaşamaması bu kesimlerde ciddi bir sosyal açık ortaya çıktı. Örgüt de bunu istismar etti ve bu yapıları, eğitim yapıları vasıtasıyla, okullar, dershaneler vasıtasıyla buradan bir insan kaynağı devşirdi. Bu devşirdiği insan kaynağı içerisinden örgüte silahlı terör örgütü unsuru taşıyan mahrem ünite adını verdikleri silahlı kanadına insan devşirdi. Burada kendi kriterleri çerçevesinde insanları seçti ve onları mahrem yapıya aktardı. Aynı zamanda hem mahrem hem eğitim yapılanmasındaki sivil unsurlarını da legal çatısı altındaki şirketlerle finanse etti. Onların SGK kaydını yaptı. Onlara çeşitli ödemeleri bu sayede gerçekleştirmiş oldu.
11: Aynı zamanda da bu eğitim yapılanması dediğimiz organizasyon sayesinde o dönemde belki de başarılı olan öğrencilerin iyi okullara, iyi üniversitelere gittiğini düşündüğümüzde şimdi anlıyoruz ki aynı zamanda soruları da çalarak ya da o soruların hazırlanma sürecine de müdahil olarak insan kaynağında bu şekilde kritik noktalara sokmuş oldu.
5: Özellikle 80'li yıllardan sonra kamudaki yapılanması belli bir mertebeye ulaştıktan sonra özellikle personel birimlerinde, insan kaynakları biriminde, kamu kurumlarında öncelikli olarak yerleştirdiler. Bilgi teknoloji birimlerine yerleştirdiler ve soruların bu sayede ele geçirdiler. geçirilmesi, işte orada personel birimlerinin manipüle edilmesi mümkün olabildi. Mahrem ünite ise örgütün asıl vurucu silahlı örgüt unsuru taşıyabileceğimiz kanadı, örgütün silahlı kanadı diyebiliriz aslında. Burada ordu içerisindeki yapılanması var, polis içerisindeki yapılanması var, istihbarat içerisindeki yapılanması var ve yöntem açısından da tamamen diğer birimlerden farklı bir şekilde örgütlendiğini görüyoruz. Hücre tipi yapılanma burada benimsiyor ve her hücre birbirinden bağımsız şekilde işliyor. Anahtar kilit metaforuyla ben bunu özellikle açıklıyorum. Bir kilit diyebileceğimiz örgüt üyesi, askeri öğrenci var. Onun anahtarı olan sivil bir örgüt yöneticisi, örgüt sorumlusu var. Bu ikisi birleştiği zaman ancak o hücre aktive olabiliyor ve kompartımentasyon yöntemiyle de bütün hücreler birbirinden bağımsız, piramit şekilde en yukarıda örgüt liderine bağlanıyor ve tepeden bir talimat geldiğinde o piramidin aşağılarına kadar o sirayet ediyor. Aynı zamanda bir hücre deşifre olduğu zaman diğer hücrelerin etkilenmemesi sağlanıyor. Çünkü hiçbir hücrenin birbirinden yatay şekilde haberi yok. Bunu biz 15 Temmuz'da gördük. Pek çok asker ilk kez o gün aynı örgüte mensup olduklarını fark ettiler. Dolayısıyla bu da çok önemli. Bir diğer önemli husus da birebir şekilde hücrelerin yapılanması. Diğer kamu kurumlarından farklı olarak askeriyede, subay kadrolarında özellikle bir örgüt üyesi asker bir sivil sorumluya bağlı. Yani 4 asker bir sorumluya bağlı değil. Bu da bilginin daha az şekilde sızmasına sağlıyor. Aynı zamanda yine bir istihbarat tekniğidir. Bilmesi gereken prensibi. Hiçbir hücrede hiçbir öğrenci bilmesi gerektiğinden fazla şekilde bilgilendirilmez. 15 Temmuz'da da bunu gördük. Çok sınırlı sayıda bilgilerin aktarıldığını subaylara, bir takım subaylara en azından olduğunu gördük. Ve örgüt sorumlusu tırnak içinde imam ya da abi tarif edilen kişiyle örgüt üyesi subay arasında bir insani ilişkinin meydana gelmemesi açısından da sürekli bir rotasyona tabi tutulduklarını gördük. Özellikle sivil örgüt sorumlularının. Çünkü çok gaddar, zalimane talimatlar verebilir. Sivilleri öldürmesi gibi, işte emir subayı olduğu komutanını gizli şekilde dinlemesi gibi. Velev ki buna acıyabilir, merhamet edebilir. Bu oluşmasın diye 2 yılda bir, 3 yılda bir o sorumlu imamın değiştirildiğini, yerine yeni bir kişinin geldiğini ve çok ilginçtir. Mesela Baylok, işte örgütün kripto haberleşme sistemi, Baylok'a da bu mahrem yapılanmada yeterince güvenmediğini gördük. Bunun yerine Ruberu yüz yüze bir iletişim metodu benimsiyor ve bu şekilde dijital gizliliği de maksimumda tutabiliyor. Yani o tarz yazılımlara güvenmiyor örgüt.
11: Şimdi bu bilgiler ışığında bundan sonraki mücadele hem FETÖ'yle, oradan başlayalım o zaman. FETÖ'yle mücadele bu bilgiler ışığında baktığınızda sizin için bitti mi? En azından yani şimdi davalar açısından bakarsak 300'e yakın dava var. Bunların hepsinin ilk derece mahkemeleri bitti. Çoğunluğun yargıta yaşaması da bitti. Tamamlandı. Hukuki açıdan böyle bir durum var. Ama biz biliyoruz ki işte eğitim hayatına, kamuya, medyaya, özel şirketlere, her yerde ayağı olan bir terör örgütünden söz ediyoruz. Mücadelenin ne aşamasındayız? Bundan sonra nelere dikkat edilmeli? FETÖ'yle mücadele etsin.
5: Evet. Açıkçası Türkiye içerisindeki yapılanması, özellikle kamudaki yapılanması ciddi ölçüde tasfiye edildi diyebiliriz. Çünkü çok hakikaten meşakkatli bir süreç yürütüldü. Mümkün olduğunca bir devlet refleksi verilerek, 15 Temmuz gibi bir travmatik olaydan sonra bir devlet refleksiyle sizin bahsettiğiniz yargılamalar çerçevesinde bir süreç yürütüldü. Tabii ki hala devam eden operasyonlar olduğunu da görüyoruz. Tam anlamıyla ortadan kalkmış demek mümkün değil ama çok ciddi anlamda tasfiye edildi. Fakat yurt dışındaki yapılanması devam ediyor. Örgüt liderinin ölümünün ardından bir liderlik kavgası var. Örgüt içerisinde bir meşruiyet kavgası var. Özellikle mali finansal kaynakların kontrol edilmesinde bir kavga var. 15 Temmuz'dan sonra inşa ettikleri o inkar stratejisinin yavaş yavaş çözüldüğünü ve itirafların gelmeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda örgüt ciddi bir kriz içerisinde. Fakat bu tarz örgütlerde özellikle bu Kürt lider sonrası yeni sözde liderlik etrafında daha agresif kontrol dışı yapılar da ortaya çıkabilir. Özellikle dijital manipülasyonlara, örgütün çok sevdiği dijital manipülasyonlara, kritik seçim dönemleri gibi ülkenin kritik dönemlerinde çeşitli siber provokasyonlara girişebileceklerini biliyoruz. Uluslararası anlamda lobicilik faaliyetlerine eskisi kadar güçlü olmasa da devam ediyorlar. Bundan sonrası için Türkiye yurt dışında örgütü baskılamaya devam etmeli. Yurt içinde de örgütü tamamen tasfiye edecek ve örgütü ortaya çıkaran koşulları tamamen tasfiye edecek şekilde mücadele belki yürütülmeli.
11: Yurt dışı ile ilgili şunu da bir konuşalım, ondan sonra yurt içine tekrar geçelim. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in son yaptığı açıklamalardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki 119 ülkeye 2950 iade talebi Türkiye tarafından FETÖ mensuplarının Türkiye'de yargılanmalarına yönelik iletildi. Çok da bu konuda istekli olmadıklarını görüyoruz, evet. Yurt dışından talepler karşısında. Beyin takımına yönelik dosyaların revize edilerek bu ülkelere yeniden ulaştırıldığı bilgisinde yine Adalet Bakanı verdi, evet. Yaptığı açıklamada. Ülkelere de bir bakalım. Bu aslında FETÖ'ye verilen desteğin de vücut bulmuş hali gibi bir hal alıyor. Çünkü Almanya'dan 717 dosya var iade talebi. Amerika Birleşik Devletleri'nden 728, Belçika'dan 142. Uluslararası hukuk açısından baktığınızda neden iade edilmiyor bu FETÖ mensupları Türkiye'ye?
5: Evet.
11: Bu kadar somut delil varken.
5: Evet, sizin bahsettiğiniz gibi daha çok Batı Avrupa ve ABD merkezli olarak örgütün aslında yönetici takımının yerleştiğini görüyoruz. İade rakamları ve mehaz ülkelerde bize bunu gösteriyor. Buradaki temel problem açıkçası bu ülkelerin siyasi bir takım yaklaşımları. Özellikle ABD ile bizim aramızda bir adli işbirliği anlaşması var. Aslında 15 Temmuz'dan hemen sonra gönderilen bir dosya var ABD'ye ve en azından ABD'de 2016'da örgüt liderinin tutuklanması gerekirdi. Geçici bir tedbir olarak. Türkiye bu konuda tüm girişimleri yapmıştı. Bunun olmadığını gördük. Aslında o dönemki Amerika Birleşik Devletleri siyasi kompozisyonuna baktığımız zaman bunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Çünkü sadece orada değil, Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden pek çok angajmana giriştiğini gördük Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla buradaki temel problem bu ülkelerin siyasi değerlendirmeleri ve Türkiye'ye karşı bunu bir koz olarak kullanmaları. Mesela Yunanistan'dan da bahsedebiliriz. Darbeden sonra Türkiye'den bir helikopterle darbeciler oraya kaçtı. Yani direkt suçüstü bir şekilde aslında bunu gerçekleştirdiler. Yunanistan orada bile ne yazık ki kesinlikle bir komşuluk ilişkilerine sığmayan bir tutumla hareket etti. Türkiye hiçbir zaman bunu yapmamış olmasına rağmen herhangi bir ülkeye karşı. Dolayısıyla siyasi bir takım şeyler var. Adalet Bakanımız burada yeni bir inisiyatif alarak girişim başlattı. Buradaki tabii ki şöyle bir belki yeni anlayış oluşabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de değişen bir bakış var. Özellikle YPG gibi Suriye'nin kuzeyindeki bir takım Türkiye ile ilişkin sorun oluşturan başlıklar artık ortadan kalktı. İşte Katsa yaptırımlarının kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da belki bir takım yeni gelişmeleri, en azından onların artık lojistik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne rahat edemeyecekleri bir düzlemin oluşmasını bekleyebiliriz.
11: Alınacak dersler, tüm bu süreçten alınacak dersler, hem FETÖ ile ilgili güncel durumu konuştuk ama tekrarı olmaması için.
5: Evet.
11: Devletin hücrelerine kadar bu tip yapılanmaların, terör örgütlerinin sızmaması için alınması gereken önlemler, evet. Neler? Şimdi siz hukukçu olarak tabii uzmanlık alanınızdan konuşuyorsunuz ama bütün toplumsal ve devlet yapısına sızmaya çalışan örgütlere karşı mücadele anlamında soruyorum. Geniş bir perspektifte herhalde ele alınması,
5: evet,
11: gerekir bunun.
5: Kesinlikle öyle. Evvela bu bir darbe girişimi. Yani bir tamam arkasında Fethullahçı terör örgütü vardı ama bir askeri darbe girişimi. Dolayısıyla bir askeri darbeyi ortaya çıkaracak koşulları ortadan kaldırmamız gerekiyor. İlk başta yoğunlaşmamız gereken husus bu. Bu alanda da çok ciddi, belki sessiz bir devrim diyebileceğimiz pek çok düzenleme yapıldı. Bu süreci de yakından takip etme fırsatı bulduk. Pek çok kanundaki ilk değişiklikti. Çok ilginç bir şekilde daha önceki o kurumsallaşmış askeri vesayet döneminde ordudaki personel rejimine hiç siviller dokunamamış. Hı hı. Dolayısıyla bu alanda ciddi düzenlemeler yapıldı. Askeri eğitim sisteminde ciddi düzenlemeler yapıldı. Bununla birlikte sivil asker etkileşiminin özellikle askeri eğitimde Milli Savunma Üniversitesi'nde yukarı seviyeye çıkartılmaları yönünde bir düzenleme yapıldı. Buradaki önemli olan husus şu: 15 Temmuz sonrası oluşan bu reform sürecinin silahlı kuvvetlerin sivil demokratik kontrolü bağlamında dinamik bir şekilde güçlü tutulması gerekiyor. Yani sürekli bir şekilde hem parlamento hem de yürütme organı nezdinde silahlı kuvvetlerin askeri yetkinlik, harbe hazırlık ve hukuka bağlılık meşru hükümete bağlılık temelinde sürekli olarak gözetim altında tutulması lazım. Bir diğer önemli husus da örgütün en önemli istismar kaynağı olan din istismarı. Bu alanda da bir hamlede bulunabilir. Çok ciddi anlamda bir normalleşme sürecinden geçti Türkiye. Özellikle o baskıcı uygulamaların yerine daha özgürlükçü bir düzlem benimsendi. Bu alanda da özellikle dini özgürlüklerin sonuna kadar, dini inanç ve ibadet hürriyetinin sonuna kadar devlet tarafından tanınıp, korunup, geliştirilmesi bu tarz örgütlere karşı vereceğimiz en güçlü cevap olacaktır. Tabii ki başkalarının hak ve özgürlükleri ve kamu düzenini korumak şartı ve kaydıyla.
11: Hukuk alanında?
5: Hukuk alanında da tabii ki hukuk düzenini güçlü tutmak, hukuki meşruiyeti yukarıda tutmak, hem etkili, güçlü, proaktif bir devlet aygıtını tesis etmek, yürütme organı bağlamında, hem de denetim ve yasama kapasitesi güçlü bir yasama organının olması, bağımsız, tarafsız yargının hak ve özgürlükleri koruyup geliştireceği bir perspektifte bulunması çok önemli ve bütün bunları taçlandıracak yeni ve sivil bir anayasa. Yani herkesin, evet bu benim anayasam diyebileceği, kendisine ait hissettiği, vatandaşların hiçbir ideolojik angajmana girmeden vatandaşların huzur ve mutluluğunu korumayı ilke edinen bir anayasal düzlem FETÖ ve FETÖ'vari örgütler için en etkili güvenlik tedbiri olacaktır. Ben bu kanaatteyim. Çünkü bu örgütler ciddi anlamda insan kaynağına ihtiyaç duyar. Dolayısıyla manipüle etmek isterler insanları. Ama insanlar hukuk düzeni ve meşru çerçevede hak arama hürriyetleri vesaire bunların hepsinin açık olduğu bir düzlemde hukuki düzen ve istikrarın korunduğu bir düzlemde terör örgütlerinin istismar kaynakları da en baştan kurutulmuş olur.
11: FETÖ yargılamalarına baktığınız zaman yapılan itiraflarla örgütün nasıl şekillendiği noktasında ciddi bilgilere ulaşıldı. Süre anlamında da baktığımızda yargı hızla reaksiyon verdi ve hukuki olarak gereken yapıldı diyebiliyor muyuz? FETÖ yargılamalarına şöyle bir mercek tuttuğumuz zaman.
5: Kesinlikle diyoruz. Ben özellikle darbe yargılamalarını çok yakından takip ettim. Duruşmaları da izledim. Özellikle o üst düzey sanık profillerinin yargılandığı ana davalarda Türk yargısı geçmiş pratiğinin bile ötesine geçecek bir performans sergiledi. Yani pek çok sanık yargılamayı manipüle etmek için, bilerek uzatmak için istismar etmelerine rağmen mahkeme heyetleri 3-4 gün kesintisiz şekilde bu sanıkların savunmalarını dinledi. Slide yansı tekniğinden faydalandılar ve sonuna kadar bu haklarını kullandılar. Tabii hakim kanuni hakim ilkesine uyuldu. Türkiye'de yargı mesela çok uzun süre uzun yargılamalarla bilinir. Evet, evet. 10-15 yıl süren yargılamalar örgütlü suçlarda özellikle olduğunu biliyoruz. Fakat bu davalarda bu olmadı. 3-4 yıl içerisinde ilk derece yargılamalarının bitirildiğini gördük. Yargıtay'a taşındı, istinafa taşındı, o süreçler işletildi. Ve şöyle genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu ceza yargılamaları açısından, örgütlü suçlar açısından ortaya koyduğu makul sürede yargılanma hakkına ilişkin kriterlerin, savunma hakkına ilişkin kriterlerin bu davalarda sağlandığını, tesis edildiğini açıkçası söyleyebiliriz. Bu da bence çok çok önemliydi çünkü...
11: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan var mı darbe yargılamalarında bildiğiniz?
5: Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, evet, Yargıtay aşaması bazı dosyalarda devam ediyor özellikle. Örgütlü suçlarda FETÖ davalarında taşınan çok fazla sayıda dava var. Ana davalar açısından hani henüz ayım süreci nedir o konuda şu an için malumatım yok ama Yargıtay aşaması özellikle çatı davasında mesela devam ediyor. Dolayısıyla iç hukuk yollarının tamamlanması lazım. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun tamamlanması lazım. Ama dosya bazında incelediğimiz zaman ahim açısından da herhangi bir problem olmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu çok önemli çünkü bu örgüte verilecek ceza en ağır ceza adil yargılanmayla mümkün olacaktı. Onları adil bir şekilde yargılayıp mahkum etmek gerçekten en anlamlı ceza olacaktı. Bunu da Türk yargısı bu dosyalar bazında başardı diyebilirim.
11: Darbe girişiminin 10. yılında hukuki süreci ve bundan sonra yapılması gerekenleri bir uzman gözüyle değerlendirdik. Çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim.
11: Verdiğiniz bilgiler için. SETA araştırmacısı, SETA analisti Mert Akgün konuğumuzdu Ankara'dan. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz buradan.

0: İstanbul'dan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nden 15 Temmuz özel yayınımız devam ediyor Burcu Kaya ile birlikte ve bu saat diliminde Mete Çubukçu ile yine beraberiz. Bir önceki bölümde şuraya gelmiştik Mete Çubukçu. 15 Temmuz'dan neredeyse bir ay sonra 24 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatıp sınırındaki IŞİD tehdidini Suriye'nin derinlerine doğru itmişti. Evet. Adeta bir tampon bölge oluşturuldu sınırda. Yani kısa süre içinde bu böyle bir darbe girişiminden sonra başarılması da çok önemliydi değil mi?
1: Evet, çok önemliydi. Şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi yapılan araştırmalar var. Hakikaten o darbenin ilk zamanında en çok etkilenen kurumların başında Türk Silahlı Kuvvetleri geliyor. Maalesef şu anda toparlandı ama o dönemde o harekat, evet, IŞİD Türkiye sınırlarının hemen yanı başına gelmişti. Türkiye hem YPG'ye karşı hem IŞİD'e karşı mücadele, yani çifte terör örgütüne karşı mücadeleye devam ediyordu. Ama ondan da önemlisi, böylesine bir nasıl diyeyim, darbe girişimi sonrasında yani ordu içinde bir sürü insanın bu örgütün elemanı olması, dolayısıyla tasfiye edilmesi, bir şekilde ordunun hani daha güçsüzleştiği imajını ortaya çıkarmıştı. Ama hem dediğim gibi o terör tehdidini bertaraf etmek, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hala ayakta olduğunu ve çok kısa sürede toparlanıp böyle bir harekatı gerçekleştirdiğini de göstermek için hakikaten hatırlıyorum, göğüs göğüse çatışmalar olmuştu. Yani Fırat Kalkanı en sert operasyonlardan birisiydi ve başarıyla sonuçlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri orada bütün bu badireye rağmen hala ayakta olduğunu çok net olarak dünyaya gösterdi diyebiliriz. Bir önceki yayında da söyledik, hakikaten şimdi bu tür yapılanmalar, özellikle FETÖ yapılanması, böyle bir çifte başlılık gibi, yani tırnak içinde çifte sadakat gibi. Nedir Türk Silahlı Kuvvetleri ya da bir ordunun işlevi? Yani özellikle işte askerlik mesleğine, devlete, anayasal düzene uymak, yasalar çerçevesinde o giydiği üniformayı, kullandığı silahı o çerçevede kullanmaktır. Fakat FETÖ yapılanmasına bakınca ve bir hiyerarşi vardır, emir komuta zinciri vardır. FETÖ'cüler bir emir komuta zincirine uyuyormuş gibi görünüp aslında tabii ki sonradan öğreniyoruz. İşte bir takım birimlerin, sözüm ona imamları var, işte sözüm ona abileri var, sorumluları var. Yani son emri komutanlarından değil, o kim olduğu belli olmayan, ne olduğu belirsiz insanlardan, evet, alıyorlar ki işte 15 Temmuz'da da onlardan emir alıp harekete geçiyorlar. Ama işte ordu içindeki hakikaten bu yapılanmayı bilen, onlara karşı teyakkuz içinde olan birimler, komutanlar o gece hakikaten ciddi dirayet gösterip işte birliklerden askerleri çıkarmayıp önemli işlevler gördü. Burada birini hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında o dönem 2. Zırhlı Tugay'ın komutanı Tümgeneral Yavuz Türkgenci o birlikten şeylerin çıktığını görüyor ve hemen haber veriyor. Özellikle işte 66. Mekanize Piyade Tugay'ı geri alıyor. Yani oradan çıkışları engelliyor. Ben kendisini de tanırım. Benim okul arkadaşımdır kendisi. Ve sivil kıyafetle karşıdan gelerek lojmandan, Beşiktaş'tan buraya kadar geliyor. Ve megafonla buradaki silahlı öğrenci ve askerleri ikna etmeye çalışıyor. Bir kısmını ikna ediyor. Yani yanlış yaptıklarını, silahlarını bırakmalarını ve geri çekilmelerini söylüyor. Onların bir kısmı silahlarını bırakıp geri çekiliyor. Diğerleri ikna olmuyor, kalıyor ve orada kaç kişi, yaklaşık 37 kişiyi şehit ediyorlar. Onun için o yapı içinde hakikaten silahlı kuvvetleri bir kısmı çok dirayetli durarak bu işe engellenmesinde de siviller kadar önemli rol oynadı diyebiliriz. Ama en büyük handikap işte bu, hakikaten ordu içine sızarak kendi teşkilatının sorumlularından emir almaları, işte külliyeyi bombalamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamaları, hatta kimi uzmanlar, yani onlarla konuştuktan sonra sanki böyle bir mesela o pilotlarla ilgili işte afyonlanmış gibi, yani anlatılıyor. Evet. hiçbir şey düşünmeden o aldıkları direktifle gidip meclisi bombalamaları, külliyeyi makine tüfek ateşine tuttukları ve burada işte birçok kişiyi ateş ederek şehit ettikleri.
2: Ki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları anayasa ve millete bağımlılık yemini ederken darbe girişimine katılan personelin de tabii örgüt liderinden talimat aldığı görüldü. Aslında bir askerin kurumsal kimliğinin önüne örgütsel bağlılığın geçmesini sağlayan psikolojik ve ideolojik bir süreçten bahsediyoruz aslında, öyle değil mi? Ya aslında vahim bir süreç.
1: Tamamıyla öyle. Yani biraz önce o örneği onun için verdim. Böyle hani yanlış anlaşılmış, afyonlanmış gibi. Yani bir emir veriliyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir elemanı. Ve onu düşünmeden işte F-16'larla meclisi bombalayabiliyor. Külliyeye saldırabiliyor. Ya da işte burada uçuşlar yapabiliyor. İnsanları burada şehit edebiliyor. Böyle bir yapıyla yetişiliyor. Şöyle bir şey denebilir. Yani uçurumun kenarından hakikaten dönüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri hakikaten bu ülkenin en güvenilir temel direklerinden birisi ki yıllardır bunu her alanda terörle mücadelede farklı alanlarda gösteriyor. Fakat bu yapı yani o ordunun için ne kadar oydu, ne kadar orayı böyle yavaş yavaş içine çektiği ve neredeyse belki hani kendi, çünkü bu silsileye bakacak olursak işte o dönemki tüm generaller, o sistem devam etseydi belki de ordunun başına geçeceklerdi. Maalesef. Ama ne olacaktı? O orduyu komutanlar değil, işte bu FETÖ yapılanmasının bir takım isimleri yönetecekti. Onun için hakikaten uçurumdan dönüldü ve senin başta sorduğun işte o Fırat Kalkanı ile birlikte hem ordunun dinamizmi hem ordunun hala ayakta olduğunu hem ordu TSK mensuplarına hem de bütün dünyaya bir şekilde gösterildi. Evet, çok şehit de verildi orada, hatırlıyorum Fırat Kalkanı'nda, ama çok başarılı bir operasyonla orası temizlendi.
3: Tabii Fırat Kalkanı işte ardından Barış Pınarı, Zeytin Dalı, belki kısaca hafızaları tazelersek bunların hepsi çok önemli operasyonlardı. Yapılması gereken operasyonlardı. Çok ciddi tehditler oradan Türkiye'ye yani geliyordu.
1: Şöyle bir imaj da şey olmuştu. Yani bu işte FETÖ yapılanması, yani öyle ordunun için bir şekilde olmuş ki zafiyet içinde mi değil mi? Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri ne durumda? Belki de bütün dünyada ona bakıyordu. Evet. Bilmediğimiz bir takım ülkeler, istihbaratlar, ama o dediğin harekatlarla birlikte bütün bu şey tersine döndürüldü. Evet, yani hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayakta olduğu ortaya, yani en azından onlara gösterildi. Bir araştırma vardı, işte onu da hemen şey yapayım kısaca, Arada Survey diye. En çok hangi kurum etkilendi diye, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri o dönem en çok etkilenen kurumlardan biri olarak gösteriliyor. Ama çok kısa sürede toparlandı, evet. İçindekileri temizledi ve hatta işte geçen hafta da NATO'daydık. Artık Avrupa'nın zaten en önemli ülkelerinden birisi, ama hani bundan sonraki süreçte de yapı taşlarından birisi olacak gibi görünüyor. Evet.
2: Peki Mete, dünya kamuoyuna yeterince anlatılabildi mi aslında o gün yaşananlar?
1: Ya şöyle, tabii ki ya dünya kamuoyunun bu işi nasıl algıladığı, Türkiye'ye nasıl baktığıyla yakından ilgili. Dünya kamuoyu şunu ilk başta algılayamadı. Yani hakikaten bir ülkenin meclisi bombalanıyor, bir ülkenin külliyesi ya da işte cumhurbaşkanlığı bombalanıyor. Bir ülkenin köprüsünün üstünde insanlar öldürülüyor, şehit ediliyor. Çok ciddi travmatik bir şey. Yani hepsi.
2: Evet.
1: Şimdi bunu algılayamıyorlar orada. Yani bunu böyle bir hani onlar kendilerince sanki çok hafif bir şeymiş gibi ilk başlarda hatırlıyorum. Daha sonra Türkiye'nin, devletin ve işte dışişlerinin falan girişimleriyle biraz kendilerine geldiler, farkına vardılar. Onlar daha böyle uzaktan bir bakıyorlardı. Belki bir kısmı, bilmiyoruz tabii ki, darbenin işte ya da darbe girişiminin başarıya ulaşmasını düşünüyordu tabii. Ya da umuyordu. Öyle beklenti içindelerdi. Ben bir kısmında böyle olduğunu düşünüyorum.
2: Bazı ülkelerin açıklamaları da gecikmişti hatta. O da tartışma konusu tabii olmuştu. Ki.
3: Bir de örgüt de durmuyor. Örgüt sürekli bir karşı propaganda halinde. Evet. Yani.
1: Hani ilk başta, ilk bölümdeki soruya gelecek olursak dünyanın her yerinde çok farklı şekillerde örgütlü ve oradaki yapılar üzerinde, siyasi yapılar, partiler üzerinde de etkili. Onların da süre çok uzun olmasa bile o anda şeyleri var. Propaganda veya da anlatım çabaları var. Oradakileri ikna etme aslında nasıl olduğuna vesaire diye. Bir süre sonra şunu da dediler ya biz bu işin içinde yokuz gibi böyle bir takım cümleler de kurmaya başladılar. Ama devletin peyderpey planlamasıyla yapılan işte bu hem belgelerle hem farklı girişimlerle anlatma çabası biraz olsun dünyayı ikna etti. Hala olmayan var mıdır? Muhtemelen, vardır. Belki şey yapılabilirdi. Yani tabii ki ya şöyle bir şey oldu. Çok ciddi dediğim gibi bir uçurumdan dönüldü. Önce Türkiye'ye, Türkiye'nin içinin toparlanması ve hakikaten Türk halkına ne olduğunu bir şekilde anlatılması bir vakitte aldı. O temizlik de tırnak içinde çok ciddi. Kolay değil yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı vesaire yani çok ciddi şeyler. Bunların anlatılması, onların toparlanmasından sonra belki biraz tabii o vakit kaybına yol açtı ama ondan sonraki çalışmalarla ikna olmayanlar ya da tam inanmayanların bir kısmı hakikaten bu konuda ikna oldu ki işte okullar kapatıldı, ticaret ağları bölündü, bir takım elebaşları buraya getirildi, kırmızı bültenler karşılık buldu.
2: Mete çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
2: bu saat dilimini noktalayacağız ama devam edeceğiz yine gün boyunca yayınlarımıza, konuklarımıza, canlı bağlantılarımıza da saat başında tekrar birlikte olacağız efendim.
4: NTV Radyo. Reklam.

Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Gezegen. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda son finalist bu akşam belli olacak. Yarı finalde kupayı kazanma hasretini 60 yıl sonra noktalandırmak isteyen İngiltere ile üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Atlanta'da oynanacak ve ABD'li hakem İsmail Elfat düdük çalacak. İngiltere-Arjantin yarı finali bu akşam saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhabalar, Öğle Bülten'ine hoş geldiniz. Türkiye ve Dünya gündemini aktaracağız. Ama bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Sabahın erken saatlerinden bu yana özel yayınlarımız devam ediyor. Yıllar boyu adım adım hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de devletin önemli kademelerine sızmış hain örgüt mensuplarının darbe girişimlerinin yıl dönümü. 10 yıl önce bugün önce İstanbul'da eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde bir anormallik olduğu tespit edildi. Asker kıyafeti giymiş örgüt mensuplarının köprünün girişini kapattığını, silahlarını millete doğrultup ateş ettiklerine şahit olduk. Sokağa dökülen halk darbe girişiminin yapıldığı her yerde, Ankara'da devlet kurumları önünde, kışlaların kapılarında, özel harekat merkezinde darbeye dur dedi.

0: Canlı bağlantılarımız olacak. Malum 15 Temmuz'un en kritik noktalarından biri de meclisti. Ve şimdi oradan bir yayın gerçekleştireceğiz. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Erken. Ahmet'in bir de konuğu var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ile birlikte Ahmet Ergen'e sözü bırakıyoruz.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı terör örgütünün darbe kalkışması, darbe teşebbüsü gecesinde bombaların hedefi olan Gazi Meclis'teyiz ve burada 15 Temmuz'un 10. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikleri de takip ediyoruz. Bir yandan 15 Temmuz'la ilgili konuklarımızla değerlendirmelerimiz de devam ediyor. Bu bölümde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Yayına katkınıza şimdiden teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve

0: hemen şöyle başlayalım. Siz dönemin İçişleri Bakanı olarak o geceyi İçişleri Bakanı olarak yaşayan, yani sürecin en yakın şahitlerinden birisiniz. Bir genel değerlendirme yaparsak aslında öncesi sonrasıyla birlikte düşündüğümüzde o gece neler yaşandı? 15 Temmuz'u nasıl bir tanımla, tarifle anlatmak lazım?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii 15 Temmuz nihayetinde Türkiye'yi Suriye'ye çevirme planıydı. Bir darbe teşebbüsüydü ve içerideki FETÖ maşasıyla yapmaya çalışanlar dışarıdaki istihbarat örgütleri ve bunları biz biliyoruz. Onların yetiştirmesi, onların efendim saldırtması. Şöyle değerlendirmek lazım. O geceyi biraz detaylandırırız. Ama aynı dönemlerde 17 Aralık 2010'da Tunus'ta başlayan bir kargaşa, evet, Arap Baharı dediğimiz hareket oldu. Şimdi Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta planlar yapanların Türkiye'de hiçbir plan yapmamış olması mümkün mü? Dolayısıyla Türkiye'yi de o dönemde yaptıkları gibi Orta Doğu'ya çevirmenin bir planıydı. Bu planda da FETÖ terör örgütünü maşa olarak kullandılar. Ama bunun öbür ülkelerde de olduğu gibi öncesi var, sırası var, sonrası var. Tabii öncesi bu örgüt çok ta 80'lerden itibaren yuvalanmaya başlamış. Nitekim o başka ülkelerde de araştırdığınız zaman çok eskilere dayanan kökler var bazı hareketlerin, bazı yapılan işlerin. Yani o ülkelerde tarumar edecek işlerin. Bu tür istihbarat örgütleri böyle hazırlıklar da yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de o dönemde sızmalar, o dönemde TSK'ya, silahlı kuvvetlere, emniyet teşkilatına, yargı teşkilatına girenler zaten 2000'lerde, 2010'larda ancak o üst düzeye gelebilecek kariyerleri elde etmişlerdi. Onun için bir kere bunun altını çizelim. İkincisi, milletimizin hafızası tazelensin diye söylüyorum. 90'lı yıllarda, 97'lerde, yani 28 Şubat olduğunda efendim legal ve milletin oyunu alarak iktidara gelmiş Refah Partisi'ne karşı ve bütün sivil topluma, bütün herkese karşı, İslami kesimler, dindar dedikleri kesimlere karşı büyük bir operasyon yaptılar. O da bir darbe çeşidiydi. Yani o darbeyi yaptılar 28 Şubat'ta. Bütün Kur'an kurslarını kapattılar, İmam Hatiplerin orta kısımlarını kapattılar. Ama bu FETÖ okullarının öğrencilerini Genelkurmay Başkanı Genelkurmay'da kabul etti ve millete de döndü canlı yayında, buraya bakın herkes giremez, bunlar giriyor dedi. Şimdi aslında söylenecek çok şey var. Ya konuşulacak çok şey var. Şimdi o bakımdan bunlar böyle yuvalandılar buralara, başka örgütlerin, istihbarat örgütlerinin maşası olarak. Sonra da one minute, biz daha önceki bütün çalışmalarımızda, daha sonra yaptığımız bütün çalışmalarda şunu gördük. One minute bize karşı bunların aktif bir biçimde harekete geçtiği tarihtir.
0: Tarih oldu. Başkanının
1: aynı yıl dosyalar açılıyor, uydurma efendim, orada suçlar biriktiriliyor, haberler üretiliyor, o dosyalar o zaman açılmış. Ve ondan sonraki gelişmeleri biliyorsunuz. Efendim MİT girişimi, MİT darbesi, 7 Şubat MİT efendim operasyonu. Ondan önce, hemen öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman tabii Başbakan, Başbakanın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının, düşünün, ofisine, çalışma ofisine ve konutuna dinleme cihazları, evet, koyuyorlar ve bunu biz buluyoruz MİT aracılığıyla. Bu sefer MİT operasyon yapıyorlar, evet, derken dershaneler konusu. Bu geldi 17-25'e. 17-25'te 17 Aralık'ın da altını çiziyorum. Bunlar da böyle rakamlara ilişkin bir takım şeyler vardır biliyorsunuz. Yani Tunus'ta olan hadise de 17 Aralık'ta başlıyor. Bunlar da 3 yıl sonra 17 Aralık'ta 2013'te harekete geçiyorlar. 17-25 darbesini, emniyet yargı darbesini hazırlıyorlar. Seçilmiş hükümeti bu işbirliğiyle oraya yuvalanmış FETÖ unsurları işbirliği yaparak alaşağı etmeye çalışıyor. Darbe yapmaya çalışıyor. Tabii orada da derslerini aldılar ama ondan sonra biz tabii toplum, siyaset bunlar çok her şeyin her an farkında olamayabiliyor. İşte anlatmak gerekiyor, evet. Deşifre etmek gerekiyor. Onların işi de değil doğrusu. Şimdi 250 bin kişiyi dinlemişlerdi. 250 bin kişi. Ve bu 250 bin kişiyle konuşan herkesi dinlemişlerdi. Bunları bütün ortaya çıkarıldı. Ve sonra 17-25'ten sonra bir ortaya çıktı ki fezleke hazırlamışlar. Evet. Ve o fezlekeye de dönemin başbakanı demiş nokta nokta ismi boş bırakmışlar ve fezleke hazır. Yani her şeyi hazırlamışlar. Onun için bu 17-25'te akamete uğratıldı. Ama arkasından biz biliyoruz bu temizliği yapmak lazım. Biz bunların bir kısmını görevden almaya başladık. Emniyette efendim zaten jandarmada yetkimiz yoktu. TSK'ya hiç dokunamıyoruz. Ve oraya iş sonuçta uzatmayayım. Süreyi kısıtlı diye baktık ki emniyetteki emniyet müdürünü görevden alıyorsunuz, gidip yargıdaki FETÖ'cü hakim anında o kişinin ismine karar veriyor. Evet. Falanca kişi filanca işte Isparta'da vardı, öyle karar geldi, Isparta'da emniyet müdürü olarak devam edecek. Şimdi bunu aşmak için de biz iç güvenlik yasa tasarısını hazırladık ve meclise götürdük. Meclisten büyük zorluklara çıkardık. Orada emniyette ciddi temizlik yaptık. Sonra jandarmada, jandarma bize hiç bağlı değildi. Yani adı bağlı, kendisi tamamen genelkurmayın emrindeydi. Jandarmayı kısmen bağladık ve orada üst düzeyde bazı görevlileri değiştirdik, alay komutanlarını. Derken geldik 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da eğer biz bu temizliği yapmamış olsaydık Türkiye büyük bir badirenin içine girerdi. Düşünün bütün yani bu eski haliyle kalsaydı emniyet ve jandarma tamamen çok büyük zorluklar yaşanırdı. Ve sonuçta 15 Temmuz gecesi de biz havaalanına indik. Erzurum'daydım. Erzurum'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla 21.30 uçağıyla geldik. 11'e yani 23'e 15 kala aşağı yukarı indik havaalanına. Havaalanına iner inmez telefonları açtık. Benim koruma müdürüm efendim dedi, darbe oluyor. Ne darbesi dedim. O arada baktım ben de telefonumu açmışım. Hakan Fidan, MİT müsteşarımız arıyor. Aradım. Bakanım neredesiniz? Uçaktayım, indim şimdi dedim. İşte uçak yanaşıyor. Yolcularla ineceğiz. Efendim dedi, darbe oluyor ve bizi bombalıyorlar. Ve biz indik. Orada arkadaşlarımız var. Milletvekili arkadaşlarımız var. Onlar da başka yerlere, Salim Uslu, Metin Gündoğdu, bu Urfa milletvekilimiz, birkaç milletvekili de memleketlerine gitmek için orada. Orada hemen bir araya geldik. Hatta bir milletvekilimiz, Ordu milletvekilimiz bana ve ilk defa burada söylüyorum. Hem dedi buraya doğru da geliyorlarmış. İsterseniz biz eve gidelim.
0: Esenboğa Havalimanı.
1: Esenboğa Havalimanı. Biz saat gece 11 suları. Evet. Biz eve gidelim isterseniz dedi. Hayır dedi. Bugün o gün değil. Buradayız. Kuruyoruz burada bizim karar merkezimizi, kriz merkezimizi ve buradan yöneteceğiz. Evet. Anında Emniyet Genel Müdürü'ne şu talimatı verdim. Silahla karşılık verilecek, asla bu alçaklara bu ülke teslim edilmeyecek. Ve bütün benim kararlı, tereddütsüz, berrak talimatım olarak geçin bütün teşkilata.
0: Şimdi
1: ve yaptılar.
0: Aslında siz o gece devletin gösterdiği refleksi anlatmış oldunuz ilk bölümde. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani sonrasında ihraçlar, başka yasal düzenlemeler, kurumlara yönelik adımlar oldu. Ama bu hafta başından itibaren yine yoğunlaşan dönem dönem Fethullahçı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar var. Bunların bir kısmı aktif görevini devam ettiren isimler. Şunu sormak istiyorum. Yani bundan sonra benzer süreçleri yaşamamak, FETÖ gibi yapıların önüne geçmek için neler yapmak gerekiyor? Atılacak yeni adımlar var mı?
1: Şimdi tabii bir kere devleti bu yapıların saklı gizli efendim gizemli yapıların yer bulamayacağı şekilde şeffaf hale getirmek lazım. Biz gerçekten 15 Temmuz'dan sonra da bakın Türkiye'de asker Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi kendi işini yapıyor. Birçok reformlar yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağladık. Evet. MGK'nın yapısı değiştirildi. Askeri Şura'nın yapısı değiştirildi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin siyasette partileri kapatma oranı değiştirildi ve yükseltildi. Birçok alanda jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Emniyet Teşkilatı aynen Askeri Şura gibi mekanizma kurmuştu. O değiştirildi 28 Şubat'ta kurmuşlardı. Şimdi saymakla tüketemeyeceğim birçok adım attık. İç güvenlik yasasını söylediğim evet. gibi çıkardık. Daha sonra birçok yasa çıkardık. Ve 15 Temmuz'dan sonra da TSK'ya yönelik, efendim siyasete yönelik birçok alana, başka kurumlara yönelik de reformlar yaptık. Ne oldu bu reformları yaptık da? Her kurum kendi işini yapar hale geldi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın 18 ülke ve bölgesinde huzur ve güvenliğe katkıda bulunuyor. Karabağ'da Hı. elde ettiğimiz başarılar tarih yazdı. Biz Libya'dayız, biz Somali'deyiz, biz Suriye'deyiz, Irak'tayız ve her yerde saygıyla selamlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de güçlendi, siyaset de güçlendi. Ve biz o kadar ki işte geçtiğimiz günlerde burada 4800 yabancı katılımcı, bunların katılımcıyla bir büyük NATO zirvesi evet. gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu NATO zirvesinde lider olarak dünya lideri olarak altına imza attı. Bütün biz demiyoruz. Bütün evet. dünya bunu saygıyla selamladı. Evet. İnanılmaz başarılı bir zirve oldu. Bir prestij oldu. Bir prestijli sonuç elde ettik. Yani herkes yapıyor ama bu kadar kaliteli mi yapıyor bunu? Görüyoruz. Bu neyle başarıldı? İşte bu devlet kurumlarının işbirliği, siyasetin duruma vaziyet etmesi, yani siyaseti getirdiğimiz yer, devlet kurumlarını getirdiğimiz yer de burası. Buraya devlet başkanları, hükümet başkanları, efendim delegeler, bakanlar, yüze yakın bakan, yanılmıyorsam 32 civarında devlet ve hükümet başkanı şimdi büyük bir prestij oldu, prestijli bir toplantı oldu ve çok büyük övgü aldı, büyük beğeni aldı. Şimdi bunlar bütün bu çalışmaların sonucunda oldu. Bundan sonrasında da hep devlet burası, dernek değil. Burası bir sivil toplum kuruluşu değil. Burası kurallarla çalışmalı. Burası biz bunun peşindeyiz. Biz hep yeni anayasa niye diyoruz? Bütün bu yaptıklarımızı daha da geliştirerek kurumsallaştırmak için ve garantiye almak için yeni bir sivil anayasaya ihtiyacımız var. Onun için de siyasete diyoruz ki her seferinde Tayyip Erdoğan bulunamaz. Bakın o gün o gece liderin kararlılığı, dirayeti ve milletin ona inancı olmasa o gece başarılamazdı. Milleti sokağa çağırdığı an makas değişimidir. Yani o gece her şeyin terse döndüğü.
2: En kritik
1: döndüğü,
2: nokta an
1: tabii
2: orası.
1: Andır. Biz öyle bir durumdaydık ki. Yani Ahmet Bey, biz özel harekatı jandarma komutanı Arif Paşa diyor ki bana bir ekip verin, jandarma işgal etmiş bunlar, onları kurtaracağım. Biz burada kalmış olanlar. Çünkü o zaman 6-7-8 şeyler var. Evet, hendek ve çukur eylemleri var. Bu hendek ve çukur eylemleri için bütün özel harekatı oraya göndermişiz. Bunlar da en az girdikleri yer özel harekat. Çünkü özel harekat sürekli mücadele, mücadele etmek isterler mi? FETÖ onun için orayı tercih etmemiş. Onun için de orada vatansever, aklı başında, milliyetçi, muhafazakar, dindar kardeşlerimiz yani her yerde var ama orada yoğunluktaydı, çok yoğunlukta. Onları oraya göndermişiz. Onları o gece... O gece burada kardeşlerimizi 51 bir de cami görevlisi şehit ettiler. Orada toplanıp jandarmaya gidecek olan özel harekat polislerimiz. Biz oradaki özel harekat polislerimizi terörle mücadele eden o gece karar verdim ve çektik. Ve burada bu işgal ettikleri kurumları kurtardık. Şimdi böyle bir facia yaşıyor ülkeler. Onun için anayasa yapıp kuralları doğru düz koyup sivil bir akılla artık bir daha ihtimali bile olmayacak şekilde darbenin bu ve bu tür yapıların sızmasının ülkeyi modern, çağdaş, kaliteli bir demokrasiyle ve anayasayla buluşturmak lazım. Bu yapılanları hem garantiye alalım hem daha fazlasını yapabilir imkana kavuşalım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. AK ben Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Hem 15 Temmuz 2016 gecesi İçişleri Bakanı olarak yaşadığınız süreci, şahitliklerinizi dinledik. Hem de bundan sonra neler yapılması gerektiğini sizden dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin 10. yılında anma etkinliklerinin önemli noktalarından biri, adreslerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki yayınlarımızı AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile sürdürdük.
2: Ahmet Ergen'e ve konuğuna teşekkür edelim. NTV'de 15 Temmuz yayınları devam edecek ama şimdi gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna yolunda Kiev'e gidecek, bir dizi temaslar yapması bekleniyor. Peki masada hangi konular olacak, neler görüşülecek? Toplantıyı yerinde takip eden arkadaşımız Deniz Kilislioğlu aktardı.
3: Polonya sınırındayız, Şimşi kentindeyiz. Buradan demir diplomasi denilen o trene binilecek ve sonrasında Kiev'e ulaşılacak. Önemli bir ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir yıl aradan sonra yaptığı bir ziyaret ama zamanlama itibariyle neden önemli, bunun ortaya konulması gerekiyor. Bir hatırlatalım geçmişte ne oldu. Yaklaşık bir ay önce Haziran ayında Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti. Vladimir Putin'le görüşmüştü. Sonrasında Ankara zirvesi olmuştu. NATO zirvesi. NATO zirvesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de ağırlamıştı. Orada Amerikan Başkanı'yla bir görüşme yapmıştı Zelenski. Türk tarafıyla görüşmeler olmuştu. Ve şimdi yeniden Kiev'e gidiliyor. Yeniden bir masa kurulabilir mi? Bu elbette ki önemli bir başlık. Vladimir Putin çok net. Bir kere sahadaki gelişmeler de var. Özellikle son bir ayda Ukrayna'nın Rus enerji altyapılarına yaptığı saldırılar var. Dağıtım tesislerine yaptığı saldırılar var. Pek çok bölgede enerji kesintileri yaşanıyor Rusya'da. Bu biliniyor. Dolayısıyla ikmal hatları da kesilmiş durumda. Ukrayna rüzgarı tersine döndürebilecek mi? Döndürüyor mu soruları gündemdeyken? Vladimir Putin acaba masaya gelmek konusunda bir irade sergileyebilir mi diye soru işaretleri varken, tabii önemli noktalardan biri Rusya Devlet Başkanı geri adım atmıyor. Saldırılarına, misillemelerine devam ediyor Rusya. Böyle bir denklemde Hakan Fidan Kiev'e gidiyor. Masada hiç kuşku yok ki Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirilebileceği konusu olacak. Ama diğer taraftan önemli noktalardan biri Karadeniz'in seyri sefer güvenliği. Bu çok kritik bir konu. Bununla ilgili olarak tabii o saldırılar arttıkça oradaki trafik de azaldı. Gemilerin geçişi azaldı. Bütün bunlar Karadeniz'in güvenliğini etkilediği için de bir sorun, yine masaya konulacak konulardan biri. Sadece bölge değil, elbette ki ikili ilişkiler de masada olacak. Acaba savunma sanayinde nasıl ilerleyebilir iki taraf? Bu da denklemin içerisinde, bu da konuşulacak konulardan biri. Bir önemli noktada serbest ticaret anlaşması. 2022 yılında imzalanmıştı ama bir türlü yürürlüğe girmemişti. İşte bu ziyaretten hemen önce Ukrayna parlamentosu o anlaşmayı onayladı ve sonrasında da Vladimir Zelenski'nin imzasıyla artık yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla 6.6 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi var. Yine bu da konuşulacak konular arasında. Önemli bir ziyaret. Biz takipteyiz. Gelişmeleri İsmail Kamit'le birlikte aktarmayı sürdüreceğiz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Sözcü TV yayınına katıldı Özel ve mutlak butlan kararına karşı yargı sürecinden eğer sonuç alamazlarsa yeni parti kurulacaklarını açıkladı. Özel yeni parti için bu ay sonu ya da Ağustos başını işaret etti.
4: 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Bir takım hazırlıklar falan yapılıyor. Onunla ilgili ama Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. isimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti değil.
2: Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına gece boyunca müdahale edildi. Ekipler yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangın dün saat 17'de Gürçamlar mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler otel ve sitelerin olduğu bölgeye doğru ilerledi. Bölgede yaşayanlar hemen tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Hava kararınca ekipler karadan alevlerle mücadelesine devam etti. Gece boyunca aralıksız süren çalışmalar sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
5: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cumartesi günü başlatılmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmişti. 4 gündür emniyette ifade işlemleri gerçekleştirilen Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Güner ifadesinde gizli tanık beyanlarını reddetti. Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ın ihalelerde hiçbir yetkisi olmadığını belirten Güner, üzerimize iftira atılmaktadır dedi. Hiçbir şekilde bir ihalenin iptal edilmesi yönünde talimat vermediğinin de altını çizen Güner, ihale hem idare hem de kamu ihale kurulu tarafından iptal edilmiştir ifadesini kullandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hüseyin Can Güner ve 29 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Güner ve 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 6 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
2: Ve gündemdeki bir diğer önemli konu Ahbap soruşturması. Soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan 24 kişi vardı. O 24 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında derneğin kurucusu Haluk Levent de var. Şimdi daha fazla ayrıntı için Dilek Yaman Demir'e gideceğiz. Soruşturmayı yerinde takip ediyor Dilek.
3: Adliyeye sevk edilen şüpheliler şu sıralarda savcı karşısında savunma yapıyorlar. Savunması başlayan isim ise Haluk Levent. Yaklaşık 2 saattir savcıya ifade veriyor. Aslında emniyette de ifade vermişti Haluk Levent. Söz konusu iddialara ilişkin birden fazla beyanda bulunurken artık ifadesinin devamında yani sonuna geldiğinde eski görevli devlet çalışanlarının isimlerini söylemek istediğini fakat bunların resmi tutanaklara geçmediği için ifade vermeye devam etmeyeceğiz şeklinde bir beyan verdi ve bu yüzden artık emniyette ifade vermek istemiyorum, ifademi savcılıkta tamamlayacağım diyerek ifadesini sona erdirmişti akşam saatlerinde. İşte şimdi de o emniyette ifade vermek istemediği bölümden burada savcılıkta ne diyor merak konusu ama bir yandan da diğer şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Haluk Levent'e borç verdiği iddia edilen bir de avukat vardı. O avukat Ece Güner'in de ifadesi ortaya çıktı. Avukat da Haluk Levent'e ticari anlamda borç para verdim ve bu aramızdaki borç ilişkisi uzun süre devam etmişti. Çünkü Haluk Levent kendisini ben Türkiye'nin en güvenilir adamıyım diye tanıtıyordu ve bir ay içerisinde paranı geri öderim dedi. Ben de buna güvenerek kendisine birden fazla kez borç para vermiş olabilirim şeklinde emniyete ifade verdi. Yine Haluk Levent'in sahibi olduğu, kurucusu olduğu derneğe de bağış yaptığını, defalarca yüklü miktarda bağış yaptığını kabul etti. Şimdi savcılıkta 23 şüpheli var. Önce onu da düzeltelim. 24 şüpheli adliye gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı. 23 şüpheli de adliyede şu sıralarda artık ifade veriyor. İfadelerinin tamamlanmasıyla birlikte ne olacak? Savcılık belki bir takım şüpheliler için artık tutuklama talep edecek ya da bir takım şüpheliler için de adli kontrol hükümleri ya da savcılıktan serbest bırakma gibi bir kontrol uygulayacaktır ama şu sıralarda ifade işlemleri Haluk Levent'te devam ediyor. İfadelerin bitmesiyle birlikte artık savcının kararı da belli olacak.
2: Dilek Yaman Demir aktardı. Dış haberlerle devam edelim. İran'la ABD arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken ABD basınında savaşın hangi noktaya evrileceği sorusuna yanıt aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler de bir yandan dikkat çekiyor. The New York Times gazetesi Trump'ın bir stratejisi olmadığını yazdı.
6: Trump ateşkesin çökmesiyle birlikte İran'dan taviz koparacak bir strateji geliştirmekte zorlanıyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Analizde dünya sahnesindeki güç gösterileriyle öne çıkan Donald Trump'ın İran'da kolayca boyun eğdiremeyeceği bir rakiple karşı karşıya olduğu belirtildi. Sorunsuz bir şekilde 4 ila 6 hafta içinde tamamlanması öngörülen operasyonun şu anda 20. haftasında olduğuna dikkat çekildi. Trump'ın giriştiği maceranın Orta Doğu'nun neden nesillerdir başkanlık hırsları için bataklık işlevi gördüğünü gösterdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'da rejimi kolayca devireceği yanılgısına düştüğüne dikkat çekildi. Bu yanılgıya düşmesinde çevresinde ona gerçekleri söyleyecek kişilerin bulunmamasının da etkili olduğunun altı çizildi. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından Aaron David Miller, Trump'ın köşeye sıkıştığına dikkat çekti. İran'ın Trump'ın tüm başkanlık mirasını zedeleyebileceği yorumunda bulundu. Amerikan Stanford Üniversitesi'nin İran Araştırmaları Direktörü Abbas Milani ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda bir stratejisi olduğuna inanmadığını söyledi. Abbas Milani, Trump'ın İran rejimini anlayamadığını, sorunun buradan kaynaklandığını da vurguladı. İran rejiminin her zaman beklenmeyeni yaptığını ve iktidarını korumak uğruna her türlü yola başvurduğunu belirtti.
2: Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir şantiyenin asansör boşluğunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yangının başlangıçta kontrol altına alındığını ancak alevlerin asansör boşluğuna sıçramasıyla ikinci bir yangının başladığını açıkladı. Bölge basını olay sırasında şantiyede yaklaşık 250 işçinin çalıştığını aktardı. İtfaiye ekipleri iki asansörün yangın nedeniyle metrelerce yüksekten çakıldığını ifade etti. 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İlk olarak 1971 yılında inşa edilen bina yeniden geliştirilmek üzere satıldığı 2022 yılına kadar Brüksel Belediyesi'nin idari ofislerine ev sahipliği yapmıştı. Bina günümüzde çok amaçlı bir komplekse dönüştürülüyor. NTV ekipleri sabahın erken saatlerinden bu yana 15 Temmuz yayınlarını, özel yayını sürdürüyor. Arkadaşımız Burcu Kaya ve Burak Özcan'ın konuğu var. Konuğu Burcu ve Burak'a bırakıyoruz.

0: İstanbul stüdyomuzdan gündemin diğer gelişmelerini Korhan Varol'dan aldık. Orada da aslında yayınlar devam ediyor. İstanbul stüdyolarımızda da gündemin diğer ayrıntıları için zaman zaman dönmeye devam edeceğiz. Biz Nakaştepe Millet Bahçesi'nden özel yayınımıza Burak Özcan'la birlikte devam ediyoruz. Tabii her saat başı konuklarımız var. Ferhat Ünlü, Mete Çubukçu ve bu saat diliminde de Merve Şebnem Oruç gazeteci bizlerle birlikte.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Tabii biz saat saat konuşmak istiyoruz aslında. Gün yeter mi bilmiyoruz ama tersinden bakacak olursak eğer 15 Temmuz gecesi darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye siyasi, ekonomik ve tabii toplumsal olarak nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırdı? Bununla başlayalım isterseniz.
2: Aslında çok üstünde düşündüğüm bir konu bu. Özellikle ilk yıl dahi bunu çok düşündüm. Aradan geçen zaman içerisinde baktığımızda sadece Türkiye değil, bölgede neler olurdu, neler değişirdi sorusunun cevabı bile muhtemelen büyük farklılıklara gebe. Yani işte Suriye politikası nasıl değişirdi Türkiye'nin o zaman? Hatırlayın, Fethullahçı terör örgütüyle özellikle AK Parti hükümetinin neredeyse onların en çok hükümete, iktidara saldırdığı konuların başında Suriye iç savaşı geliyordu. Yani Obama hükümetinin Suriye politikalarının devamını Türkiye tarafından takip edilmesini açıkça savunuyordu o zaman. Bir dönemler legal olan gazeteleri falan bunu açıkça söylüyorlardı. Bir PKK'nın Suriye koluna Amerika Birleşik Devletleri destek vermeye başladığında Türkiye'nin buna ses çıkarmamış olması ve orada bir devletçik, hatta koridor devlet kurulması, bunun Irak'tan tutun işte şeye kadar, Akdeniz'e kadar uzanması gibi pek çok sonuçları olacaktı bölge için. Kaçınılmaz sonuçları olacaktı. Çünkü buna ses çıkarmayacaklardı. Onu anlıyoruz, görüyoruz. Onun dışında devletin içerisine özellikle askeri yapılanmasıyla, polis, emniyetteki ve sivil bürokraside de yapılanmasıyla hakikaten dikkati çeken bir örgüt zaman içerisinde aslında darbeye mecbur kaldı. Bunu hep söylüyoruz. Aslında içeriye sızmış, saklanmış bir yapıdan bahsediyorduk. Ve o mücadele başladıktan sonra belki de 2012 MİT krizini buna milat koyabiliriz. 2012-2016 arasındaki süreç. O son hamlenin sonrasında başarısız olmalarıyla bugün itibariyle devleti ele geçirmeye çalışan bir tehdit yok diyoruz. O tehdit tamamıyla ele geçirmiş olsaydı bugün Türkiye'deki ordu yapısı, emniyet yapısı, sivil bürokrasi, medya, toplum yapısı acaba nasıl olurdu? Belki daha dışarının ilk zamanlarını hatırlayın, aslında Obama dönemi hala devam ederken, belki de Trump'ın ilk yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı Avrupa'da özellikle medya çok temkinliydi. Türkiye otoriterleşiyor yazıları aslında o süreçle beraber anılıyordu. Belki ilk başta tırnak içinde söyleyeceğim, Mısır'da 2013 darbesi hala hafızalarda. Demokrasinin yeniden inşası, restorasyonu denmişti. Bizzat Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından. Belki o süreç bu şekilde manşetlere taşınacaktı. Türkiye'de demokrasi restore edildi vesaire diyerek. Ama günün sonunda belki manşetlerde, Batı medyasında onların çok da isteyeceği, tercih edeceği türden gösterilen ama müstemlekeye dönmüş bir memleketle biz karşı karşıya olacaktık. Belki bugün Gazze Savaşı gerçekleşirken sesin çıkarmayan bir Türkiye olacaktı. Belki İran Savaşı gerçekleşirken koşa koşa Amerika istedi diye giden bir Türkiye olacaktı. Ha, iç meselelerde gelirsek pek çok kazanımımız var aslında Türkiye'de bugün, eşitlikten, insan haklarına. Evet, eksikler var mı? Var. Hepimiz dile getiriyoruz, konuşuyoruz ama sadece Batı'ya şirin gözükecek bir tabela ve bir aslında poster arkasındaki gerçekleri kim yazardı, kim konuşurdu bilmiyorum. Hakikaten dünyaya örnek olacak bir geceydi. Çok değerli bir geceydi. Bunun kazanımları kolay değil. Hani gerçekleşince biz şu anda faraziyi konuşuyoruz gibi oluyor ama evet. 14 Temmuz'u bile hatırlamak, 15 Temmuz gündüzünü bile hatırlamak aslında neler olabileceğini bize hissettiriyor. O gün sabah dahi bunlar darbe mi yapacakmış? Bunlar gerçekten bir tehdit mi? Varlıklarıyla ilgili dahi şüpheye düşenler vardı. Muhtemelen FETÖ ifadesini biz hiç duymayacaktık bile. Çünkü dışarıda duymuyorsunuz aslında. Diasporadaki yapılanma hala devam ediyor. Ama özellikle Belçika gibi, Almanya gibi kentlere gittiğiniz zaman kendilerini Türk olarak tanıtıyorlar. Evet, Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Bazıları çok zorlayınca söylüyor ama bunu açık açık söylemiyorlar. Yine devletin içerisinde aslında kendilerini gizlemeyi başaracaklardı. Ve belki de devletin kendisi olacaklardı.
1: Evet. Şimdi tabii işte onu başaramamalarının en önemli nedenlerinden birisi o gece halkın sokağa çıkması ve darbeyi durdurmasıydı. Yani 15 Temmuz'u işte 12 Eylül'den 27 Mayıs'tan 12 Mart'tan Mutura'dan ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Şunu merak ediyorum. Yani daha önce olmayıp da o gece olan, halkın sokağa çıkmasını sağlayan, o kadar ateşe, o kadar kurşuna rağmen darbecilerin hala karşısında durmalarını sağlayan motivasyonu düşündüğünüzde nedenleri olarak ne geliyor aklınıza?
2: Burak Bey, ben sokaktaydım o gece. Hatta ben sokakta yakalandım. Sonrasında çıkmadım. Yani aslında ben çay içmeye dışarı çıkmıştım. Ve olaylar gerçekleşirken bir çay bahçesindeydim. Hatta Vatan Caddesi'nde emniyeti ele geçirmeye çalışan askerlerin, işte sözde askerlerin, Fethullahçı askerlerin içlerinde emniyet, eski Fethullahçı emniyet mensuplarıyla beraber geldiği tankların geldiği saatte böyle 100 metre falan bir mesafedeydi. Aslında ne olduğunu, vatandaşı tetikleyenin ne olduğunu o yüzden bizzat görme şansına sahip oldum. Erken saatlerdi, yani 11-12 arası falan da ilk böyle bir hareketlenme ve oraya tankların geldiği saatte 6-7 tane tank arka arkaya oraya girmişti. İnsanların tepkisi çok içten. Henüz daha Cumhurbaşkanı konuşmamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmamış. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım dahi o açıklamayı, bir kalkışma var açıklamasını, çay bahçesindeki televizyon açıktı. Biz duyumlarımızı doğrulamaya çalışıyorduk. Çok senkronize bir şekilde oldu. Koşa koşa ter içinde 14-15 yaşında çocuklar çay bahçesine girdiler ve tanklar caddeye geldi dediler. Üst üste oldu. Yani hemen ardından bir kalkışma var ifadesini duyduk. Ve insanların ilk yaptığı şey şuydu. Caddeye indiğimde gördüğüm otobüsleri ya da böyle büyük araçları çaprazlama şekillerde tankların önüne çekmişler ki emniyete ulaşamasınlar. Bu hakikaten çok büyük bir feraset örneği, çok zekice bir hareket ve takdir ediyorsunuz normalde. Normalde donup kalmasını beklersiniz insanların, korkmasını, sinmesini, kaçmasını beklersiniz. Ben ilk tankları gördüğüm anda Burcu Hanım, dizlerimin bağı çözüldü. Ya bunu açık söyleyeyim. Gerçekten çok ürkütücü, dehşet. Yani o büyüklükleriyle karşınızda, yani şeylerin size doğrultmuş. Üzerinde iki tane, biri kıdemli, biri kıdemsiz olduğu belli iki tane asker ellerinde silahlar sağa sola ateş ederken gerçekten ürkütücü bir görüntü. İnsanların o halde bunu içlerinden gelen dürtüyle yapıyor olması müthiş. Sonrasında darbe gerçekleştiği düşüncesiyle zaten verilen tepkilerde bazılarını da görüyorsunuz. Mesela darbe değil bu, bunu Fethullahçılar yapıyor diye ciddi anlamda, mesela Köprü'de de ciddi tepkileri vardı insanların. Bunu sezebildiler. Bunu fark edebiliyor olmak çok önemli.
3: O ayrışmayı yapabildiler açıkçası.
2: Ve en önemlisi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. İnsanlar teyit mekanizmasına çok değer veriyorlarmış memlekette. Onu o zaman anladım. Yani benim gibi o sırada sokakta olanlarla, o olayın, hani tankların gelişini görenlerle evde olup teyit mekanizmasını çalıştırıp sokağa çağrıldıktan sonra inenlerin sayısı arasında ciddi bir fark var. Çünkü o çağrı olduğunu ben duydum. Orada hani televizyonu takip etme imkanımız yok. Zaten ilk başta internet falan kesilmişti hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptı ve milleti sokağa davet ettiğini kalabalıktan duydum ve gerçekten böyle logaritmik bir artış vardı. Yani arkama döndüm, bir daha döndüm, daha fazla kalabalık. Kalabalık akın akın geliyordu. O inanılmazdı. Zaten ondan sonrasında duygu halim de sürekli değişti. Ben mesela ilk başta gerçek Çünkü sadece o yaşadığınız oradaki lokasyonla bağlı kalıyorsunuz. Boğaz Köprüsü'nde ne oluyor, Ankara'da ne oluyor, diğer noktalarda ne oluyor? Çok sonra mesela ben ertesi gün öğrenebildim ve parçaları birleştirebildim. O yüzden ilk anlarımda acaba gerçekten başarılı oldular mı? Ama insan teslim olmayı düşünmüyor. Herkes için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
2: Yani bunlarla yaşayamam öfkesi var bir kere. Yani o sokağa, o tankların, o caddeye geliyor olması bile insanda ya sen benim askerimsin. Yaptığın şey hani olacak şey değilim öfkesinin böyle o insanların önce korkuyu yenmesi. İçlerindeki korkuyu yenmesi. Sonra Fethullahçı terör örgütünü yenmesi. İnanılmaz bir şeydi.
1: Şu geldi aklıma siz konuşurken. Yani o geceye dair aynı şeyi düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Yani köprüde şunu söylüyor insan, şu bunlar Türk askeri, üzerlerinde Türk'ün ordusunun üniforması var. Bunlar insanlara ateş açacak hali yok diye düşünürken
2: evet.
1: Doğrudan böyle
3: askere de güvenmeyeceğiz, kime güveneceğiz?
1: Yani doğrudan işte çünkü. Hani bugün tabii asker diyemiyoruz artık onlara.
3: Tabii.
1: Onlar o gün öyle düşünüyorduk
3: tabii. Yani.
1: Ve doğrudan işte o tüfeklerini doğrultup bahsettiğiniz tankların namlusunu doğrultup ateş ettiler.
2: Burak Bey, bazıları asker de değildi.
1: Bazıları asker de
2: ben
1: değildi.
2: Ben mesela tabii bizzat yaşadığım o tecrübede 2 saat, 2,5 saat.
1: Tabii orada o tankların içinden siviller çıktı.
2: O tankın içinden, bizzat önünde bulunduğum tankın içinden çıkan kişi Mithat Aynacı isimli 4. sınıf eski bir emniyet müdürüydü. Bu adamın çok enteresan bir hikayesi var. Bakın yani nasıl bir kurgu ve bunların tamamı silinecekti. Bu adam gezi olayları olduğunda Taksim'de insanları gaza, biber gazına boğan, aslında oradaki kalabalığı provoke eden, ondan sonra terfi alan, 17-25 Aralık sürecinde bir şekilde dışarıya çıkarılan, yani emniyetten tasfiye edilen grubun içinde ve onun içinde maalesef bir dönem yani muhalifim, geziciyim ama devletin içerisindeki bu kişileri, işte emniyettekileri niye tasfiye ediyorsunuz diye öfkelenenler vardı. Bu adam ertesi gün görüyorum kamera kayıtlarında, caddeyi gören kamera kayıtlarında görülüyor. Sivil kıyafetle tankın içerisine giriyor. İçeride kamuflajları giyiyor. Bir eline tüfeği, öteki beline tabancayı takıyor. Ve asker gibi davranıyor. İşte bunun diğerlerinden bence hiçbir farkı yok. Yani örgüte bağlı olup liderini tamamen Fethullah Gülen olarak görüp işte sonrasında yapılanmasını, Fethullahçı yapılanmayı devletinden, milletinden, vatanından daha öne koyan adamın bence asker denemez. Onun tabii yemini ki falan da gerçek tabii değil, ki doğru değil tabii zaten.
3: Ki. Peki tabii Türkiye'nin tarihinde aslında siyasi darbeler hep önemli kırılmalara neden oldu. Yani Türkiye darbeler dönemini bu 15 Temmuz'da tamamen kapattı diyebiliyor muyuz?
2: Başarılı darbeler gerçekten Türkiye'ye ciddi zaman kaybettirdi. Aslında 70'teki girişim dahi, 70'lerdeki her ne kadar 60'lı 80 darbesiyle benzer tutmasak da ya da 28 Şubat postmodern darbesi dahi, bunların yatsınamaz anlamda etkileri var. Belki insan gündelik hayatının içerisinde fark etmiyor ama ülkeyi sosyoekonomik olarak 10 yıl geriye götürüyor. Biz ciddi bir zafer ve mücadelenin, aslında söyledik ya 2012'den beri belki başladı. 2016'dan sonra da o tasfiye süreci devam etti. Hala da devam ediyor. Ama bir bedeli var. Avrupa ülkelerine baktığınızda da aslında yine işte Yunanistan gibi özellikle Akdeniz ülkelerinde darbe gören ülkelerde de darbelerin ya da darbe girişimlerinin kesinlikle çok etkisi olmuş. Ama müttefikleri hep destek vermiş bu süreci atlatabilmeleri adına. Biz onu görmedik bir de. Tabii. Bizim müttefiklerimiz çok ciddi, en başta bayağı direnç gösterdiler. Yeni yeni aslında Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin direnci, başarısı. Ya bakın hatırlayın, şöyle bir problem vardı. Ordu bitti Türkiye'de. NATO'nun en güçlü ikinci ordusu tamamen eridi bitti gibi manşetler atılıyordu.
1: Merve Hanım, müsaadenizi rica edeceğim. Devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, oradan şehitler anıtından görüntüleri ekrana getiriyoruz. Başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere parlamenterler o noktada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için, şehitler için dua ediyorlar, karanfiller bırakıyorlar meclisteki anıta. Tabii çok önemli bir nokta, o gece darbecilerin hedef aldığı en kritik noktalardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi.
3: Çok sayıda bomba isabet etti.
1: Savaş uçaklarıyla.
3: Evet.
1: Hani az önce konuştuk ya işte Türk ordusu, Türk milletinin aslında kendilerine emanet ettiği silahlarla, savaş uçaklarıyla Türk milletinin meclisini vurdular. Değil mi Merve?
3: Tabii bir de o gün darbe girişimi devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü şekilde toplandı. Tabii farklı siyasi partilerden milletvekilleri de meclise bir araya gelerek aslında hepsi tek yürek oldular.
1: Evet.
3: Bu da çok önemliydi.
2: Evet. Sizin söylediğiniz Özgür Özel dahil olmak üzere kürsüye çıkıp konuşanların hepsinin hakikaten o günkü verdiği emek ödenmez. Yani muhtemelen Fethullahçı terör örgütü bir yandan meclisi bombalıyordu ama bir yandan belki bir gün bileceğimiz ya da bilmeyeceğimiz çok farklı şekillerde parti genel başkanları, grup başkanları bize destek verin şeklinde sıkıştırılıyorlardı da. Çünkü aslında yapılan sadece gelişigüzel bir bombardıman değildi. Gelişigüzel bir saldırı şekli değildi. Saatler ilerledikçe farklı bir davranış olur. Yani mesela sonrasında gördüm bu Fethullahçıların dışarıda yayın yaptıkları yerlerde İşte neden halkı sokağa çağırıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim olsun, bıraksın. Yani bir pazarlığın da yürütülmeye çalışıldığını anlıyorsunuz. Yakalayamayınca, öldüremeyince farklı şekillerde tehdit etmeye dönük. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. O olmuyorsa mecliste bir çabaya giriştikleri aşikar. O yüzden o gün orada olan bütün milletvekillerinin yaptığı çok önemli. Hakikaten yani Gazi Meclis'in o şekilde hedef alınması, milletvekillerinin hepsinin gösterdiği o dirayet de çok önemli. Ve milletin de aslında çok hızlı bir şekilde, ilk başta bu bir acaba gerçek değil mi diye düşünenler de oldu, biliyoruz. Ama onların dahi bunun bir Fethullahçı darbe girişimi olduğunu anlamalarına sebep olan girişimlerdendir. Ya yani Genelkurmay hedef alındı. İşte MİT binası, meclis, özellikle de yani milletin iradesinin tecelli ettiği yeri hedef alıyorsanız o zaman bunu tam anlamıyla darbe girişimi bile diyemezsiniz. Yani bir sorun var burada. Bu birazcık da şey, hani dışarıdan kontrol edilen bir işgal girişimiymiş gibi bir düşünceye de sebep oldu insanlar.
1: Yani mesela halkın duruşundan bahsettik. Parlamenterler açısından da daha önceki darbelerde gördüğümüz bir durum değil, değil mi? Çünkü
2: evet,
1: yani ne 27 Mayıs'ta ne 12
2: kesinlikle
1: Eylül'de böyle en azından birlik içinde bir duruş. Çünkü halka yapılıyor darbe ama onların temsilcilerine
2: evet
1: de doğrudan yapılıyor.
2: Evet.
1: İlk kez böyle bir araya gelip karşı duruşunu gördük yine.
2: Evet ve çok hızlı bir şekilde vatandaşa da doğrudan bu kadar hızlı birkaç saat içerisinde ateş et, birkaç saat bile sürmedi, bir saat içerisinde ateş etmeye başlayan asker. Normalde darbeciler aslında kendilerini sempatik göstermeye çalışırlar. Biz aslında ülkeyi tırnakçının kötü insanların elinden kurtarmak, size yardım etmek için geldik falan derler. Mısır'da falan gördük. Yani bakın işte şöyleler, böyleler, böyle kötüler, bizi siz çağırdınız hatta derler. Argümanları budur. Biz bu adamlarda öyle bir şey görmedik. Daha sokağa çıktıkları anda Boğaz Köprüsü'nde, işte mecliste, Ankara'da, işte Genelkurmay'ın önünde, her yerde vatandaşı doğrudan G3 mermileriyle hedef aldılar. Böyle bir hani size yardıma geldik davranışı olabilir mi Allah aşkına? O yüzden tamamen muhtemelen aslında darbenin planlandığı saatte yapılamamış olması.
1: Tabii.
2: Çünkü insanlar uyurken
3: evet,
2: gece 3'te yapılanla saat 11-12 sularında başlayan o hareketlilik arasında ciddi bir fark vardı. İnsanlar uyanıktı yani.
3: Medyanın gücü de çok önemliydi bence o gece.
2: Tabii.
3: Yani hakikaten belki bu bile hesap edilemedi, öyle değil mi?
1: Kitle iletişim araçlarının değişmesi, teknolojinin
2: evet
1: etkisi de
2: evet
1: var.
2: Evet, muhtemelen. Tabii yani sosyal medyadaki güçlerine kendileri güveniyorlardı. Ben hatırlıyorum mesela çok hızlı bir şekilde ilk o internet kesintisi yaşanmadan yurt dışında oldu bitti. Bu bir, Türkiye'de bir darbe gerçekleşti algısının oluştuğunu hatırlıyorum. O mesela beni çok tedirgin etmişti. Sonrasında takip edemedim ama o gece yaşadıklarım sebebiyle. Bir oldu bittiye gelecekti muhtemelen. Mesela TRT'deki o anons adeta yani 80 darbesinin bir tekrarı gibi yaşanan bir gerçek vardı. İşte 60'da radyodan yapılan anons gibi. Vatandaşın buna muhtemelen vatandaşı da tanımadıkları için. Kişi kendinden bilir işi diyelim herhalde biraz öyle. Örgüt yapısı, kendilerindeki nasıl bir biat kültürü var. Bu TRT'den anons edilirse vatandaşın buna uyacağını düşündü muhtemelen. Evet. Bu tepki beklenmeyen bir tepkiydi. Ya da kendilerine yönelik toplumsal öfkeyi de hesap edememişler. Çünkü Fethullahçı yapı sadece o gün değil, öncesinde de insanları bıktırmıştı. Tabii. Yani sadece devlet değil aslında, sızdığı yer toplumun ta kendisiydi. Bugün görüyoruz ki mahalle imamları, sokak imamları falan varmış. Yani himmet toplama şu bu bahanesiyle ya da işte medya dediniz. Yani medyadaki yapılanmasının Türkiye'deki herkes neredeyse farkındaydı. Ve kendilerini özel bir grup olarak lanse ediyor olmalarından vatandaşın hiç de haz etmediği o gün daha net ortaya çıktı. Ama dediğiniz doğru, medya organları özellikle özel kurumlar.
3: Evet.
2: Farklı davransaydılar. Çünkü çok önemlidir medyanın rolü. Yani
3: ki perde arkasında da mutlaka
2: tabii.
3: Perde arkasında da mutlaka yaşanan birçok şey vardır. Mutlaka. Yani belki dile getirilmeyen, söylenmeyen ama yine de çok dirayetli bir duruş sergilendi.
2: Çok, hakikaten. Çok, hakikaten bütün meslektaşlarımız o gece hakikaten canlarını, evet, canları pahasına mücadele ettiler. Bu çok değerliydi. Bence biz hala yeterince anlatamıyoruz. Bence dünyada bunun bir örneği yok.
1: Evet.
3: Evet.
1: Efendim, saat başına kadar bir kısa ara vereceğiz. Ardından buradan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nden 15 Temmuz özel yayınımız devam edecek.
4: NTV Radyo. Reklam.
5: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon Pozitif.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: NTV Radyo.

0: veckan.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Karabük yolunun 48-51. Kilometrelerinde ve Muş Bulanık yolunun 57-67. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa sözlüğü.
5: Kupa sözlüğünde bir ülkeyi tek başına sırtında taşıyarak finale kadar getiren bir dahinin yeşil sahanın en yalnız noktasında sadece bir saniyede trajik bir figüre dönüşüme hikayesini hatırlıyoruz. Takvimler 1994 yılını gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya İtalya tutuk başlamış ama Il Divin Codino, yani ilahi at kuyruğu lakaplı Roberto Baggio adeta tek kişilik bir ordu gibi Nijerya'yı, İspanya'yı ve Bulgaristan'ı yıkarak ülkesini finale Brezilya'nın karşısına taşımıştı. Los Angeles'taki finalde 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve iş kupa tarihinin ilk penaltı atışlarına kaldı. İtalya için son penaltının başına turnuva boyunca onları kurtaran o büyük deha Baggio geçti. Kaçırırsa Brezilya şampiyon olacaktı.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. Marmara'da hava daha nemli olmaya başladı. İstanbul 29, Bursa 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Ankara 29 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Akdeniz güneşli, Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tecrübesi defalarca askeri darbelerle, bazen muhtıralarla, bazen darbe girişimleriyle maalesef pek çok kez kesintiye uğradı. Bunun son denemesi bundan 10 yıl önceydi. 15 Temmuz 2016'da. Yıllar boyunca devletin içine sızan, devletin en mahrem kurumlarına kadar giren, ordunun içinde, adalet sisteminin içinde, polisin içinde birçok yerde yuvalanan bir yapı son hamlesini yapmak için harekete geçmişti. Ama işte saatlerdir konuştuğumuz gibi milletin, halkın kararlı duruşu sayesinde o darbe girişimi başarısızlığa uğradı ve bugün o gece canlarını veren, o gece gazi olan insanlar sayesinde bir anlamda bu yayını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Burcu Kaya ile birlikte yayını yapıyoruz saatlerdir ve bu saat diliminde de yanımızda gazeteci Merve Şebnem Oruç var. Merve Hanım, şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Siz 15 Temmuz Derneği'nde de görev yapıyorsunuz. Darbe girişiminin ardından hayatını kaybedenlerin aileleriyle, gazilerle temas içindesiniz sürekli. Neler yaşıyorlar? Yaşananları nasıl görüyorlar? Biraz onlardan bahseder misiniz? Biz zaman zaman hazırladığımız haberlerle onların hikayelerini ekrana taşıyoruz ama bir de sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, bazen unutuyoruz onları. Çünkü her yıl dönümü bizim için ayrı. 10. yıl apayrı. Onlar sadece yıl dönümlerinde değil, her gün o geceyi yaşıyorlar. Tabii. Eşlerini, babalarını, çocuklarını kaybedenler, aileden bir kaybın hakikaten yarası kapanmıyor. Gazilerin içerisinde ciddi anlamda sakatlıkları bulunan var. Vücudunda mermiyle yaşamak durumunda olan var. Uzuvlarını kaybedenler var. Ve hala tedavi süreçleri devam edenler var. Ve bir de yapı çok sinsi bir yapı. Bugün hala onlara buldukları her fırsatta saldırmaya çalışan FETÖ'cüler var. Yani o gece bazılarımız için yaşandı gitti ve yıl dönümünde anıyoruz. Ne güzel demokrasimiz yaşadı, taçlandı. Ama onlar için ondan ibaret değil. 15 Temmuz gecesi başlayan ve hala devam eden bir mücadeleleri var. Biz zaferi, dirayeti kutsuyoruz, önemsiyoruz, mübarek görüyoruz ama sonuçta insanlar.
2: Evet.
1: Yani bugün bir başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sizi cennetinde kayıplarınızla bir araya getirsin. Sözün çok değerli olduğunu bugün kendilerinden aldığım birkaç mesajda hissettim. Bizi ayakta tutan, hani devam edebilmemizi sağlayan insan olduğumuzu hatırlamamız ve sizin gibi işte bu tarz destek mesajlarını unutmayanların söyledikleri. Ya en basitinden bir hastalık sebebiyle bile bir yakınımızı kaybettiğimizde, yaşlılık sebebiyle bile bir yakınımızı kaybettiğimizde yerinin kapanması
0: mümkün olmuyor.
1: Olmuyor.
2: Tabii.
1: Ve devlet için, vatan için, yani Güneydoğu'dan

0: oradaki mücadeleden, sınır ötesindeki verilen kavgadaki şehitlerimizden, işte bugün İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde sivilken kaybettiğimiz insanlara, hakikaten onların o bir de o madalyayı taşırken, o şerefi taşırken aslında sırtlarında daha büyük bir yük olduğunu hatırlamak lazım. Biz dernekte mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyoruz ama bence bu toplumsal olarak hepimizin sorumluluğu. Ben elbette mesleğim sebebiyle belki daha az, giderek daha az yapabiliyorum. Onlar dernekte de birey, bazıları görev alıyorlar, öne çıkıyorlar çünkü empati duyabiliyorlar. En iyiyi kendileri anlayabiliyorlar o durumu. Görece daha fazla, yani 10 yılın sonunda ihtiyaçlar bakımından, eksikler bakımından belli bir aşama kat edildi. Ama bugün hala, yani o özellikle gazilerimizin acıları, sağlık sorunları hala devam ettiği için biraz içimizde yara oluyor tanıştıkça, konuştukça, sohbet ettikçe. Ama o sokağa çıkış hikayelerini dinlediğinizde, hem şehitlerimizin yakınlarından hem de gazilerden, inanamıyorsunuz. Yani o gece sadece bir gece değil, binlerce gece oluyor. Çünkü herkesin kendi 15 Temmuz'u var. Tabii. Ve şu ana kadar birkaç tane sinema filmi henüz oluştu. Yazılar, külliyat geliyor ama o kadar çok apayrı başlı başına insan hikayesi var ki ben hala yenilerini duyuyorum. Biraz da duygusal oluyor, evet, tabii.
1: Peki o geceyi yaşamamış, yani 18 yaşına gelmiş bir gence o geceyi nasıl anlatırsınız birkaç cümleyle?
0: Zaten bence meselemiz bu. O gece doğanlar bugün ilkokuldan, evet, mezunlar.
2: Hani 10 aslında doğanlar 18.
0: Evet, bize dün gibi geliyor ama bazıları için belki bilmedikleri, birilerinin anlattığı bir geçmiş, yakın geçmişten bahsediyoruz. Aslında o gün mücadele edenlerin bir kısmı yaşı sebebiyle de vefat etmiş olabilir. 10 yıl çünkü az bir zaman değil. Ben unutulmaması gerekenin, mazide yaşamıyoruz elbette. Yaralarımızı iyileştirip devam ediyoruz. Kendimize çok da pay çıkarmadan ama ülkenin birlik ve beraberliği için yapılan bu mücadelenin ne kadar değerli olduğunu anlatma konusunda dışarıya anlatırken ne kadar zorlanıyorsak, belki bu Fethullahçı yapıyı bu gençlere dahi anlatmak çok zor. Ya nasıl izin verdiniz diyecekler belki bir gün bize. Ya bu adamların devletin içerisine sızmasına nasıl izin verdiniz? Burak Bey, yaşımız yetiyor. Burcu Hanım, yaşımız yetiyor. Evet. Hayır, gerçekten çocuklara anlatırken zorlanacağımız bir şey. Ama en azından içimizi ferahlatacak olan şey, ya bakın mücadele ettik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın o hakikaten dirayeti olmasa olur muydu? Mesela Trump çok konuşuyoruz. İşte özellikle İran Savaşı, Gazze meselesi konusunda falan, Epstein dosyaları vesaire gibi konularda nasıl sıkıştırıldığından bahsederken eski dönem Amerikan başkanları gelmiyor değil aklımıza. Mesela Obama'nın sıkıştırıldığı bazı konular var mıydı? Başka Amerikan başkanlarının, başkan yardımcılarının, Avrupalı liderlerin. Şimdi bakıyoruz artık biraz daha kolay, komplo teorisi gibi görmemek daha kolay oluyor. Anlaşılıyor ki üst düzey siyasetçiler kamuya mal olmayan pek çok konuda tehdit ediliyorlar. Canlarıyla tehdit ediliyorlar, eşleriyle tehdit ediliyorlar vesaire. Cumhurbaşkanı'nın o günkü dirayeti çok değerliydi hakikaten. Geziyle başlayan süreçte çok kereler kamuoyu önünde bile tehdit edildiğini hatırlıyoruz. Ailesi üzerinden pek çok konuda tehdit edildi. Mahrem görüntülerin yayınlanmasıyla bile tehdit edilen pek çok siyasetçimiz var. Bununla direnebilmek hakikaten büyük bir şey. Yani bir yerden sonra tamam, hani ne diyorlarsa yapayım da, hani son yıllarımı yaşayıp çekip gideyim demek başka bir şey. Ne olursa olsun, yani gerekirse baldıran zehri içerim ama onlara bu ülkeyi teslim etmem demek çok büyük bir şey. Hakikaten bu temizliğin yapılmasını biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dirayetinin tekrar altını çizmemiz bence çok kıymetli, çok değerli. Çünkü gençler de giderek şunu düşünüyorlar. Yani biz doğduğumuzdan beri AK Parti ile yaşıyoruz. Hani biz eski dönemlerden bahsettiğimiz, ya siz çağ ötesinden bahsediyorsunuz gibi falan hissediyorlar ama bizim için çok yakın. Ve her an tekrar yaşanabilir bu. Çünkü örgüt için, evet, belki devletin içerisinde sızma tehdidi şu anda durmuş olabilir, engellenmiş olabilir. Ama tekrar organize olup yeni bir liderle, özellikle Ekim 2024'te Fethullah Gülen ölünce sanki biraz tekrar bu yaşanmaz gibi düşünülüyor ama 3 kişinin ismi arasında gidiyor şu anda örgüt liderliği. Evet. Devam eder mi, etmez mi, tekrar yapılanırlar mı? Bence bundan sonrasında evet, sürekli olarak teyakkuzda yaşamak çok zor. İnsanı çok yoracak bir şey. Ama bu tecrübeyi hiç unutmamak lazım. Bizden sonraki nesillere de bak biz böyle bir şey yaşadık. Sizsiz olun. Bu yapının tekrar bir araya gelmesine izin vermeyeni iyi bir şekilde anlatmak lazım. Ama bugün, yapabiliyor muyuz?
3: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da çok benzer şeylerin altını çizdi değil mi?
1: Evet, bir makale yayınladı. 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleye ilişkin bir makale yayınladı. İstersen onu bir dinleyelim, izleyelim, sonra devam edeceğiz.
4: Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet İstiklal ve İstikbali için canı pahasına mücadele etti. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı.
5: 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.
6: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
4: Cumhurbaşkanı makalesinde o gece yaptığı meydanlara inme çağrısını da hatırlattı.
5: Milletimize yaptığımız çağrı, aziz milletimizin demokratik sağduyusuna, ferasetine ve cesaretine duyduğumuz güvenin bir tezahürüydü. Ecdadımızın bize bıraktığı en mukaddes miraslardan biri olan ya istiklal ya ölüm şiarını yeniden ayağa kaldırmayı gaye edindik. O gece milletimiz iradesine vurulmak istenen zincirleri paramparça etmiş, vesayetin ve ihanetin prangalarını söküp atarak Türkiye'nin önündeki engelleri birer birer yıkmıştır.
4: Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelenin tavizsiz şekilde sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi.

0: NTV ekranında 15 Temmuz özel yayını devam ediyor. Gazeteci Merve Şebnem Oruç'la beraberdik. Şimdi aramıza İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı Yasin Şamlı da katıldı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sağ olun. Yasin Bey, tabii sizi bulunca hemen işin adli kısmını sormak gerekiyor. Yani darbe girişiminin hemen ardından çok sayıda dava açıldı. Farklı davalar, ana davalar vardı. Bunlar kimi birleştirildi, kimi ayrıldı. Ve süreçler tamamlandı. Ama bir genel değerlendirme yaparsak, yani şu an nasıl bir durum var işin yargı boyutu bakımından?
1: Müsaadenizle bu yargıyla ilgili bugün ilk soruyu soran sizsiniz. Daha çok işte o geceyle ilgili soruldu. Yargı deyince önce şunu ifade etmek gerekiyor. Aslında bütün darbeler kendilerini yargıya tamamlattırmıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığınız zaman işte Yasada Mahkemesi, ondan sonra darbelerden sonra darbecilerin talimatlarıyla hareket eden mahkemeler darbecilerin istediği yönde karar vermiştir. Eğer bu mümkün olmasaydı, yani yargı mensupları bunu reddetmiş olsaydı, darbelerin başarıya ulaşması mümkün olmayacaktı. Peki 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da daha darbe gecesi, yani 15 Temmuz gecesi yargı yakalama kararları çıkarmaya başladı. Dolayısıyla 15 Temmuz zaferinde yargının payını da mutlaka zikretmemiz gerekiyor. Daha sonra sorunuza cevap olması bakımından tabii birçok davalar açıldı. Birçok rütbeli insan yargılandı. Ben de bu davalarda avukat olarak bulundum. Çok önemli bir kurumumuzun da vekilliğini yaptım. Birçok yani fiili darbe teşebbüsüne katılanlar ceza aldılar. Bunların yerel mahkemedeki kararları verilmiş oldu. Bunlar bitti. İstinaf mahkemesindekiler verildi. Ve Yargıtay da büyük oranda karar verdi. Şu anda devam eden davalar genellikle firari olan sanıkların davaları. Onların da zaten yargılamaları bizatihi bulunup ifade vermedikleri için erteleniyor. Yani devam yargılama devam edemiyor. Dolayısıyla yargı 15 Temmuz zaferinde büyük bir payı olan kurumumuz. Onu zikretmemiz gerekiyor. Bir de belki şunu ifade etmekte fayda var. Çünkü bu kullanılan bir durum. İşte burada ceza alan sanıklar arasında rütbeliler var, generaller var, askeri öğrenciler var ve erler de ceza aldılar, daha sonra beraat ettiler vesaire. İşte askeri öğrenciler niye ceza alıyor ya da erler niye ceza alıyor? Çünkü onlar işte komutanlarının emrine itiraz edemezlerdi gibi söylemler var kamuoyunda. Ben bu davalara giren bir hukukçu olarak şunu ifade etmek istiyorum. Ben şahsen şunu yaptım bir hukukçu olarak. Dedim ki bu söylemlerin hepsini doğru kabul ediyorum. Yani askeri öğrenciler komutanlarına hayır ben gitmiyorum diyemez. Askerler de komutanlarına hayır ben gitmiyorum diyemez. Dolayısıyla ben şuna bakıyorum bir hukukçu olarak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiniz. Burada darbe olduğunu anladınız. Bununla da kalmadı. Halkın üzerine ateş açıldığını gördünüz. Orada şehitler olduğunu gördünüz. Ondan sonra ne yaptınız? Ben buna bakarım. Yani gelene kadar haberiniz olmadığını ben de kabul ediyorum. Emre itaat etmek zorunda olduğunuzu ben de kabul ediyorum. Ama burada 34 tane şehidi gördükten sonra davranışınız nedir? Ben ona bakarım. Eğer bu fiile devam etmişseniz sabaha kadar, burada artık ben askeri öğrenciydim, erdim deme şansınız yok.
2: Bazıları askeri tatbikat olarak değerlendirdi hatta.
1: Yani şimdi çok isabetli bir cümle ifade ettiniz. Şimdi tankla operasyonun köprüde ne işi var?
2: Evet.
1: Yani bu nasıl bir tatbikat olabilir burada veya nasıl bir terör eylemine müdahale ediyor olabilirsiniz? Ha, bunlarla çok karşılaştık. Yani bu yargılamalar başlı başına, yani benim savunmalarım orada 8 kitap olarak çıktı. Yani mesela şunu söylüyorlar, işte biz operasyon yapıyorduk. Diyordum ki onlara, operasyon yapmak resmi kıyafetli ve silahlı polisleri gözaltına almak mı? Siz bunu yaptınız. Yani bu mudur operasyonunuz sizin? Veya geldiniz orada bir tane rütbeli diyor ki komutanına, işte halk kendilerine doğru geliyor, ellerinde bayrak var, bayrağı ateşe değil mi diyor. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zabıtlara, duruşma tutanaklarına geçen şeyleri anlatıyorum. Yok diyor, bayraktan ne istiyorsun, niye ateş edeceksin? Etmiyor. Sonra aradan bir zaman geçiyor, tekrar bunu soruyor. Komutanı da anlıyor, yani halkı korkutmak için böyle bir talepte buluyor. Tamam et diyor, bayrağın tam ortasına 3 tane ateş ediyor. Yani bunlar yaşandı. Dolayısıyla yargının ben kılı kırk yardığını biliyorum. Yani yargın, yaklaşık 40 yıldır yargının içerisindeyim. Ben mesela PowerPoint sunumuyla savunma yapılan tek duruşma olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarında gördüm. Yani sanık orada bilgisayardan yararlanarak mahkeme salonunda heyete PowerPoint sunumuyla, bakın işte ben şu saatte şuradaydım, şu saatte şuradaydım diye savunma yaptı. Bu imkanlar kendilerine sağlandı. Ama şu vardı, her şeyi inkar. Bence bu örgütün verdiği bir talimattı. Bunu söyleyeyim, ilginç olacak bilmeyenler için de. Şimdi mahkeme başkanı dedi ki, ben dedi işte bazı isimler okuyacağım. Bunlardan tanıdığın var mı, bana söyle. İşte diyelim ki 20 tane isim okudu. Şu anda tam sayı hatırlayamıyorum. Hayır dedi, hiçbirini tanımıyorum. Bunu söyleyen yüksek rütbeli birisi. Ya dedi, 5. sırada okuduğum senin eşin. Ha dedi, pardon dedi, onu tanıyorum dedi. Yani dolayısıyla bir talimat verilmişti örgüt tarafından. İşte her şeyi inkar edeceksin.
3: Kabul edenler
1: her
3: oldu mu?
1: Her şeyi inkar ediyor.
0: Hiç, şimdi yani ben işte mahrem imamdan talimat aldım, şöyle yaptım, evet, hani itirafçı olup belki bunu yapanlar oldu mu?
1: Bunu yapanlar soruşturma aşamasında oldu.
0: Sonra değiştirdiler.
1: Sonra hepsini inkar ettiler. Hepsini inkar ettiler. Yani o yargılamalar ibretlik yargılamalardı. Dolayısıyla ben dediğim gibi, yani 40 yıla yakın yargının içerisindeyim. Yargı kılı kırk yararak karar verdi. İşte yerel mahkemeler karar verdi. İstinaflar mesela bir kısım kararları bozdu. Burada beraat de vermeniz gerekir denilenler oldu. Ama şunu bir gönül rahatlığıyla, ya bu davalara giren bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Örgüt adına faaliyet yapan, bu darbe teşebbüsüne katılanlardan beraat eden olmuştur. Ama masumlardan mahkumiyet hükmü alan olmamıştır.
2: Peki yargılama sürecinde şu da söylendi. Firari örgüt yöneticilerinin işte sanıklara ve ailelerine yönlendirmeler yapıldığı yönünde de bilgi paylaşımları vardı.
1: Tabii ki. Bu... Mesela bu, yani savunma stratejilerini tamamen onlar oluşturmuştu. Bu bahsettiğim inkar politikası tamamen onların talimatlarıyla gerçekleşen bir şeydi. Ve bir de şu vardı gene oradan verilen talimatlarla, biz bunu çok net olarak görüyorduk. Gene yüksek rütbeli birisi işte savunmasını yaptı. Yanılmıyorsam 3 saat falan sürdü savunması. Sonra son cümlesi şu: eğer sözüm kesilmeseydi, savunmamı tamamlayabilmiş olsaydım, bunun zapta geçmesini istiyor. Çünkü bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kullanılacak bir şey. Orada bir önemli kurumumuzun vekili olarak kalktım. Mahkeme heyetine şunu söyledim. Sayın Başkan dedim, ben işte şu kurumumuzun vekiliyim ve bu dosyada da müdahil vekiliyim. Ben sanığın karşı tarafıyım yani. Ama ben bu sanığın savunması bitinceye kadar, eğer sabaha kadar devam edecekse, onu dinlemeye hazır olduğumu ifade ediyorum. Mahkemeden de bunu talep ediyorum. Savunması bitsin. Ne zaman bitecekse, kaç günde. Mahkeme anladı. Yani ne yapmaya çalıştıkları. Buyurun devam edin dedi. Yani hayır işte tamamlamıştım diye sona ermiş oldu. Dolayısıyla o strateji dışarıdaki örgüt yöneticileri tarafından oluşturuldu.
0: Merve Hanım, kapatmadan çok kısa bir cümle rica edeceğim son olarak.
3: Ben esasen aslında diaspora kısmından biraz hani hala en çok dikkat etmemiz gereken yerin orası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye içerisindeki mücadele hem toplumsal boyutta hem de işte devletin yargı aşamasında ve temizlik aşamasında, bürokrasiden temizlik aşamasında çok başarılı olduğunu ama esas yapılanmanın dışarıya kaydığını unutmamamız gerektirdiğini düşündürüyor bana. Evet, devletler de bugün onları çok güçlü görmüyor olabilir ama bakın örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı başkentlerinde o okullara gidip ister kendi çocukları olsun, ister diğer ülkelerin eğitim verdikleri çocukları olsun, bunları yetiştirip o ülkelerde aslında bürokrasinin içerisine sokup, diplomasinin içerisine sokup Türkiye düşmanlığı için çabalayan nesiller yetiştirmeye evet, çalıştıklarını peki. Hiç unutmamak evet. Lazım.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Biz her iki konuğumuza da bize o günü 10 yıl öncesine dair notlarıyla bizlerle birlikte oldular. Biz burada aslında Üsküdar'da Nakaştepe Millet Bahçesi'ndeki Burak Özcan'la olan yayınımızı noktalayacağız efendim. Konuklarımızın hepsine teşekkür edelim.
0: Teşekkür ediyoruz. Ve şunu da son olarak söylemek gerekiyor tabii. Biz 103 yıllık genç bir cumhuriyetiz. Cumhuriyetin demokrasi tecrübesi defalarca darbelerle, darbe girişimleriyle kesintiye uğramış genç bir cumhuriyetiz. Ne darbelerin ne de o girişimlerin hiç unutulmaması gerekiyor. Sadece 15 Temmuz'larda değil, her gün bunları hatırlamak, unutmamak gerekli diyerek buradan özel yayınımızı noktalıyoruz. Sözü
2: Ahmet Ergin'e bırakıyoruz.
4: Burcu, Burak, teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz 2016'da bombaların hedefi olan Gazi Meclis'te yayınımızı sürdürüyoruz biz de. Bu kez yanımızda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi var. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Şimdi 15 Temmuz gecesi Gazi Meclis'te yaşananların en yakın tanıklarındansınız. O gece buradaydınız. Sonra darbe sonrasında sizin o geceki yaşadıklarınıza dair bizim öğrendiğimiz, tanık olduğumuz noktalar da var. Şimdi onları da dahil ederek şunu sormak istiyorum. 15 Temmuz darbesinin engellenmesinde, o kalkışmanın engellenmesinde en kritik unsur neydi? Yaşananları 10 yıl sonra tekrar düşündüğünüzde bu soruya yanıt olarak nereyi koyuyorsunuz?
5: Tabii 10 sene geçti ama hatıralarımız o kadar canlı ki, hele hele bu mekanda olduğunuz zaman. Bizim o gece buraya gelmemiz, işte Dikmen kapısından girdik. Dikmen kapısından girerken de karşıdan üzerimize ateş açıldı ve ateş altında girdik. Bir arkadaşımız yaralandı. Yanımda benimle beraber olan oğlum, işte biz ateşten korunmaya çalışırken dizinde bir sakatlık yaşadı. Söylediğiniz konu, yani bu millet, bu aziz millet dünya demokrasi tarihine geçecek muhteşem bir destan yazdı o gün. O gün o destan yazılırken hayatını kaybeden, şehadet mertebesine eren bütün şehitlerimize ben rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ve gazilerimize de, onlara da sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyor ve onlara da minnetle bir şükranlarımı sunuyorum. O gece tabii bizim o dönemde ekonomi bakanıydım.
4: Evet.
5: Ve hemen o vakalar, o bölümlerini anlatmayayım. Farkına vardığımız bizim 9.30'dan itibaren bu şey yaşanmaya başlandı. Arkadaşlarımız da hemen telefon trafiği, gerek ilgili bazı bakan arkadaşlarımızla, gerekse Başbakanımız Binali Bey ile ve Cumhurbaşkanımızın yakınındaki arkadaşlarımızla önce kanaat getirdik. Evet, bu bir kalkışmadır, bu bir ihanet girişimidir diye. Sonra kendi aramızda bir tereddüt yaşadık. Nereye gidelim? Mutlaka bir yere gidelim mi? Orada gereğini yapalımla ilgili. Önce Çankaya dendi, sonra karşı çıktık ona. Çankaya çünkü bir makam ama asıl makam, milletin makamı Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletin bize emanet etmiş olduğu iradenin temsil makamı. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir denen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği makam burası. Meclise gitmekle ilgili, meclise hemen hemen ilk gelen bendim. Benden önce benimle beraber gelen de Bursa milletvekilimiz Bennur Karaburun diye engelli bir milletvekilimiz vardı. Biz arkadaşlarımızla karar verdik. Kimler vardı bunun içinde görüşmelerimizde? Mehmet Muş vardı, Süleyman Soylu vardı, Fatma Betül Sayankaya hanımefendi vardı, meclis başkanımız vardı telefon trafiğimizde, burada buluşmakla ilgili. Buraya geldik, yanımda illaki oğlum da benimle beraber geldi ve buraya, ve bu arada tabii ki Cumhurbaşkanımızla ve Başbakanımızla telefon trafiğimiz devam ediyor. O gece milletin iradesinin sahip çıkılmasıyla ilgili, bu ihanet girişiminin geri püskürtülmesi ve gömülmesi, tarihin derin sayfalarına layık olduğu şekilde gömülmesiyle ilgili en büyük pay tabii ki milletimizi meydanlara çağıran Cumhurbaşkanımızdır. O lider duruşu, o öncü duruşu ve milletimizi meydanlara çağıran o çağrısını ve milletin verdiği bir cevap oldu. Millet herkes ama. Evet. Biz mecliste 106 milletvekiliydik. 80 küsuru AK Partili, MHP'li, CHP'li arkadaşlarımız hep beraber bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis vardı o gün. Hakikaten Gazi Meclis'e yakışır bir kimlik vardı. Ama asıl paye burada Cumhurbaşkanımızın o çağrısıyla, bizim de buradan verdiğimiz mesajla, iradenize sahip çıkıyoruz mesajıyla birlikte insanlar camiden çıkanlar koştu. Evinden, kahveden çıkanlar koştu. Yani ne bileyim birhaneden çıkanlar da koştu. Yani herkes meydanlara koştu. Ve meydanlarda o gün millet iradesine sahip çıktı. Onun için zaten adı bunun bugün Demokrasi ve Milli İrade Günü. Evet. Yani ve millet demokrasisinin bedelini ödedi. İlk defa demokrasi, artık bu milletindir bu demokrasi. Bu devlet bu milletindir. Bu aziz milletindir. Ve bundan sonra her kim böyle bir şeyi, ki çok... Bu coğrafya öyle bir coğrafya ki bizde bir laf vardır. Yari güzel onun başı belasız olmaz diye. Bin yıldan beri bedel ödüyoruz. Ama ilk defa demokrasiyle ve iradeyle ilgili bu millet çıktı ve bunun gereğini yaptı. Onun için o gece bunu geri döndüren bu milletin
4: iradesi.
5: İradesidir ve bu milletin tanklara karşı, helikopterlere karşı, makinalı tüfeklere karşı, zırhlı araçlara karşı elleriyle, göğüsleriyle, vücutlarıyla verdikleri o mücadeledir. Onun için en büyük paye milletindir. Ama bu milleti meydanlara çağıran, sahip çıkın diye o daveti yapan Cumhurbaşkanımızdır.
4: Peki. Şimdi 10. yılına gelmişken 15 Temmuz'u anma etkinliklerinde ana slogan irade bizim, zafer bizim. Burada iradeyle kasıtta 3 noktaya vurgu var. Liderlik iradesi, Cumhurbaşkanı'nın o dönem yaptığı çağrı, milletin iradesi o çağrıya karşılık vermek ve devletin iradesi de bütün bunların gereğini yapmak noktasında. Şunu sormak istiyorum, darbe girişimi Cumhurbaşkanı'nın koyduğu irade, halkın koyduğu iradeyle engellenip püskürtüldükten sonra devletin iradesi ya da refleksi diyebileceğimiz hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan sonra alınan kararlar, ihraçlar, kapatılan kurumlar, yasal düzenlemeler noktasında nasıl bir süreç yaşadı Türkiye?
5: Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin üzerindeki bu tehdit bitti mi? Yani darbe girişimi olur, başka girişimler olur. Ne bileyim maşalarıyla, evet, vekil ve vekil güçleriyle, bunlarla bu gerçekleştirilen Türkiye'ye karşı operasyonlar bitti mi? Bitmez ve asla da bitmeyecek. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Evet. Onun için de her daim biz bununla uyanık olalım. Ama diğer taraftan da şöyle söyleyeyim. Her musibette bir hayır vardır derler ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi milletiyle beraber bir kendine geldi ve bir toparlanmaya geldi. FETÖ tehdidi bitti mi? Hayır, bitmedi. FETÖ tehdidi hala bir yerlerde var.
4: Nitekim hafta başında yine operasyonlar oldu.
5: Hala bir yerlerde var. Bizzat yaşayarak görüyoruz bunları. Hala bir yerlerde bakıyorsun ki bir anda olmaması gereken çok acayip bir şey, bir kendiliğinden olduğunu görüyorsun. Sonra altını kaşıyıp deşelediğin zaman da derinlerden neler çıktığını hep beraber biliyoruz. Ama diğer şey, hani dedim ya, her musibette bir hayır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi, milleti, devletiyle beraber bir bütünleşti ve bir toparlama, silkelendi ve kendine geldi. Dikkat ederseniz son 10 yılda biz her sahada, gerek efendim savunma sanayinde, gerek bilimde, teknolojide, efendim Türkiye'nin dış siyasetindeki tavrıyla, efendim duruşuyla, her şeyiyle bir başka bir boyuta geçti Türkiye.
4: Evet.
5: Artık gördük ki bizim bizden başta dostumuz yoktur. Gördük ki biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. Gördük ki her türlü bahaneyle bir şekilde bize, efendim ne F-35'lerinden tutun da, efendim hava savunma sistemlerinden tutun da, ne bileyim, daha ki bu çok değil bu. Bundan 20 sene önce, 15 sene önce Türkiye kullandığı o obüslerin mermilerini bile dışarıdan alan bir ülke olduğunda bunların hepsini de gördük. Dedik ki biz bunların hepsini kendimiz yapmamız lazım. Şimdi yani bize bu F-35'leri Belki bundan 15 sene önce, 20 sene önce Türkiye'ye biz size bunları vermiyoruz dediklerinde bir anlam ifade ediyor olabilir. Ama şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak, gurur duyduğum bir ferdi olarak diyorum ki vermesinler daha iyi, biz kendimiz yaparız. Çünkü artık bu özgüven geldi, evet, bu millete. Yani 15 Temmuz ne getirdi derseniz artık şunu diyoruz biz. Zafer bizimdir ve bizim olacaktır ve biz yaparız. Biz yaptık ve yine biz yapmaya devam ederiz. Onlardan daha iyisini yaparız diye bu özgüven geldi. İşte 15 Temmuz'da milletin iradesine, ülkesine, vatanına, devletine sahip çıkmasının ruhunu hala hissediyorsunuz arkanızda. Evet. Mevzubahis, çünkü bu millet diyor ki, artık bunu çok net bir şekilde gösterdi. Hı hı. Seçimlerde de gösteriyor. Evet. Mevzubahis vatansa gerisi teferruat diyor.
4: Şimdi o zaman son iki dakikamız, arkadaşlarım uyardı beni. Şunu sormak istiyorum. FETÖ gibi, FETÖ benzeri yapıların bundan sonra da benzer bir şeye kalkışamaması için, bunun önüne geçmek için neler yapmamız gerekiyor? Bu 10 yılda yapılanlardan farklı olarak. Yani ya da yeni olarak.
5: Yani şöyle, bütün kuralları devletle ilgili, kurumlarla ilgili kuralları çok şeffaf ve çok net hale getirmemiz lazım. Hiçbir şekilde bunun farklı şekilde kullanılmasına izin vermemek lazım. Ve her türlü bu hareket görünmeyebilir belki. Yani farklı, ne bileyim, masum görünebilir şimdi ama onun birkaç adım sonrasının vatana ihanet noktasına dahi gidebileceği, onların işgal ettiği makam, asla tolerans göstermemek lazım böyle girişimleri. Çünkü artık dünyaya bakıyorsunuz şimdi, ordular karada savaşmıyor. İşte şu anda Hürmüz'de, şurada, burada İran'la Amerika savaşlarında. Karada savaş yok, havada savaş var. Havada savaş yok artık, ne bileyim, SİHA'larla, İHA'larla, denizdeki o robotlarla başka şekilde savaşlar var. Vekalet savaşları, evet, artık bunlar devam edecek. Yani düşman artık yiğit değil. Düşman artık silahını kuşanıp da 2. Dünya Savaşı'yla beraber o bitti. Belki en son Kore Savaşı başka şeylerle bitti. Şimdi artık düşman çok farklı enstrümanları kullanmaya devam edecek. Gerek teknolojiyle, gerek bilgiyle ve bilişimle. Şunu bir kere Türkiye olarak biz farkındayız ve gereğinde yapacağız. Dünya ikiye ayrılıyor. Evet. Bir, bilgiyi üretenler. İki, bilgiyi tüketenler. Biz bilgiyi üreterek bir daha böyle şeylere asla izin vermeyecek yapılanmalarımızı devletin her kademesinde yapmamız lazım.
4: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar rahmetle, minnetle, şükranla şehitlerimizi anıyorum. Milletinizin bu zaferini de tebrik ediyorum.
4: Peki. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te sabahtan bu yana yayınlarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ile o geceki tanıklıklarını konuştuk. Saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir özel oturum gerçekleştirilecek. Biz de 15 Temmuz özel yayınımızı sürdüreceğiz ama şimdilik yayınımızı burada noktalıyoruz.
6: İhtimali üzerinde duruyoruz.

0: Kapat! Kapat!
1: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
2: Geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
3: Ben geçerim abi. Hadi. Arabalar.

0: anne, gel buraya anne.
1: Böyle macera paristlere müsaade etmeyeceğiz.
2: Yanlıştan dönmek lazım değil.
3: Bu oyuna gelmeyin.
4: Ne var?
5: Hayır!

0: İyi günler. Yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz 2016'da bombaların hedefi olan Gazi Meclis'teyiz. Buradaki 15 Temmuz'un 10. yılı özel yayınımızı sürdürüyoruz. Yayın konuğumuz bu kez AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Seyircilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Hepimiz tanığıyız belli bir yaş grubu olarak 15 evet. Temmuz'u, 2016'yı, o geceyi yaşayan isimler olarak siyasette olalım olmayalım ya da herhangi bir meslekte olalım olmayalım yakından izleme olanağı veren bir süreç yaşadık. Şunu sormak isterim öncelikle, darbe girişimi belki onun öncesi ve sonrasında yaşananlar itibariyle baktığımızda 15 Temmuz'u nasıl tanımlamak, anlatmak lazım? Gelecek kuşaklara taşınacak 15 Temmuz bilgisi olarak siz neyi söylersiniz bugünden?
1: Bizim tarihsel derinliğimiz içerisinde 15 Temmuz hadisesi politik şuurumuzun oluşmasında mutlaka merkezde yer alması gereken hadiselerden biri. Hatta en önemlisi desek bugünün hem anlamıyla maneviyatıyla hem de gelecek kuşaklara ve siyasete etkisi bakımından, toplumsal yaşantımıza etkisi bakımından bu hafif olmaz. Burada önemli husus şu, Türkiye darbelerden, vesayet girişimlerinden çok çekmiş bir ülke. Ve siyasal sistemimizi, demokratik kültürün oluşmasını çok derin yaralar açmış bir geçmişe sahibiz. Elbette 15 Temmuz darbe girişimi bunlarla belirli yönlerle de benzeşiyor. Ama bunlardan ayrı olarak bir özelliği, Türkiye'nin siyasi, toplumsal, zihni olarak bir işgal girişimidir aslında 15 Temmuz. Olaya bir de bu açıdan bakmamız bir zorunluluk. Yani özellikle bölgemizde 2010 yılından itibaren Arap Baharı ile birlikte yaşanan gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin içerisinde yer aldığı jeopolitiğin, bizim içerisinde yer aldığımız bölgenin tamamında yani ülkeler iradesiz, küçük, toplumsal yapılara bölünmüş, kendi iç çatışmalarıyla enerjilerini heba ettikleri, potansiyellerini, imkanlarını kendi içlerindeki kavgalara, çatışmalara ayırdığı bir bölge dizaynı her zaman burayla ilgili hesabı olan güçlerin gündeminde olmuştur. Biz 15 Temmuz'u Suriye'de yaşanandan, Libya'da, Lübnan'da yaşanandan, Yemen'de yaşanandan, Irak'ta yaşanandan çok ayrı görmemeliyiz. Türkiye'yi de böyle bir girdaba, böyle bir sürece savrultmak isteyen bir girişimdi aslında 15 Temmuz. Hain FETÖ, terör örgütü burada toplumumuzun temeline bir dinamit koyup, bu dinamitle de toplumsal bütünlüğü parçalayıp, Türkiye'nin büyük iç çatışmalara girdiği bir geleceği aslında öngördü. Elbette darbeler Türkiye'nin her zaman imkan ve kabiliyetleri bakımından, potansiyelleri bakımından büyük atılımlar içerisine girdiği dönemlerde başına gelmiş siyasi gelişmelerdir. Bu minvalde 15 Temmuz'u da bu darbe girişimleriyle birlikte düşünebiliriz. Ama onlardan farklı olarak önemli bir özelliği toplumsal birlikteliği, kardeşliği temelden hedef almasıdır.
0: Evet. Şimdi peki sonrasına bakarsak darbe girişimin püskürtülmesi, engellenmesi sonrasında çok sayıda ihraçlar olduğu, 720 binin üstünde yargı dosya sayısı olarak söylüyorum, yargı süreci işledi, kapatılan kurumlar oldu, yasal düzenlemeler yapıldı, yeni yasal düzenlemeler. Bu çerçevede baktığımızda gösterilen devlet refleksini nasıl yorumlamak, nasıl değerlendirmek
1: burada
0: lazım?
1: Burada bir kere Ahmet Bey, bu nasıl bir tarihi önemdeyse ve yaşanan hadiseler nedenli toplumsal bütünlüğümüzü, temelimizi sarsmaya dönükse, bunun başarılamamış olması, devlet organlarıyla, milletimizin asil duruşuyla, birazdan gazilerimizle, şehit yakınlarımızla 15 Temmuz'un gerçek kahramanlarıyla bir araya geleceğiz. 15 Temmuz'da en büyük iradeyi gösteren ve milletimizi sokağa davet ederek bir an bile bu vesayet girişimi, bu darbe girişimi karşısında geri adım atmayan o gecenin en büyük kahramanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olacağız.
0: Evet.
1: Bu yaşanan girişim ve bunun başarılı olmaması yoğun bir toplumsal bütünleşmeye, devletin kendisini yeniden organize etmesine, 15 Temmuz'dan sonra yaşadıklarımızı bir düşünelim. Yani Karabağ'ın özgürlüğüyle 15 Temmuz'un alakası yoktur diyen bence yanılır. Suriye'de gerçekten toplumsal bütünlüğünü, birliğini, kardeşliğini artıran bir gelecek inşası sürecinde olmakla 15 Temmuz'un ilgisi yok diyen yanılır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla 15 Temmuz arasında irtibat yok diyen yanılır. Libya'da aynı şekilde bütün oranın talan edilmesine karşı asil bir duruş sergileyen milletimizin, ordumuzun kahramanlığı bununla 15 Temmuz arasında ilgi yok diyen yanılır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen bir ay sonra sınır ötesi başlattığımız harekatlarla terör tehdidinin Anadolu'ya, bünyemize zarar vermesinin de önüne geçen bir büyük atılım içerisine girdik. Bir ordu düşünün, içerisinde sızmış olan hainlerin darbe girişiminden hemen bir ay sonra dünyadaki teröre karşı en büyük operasyonlardan birini organize ediyor. Yani burada şöyle düşünmek gerekir. 15 Temmuz'u hain FETÖ darbe girişimiyle birlikte oluşturan o enerji Türkiye üzerinde öyle bir yüktü ki sadece kurumlara sızan hainleriyle değil, aynı zamanda düşünsel ve fikri planda oluşturdukları algılarla da o kadar ağır bir yük ve bir karabasan niteliğindeydi ki 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin samimiyetiyle, gayretiyle, kahramanlığıyla bunun parçalanması hem bu fiili yüklerden kurtulmamıza hem de önümüzde yeni bir dönemin açılmasına vesile oldu. Peki. O yüzden diyoruz ki 15 Temmuz şuurumuzun tam da kalbinde yer almalı. Neye ihtiyacımız varsa o 15 Temmuz ruhundadır. Birliktelik, kardeşlik ve Türkiye'nin ve bölgemizin geleceğini güçlü şekilde inşa etmektir.
0: Peki. Şimdi son iki dakikamız. 10. yılında çok kritik bir eşik olarak görülüyor 15 Temmuz anmaları. Bu çerçevede bakınca toplumsal hafızada bir kurumsallaşma oluşturulması gibi bir önemli noktaya dikkat çekiliyor. Ama bir yandan da şu var. Yani FETÖ gibi benzeri yapıların tekrardan böyle bir şeye kalkışamaması, o gücü bulamaması için yapılması gerekenler. Son iki dakikada bunu değerlendirelim. Tabii bununla ne tür ilgili, adımlar atmak lazım?
1: Bununla ilgili yapılan en büyük dönüşüm aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Evet. Sivil siyasetin, iradenin, milletin denetiminde olan siyasi gücün Türkiye'de kurumlara, süreçlere hakim olmasıdır. Yani burada eskiden bürokratik vesayet, işte yargı vesayeti, askeri vesayet bunlardan ülkemiz çok çekti. Ve bütün bu birikimin oluşturduğu aslında sonuç 15 Temmuz'a Türkiye'yi götürdü. Hı hı. Buradan reform niteliğinde en büyük çıkış sivil siyasetin tüm süreçlere hakim olmasıdır. Bunu başarmış olmamız Türkiye'nin geleceği bakımından önemlidir. Şimdi bununla birlikte iç cephemizi her vesileyle güçlendirerek, Türkiye'nin gündemini, ölçeğini sürekli büyüterek bir NATO zirvesi geçirdik. Yani düşünün, 10 sene önce darbe tehdidiyle birliği, kardeşliği hedef alınmış bir ülkeden tüm dünyanın güvenlik konusunda, terörle mücadele konusunda paradigma ortaya koyan, düzen veren bir ülke ve evet, bütün bu konuların işte tartışıldığı, o gece hedef olan külliyede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşandığı bir noktaya. Bu 10 senede büyük bir kurumsal dönüşüm, büyük bir siyasal kapasite inşa ettiğimizin en açık göstergesidir. Ama millet olma şuuru da bir siyasi gündemi nesiller itibariyle aktarabilme kabiliyetidir. Yani eğer arkadan gelen nesiller de bu aynı gündemi takip edebiliyorsa, neyle mutlu olunduğundan, neyle sevinildiğinden, neyin takip edildiğinden bir ortak istikamet görüyorsa, burada millet olma şuuru perçinlenmiş demektir. Bu törenlerle ve niceleriyle de bu şuuru gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet. 15 Temmuz'u 10. yılında birçok noktada anma etkinliğiyle konuşuyoruz, takip ediyoruz, yayınlarımızda değerlendiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu saat dilimi itibariyle AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'le konuştuk. Saat 15 itibariyle de Meclis Genel Kurulu'ndaki 15 Temmuz özel oturumunun başlamasını bekliyoruz. O gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün kullanım devri bitmiş bir yapı olduğunu söyledi. Kiev'e hareket etmeden önce Polonya'da konuşan Fidan, FETÖ'nün uluslararası kirli odaklarla işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Örgütün yurt dışında rehin tuttuğu bir kitlenin varlığına da dikkat çekti.
1: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp, gerçek, hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip, vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
0: 15 Temmuz etkinlikleri gün boyu devam etti. Darbe girişiminin 10. yılında şehitleri anmak, yaşananları unutturmamak için İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Köprüsü'nde yürüyüş düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşların katıldığı bu yürüyüşe farklı farklı illerden de gelenler oldu.
2: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş. O gün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler, şehitler anılıyor. Öte yandan farklı illerden gelenler de bu alma yürüyüşüne destek veriyor. Tam bir demokrasi vurgusu yapılıyor. Herkesin ellerinde Türk bayrağı, birlik beraberlik mesajları veriliyor. Sabah saatlerinden itibaren tam da şu an bulunduğumuz noktada bundan 10 yıl önce gece saatlerinde darbeciler köprüyü tutmuştu. İlk başta kimse ne olup ne bittiğini anlayamadı. Tanklar, askeri araçlar, bir güvenlik alarmı mı vardı, bir ihbar mı vardı? Önce bu soru gündeme geldi ama kısa süre sonra işin aslı ortaya çıktı. Bu bir darbe girişimiydi. Bu bir kalkışmaydı. Hemen darbe girişimine karşı koyan polisler önce köprüye geldi ve sonrasında vatandaşlar. Gece boyunca darbecilerin ateşi hiç kesilmedi. Saatler ilerledikçe bu ateş gücü arttıkça vatandaşların kararları da bir o kadar artıyordu. Burayı asla bırakmadılar ve artık sabah saatlerinde gün aydınlandığında darbecilerin gücü kırılmıştı. Tam da bu noktada silahlarını yere koydular, teslim oldular, ellerini havaya kaldırdılar ve artık buradaki direniş kırıldı. Farklı yerlerde, İstanbul'un ve yurdun farklı köşelerinde de tablo aynıydı. Artık vatandaşların da katkısıyla zafer kazanılmıştı ve bu girişim engellenmişti. İşte o günden beri her 15 Temmuz'da köprü o günün anısına, o gün şehit olanların anısına böyle etkinliklere sahne oluyor. Şu sırada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül de bu etkinliğe katılıyorlar. Her ilçede gün boyunca farklı programlar, farklı etkinlikler var. Biz de yavaş yavaş köprüyü yürümeye devam ediyoruz. Tabii Mustafa Özdemir kameraman arkadaşım hemen karşımda şu an bir aracın üzerinde. Ben de onu takip etmeye çalışıyorum. Genci, yaşlısı, herkes unutma, unutturma sloganıyla buradaki yürüyüşe katılıyorlar. Amaç o gün yaşananları, o gün meydana gelenleri bundan sonraki nesillere anlatmak. Sabah erken saatlerde artık burada toplanmaya başladı vatandaşlar. Binlerce, belki de on binlerce kişi bir araya geldi ve hem hüzünle, çünkü o gün hayatını kaybedenleri, şehitleri anarak, ama bir yandan da gururla bu yürüyüşe devam ediyorlar.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
5: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ege ve Antalya'da sıcak havayla kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riski artıyor. Açık alanda ateş yakılmamalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaşıyor. Özellikle 11 ile 16 saatleri arasında yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşten uzak durmalı. Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise ani sağanaklar nedeniyle kaygan yollar ve yerel su baskınlarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda son finalist bu akşam belli olacak. Yarı finalde kupayı kazanma hasretini 60 yıl sonra noktalandırmak isteyen İngiltere ile üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev mücadele Atlanta'da oynanacak ve ABD'li hakem İsmail Elfas düdük çalacak. İngiltere-Arjantin yarı finali bu akşam saat 22'de başlayacak.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü ve yıl dönümü nedeniyle mecliste bir de tören planlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende karşılanacak. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet, nedir törenin ayrıntıları?
1: Koran, kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyoruz. Bugün gün boyu Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 15 Temmuz darbe girişimini, bu girişiminde şehit olanları, gazileri anmak için bir araya gelindi. Farklı törenler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören salonuna geçecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte birer konuşma gerçekleştirecekler. Erdoğan'ın bu konuşmada FETÖ ile mücadeleye bir kez daha önemli bir alan açmasını bekliyoruz. Bu mücadelenin sürdüğünü ve mücadelede hangi aşamaya gelindi buna değinmesini bekliyoruz. Artık çok kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kıtasıyla karşılanacak. Ardından Numan Kurtulmuş'la beraber, meclis başkanıyla beraber tören salonuna geçilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ilk programı, ama bundan sonra başkent Millet Bahçesi'ne geçecek Erdoğan ve orada binlerce, on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek bir miting havasında gerçekleşecek bir etkinlik olacak. O etkinliğe katılacak Erdoğan ve akşam saatlerinde orada da önemli bir konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmalarda FETÖ ile verilen, FETÖ'ye yönelik verilen mücadeleye değinmesi beklentisi var. Daha önce yaptığı konuşmalarda Erdoğan FETÖ ile mücadelede önemli bir aşama kat edildiğini söylemişti, ancak mücadelenin bitmediğine de vurgu yapmıştı. Zira son dönemde emniyet güçlerince yapılan operasyonlar da bunu gösteriyor. Bir yandan FETÖ ile mücadelede Türkiye hangi noktada, sadece yurt içinde değil yurt dışındaki operasyonlara da değinmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre sonra tören başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ve konuşmalara geçilecek. Bu konuşmalardan gelen son dakika bilgilerini de aktarmayı sürdüreceğiz.
0: 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasıyla direnen Assubay Ömer Haris Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Darbe girişiminin 10. yılında şehit Assubay Ömer Haris Demir'in mezarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından kente giden vatandaşlar Haris Demir için dualar etti, gözyaşı döktü. Ömer Halis Demir'in o gece talimat aldığı isim dönemin özel kuvvetler komutanı emekli kor general Zekai Aksakallı'ydı. Aksakallı da kahraman şehidi mezarı başında andı. Assubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi özel kuvvetler komutanlığını ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci general Semih Terzi.

0: Diye öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ediyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz ile sivil imam Hakan Çiçek'in ABD'de bulunan ailelerinin de tüm masrafları örgüt tarafından finanse ediliyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yılı geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
0: 15 Temmuz'dan bu yana 10 yıl geride kaldı. Peki bugüne kadar neler değişti? Türkiye'nin güvenlik yapılanmasında ne gibi değişiklikler oldu? Darbe girişiminin bölgesel ve uluslararası boyutları nasıl okunmalı? Bir konuğumuz olacak, durumu değerlendireceğiz. Uluslararası güvenlik uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Alptekin yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Alptekin NTV yayınına.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. 10 yıl geçti. Türkiye açısından bu darbe girişiminin en önemli sonucu ne oldu?
2: Türkiye açısından öncelikle Türkiye'nin bir kendine yönelik bakışında değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Türk devletinin devlete bakışı, millete bakışı, kurumlarına, en başta da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bakışı hem ciddi bir yeni kavramsal dönüşümden geçti hem de ciddi mekanizmalar dönüşümüyle gerçekten hem güvenlik alanında hem kurumlar arası iletişim alanında ciddi bir dönüşüm yaşandığını söyleyebiliriz. Dış politikada bunu çok gözlemlenebilir olduğunu söyleyebiliriz. Ama bürokrasi içerisinde çok fazla bizlerin dışarıdan görmediğimiz ama hissettiğimiz dönüşümler de var. Bu başlıkları tabii tek tek hepsini açmamız mümkün.
0: Tabii. Farklı örgütlerin içine sızmış bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde var, Emniyet Teşkilatı'nda var, istihbarat yapılanmasında tabii önemli değişikliklere gidildi bu darbe girişiminin ardından. Ne dersiniz, Türkiye bugün benzer tehditlere karşı daha hazırlıklı olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Daha hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz, ben de bu kanaatteyim. Çünkü evvela bence Türkiye artık darbeler döneminin sonuna geldi. 15 Temmuz darbe girişimiyle, kalkışmasıyla. Biz her ne kadar siyaset bilimciler olarak darbeler konusunda kalem oynatsak da, vatandaşımız, halkımız ciddi bir feraset sahibi olsa da, halen daha Türk toplumu içerisinde darbeler hakkında kafası karışıklar, aklı karışıklar vardı diyebiliriz. Gerçekten de 15 Temmuz'a kadar bir ordunun seçilmiş yönetime karşı, hükümete karşı, milli iradeye karşı silah kullanarak, tanklar yürüterek, uçaklar uçurarak bir gövde gösterisinde bulunması ne anlama gelir? Bu nerelere varabilir? Bu konuda aklı net olmayan bazı kesimler vardı. 1960 darbesinden beri bizim bir darbe lanetimiz de vardı, hatırlarsınız. 10 yılda bir karşımıza çıkan, bazen muhtıralarla bazen doğrudan ordunun yönetimine el koymasıyla ve 15 Temmuz günü gerçekten darbenin nasıl bir lanet olduğu, nelere varabileceğini çok net bir şekilde görmüş olduk. Biz bunu gördük ama darbe aklından geçirenler de buradan bir ders çıkardı. onlar da gerçekten darbeye kalkıştıklarında nelerle karşılaşabileceklerini FETÖ örneğinde görmüş oldular. Bu anlamda ben 15 Temmuz'u Türkiye'nin son darbe kalkışması olarak adlandırıyorum.
0: Evet.
2: Hem bizler gerçekten darbe noktasında kafası karışık olanlar varsa bile onlara net bir şekilde bu kanıtı gösterme imkanı bulduk. Hem de gerçekten de darbeye niyetlenebilecek kesimler ciddi bir gözdağı bulmuş oldu bu 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla.
0: Şimdi bu 10 sene içerisinde tabii adım adım örgüt tasfiye edildi, sorumlular cezalandırıldı, kişiler belirlendi, kurumlarla ilişkileri kesildi. Uzun da bir süre tabiden bahsediyoruz. Ne dersiniz? Yurt dışındaki yapılanmaları hala devam ediyor mu? Nasıl görüyorsunuz?
2: Örgütün yani FETÖ adıyla andığımız Fethullahçı terör örgütünün çok büyük oranda artık operasyonel varlığı yurt dışında. Türkiye içerisinde şunu da söyleyelim. Yani bu örgütle mücadele 15 Temmuz'la başlamadı. 15 Temmuz belki de örgütün hayatta kalabilmek adına, bekası adına son çırpınışıydı. Ama örgütle mücadele daha önceye gider. Eski Genelkurmay Başkanlarımızdan, işte İlker Başbuğ 2012'den itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örgütle neredeyse tek başına mücadele ettiğini anlatmıştı bir mülakatında. Ama tabii devletin görünür görünmez mekanizmaları bu terör örgütü, FETÖ elemanlarını bürokrasinin içerisinden bulup, yakalayıp, ihraç etmeye, devleti bunlardan temizlemeye 15 Temmuz öncesinde de başlamıştı. Ama 15 Temmuz'dan sonra örgüte dair kafası karışık olanlar da tüm yalınlığıyla örgütü görünce bu süreç hızlandı. Hem TSK içerisinde, hem emniyet içerisinde, hem adliye, hukuk bürokrasisi içerisinde ve neredeyse tüm bürokraside ve hatta bürokrasi dışında da medyada, eğitim kurumlarında, finans sektöründe örgütün bütün aparatları tek tek söküldü, atıldı. O kurumsal altyapısı tek tek parçalandı ve örgüt Türkiye içerisinde köklerini kaybetti. Çünkü bir eğitim kurumlarıyla çok genç yaşta çocukları aralarına alabiliyorlardı, radikalize edebiliyorlardı. İki, finansman ağıyla, finans kuruluşlarıyla, bankalarıyla da, şirketleriyle de ciddi bir finansman ve gelir elde edebiliyorlardı. Bunları kaybedince örgütün Türkiye içerisinde çok fazla tutunabilme imkanı kalmadı. Ama 15 Temmuz'dan sonra ki çıkış öncesinde başlamıştı. Özellikle Batı ülkelerine doğru bir göç yaşadı. Bu örgütün militanları, üyeleri Batı ülkelerine özellikle göç ettiler. Oralarda halen daha varlıklarını bazı gölge oluşumlarla sürdürüyorlar. Araştırma kuruluşları, medya kuruluşları. Ama çok zayıf. Gerçekten de internet siteleri
0: Hala
2: haricinde çok da
0: kalıntıları,
2: bir
0: bir takım
2: varlıkları
0: izler
2: yok.
0: var mı sizce? Ne dersiniz?
2: Tabii dışarıda, yurt dışında halen daha varlıkları var. Halen daha özellikle Türkiye'den çıkmış, kaçabilmiş olan üyeleri oralarda o dayanışma ruhunu yaşatmaya çalışıyorlar. Birbirlerini motive etmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'de kökleri olmayan bu örgütün kolları dışarıda olsa da Türkiye açısından artık bir beka meselesi değildir. Ama belki de Batı ülkeleri yavaş yavaş bu örgütün farkına varacaklar. Çünkü geçtiğimiz günlerde örneğin Chicago'da örgütün charter okullarına yönelik bir soruşturma başladı ve örgüt ceza da aldı bu sebeple. Çünkü gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi onlarca okulla, kültür merkeziyle aktif olan bir hareket, bir örgüt haline gelmiş oldu bu. Hakeza Güney Afrika'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar varlığını sürdüren bir örgüt. Türkiye bugünden itibaren artık açıkçası çok fazla yurt içinde değil ama özellikle örgütün diaspora ağlarına daha fazla odaklanmakta. Ben Türkiye'deki mücadelenin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki gözümüz açık olmalı millet olarak, devlet olarak ama Türkiye içerisinde ciddi bir mesafe kat edildi. Ama örgütün yurt dışındaki kollarıyla mücadele bundan sonra asıl mücadele eksenini oluşturmaktı.
0: Şimdi tabii 10 sene geçti, dile kolay, uzun da bir süreden bahsediyoruz ve o darbe girişiminin ardından Türkiye istihbarata, örneğin sınır ötesi operasyonlarına artık daha fazla ağırlık verdiği bir dönem oldu. Sizce bu hain darbe girişimi Türkiye'nin güvenlik politikalarında ne gibi değişikliklere neden oldu?
2: Tabii Türkiye'nin özellikle yurt dışına yönelik bakışında 15 Temmuz bir kırılma yaşattı. Türkiye o dönemde Batı medyasında da çok yazıldı, çizildi bu konu. Acaba eksen mi değiştiriyor diye. Tüm o tartışmaların sebebi aslında şuydu. 15 Temmuz darbe girişimini yürüten o zeka, o akıl diyelim. Evet, Türkiye içerisindeki kurumlarda varlardı. Çok sayıda maalesef, genel demek istemiyorum onlar ama TSK içerisinde sızmış isimler de vardı. Ama bir de Adil Öksüz gibi isimler. Bu isimler darbeden, darbe kalkışmasından çok kısa bir süre önce Batı ülkelerinden buraya geldiler. Ve sonrasında kaçabilenler tekrar Batı ülkelerine sığındılar. Ve sonrasında Türkiye'nin ısrarlı taleplerine rağmen Fethullah Gülen başta olmak üzere pek çok örgüt yöneticisi, açıkçası hiçbirisi Türkiye'ye iade edilmedi. Bu Türkiye'nin Batı ile arasındaki ilişkileri bir gözden geçirmesine sebep oldu. Hatta darbe gecesinde bile, o kalkışma gecesinde bile gerçekten de durum netleşene kadar pek çok Batı başkenti sessiz kaldı. Gidişatı önce test etmeye çalıştılar. Ne zamanki kalkışmanın başarısız olduğu anlaşıldı, o zaman Batı başkentlerinden destek geldi. Bu Türkiye ile Batı ülkeleri arasında ciddi bir kırılma yaşattı. Bakın geçtiğimiz haftaki NATO zirvesinde halen daha o kırılmayı onarmaya çalışıyoruz. Tabii o hükümetler gitti, başka iktidarlar geldi Batı başkentlerinde. Sonradan gelenlerin bir kısmı geçmiştekilerin hatalarını anladılar ve bunu ikrar ettiler. Örneğin Amerikan Başkanı Donald Trump da Biden yönetimini, Obama yönetimini Türkiye'ye yönelik haksız tavırlarından, davranışlarından dolayı sık sık eleştirdi. Ama halen daha bu problem tam anlamıyla çözülmüş değil. Çünkü halen daha Batı başkentlerinden FETÖ'yle mücadelemize yönelik ciddi bir destek gelmemekte. İade taleplerimiz maalesef halen de karşılıksız kalmakta.
0: Batı başkentlerinden bahsettiniz. Şimdi önemli bir konu tabii Batı ülkelerinin davranışında bir kırılmadan bahsettiniz. Şüphesiz Türkiye'nin bu durumdaki kararlı tutumu, duruşunun büyük etkisi var. Ve tabii terörist elebaşı da hayatını kaybetti. Ne dersiniz, hala bir destek söz konusu mu yoksa azalarak bitmeye doğru gidiyor mu? Son olarak bunu sormak isterim.
2: Bence FETÖ aparatı artık onu kullanan istihbarat servisleri açısından da önemini yitirdi. Açıkçası ne yapacaklarını bilemediklerini düşünüyorum bu örgütle. Çünkü çok şey bilen elemanlar, üyeleri var bu örgütün. Fethullah Gülen başta olmak üzere. Fethullah Gülen öldü. Ama halen daha hayatta olan örgütün üst kademesinde önemli isimler var. Bu isimler Avrupa'da, Amerika'da yaşıyorlar. Bu isimlerin Türkiye iadesi yeni bilgiler Türkiye açısından getirebilir. O sebeple de bu aslında bir külfet haline gelmiş durumda. Ben ne yapacaklarını bilemediklerini düşünüyorum. Ve bu operasyonel ağı da nasıl yönlendirebileceklerini bilmiyorlar. Çünkü FETÖ'nün Türkiye dışında da çok ciddi bir ağı vardı. Eğitim kurumları vardı. Binin üzerinde eğitim kurumu vardı. Ve bunlar çok büyük oranda özellikle Türkiye'deki Maarif Vakfı tarafından devralındı. Asya'da, Afrika'da, hatta Avrupa'da pek çok bölgede bu kurumlar artık Türkiye ile barışık, gerçekten de bizim kültürel diplomasimizi, yumuşak gücümüzü sürdüren kurumlar haline geldi. O sebeple yurt dışındaki ağırlığı da çok azaldı bu örgütün. Batı istihbarat örgütleri açısından bence bir yük haline geldi örgüt. Ama buna nasıl bir nokta koyacakları konusunda henüz karar vermiş değiller. Belki de örgütün azala azala bitmesini düşünecekler. Bir yandan da olur da Türkiye içerisinde bir siyasi çalkantı yaşanırsa, başka bir karmaşa, bir kaos ortamı çıkarsa, belki o zaman örgütün Türkiye'ye geri dönebilmesi adına bir sürede olsa standby'da, uyur pozisyonda bekletilmesinde fayda görüyor olabilirler.
0: Sayın Alptekin, şimdi yayının başında şöyle bir ifade kullandınız. Bence bu son darbe girişimiydi Türkiye için dediniz. Şüphesiz 10 yıl önceki o gece, uzun geceye döndüğümüz zaman Türk vatandaşının nasıl tepki verdiğini, milli iradeye nasıl sahip çıktığını hatırlıyoruz hemen. Böyle bir gece gerçekleşmişti. Siz vatandaşların o geceye dair refleksini, bir anda meydanları doldurmasını, tankların karşısında durmasını nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani sosyal bilimciyiz. Genellikle büyük kavramlardan bahsediyoruz. Tarihi referanslar veriyoruz. Ama bazen bizler de öz eleştiri yapalım. Sokaktaki insanı ihmal edebiliyoruz. Onun ne derece belirleyici olabileceğini ihmal edebiliyoruz. Ben kendim tanıklığımla aslında o anlamda bir öz eleştiri de yapmış oldum o gece. Pek çoğumuz bunları gördük. Dışarıda olmayanlarımız da aslında sonradan medya aracılığıyla gördüler. İnsanların son nefeslerini vereceklerini bile bile gerçekten de darbeye karşı durabilmeleri, hatırlayalım. Yani gerçekten de işte Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki süs havuzunda abdest alarak kurşunlara yürümeleri, hakeza o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde kurşunlara yürümeleri çok çok akıllardan çıkabilecek bir şey değil. Benim kendi tanıklığım da şuydu. O akşam gerçek mermiler, patlamalar yaşanırken bir de hemen her yerde sonik patlamalar yaşanıyordu biliyorsunuz. Uçakların ses hızını aşacak hızla giderek bir patlama efekti oluşturdukları durumdu. Ama tabii bunu bilmiyorduk. Vatandaşlar da bilmiyordu. Herkes bomba düşüyor zannediyordu. Çünkü gerçek bombalar da düşüyordu etrafa. Ama benim de gördüğüm kadarıyla tüm o olaylarda insanlar kaçışmak, saklanmak yerine oldukları yerde durup şehadet getirdiler. Yani galiba ölüyoruz deyip şehadet getirdiler. İşte o zaman ben şunu düşündüm. Yani demek ki gerçekten de bizim bu eskiden duyduğumuz Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan o hikayeler gerçekmiş. Bunlar hikaye değilmiş. Gerçekten de bizim insanımız kendi canından daha çok değer veriyormuş milletine, ülkesine, vatanına. Bunu görmeye ihtiyacımız vardı bence. Yani kendimizi tanımadık, kendimizi unutmuştuk belki de. 15 Temmuz bize biraz kendimizi, yani ülkemizi, milletimizi, ferasetimizi hatırlattı. Bu da bence çıkarmamız gereken en önemli ders oldu. Hem biz sosyal bilimcilerin, siz medya mensuplarının ve tabii ki siyasetçilerimizin, karar alıcılarımızın, bürokratlarımızın gerçekten de millet bize kendisini 15 Temmuz'da en net haliyle göstermiş oldu.
0: Uluslararası güvenlik uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Alptekin, teşekkür ederiz yayına katkı için.
2: İyi yayınlar dilerim, teşekkürler.

0: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerden biriydi. Darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı odaya adeta kurşun yağdırdı. O çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu.
1: Gördüğünüz gibi atılan bombalarla camlar tamamen paramparça olmuş durumda ve birçok da kanıt var. Ne kadar şiddetli geçtiğini bu çatışmanın, ne kadar şiddetli geçtiğini de bir göstergesi. Tamamen parçalanmış kurşun delikleri, bombalardan dolayı kırılmış cam parçalarını burada görmek mümkün. Onlarca kurşun izi var. Buralarda kurşun izi var. Otomatik silahlarla buranın tarandığını çok net bir şekilde görüyoruz. Parçalanmış bir ayna, kurşun deliği, dışarıdan gelen bir kurşun deliği buraya isabet etmiş. Hemen duvara baktığımızda yine 4-5 tane mermi izi görmek mümkün. Bu masa büyük bir olasılıkla bu mobilya buradaki koruma polisleri tarafından siper amaçlı kullanılmış. Çünkü bu radada mermi izlerini görmemiz mümkün. Kanepede de yine çok sayıda kurşun izleri var. Dolabın kapağını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da bir kurşun izi var. Yine hemen karşıda izler de burada devam ediyor. İçeride yine parçaları görebiliyoruz. Kurşunlar işte gördüğünüz gibi buralarda. Yine kalın perdelerde de bu izleri görmemiz, daha net bir şekilde görmemiz mümkün. Bu kapıda mesela gördüğünüz gibi zorlanmış, bu kapıyı da kırmışlar, parçalamışlar. Hemen burası da balkon kapısı. Bir grup koruma bu odada kalıyor. Darbe yanlısı askerler buraya ulaşmak istiyorlar. İşte buraya ulaşmak için de kapıyı kırıyorlar. Gördüğünüz gibi kapı tamamen kırılmış durumda. En yoğun çatışmalar bu noktadaydı. Burası korumaların bu odada toplandığını düşünüyoruz. Çeşitli noktalarda kapıya ateş açılmış, içeridekileri etkisiz hale getirmek için kapı kırılmış. Gördüğünüz gibi kapının bir bölümüne büyük bir olasılıkla tekmeyle kapıyı açmak için kırıldığını ve daha sonra bu içeri girildiğini görüyoruz. Burası korumaların kaldığı bina, cam komple kırılmış durumda, bomba atıldı buraya. Bu yüzden kırılmış durumda. Kısa sürede bir yangın çıktı ve bombanın şiddetiyle de gördüğünüz gibi yerde kayrak taşları parçalanmış, duvarlarda çatlakların oluştuğunu, hasarların oluştuğunu gördük. Tabii bu çatışmaya karşı ateş de geliyor korumalar tarafından. İşte o karşı atışın da izlerini burada görmek mümkün. Hemen yan binada çatının üstünü görüyorsunuz. Burada mermilerden dolayı kırılmış yerler var ve yine merdiven altındaki yerde de yine kurşun izlerini görmek mümkün.
0: Darbe girişiminin önemli adreslerinden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten verdiği ilk mesajında halkı meydanlara, havalimanlarına davet etmiş. Sonrasında da İstanbul'a gelmek için yola çıkmıştı. Ancak o saatlerde havalimanı darbecilerin işgali altındaydı. Sonrasında yaşananlarsa Fethullahçı teröristlerin umudunu tamamen tüketti.
2: İstanbul Atatürk Havalimanı 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli durakları arasındaydı. Fethullahçı teröristler hava trafik kontrol kulesini işgal ederek İstanbul'un diğer şehirlerde, Türkiye'nin de dünyayla bağlantısını kesmeyi amaçlamışlardı ama yapamadılar. Hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar.
3: 15 Temmuz'un en kritik noktalarından hava trafik kontrol kulesindeyiz. Darbeci askerler o gece kuleye girdi, çalışanları etkisiz hale getirdi, kontrolü ele geçirdi. Uçuşlar durduruldu. Amaçları hava sahasını tamamen kontrol altına almaktı. Ancak özel harekat polisleri devreye girdi.
4: Saat 11.30 gibi kuleye İki tane polis eşliğinde yaklaşık 6-7 kadar asker geldi. Ülkenin huzur ve selameti için ordunun göreve el koyduğunu bildirdi. Artık sizin göreviniz bitti. Ordu üstlenecek gibi şeylerle bize görevi bırakmamızı istedi. Kalkışları durdurun gibi talimatlar vermeye başladı.
5: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
2: İşgal girişiminin yaşandığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten verdiği ilk mesajla birlikte bir saat bile olmadan on binlerce kişi havalimanına gitti. Korkuları daha da artan teröristlerin açtığı ateşte Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez şehit oldu. 57 yaşındaki Zekeriya Bitmez 4 çocuk babasıydı. Mahir Ayabak ise henüz 16 yaşındaydı.
6: Bu kadar zaman oldu mu ki? Çünkü benim için daha dün gibi. Acısı öyle. Yani o acı bitmiyor.
2: Kule emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla 4 saat sonra tekrar devletin kontrolüne geçince teröristlerin tüm planları alt üst oldu. Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak havalimanına indi. Havalimanı işgal girişimi davasında 159 sanık yargılandı. 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
0: 48 yaşındaki Musa İlhan, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde kalbinin yakınına isabet eden kurşunla vuruldu. Mermi tehlikeli bir yerde olunca çıkartılamadı ama İlhan bir şekilde yaşamına geri döndü.
7: Yıl 2016, 10 yaşında bir kızım vardı. O gün hiç gözümü kırpmadan koşa koşa gittiğim gibi bugün de 10 aylık bir kızım var. İnanın şimdi olsa sizi temin ederim yine koşa koşa giderim.
2: Kalbinin yakınına kurşun isabet etti. Ölümden döndü. 15 Temmuz gazisi Musa İnan 2016'dan beri kalbindeki kurşunla yaşıyor.
7: Kalbe yakın olduğu için çıkarmadılar. 10 yıldır böyle yaşıyoruz. Öyle bir yerde kalmış ki yani 2 milim yukarı kaysa hayatımı, fonksiyonlarımı tamamen kaybedebilirmişim.
2: İETT'de çalışan Musa İnan askeri hareketliliği görünce evine yakın olan Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Protesto gösterisi yaparken açıdan ateşte yaralandı.
7: Girer girmez ateş etmeye başladılar. Tabii beklemiyordum böyle bir şeyi. Koşar gibi kaçmaya başladım. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Vurulduktan sonra yanındaki arkadaşın kendisini siper ettiğini göğsümle aynı zamanda bana tampon yapıyor tişörtümün tersiyle. Bunları hatırlıyorum.
2: Doktorlar kurşun kalbe yakın olduğu için ameliyatı riskli buldu. Musa İnan hayatta kaldı ve vücudu bir şekilde mermiyle yaşamaya alıştı.
7: Ağır spor yapamıyorsun, yüzemiyorsun, fazla koşamıyorsun. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Bu kurşun vücuduma isabet etmiş olabilir ama benim ruhuma asla zarar veremedi. Vatan sevgime, bayrak sevgime, Kur'an sevgime asla zarar veremedi.
0: O gece yaralananlardan biri de Vahide Şefkatlioğlu'ydu. Şefkatlioğlu aynı zamanda o gece eşini de kaybetti. Sonra da bir tankın altında kaldı. Ağır yaralanan 48 yaşındaki kişi ameliyat geçirse de tedavi süreci hala devam ediyor.
8: Bu araç 15 Temmuz gecesinin en çarpıcı izlerinden biri. O gece tanklar önlerine çıkan otomobilleri ezerek ilerledi. Olay anında sokaklara çıkan çok sayıda kişi de tankların altında kaldı. Tıpkı Şefkatlioğlu çifti gibi. Vahide Şefkatlioğlu gazi olurken eşi Şefik Şefkatlioğlu şehit oldu.
9: Bir anda insanlar koşmaya başladılar ve tankın paletlerinden ateş açmaya başladılar. Tabii ben tankı görmedim. Ve eşim de şey dedi, hadi biz de bariyerlerden atlayalım dedi. Tabii ben eşime dedim, sen üstten atla, ben alttan geçeyim dedim. Ve eşim zaten ayağını koydu, ben elimi alttan koydum. Tank üstümüzden geçti.
10: Darbe girişimi haberini alınca eşiyle birlikte sokaklara çıktı. Ama karı koca İstanbul Esenler'de tankın altında kaldı. Ağır yaralanan Vahide Şefkatlioğlu toplam 48 ameliyat geçirdi.
9: Bir çocuğun ablayı kurtaralım kurtaralım dediğini duydum. Sonra işte beni arabaya koydular. Tabii iki bacağım da kopmuştu. Bilincim kapanmadı sadece. Sadece gözlerim kapandı ve ben o çocuğun her söylediğini duyuyordum. İşte ilk gördüğümde tabii ki teşekkür ettim. Diyorum ya her zaman Allah razı olsun.
10: Bir başka karşılaşmada darbe girişimi yargılamasının yapıldığı mahkemede yaşandı. Vahide Şefkatlioğlu altında kaldığı tankın sürücüsüyle de yüzleşti.
9: Beni ezen bir erdi. Adı Ömer'di. Benim oğlumun adı da Ömer. Yani inanın o kadar acı bir şey ki. Yani evladınız yani. O da sizin evladınız. Ben de ona şunu söyledim. Karşı karşıyaydık. Vatan haini olmaktansa sen de kendini öldürseydin vatan kahramanı olsaydın demiştim. Hiçbir şey söylemedi. Başını yere eğdi. İnanın onun için bile üzüldüm. Çünkü o da bu vatanın evladı.
10: Darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de acısı hala taze. O zamanlar 3 çocuğuna sarılan ve teselli olmaya çalışan Şefkatlioğlu, şimdilerde şehit dedelerinin kahramanlığını torunlarına anlatarak büyütüyor. Tedavi süreci ise hala devam ediyor.
0: Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Çalışkan darbe gecesini anlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere karşı vatanını savunurken korumalarından biri şehit oldu.
11: Darbeciler makineli tüfeklerle, tank atışlarıyla güvenlik güçleri ve sivilleri şehit etti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaşananların her anına tanıklık etti. Sabaha kadar çatışmanın içindeydi.
12: Zorla polislerin silahını alıyorlar dediği anda ben olağanüstü bir şey olduğunu düşündüm. Odamda ceketimi giyerken şu talimatı verdim. Hem telefonla hem telsizle. Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek. Gerekirse silahını kullanacak. Bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık. İstanbul'da 27 farklı noktada çatışma ortamı oldu.
11: Çalışkan Atatürk Havalimanı ve kulesi abluk altına alındığında ölüm emri verdiğini söyleyerek darbecilerden kurtardıklarını anlattı. 15 dakika içinde kule darbecilerden temizlendi.
12: Ölüm emri verdim defalarca. Özel harekat şube müdürümüze ve havalimanı şube müdürümüze telefon ettim ben. Telefondaki talimat şu: arkadaşlar ölün, öldürün, ne yaparsanız yapın 15-20 dakika içinde kulenin ele geçirildiği cevabını istiyorum sizden.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu sıralarda törene katılıyor. Ayrıntılar için hemen Ahmet Örsoğlu'na dönüyoruz. Ahmet.
13: Evet Koran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da katıldığı ilk program olacak bu. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. Gün boyu farklı etkinlikler, anma programları gerçekleştirildi. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören kıtası tarafından karşılanıyor. Bu törenden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tören alanına geçilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte gerçekleştirilecek bir program olacak. Bu programda hem Numan Kurtulmuş hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan birer konuşma gerçekleştirecekler. Bir video gösterimi olacak. Her iki konuşmada da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de neler değişti, hangi kurumlarda değişiklikler oldu, FETÖ ile mücadele ne durumda, tüm bunlara ilişkin bir kısa özet yapmasını bekliyoruz. Yine gün boyu farklı yerlerde etkinlikler gerçekleştirildi demiştik. Bu etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ilk etkinlik, ilk tören olacak. Ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'ne gidecek ve orada on binlerce kişinin katılacağı bir etkinlik olacak. Orada kürsüye çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki etkinlik önemli. Zira hükümet kadrosunun tamamı, bakanlar, milletvekilleri, diğer siyasi parti liderleri bu etkinliğe katılacaklar. Elbette etkinlikte verilecek mesajlar önemli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki FETÖ ile mücadele operasyonlarına değinmesi, beklentisi söz konusu. Biraz önce ifade ettim. Kısa bir özet yapmasını bekliyoruz. Ancak Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadele bitmedi, aksine devam ediyor. Sinsi bir örgüt ifadesini kullanmıştı. Şu sıralarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini karşılamaya gelenlerle kısa bir sohbet gerçekleştiriyor ve kısa süre sonra tören alanına girecek. Meclisteki tören Kur'an tilavetiyle başlayacak. Ardından bir video gösterimi olacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından sonra Erdoğan kürsüye çıkacak. Sadece Ankara'da değil, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde anma törenleri gerçekleştiriliyor elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu etkinliklere dair de mesaj vermesi beklentisi var Korhan.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu aktardı. Bir yandan da canlı görüntüler ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Hemen yanında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı bizzat karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beraberindekilerle birlikte şu anda selamlaşıyor ve resmi az önceki görüntüleri de ekrana getirirsek eğer resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı. Tören kıtasıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kendisine refakat etti ve dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkıp kameraların karşısında geçip bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmasında tabii FETÖ ile mücadelede önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Zira 15 Temmuz Garbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Her sene yapılan bir anma töreni ki o 10 sene önceki o uzun geceyi, o kanlı darbe girişimini hatırladığımız zaman darbecilerin hedefindeki yerlerden bir tanesi de, ana hedeflerinden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Yani milletin iradesinin yansıdığı o yerdi. Zaten alçak uçuşlarla, o F-16'larla bölgede hedef aldıkları yerlerden biri de meclisti. Meclisi bombalamışlardı o gece. İşte darbe girişiminin önemli hedeflerinden biriydi örgüt için. O yüzden her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni düzenleniyor ki o gecede Ankara'da olanlar, meclise yakın olanlar, milletvekilleri bir an önce meclise gitmiş ve meclisin sığınağına inmiş. Meclisin sığınağında da olsa bir oturum gerçekleşmiş ve bu durum değerlendirilmişti milletvekilleri tarafından. Dolayısıyla örgütün ana hedeflerinden biriydi. Şimdi yönetmen arkadaşım beni uyarıyor. Ekrana gelen bu görüntülerde canlı görüntüler. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Partililer etrafında, 15 Temmuz gazileri yine bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene davet edildi. Tekrar daha fazla ayrıntı için töreni yerinde takip eden arkadaşımız Ahmet Örsoğlu'na gidelim. Ahmet.
13: Koran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenler önemli. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ancak o gün yaşanan, 10 yıl önce yaşanan acılar hala taze. Şehit aileleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Gaziler meclisteler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isimlerden bazıları da şehit aileleriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelerle yakından ilgilendi. Belki de o günleri anlamak için, bir kere daha görmek için fotoğraflar, videolar oldukça önemli. Bu nedenle mecliste bir video gösterimi ve fotoğraflardan oluşan sergi alanı da oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalardan sonra sergi alanını da gezmesi bekleniyor. Zira o alan karanfillerle donatıldı. 15 Temmuz gecesi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin pek çok önemli vurgu var.

0: saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 15 Temmuz programı başladı. Birazdan Kur'an tilavetine geçilecek. Ardından 15 Temmuz video gösterimi düzenlenecek, gösterilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz günü saldırıların hedefi olan noktalardan bir tanesiydi. Meclis açık değildi. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değillerdi ama milletin iradesinin tecelli ettiği bu bina FETÖ'cülerin hedefindeydi. Pek çok saldırı gerçekleştirildi F-16 savaş uçakları tarafından. Bu saldırıların pek çoğu meclisin farklı noktalarında infilak etti. Bu patlamalar gerçekleşti. Bugün bile Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edildiğinde o gün yaşananlar unutulmasın, ne yaşandığı net bir şekilde görülsün diye bazı noktalar o patlamanın izlerini gösterir vaziyette. Bugün gençler geldiğinde, çocuklar geldiğinde o alanı görüyorlar ve o alanlar gençlere anlatılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da patlamaların yaşandığı yere konuşmalardan sonra gitmesi yönünde bir beklenti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte Kur'an tilavetinden sonra Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirecek. Erdoğan bugün aslında bir makale de kaleme aldı. O makalede FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya vurgu yaptı. Türkiye'de hala irili ufaklı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Emniyet içinde, asker içinde, askeriye içinde bazı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu operasyonların devam etmesi yönünde bir vurgu yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında. Erdoğan kökünü kazıdık ifadesini kullanmıştı. Geçen 10 yıllık süre zarfında eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadelemizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tavizsiz bir kararlılıkla sürdürdük dedi. Çünkü devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdu dedi Erdoğan. Bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi. Ancak buraya bir parantez de açtı Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte aklımızdan asla çıkarmamamız gereken şu yalın gerçeği bir kez daha hatırlatmakta fayda var dedi Erdoğan. Yaşanan 10 yıl önce başlamış ve bitmiş bir mücadele değil hatırlatmasında bulundu. Bir hatırlatmada da biz bulunalım. Yaklaşık 3 gün önce gerçekleştirilen bir operasyonda Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasından bahsediyorum. Bu kazaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmaya ilişkin gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının daha önce FETÖ ile iltisaklı olduğu açıklandı Adalet Bakanlığı tarafından. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte FETÖ ile devam etmesi beklenen mücadeleye değinmesini, yine o vurguya değinmesini bekliyoruz. Bununla beraber Erdoğan, FETÖ ve benzeri sinsi yapıların devletimize ve milletimize yeniden tasallutunu engellemenin yegane yolu 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak ve bu bilinci gelecek nesillere de aktarmaktan geçiyor ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün yaptığı açıklamada yine Erdoğan bununla birlikte FETÖ ve benzeri tüm odaklarıyla, terör odaklarıyla olan savaşımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz dedi. 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var cümlesi de önemliydi. Bugün elbette Ankara'daki tek tören bu olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'ne gidecek. Orada büyük bir alan oluşturuldu. Alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Yine FETÖ ile mücadelede o gece 10 yıl önce Fethullahçı terör örgütü örgüt üyelerini durdurmaya çalışan ve şehit olan vatandaşlarının fotoğraflarının yer aldığı bir alan oluşturuldu. Yine gaziler 2000'den fazla gazimiz var. Onlar da terör örgütü üyelerini durdurmak için büyük bir mücadele vermişlerdi. o gece pek çok 15 Temmuz gazisi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katılıyorlar aynı zamanda. Girişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da onlar karşıladılar. Bununla beraber şehit yakınları yine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler. Başkent Millet Bahçesi'ndeki törene de katılacaklar. Şunu da bir kere daha hatırlatalım. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında 253 vatandaş ne yazık ki şehit olmuştu. Fethullahçı terör örgütü üyelerini durdurmaya çalışırken kimi bir tankın önünde, kimi silahla yaralanmıştı, kimi bir helikopterden, kimi de bir F-16'nın attığı bir bomba nedeniyle hayatını kaybetti. O gece 2737 vatandaş da gazi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitlere, şehit ailelerine yönelik mesaj vermesini bekliyoruz bugün konuşmasında, ama aynı zamanda gazilere de seslenecek, bunu da hatırlatmakta fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Fethullahçı terör örgütü üyelerinin saldırdığı, hedef aldığı noktalardan biriydi. Milli egemenliğe yapılan bir saldırıydı bu aynı zamanda. Saldırı gerçekleştikten sonra o gece hızlı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri, grup başkanları, grup başkan vekilleri, meclis başkanı hızlı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş, oturumu açmışlardı ve aslında bu darbe girişimine karşı ilk büyük ses Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden verilmişti. O yüzden burası sembol noktalardan biri. Bu nedenle Ankara'daki en önemli törenin burada gerçekleştirileceğini söylersek doğru bir ifade kullanmış oluruz. O yüzden buradan verilecek mesajlar oldukça önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne F-16'lardan atılan birkaç bomba isabet etti. O bombalardan kimi meclisin bahçesine, kimi giriş kapısına, kimi de genel kurul binasının olduğu alanın çatısına isabet etti. Bugün bile arkamıza dönüp baktığımızda, meclisin içinde görev yaparken bile o saldırının izlerini net bir şekilde görebilmek mümkün. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezmeye gelen gençler, çocuklar, ziyaretçiler o alanları görerek 10 yıl önce neler yaşandı, bunları bir kez daha anıyorlar, anma imkanı ediniyorlar. O gece yaşananlara aslında ışık tutuluyor bir nevi. Bununla beraber yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan sergi alanını gezmesini de bekliyoruz. O sergi alanında yüzlerce fotoğraf var. O fotoğraflar aslında 10 yıl öncesini hatırlatıyor. Fotoğrafların kiminde bir tank var, tankın üstünde vatandaşlar var. Darbecilere ait tank vatandaşlar tarafından durdurulmuş. Yine o fotoğraflardan bazılarında vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü var. Saldırının F-16'lardan atılan bombaların yarattığı tahribat var. O geceye ait tüm izler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan alanda vatandaşların ziyaretine açıldı. Saldırıyı uğrayan tek nokta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi değildi elbette. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yine 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan noktalardan biriydi. Fethullahçı terör örgütü üyelerinin amacı şuydu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamını ele geçirmek. Bu nedenle farklı taktiklerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alındı. Önce külliye F-16'lar tarafından hedef alındı. İki ayrı saldırı gerçekleştirildi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Bu saldırıda ne yazık ki 31 vatandaşımız şehit oldu. Yine o noktada 180'den fazla kişi gazi oldu. Yine yaralanan pek çok kişi vardı. Ama Fethullahçı terör örgütü üyeleri bununla yetinmedi. Yine 6 tank gönderildi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Külliyeye çıkan 4 farklı ana güzergah var. Bu güzergahlara M60 tipi tanklar konuşlandırıldı ve o tanklar vasıtasıyla o gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ele geçirilmeye çalışıldı, ama vatandaşların direnişiyle, emniyet güçlerinin, Cumhurbaşkanlığı koruma ekiplerinin direnişiyle bu gerçeğe dönüşmedi. Bunun üzerine iki helikopter Cumhurbaşkanlığı külliyesine inmek istedi ama Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri buna geçit vermediler. Aynı zamanda hem asker içinde hem de emniyet içinde, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı içinde yuvalanan ama kimliği bilinmeyen terör örgütü üyelerine yönelik de bir mücadele verildi o gece. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında tüm bu mücadeleye, sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarındaki mücadeleye değinmesini bekliyoruz. Bundan sonra elbette Fethullahçı terör örgütüne yönelik atılacak adımlar, atılması beklenen adımlar yine bugün Erdoğan tarafından dillendirilecek. Zira istihbari bir yapılanmadan bahsediliyor. Artık terör örgütünün yapı değiştirdiği, farklı isim ve kurumlar adı altında faaliyet göstermeye başladığına yönelik bazı emareler var. Bu emarelere değinmesi beklentisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Ahmet Özsoğlu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an henüz başlamış 15 Temmuz töreninin ayrıntılarını aktardı, hem de 10 sene önceki o kanlı darbe girişiminin, o gecenin kısa bir özetini yaptı Ahmet Özsoğlu. Ekrandaki kişi, kürsüdeki kişi Profesör Doktor Safi Arpaguş, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı. Az önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ardından dua kısmına geçildi. Ellerin havaya kalktığını, semaya kalktığını ve dualar okunduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanlarında şehit ve gazi yakınları var. Yine aynı şekilde kalabalığa baktığımız zaman sadece şehit ve gazi yakınları yok. Milletvekilleri orada. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Hemen yan tarafına baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz töreni dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualar edildi ve birazdan önce Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilecek. Ekranı ikiye böldü arkadaşlarım. Sol tarafta da gün içerisinde çok farklı noktalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Ankara'da, İstanbul'da o hain darbe girişiminin izlerinin olduğu, kahramanlık destanlarının yazıldığı hemen her noktada etkinlikler vardı. Ekranın sol tarafında da o etkinlikleri görüyoruz. Bir yürüyüş gerçekleşti bugün. İrade bizim, zafer bizim mottosuyla, sloganıyla vatandaşlar bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüdü. Dediğimiz gibi bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören başladı. Törenle ilgili de daha fazla ayrıntı için saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
16: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklık kuzeyde 2-3 derece artıyor. İstanbul'da hava daha nemli olmaya başladı. Hava biraz bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa 32 derece. Antalya'da rüzgar daha kuru esecek, sıcaklık 36 derece. Marmara'da hava az bulutlu, Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'da hava açık, Eskişehir 28, Kayseri 31, Konya 30 derece. Ege'de, Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 35-36, Kütahya'da ise 26 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgarın hızı saatte 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Zonguldak'ta yağış kısa süreli, Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars arasında bazı saatlerde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 28, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da ise sıcaklık gölgede 39-40 derece.

Bir tarafta kahramanlığın fevkalade yüksek derecede ortaya konulduğu, diğer tarafta da herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canından feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. O gecenin her bir dakikası fevkalade önemli hatıralarla doludur. Ama sonuç itibariyle o gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu. 15 Temmuz'un ortaya çıkmasında, bu kahramanlık destanının yazılmasında da hiç şüphesiz çok fazla şey söylenebilir ama müsaadenizle 5 önemli gücün altını çizmek isterim. Bu 5 güç bir araya geldiği için böylesine büyük bir destansı mücadele ortaya çıktı. Her şeyden evvel birinci önemli gücümüz siyasi liderliğin gücüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor, en karanlık saatlerinde az evvel de izlediğimiz gibi milletimizi bir televizyon kanalına bağlanarak "Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın, direnin ve bu adamlara haddini bildirin" mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi içinde siyasi liderlikle halkın arasında kurulabilecek sıcak mesajların hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ben bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı. Vaktinizi almamak için kısa geçiyorum. Hiç şüphesiz o gecenin ikinci büyük gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki başkanı olan İsmail Kahraman Bey tereddütsüz bir şekilde meclisi toplantıya çağırarak meclisteki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla birlikte büyük bir demokratik direniş de ortaya konulmuş oldu. Çok sayıda milletvekili arkadaşımız ulaşabildikleri yerden hızla meclise gelerek meclisin oturumunu başlattılar ve meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama meclisin toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu, milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu. Üçüncü büyük gücümüz, artık millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleriydi. Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi. Tabir caizse bir tecdidi imanla sokaklara çıkarak "Ya Allah, Bismillah" diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi. Minarelerden yükselen bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi. Dördüncü büyük gücümüz ise hiç şüphesiz bütün bu

0: süreç içerisinde tereddütsüz ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir tarafa bırakarak, hiç tereddüt etmeden ölümü göze alarak sokağa çıkan milletimizin gücüydü, kalabalıkların gücüydü. Milletimiz aslında bu sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş oldu. O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyasının o gece bu sınavdan olumlu bir şekilde sınavı verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 10. yılda daha serin kanlı bir değerlendirme yapmak durumundayız. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen, devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmadığı, olmaması gerektiği gerçeğidir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Devlet 86 milyonun hepimizin ortak şemsiyesi, hepimizin manevi gücü, hepimizin sığınağıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında çoğu zaman şahit olduğumuz darbe teşebbüslerinde de gördüğümüz gibi devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Devlet millete Allah rızası için milletin verdiği oylarla hizmet edilecek bir makamdır. Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlara bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu FETÖ'cü hainlerin nasıl zayıflattığını, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerden temizlendikten sonra çok daha iyi şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla kurumların gücü, şeffaflık, açıklık ve kurala bağlı bir sistem anlayışından geçmektedir. Yine aynı şekilde güçlü devlet anlayışı derin demokrasi geleneğiyle ve hukukun üstünlüğüyle taşlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız milli bekamızın temel şartıdır. Eğer o akşam tereddütsüz siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak milletimiz milli dayanışma bilinciyle sokaklara çıkmamış olsaydı belki sonuç farklı olacaktı. Sözlerimi tamamlarken Türkiye'nin yolunun, bundan sonraki yolunun bu ve benzeri çıkardığımız dersleri çok iyi çalışarak, daha da güçlendirerek yolumuzu açmak odanı geçtiğini düşünüyorum. Bizim yolumuz kardeşliği büyüten bir yoldur. Bizim yolumuz adaleti tahkim eden bir yoldur. Bizim yolumuz meşru siyaseti zenginleştiren, genişleten bir yoldur. Ve bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Bu çerçevede, bu istikamette yürürken yolumuzu daha hızlı ve daha güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevin de önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin de fevkalade yol göstericiliğiyle başladığımız terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni güçlü bir anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki terörsüz Türkiye ile ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız. Tekrar bu töreni teşrif ettiğiniz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu millet kıyamete kadar başıdik, kıyamete kadar kardeşçe, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hiçbir emperyalist gücün sözüne kulak asmadan güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Allah milletimizi baki kılsın, devletimizi baki kılsın. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'un 10. yılı töreni nedeniyle kürsüdeydi. Mecliste bir tören düzenleniyor ve bizzat meclis başkanı duanın ardından konuşmasını gerçekleştirdi. O geceye atıfta bulundu Numan Kurtulmuş. O gece yaşananları hatırlattı. Neydi? Meclis toplantıya çağrılmıştı. İsmail Kahraman'a, dönemin meclis başkanına teşekkür etti. İsmail Kahraman o gece milletvekillerini apar topar meclise, iradeye sahip çıkmaya çağırmıştı. Kot pantolonlarıyla buraya geldiler. Milletvekillerimize teşekkür ederiz dedi. Ve o oturum gerçekleşirken meclis bombalandı dedi Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kürsüye çıktı. Dinliyoruz.
2: Siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yeni Kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan, yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'un 10. yıl töreninde konuştu, kürsüdeydi. Önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dedi. Konuşmasına böyle başladı. Meclise teşekkür etti. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'na bugün şehit ve gazi yakınları da vardı yanında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Önce Numan Kurtulmuş konuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi. Şimdi de törene gelenlerle selamlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan çıktıktan sonra da Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'ne gidecek. Programı devam edecek Cumhurbaşkanı'nın. Oradaki alan oluşturuldu. Şehit olanların, vatandaşların fotoğraflarının olduğu yeri de ziyaret edecek. Her türlü kılığa girerek 15 Temmuz'da yedikleri sillenin rövanşı için ellerinden geleni yapıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri özetle böyleydi. Devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün kullanım devri bitmiş bir yapı olduğunu söyledi. Kiev'e hareket etmeden önce Polonya'da konuşan Fidan, FETÖ'nün uluslararası kirli odaklarla işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Örgütün yurt dışında rehin tuttuğu bir kitlenin varlığına da dikkat çekti.
4: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp, gerçek, hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP'den ve İYİ Parti'den de mesajlar geldi. O mesajlar geliyor şimdi ekranlara.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi, devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
6: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
1: Şehitleri anmak ve yaşananları unutturmamak için İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Köprüsü'nde yürüyüş düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşların katıldığı bu yürüyüşe farklı illerden de gelenler oldu.
7: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş. O gün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler, şehitler anılıyor. Öte yandan farklı illerden gelenler de bu anma yürüyüşüne destek veriyor. Tam bir demokrasi vurgusu yapılıyor. Herkesin ellerinde Türk bayrağı, birlik, beraberlik mesajları veriliyor sabah saatlerinden itibaren. Tam da şu an bulunduğumuz noktada bundan 10 yıl önce gece saatlerinde darbeciler köprüyü tutmuştu. İlk başta kimse ne olup ne bittiğini anlayamadı. Tanklar, askeri araçlar, bir güvenlik alarmı mı vardı, bir ihbar mı vardı? Önce bu soru gündeme geldi ama kısa süre sonra işin aslı ortaya çıktı. Bu bir darbe girişimiydi, bu bir kalkışmaydı. Hemen darbe girişimine karşı koyan polisler önce köprüye geldi ve sonrasında vatandaşlar. Gece boyunca darbecilerin ateşi hiç kesilmedi. Saatler ilerledikçe bu ateş gücü arttıkça vatandaşların kararları da bir o kadar artıyordu. Burayı asla bırakmadılar ve artık sabah saatlerinde, gün aydınlandığında darbecilerin gücü kırılmıştı. Tam da bu noktada silahlarını yere koydular, teslim oldular, ellerini havaya kaldırdılar ve artık buradaki direniş kırıldı. Farklı yerlerde, İstanbul'un ve yurdun farklı köşelerinde de tablo aynıydı. Artık vatandaşların da katkısıyla zafer kazanılmıştı ve bu girişim engellenmişti. İşte o günden beri her 15 Temmuz'da köprü o günün anısına, o gün şehit olanların anısına böyle etkinliklere sahne oluyor. Şu sırada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül de bu etkinliğe katılıyorlar. Her ilçede gün boyunca farklı programlar, farklı etkinlikler var. Biz de yavaş yavaş köprüyü yürümeye devam ediyoruz. Tabii Mustafa Özdemir kameraman arkadaşım hemen karşımda şu an bir aracın üzerinde. Ben de onu takip etmeye çalışıyorum. Genci, yaşlısı, herkes unutma, unutturma sloganıyla buradaki yürüyüşe katılıyorlar. Amaç o gün yaşananları, o gün meydana gelenleri bundan sonraki nesillere anlatmak. Sabah erken saatlerde artık burada toplanmaya başladı vatandaşlar. Binlerce, belki de on binlerce kişi bir araya geldi ve hem hüzünle, çünkü o gün hayatını kaybedenleri, şehitleri anarak, ama bir yandan da gururla bu yürüyüşe devam ediyorlar.
1: 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasıyla direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
8: ...15 Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
9: Dua ettik. Allah'ım tüm dikenli diken oldu. Allah'ın bize okunu göstermesin.
10: Kahramanı ve çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
8: Assubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı talimat üzerine harekete geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Assubay Ömer Halis Demir şehit edilişinin 10. yılında da unutulmadı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarını ziyaret etti.
11: Allah kabul etsin. Tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
12: Buruk hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
13: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
8: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
1: Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz ile sivil imam Hakan Çiçek'in ABD'de bulunan ailelerinin de tüm masrafları yine örgüt tarafından finanse ediliyor.
8: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
1: 15 Temmuz gecesi bir mücadelede hastane koridorlarında yaşandı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sağlık çalışanlarının zamana karşı verdiği çabayı da gözler önüne serdi.
8: O gece yalnızca sokaklarda değil, hastane koridorlarında da zamana karşı yarış vardı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri 15 Temmuz gecesi sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor.
14: Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Akşam saat 9-10 civarından sabah yaklaşık 5 sularına kadar 200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
8: Sadece nöbetçiler değil, evlerinde olan doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli de hastanelere koştu.
15: Biz o durumda 24 saat boyunca kesintisiz olarak acil serviste müdahale ettik. Benim hala kanlı gömleğim, kanlı spor ayakkabım hala evde durur, hala saklarım. Çünkü o günün anısına onu bırakmıştık.
8: 15 Temmuz'da sağlık ekipleri gece boyunca yüzlerce yaralıya müdahale etmek için aralıksız çalıştı.
1: Kurmay Albay Sait Ertürk darbecileri durdurmak için İstanbul'daki evinden çıktı. Mahmutbey'deki Topkule Kışlası'na gitti. Çünkü daha önce orada görev yapmıştı. Subayların çoğunu tanıyordu. Ertürk kışladan daha fazla tank çıkmamasını engelledi. Darbenin seyrini değiştirenlerden biri oldu. Ancak orada şehit düştü.
16: Polisleri arasınız abi.
17: Aradım abi.
16: Ne diyorlar?
18: Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk darbe haberini aldığında İstanbul Zeytinburnu'ndaki lojmanındaydı. Tankların 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan çıktığını duyunca hemen oraya gitti.
19: Gitmeliyim diyor. Oradaki o çocukların hayatın tehlikeye girmesine izin veremem. Şu anda ne olup bittiğinden habersiz işte IŞİD saldırısı, terör saldırısı diye kandırılan çocukların bu tehlikeye girmelerine izin veremem. O çocukları kurtarmak lazım. Gidiş sebeplerinden biri bu. Diğeri Tugay'ın sahip olduğu gücü bilmesi ve o tehlikenin önüne geçmek istemesi. Orada beni tanırlar, bilirler, ben onları ikna ederim diye gidiyor. Gerçekten de ikna ediyor aslında, ediyorlar. Karşısına çıkan herkesi soruyor kimden yana olduğunu, hain misin, devletten yana mısın?
18: Sait Ertürk'ün yanında albay arkadaşı Davut Ala da vardı. Ala 7 kurşunla yaralandı. Yanlarında bulunan polis memuru Serdar Gökbayrak da orada şehit oldu.
19: Sait ve Sait gibi bu işe uyanan, bu işi fark eden pek çok asker ama sokakta, ama kışlalarında, ama hava üslerinde bir mücadele verdiler. Eğer bu mücadeleyi vermeselerdi, esasında bir şeyler önceden kışlaların içinde durdurulmasaydı her şey çok farklı olurdu. Çok fazla can kaybı olurdu.
18: 47 yaşında şehit olan Sait Ertürk ardında bir eş ve iki kız çocuğu bıraktı.
20: 66. Mekanize Brigade Tugayı, Mukaddes Sancağı, Göbek Sıraçı sende.
19: Aslında hayatımızdaki en büyük boşluk Sait'in yokluğu. Şimdi eğer asker eşiyseniz, asker ailesiyseniz zaten bir şeyleri tek başınıza yapmaya, hayatlı bir anlamda tek başınıza başa çıkmaya alışkınsınızdır. Tek başınıza ev toplarsınız, tek başınıza ev yerleştirirsiniz. Çünkü eşiniz hep mesaidedir. Bazen tek başınıza doğum yaparsınız. Sait bu olaydan bir sene önce Afganistan'da görev yaptı, bir yıl. Şimdi diyorum ki keşke Sait Afganistan'da olsaydı. 10 sene hiç görmeseydim. Hatta sesini de duymasaydım, ben ayda bir kere telefonla konuşsaydım ama onun orada olduğunu, nefes aldığını bilseydim.
1: Henüz 16 yaşındaydı. 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'nda açılan ateş sonucu şehit oldu. Aradan geçen 9 yılın ardından Mahir Ayabağ'ın ailesi hala aynı acıyla, aynı özlemle onu arıyor.
5: Yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Mahir Ayabak 15 Temmuz darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri. Atatürk Havalimanı'nda açılan ateşte 16 yaşında hayatını kaybetti.
21: 9 senedir ne günleri sayıyorum ne ayları sayıyorum. Yani bakıyorum şimdi Mahir şehit olduğunda bebekler, bebek olan kızlar, küçük çocuklar hepsi genç kız olmuş, genç delikanlı olmuş, Allah Allah diyorum. Bu kadar zaman oldu mu ki? Çünkü benim için daha dün gibi. Acısı öyle. Yani o acı bitmiyor.
5: Atatürk Havalimanı İstanbul'da darbe girişiminin en kritik yerlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı piste inene kadar çatışmalara sahne oldu. Mahir Ayabak'la birlikte 57 yaşındaki 4 çocuk babası Zekeriya Bitmez şehit düştü. 159 sanık hakim önüne çıktı.
21: Zamanı geldi, sağlığımı kaybettim, çok kötü durumlarda oldum ama her şeye rağmen yine de sabah kalktım, Silivri'ye gittim. Aslında ben oraya giderken o insanları gördüğüm zaman tiksiniyordum. Gerçekten tiksiniyordum. Ama buna rağmen benim bu davaya sahip çıkmam lazımdı. Oğlumun davasının arkasında durmam lazımdı.
5: Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden görüldü. Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin 3 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1: 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adı yeğeninde yaşıyor. Aynı yıl dünyaya gelen ve bugün 10 yaşında olan küçük kız halası gibi polis olmak istiyor.
0: İsmini taşıdığım için çok gururluyum.
8: Gülşah Güler 24 yaşındaydı. Resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken özel harekatçı olmaya karar verdi. Yaklaşık 1000 kişinin girdiği sınavda 60. oldu, polislik görevine başladı. Ankara Gölbaşı'nda özel harekat komiser yardımcısıydı. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Aynı yıl şehit polisin yeğeni dünyaya geldi. Ona da şehidin adı verildi.
17: Zaten Gülşah şehit olduğunda eşim 4 aylık hamileydi. Daha cinsiyetimiz belli olmamıştı. Kız deyince herkes ağlamaya başladı. Her zaman diyorum Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu.
8: Muğla Marmaris'te yaşayan ve bugün 10 yaşında olan Gülşah halası gibi polis olmak istiyor. Küçük kıza ilçe emniyet müdürü Murat Karaman tarafından polis özel harekat üniforması hediye edildi.
22: İnşallah daha büyüdüğünü görürüz, polis olduğunu görürüz. Evet. Çok çalışama derslerim, tamam mı?
23: Çok mutluyum hediyesi için. Her zaman halamın yolunda gideceğini biliyor ve polis olacağımı da biliyor. O yüzden çok gururluyum.
1: 15 Temmuz darbe girişimi sayısız fedakarlıkla bastırıldı. O gecenin kahramanlarından biri de İsmet Hünük. Hünük darbe girişimine duyar duymaz hemen aracına bindi. İstanbul'da darbecilerin geçiş güzergahında olan Orhanlı gişelerine doğru hareket etti. Orada darbecilere direnen vatandaşlara saatlerce ateş açıldı. Hünük'ün kurşunlara siper olan aracı belki de onlarca kişinin hayatını kurtardı.
24: Oradaki o uğultu, o ses, insanların sesi, bağırışması, hani atmayın, etmeyin, o aklımda, halen de kulaklarımda uğultu yapıyor yani. Halen de kulağımda o şekilde o uğultu duruyor kulağımda. Yapmayın, etmeyin, din, halkın, vatandaşın uğultusu, bağırtısı, hani yaralıların şeyi, feryadı.
25: Askerler yönetime el koymuş.
26: Darbecilerin açtığı ateş, yaşamını yitirenler, yaralananlar. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar İsmet Hünük'ün aklından hiçbir zaman çıkmayacak. Otomatik silahlarla ateş açılırken aracının arkasına siper almasa belki de hayatta olmayacaktı.
27: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
28: Arabalar hareket!
26: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aracına atladı. Darbecilere karşı koymak için Orhanlı gişelerine doğru hareket etti.
24: Komutan emir verdi, ateş serbest dedi. Ateş serbest dedi, biz arka tarafımız böyle duvar, yer alçak, yol seviyesinden alçak bir şey var. Biz onun kenarına doğru geliyoruz böyle, ateş etmeye başladı asker. Benim bu arabamı, cam, hiçbir şey kalmadı. Delik deşik ettiler. Orada vurulanlar, bir genç bir kızımız vuruldu, şu anda felçli. Burada arabanın arkasında. Bu araba çok kişiyi kurtardı yani hoca. Siper oldu.
26: İsmet Hünük de kurşunların hedefi oldu. Polis ekiplerinin de yardımıyla hastaneye götürüldü.
24: Yaralanan arkadaşımız vardı orada. Ona müdahale ediyordum. Hani ben vurulduğumdan, yaralandığımdan hiç haberim yok. Doktor dedi ki sen dedi raporlusun. Sen git eve dedi. Yat dinlen dedi. Ben dedim yok. Benim bu kolum yoksa bu kolum var dedim.
26: O gece Orhanlı gişelerinde 6 kişi şehit oldu. 42 kişi yaralandı. Vatandaşların gece boyu süren direnişinin ardından artık darbecilerin gücü kırılmıştı. İsmet Hünük ve beraberindekiler geçiş güzergahını tıkamayı başarmıştı. Darbeciler özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya gitti. Kiev'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Fidan'ın Ukrayna ziyaretinde masada hangi konular olacak? Kiev'deki temaslarda Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair neler görüşülecek? Ayrıntıları ziyareti yerinde takip eden NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu aktardı.
1: Polonya sınırındayız, Şimşi kentindeyiz. Buradan demir diplomasi denilen o trene binilecek ve sonrasında Kiev'e ulaşılacak. Önemli bir ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir yıl aradan sonra yaptığı bir ziyaret ama zamanlama itibariyle neden önemli bunun ortaya konulması gerekiyor. Bir hatırlatalım geçmişte ne oldu. Yaklaşık bir ay önce Haziran ayında Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti. Vladimir Putin'le görüşmüştü. Sonrasında Ankara zirvesi olmuştu. NATO zirvesi. NATO zirvesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de ağırlamıştı. Orada Amerikan Başkanı'yla bir görüşme yapmıştı Zelenski. Türk tarafıyla görüşmeler olmuştu. Ve şimdi yeniden Kiev'e gidiliyor. Yeniden bir masa kurulabilir mi? Bu elbette ki önemli bir başlık. Vladimir Putin çok net. Bir kere sahadaki gelişmeler de var. Özellikle son bir ayda Ukrayna'nın Rus enerji altyapılarına yaptığı saldırılar var. Dağıtım tesislerine yaptığı saldırılar var. Pek çok bölgede enerji kesintileri yaşanıyor Rusya'da. Bu biliniyor. Dolayısıyla ikmal hatları da kesilmiş durumda. Ukrayna rüzgarı tersine döndürebilecek mi? Döndürüyor mu soruları gündemdeyken? Vladimir Putin acaba masaya gelmek konusunda bir irade sergileyebilir mi diye soru işaretleri varken tabii önemli noktalardan biri Rusya Devlet Başkanı geri adım atmıyor. Saldırılarına, misillemelerine devam ediyor Rusya. Böyle bir denklemde Hakan Fidan Kiev'e gidiyor. Masada hiç kuşku yok ki Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirilebileceği konusu olacak ama diğer taraftan önemli noktalardan biri Karadeniz'in seyri sefer güvenliği. Bu çok kritik bir konu. Bununla ilgili olarak tabii o saldırılar arttıkça oradaki trafik de azaldı. Gemilerin geçişi azaldı. Bütün bunlar Karadeniz'in güvenliğini etkilediği için de bir sorun. Yine masaya konulacak konulardan biri. Sadece bölge değil, elbette ki ikili ilişkiler de masada olacak. Acaba savunma sanayinde nasıl ilerleyebilir iki taraf? Bu da denklemin içerisinde, bu da konuşulacak konulardan biri. Bir önemli noktada serbest ticaret anlaşması. 2022 yılında imzalanmıştı ama bir türlü yürürlüğe girmemişti. İşte bu ziyaretten hemen önce Ukrayna parlamentosu o anlaşmayı onayladı ve sonrasında da Vladimir Zelenski'nin imzasıyla artık yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla 6.6 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi var. Yine bu da konuşulacak konular arasında. Önemli bir ziyaret. Biz takipteyiz. Gelişmeleri İsmail Kamit'le birlikte aktarmayı sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
10: Umran Oto Ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, Ankara güneşli 31 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Denizli boyunca sıcaklık 36-37 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ateş böceklerinin ışık yaydığı dönemdeyiz. Çocukken ateş böceği yakalayıp avcunuzun içine kapatıp parmaklarınızın arasından ışığını görmeye çalıştınız mı? Tam bu noktada önemli bir bilgi. Ateş böceği sanılanın aksine çok yumuşaktır. Dikkat etmezseniz avcunuzun içinde kolayca ezilebilir. Ateş böcekleri Antarktika hariç her kıtanın ılıman ve tropikal bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise tamamında park, bahçe, çayır, orman kenarlarında yaşarlar ve yaz akşamlarında görülürler. Bazı ülkelerde yıldız kurdu denilen ateş böceği uzaktan yanıp sönen ışık çizgisi gibi göründükleri için yıldırım böceği diye anılır. Işığın bir amacı vardır. Aslında dişi ateş böceği eş aramak için ışığını yakar. Işık kuyruk bölümünden çıkar. Buradaki hücrelerin salgıladığı enzim oksijenle tepkimeye girince ışık oluşur. Ateş böceği larvaları salyangoz, solucan ve sümüklü böcekle beslenirler. Salgıladıkları bir kimyasal maddeyle onları uyuşturup sonra yerler. Uyuşturduktan sonra yerler. Yetişkin ateş böcekleri ise nektar polenle beslenirler. Bazıları hiç beslenmezler. Ama bazıları da birbirlerini yerler. Eş aramak için ışık yakıyormuş gibi yapar, gelen ateş böceğini kolayca avlarlar. Eş bulma ve avlanma dışında savunma amacıyla da ışık yakarlar. Bu ışık avcılara lezzetli değilim, hatta zehirli olabilirim mesajı verir. Bir ateş böceğinin vahşi doğada genellikle yaklaşık 2 ay yaşadığını ekleyelim. Doğal alanlarda ateş böceği görürseniz aklınızda olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: 15 Temmuz nedeniyle İstanbul'daki Şehitler Anıtı en çok ziyaret toplayan noktalardan biriydi. NTV muhabiri arkadaşımız Osman Terkan da o noktada yayına hazır. Sözü hemen Osman'a bırakalım.
2: Korhan Varol, 15 Temmuz gecesinin aslında simge noktalarından biri burası. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Makamı. Şu anda Burak Seviç sizlere buradaki atmosferi göstersin. Bakın burada o gece 34 kişi şehit olmuştu, hayatını kaybetmişti darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda. Ve onlar anısına aynı zamanda yine 15 Temmuz gecesi şehit düşen 253 kişi anısına yapıldı bu anıt. 15 Temmuz Şehitler Makamı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışında yer alıyor. Şehitlik Parkı'na inşa edildi. Ve her şehit için de aynı zamanda bir selvi ağacı ve gül dikilmişti. O selvi ağaçları tabii geçen 10 yılda büyüdüler. Şimdi şöyle Burak Seviç'ten burayı da göstermesini isteyeceğim. Kenetlenmeyi, bir anlamda milletin birlik ve beraberliğini sembolize eden beşken plan ve çelik kubbe şeklinde tasarlanan bir anıt burası. Ve duvarlarda da işte o şehit düşenlerin isimleri yazılı. Ve sabah saatlerinden bu yana anma etkinlikleri kapsamında İstanbullular, Türkiye'nin yine dört bir tarafından gelenler burada şehitler anısına dualar okuyorlar, dualar ediyorlar. Ve tabii burada bulunma sebeplerinden bir tanesi de aynı zamanda o gecenin izlerini taşıyan müzeyi ziyaret etmek. Hafıza Müzesi, 15 Temmuz Hafıza Müzesi. Şimdi süremiz el verdiğince orayı da size göstereceğiz. Hem de çevredeki kalabalığı da göreceksiniz. Sabah saatlerinden bu yana bu kalabalık hiç azalmadı. Tam tersine her geçen saat, her geçen dakika daha da kalabalıklaşıyor. Sabah saatlerinde Şehitler Anısı'na bir yürüyüş düzenlenmişti Zincirlikuyu'dan. Buraya bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne o yürüyüşün, o koşunun ardından da İstanbullular da tabii ellerinde Türk bayrakları, yine üzerlerinde bugünün anlam ve önemini ifade eden sloganların bulunduğu tişörtlerle buraya geldiler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, burada bulunan anıtı ziyaret ediyorlar. Tabii dediğim gibi en yoğun ilginin olduğu noktaya da şimdi sizleri sokacağız. 15 Temmuz Hafıza Müzesi. Şöyle Burak Seviç'ten işte kalabalığın arasından müsaade isteyerek geçelim. Şimdi şöyle bir istatistik var. 2019 yılında, yani darbeden 3 yıl sonra burası açılmıştı. Açılışı yapılmıştı. Ve sonrasında da bugüne kadar, yani 2019 yılından bugüne 2 milyon kişiyi bu noktayı ziyaret etti. İşte bakın, devlet ve millet, huzur ve saadet yazısı sizi karşılıyor. Hemen Hafıza Müzesi'nin girişinde işte her yerden gelenler, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler. Hemen hızlıca gösterelim. Bakın, darbe gecesi yaşananları gösteren videolar duvarlara yansıtılıyor. Hemen burada

0: Darbecilerin o gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tanklar ve zırhlı araçlarla kapattığı gece trafiği kesmişlerdi. İşte o tanklarla burada vatandaşların üzerine sürerek o tanklarını ve araçları işte ezerek bir anlamda darbe yapmaya çalıştılar ama millet direndi, onlara izin vermedi. İşte burada o çetin direnişi sergileyen ve şehit olanların da ayakkabıları sergileniyor. Bakın gökyüzüne uzanan bir merdiven ve burada aynı zamanda o güne ait birçok izi bulabiliyorsunuz. İşte sabah saatlerinden bu yana da hem İstanbul'dan hem İstanbul dışından gelenlerin uğrak noktalarından biri de burası 15 Temmuz Hafıza Müzesi.
1: Aktardı 15 Temmuz Anıtı'ndan ve Hafıza Müzesi'nden yaptığı yayınını. Şimdi İstanbul'dan bir yayın noktamız daha olacak. Hemen Baran Bila'ya gidelim. Baran Bila'da deniz kenarında, İstanbul'da deniz kenarında bir kortej oluşturuldu. Baran, oradaki etkinlik hakkında neler aktarırsın bize?
2: 253 şehit anısına 253 tekne şu sıralarda Boğaz'da ve bir kortej oluşturdu. Ve benim biraz daha ilerisindeyiz. Hemen ayrıntıları Mustafa Özdemir'den göstermesini rica edeyim. Bakın, kıyı emniyetine bağlı tekneler, gemiler, öte yandan deniz polisi, sahil güvenlik, hepsi bir aradalar ve onları eşlik eden sivil tekneler var. Balıkçı tekneleri veya biraz daha büyük ebatta deniz araçları. Saatlerdir bu anı, bu korteji bekliyorlardı. Biz de şu an aslında bir teknedeyiz ve burada şehit yakınları var, gaziler var, onların aileleri var. Burada yapılan konuşmalarda, programda da bir kez daha o gün yaşananlar anlatıldı. Bir daha böyle bir olay meydana gelmemesi için o gün yaşananları hatırlamanın oldukça önemli olduğu vurgulandı ve sonrasında tekne demirledikten sonra burada kortej geçişi başladı ve teknelerde bir yandan şehit yakınlarını ve gazileri selamlıyorlar. Bu anlamlı, bu önemli etkinlik için Boğaz trafiğine bir süreliğine çift yönlü olarak ara verildiği de duyuruldu. Şu an görmek mümkün değil çünkü dört bir yandan şu an bulunduğumuz alanda farklı farklı gemiler var. Nene Hatun, Türkiye'nin en büyük acil müdahale kurtarma gemisi burada ve ayrıca sahil güvenliğe bağlı bir bayrak gemisi de bu kortej geçişi işine önderlik ediyor ve dediğim üzere çok sayıda balıkçı, onlar da denize açıldılar ve sirenlerini, kornalarını çalarak Türk bayraklarıyla önemli, anlamlı bir geçişe onlar da refakat ediyor. Gün boyunca farklı ilçelerde etkinlikler vardı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz'da alma etkinlikleri başladı, programları ve gece saatlerinde boyunca da devam edecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kortej geçişine biz de eşlik etmiştik. Ardından burada programlar sürerken bu anlamda bir farklı programda düzenlendi. Bakın yine kornalarını çalarak, sirenlerini çalarak buraya doğru yaklaşan tekneler olduğunu görüyoruz. Ve bir yandan da bir görsel şov, bir görsel şölen de oluşturuluyor. Birlik, beraberlik duygusu verilirken bu anlamda da oldukça güzel, oldukça renkli ve anlamlı görüntüler hemen karşımızda bulunuyor. Sol tarafta biraz daha büyük ebatta tekneler, gemiler olduğunu görüyorum. Sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı deniz araçları ile birlikte bir yandan bu anlamda kapsamlı tahsiliye botları, tahsiliye tekneleri de burada İstanbul Boğazı'nda hem sahildekileri hem de burada teknelerde bulunan şehit yakınlarını ve gazileri karşılıyorlar. Hava oldukça güzel. Herhangi bir sabah saatlerinden itibaren yağış yok. Hafif bir rüzgar var ancak rahatsız edici bir seviyede değil. Bu da aslında oldukça güzel, oldukça keyifli bir hava olarak karşımıza çıkıyor. Çok rahat böyle saatlerce etkinlik devam ediyor. Öncesinden hazırlıklar başlamıştı. Deniz trafiğinin kesilmesi için önceden uyarılar, çeşitli anonslar yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa mal vermemek adına ve bu anonsların ardından da işte geçit töreni başladı ve şöyle bir yaklaşık yarım saat daha devam etmesini öngörüyoruz. Köprüyü geçtikten biraz sonra şöyle bir yaklaşık 15-20 dakika sonra kortej oluşturuldu ve 253 tekne, gemi bu kortej korteji tamamlayacaklar. İlerleyen dakikalarda artık onların da bu korteji sonlandırdığını göreceğiz. Hemen karşımızda tahminim o yöndeki profesyonel ekipler. Bazen buradan seçmekte güçlük çekiyorum ama sirenleri yanıyor teknenin. Sirenlerini yakarak Türk bayraklarıyla kıyı emniyeti, sahil güvenlik, deniz polisi hepsi bir aradalar. Ve çeşitli bakanlıklara bağlı tekneler, birimler de burada. 15 Temmuz Derneği ile birlikte İstanbul Valiliği'nin koordine ettiği programlar bunlar. İletişim Başkanlığı da organizasyonlara destek veriyor. Şu an Boğaz'dan görüntüleri, manzarayı bu şekilde özetlemek mümkün. Birazdan yavaş yavaş rica edeceğim. Teknedeki atmosferi de şöyle bir ekrana getirmiş olalım yayınımıza son vermeden önce. Oldukça kalabalık tabii ki, biraz yürümekte biz de güçlük çekiyoruz ama şöyle ilerlediğimiz zaman şehit yakınlarını, gazilerini görüyorum. Aileleriyle buraya geldiler. 10 yıl önce yaşananlar, 10 yıl öncenin anısı halen oldukça taze. Şöyle özetliyorlar aslında yaşadıklarını ve şu an hissettikleri duyguyu. Üzgünüz, buruk bir hissimiz var ama bir yandan da gururluyuz şeklinde. O gün darbecilere karşı durmanın, o gün darbeye kalkışanlara karşı durmanın ne demek olduğunu bu sözlerle ifade etmiş oluyorlar. Bakın, beni uyardı Mustafa Özdemir. Hemen yan tarafta aslında şu an başka bir açıdan da daha net bir şekilde görebiliyoruz tekneleri. Buradan da var. Şu açıdan gösterelim ama aslında biraz daha ilerleyebilirsek biraz zor olacak belki açı olarak. Hemen şurayı da gösterelim. Bakın tabii farklı etkinlikler, farklı tekneler var demiştik. Hemen önümüzde bizleri selamlayan bir kıyı emniyeti. Evet, kıyı emniyeti botu görüyorum. Kurtarma operasyonlarında onlar da oldukça kritik görevler üstleniyorlar. Birazcık belki ışık olarak, açı olarak bizi zorlayacak ama karşıda Nene Hatun acil durum kurtarma müdahale gemisi var. Dev bir gemi. Son 10-15 yıldır Türkiye'nin Türk sularında, Türk karasularındaki önemli operasyonlarda, kurtarma operasyonlarında, tahliyelerde, karaya oturan gemilere müdahale edilmesinde oldukça kritik görevler üstlendi. Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de bu anlamlı geçişe eşlik eden mürettebatıyla gemiler arasında yer alıyor. Şu an kortej durdu. Kortej yolculuğuna ara verdi ve bu aslında selamlama geçişinin ardından kısa bir süre sonra yoluna devam edecek. Şu an etkinliğe, programda öne çıkan gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Baran bile aktardı İstanbul Boğazı'ndan, bir teknenin içinden gerçekleştirdiği yayını. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gideceğiz. Bir kez daha NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen yayına hazır. Yanında bir de konuğu var. Sözü Ahmet'e ve konuğuna bırakıyoruz.
3: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'un 10. yılı nedeniyle düzenlenen özel etkinlik tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. 15 Temmuz'la ilgili mesajlarını, yeni değerlendirmelerini paylaştı. Şimdi biz de hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hem de 10. yılında 15 Temmuz'u konuşacağız. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile birlikteyiz. Okan Müderrisoğlu, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenle sabahtan bu yana bir kısmını radyodan dinledim, bir kısmını canlı takip ettim. Hakikaten 15 Temmuz'un 10. yılında çok farklı yönleriyle konu işleyen yayınlar yaptın. Bugün iyi bir performans vardı.
3: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah o iyi performansı birlikte nihayetlendireceğiz.
4: Şu dakika diyorsun. Evet. Bana da bir misyon yükledin. Eyvallah. Evet.
3: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinledik birlikte. Ben çok kısa özetleyeyim.
4: Memnun olurum.
3: FETÖ hala tehdit. Unutmayacağız ve tetikte olacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Ben de birinci başlık olarak bunu not almıştım.
3: Evet. Şimdi ama ondan önce aslında sabahtan itibaren yaptığımız yayınlarda hep dikkatimi çeken bir değerlendirme akışı var bütün konuklarımızla. Ve bunun başında şu geliyor. 15 Temmuz aslında sadece bir darbe kalkışması değildi.
4: Çok doğru.
3: 15 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle vurgulayayım. Türkiye'yi sömürgeleştirmek isteyen güncellenmiş bir emperyalist projeydi, bir işgal projesiydi şeklinde bir değerlendirme var. Bununla başlayalım.
4: Benim öncelikli not aldığım başlıklardan ikincisini de söylemiş oldun. Bana da bir üçüncüsü kaldı ama önce bunu kayda geçirelim. 15 Temmuz Sevr'i tekrar büyütmeyi ve aynı şekilde Türkiye'yi sömürgeleştirmeyi hedefleyen emperyalist bir işgal projesidir diye çok net ve aslında sadece bir darbe teşebbüsü değil, daha büyük bir proje olduğunu ortaya koyan bir yaklaşım. Ben ona şöyle bir perspektif de ekliyorum. Hani Mavi Marmara olayı dahil olmak üzere yaşadığımız süreçlere bugün İsrail Siyonizminin Lübnan'da, Suriye'de, İran'da, Gazze'deki kanlı projesinin uygulamalarına baktığımızda istikrarsız, parçalanmış veya Siyonizmin yörüngesinde uydu devletler bu coğrafyada hedefleniyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi esasen Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail ekseninde devam ediyor gibi görünse de bu coğrafya ve bu coğrafyanın da asli unsurlarına dönük planlamaların bugünkü güncel versiyonunu ifade ediyor. 15 Temmuz'da işte onun 10 yıl önce sergilenen ve Türkiye üzerinde tatbik edilen versiyonuydu. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle hem o 253 şehidimize hem bu vatan için toprağa düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de hayırlı ömürler. Evet, kurşunlara gövdesini siper eden bu aziz milletin duruşu sayesinde o hain plan önlenmiş oldu.
3: Evet.
4: Bunu unutmamak gerekiyor.
3: Şimdi üçüncü başlığı sorayım o zaman. Çünkü benim başka sorularım var ama belki de yakaladık ortak noktayı.
4: En azından ben kendi perspektifimden paylaşayım. 15 Temmuz'dan alınan dersler boyutunu düşündüm ben. 7 Ağustos 2016 Yenikapı Ruhu ve Yenikapı Mitingi maalesef çok çabuk heba edildi. İktidarla muhalefet diye başlayan ama Türkiye'deki farklı muhalif unsurların da müdahil olduğu nedenle içi boşaltılmış bir ruh oldu açıkçası. Bir tür ruhsuzluğa dönüştürüldü ama hareket noktası itibariyle önemliydi. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı'na geçişe de zemin hazırladı ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Ve nihayet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devlet yönetimindeki çift başlılığı ortadan kaldırma ve bu nedenle alınacak her türlü önlemin ve Türkiye'nin geleceğine dönük atılacak her adımın bir uyum içinde hayata geçmesine ilişkin vurgusu vardı. O yüzden FETÖ'nün engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılı başlamıştır şeklindeki ifadesiyle de bitirdim ben o bölümü.
3: Aslında benzer bir cümleyi not aldım. O yeni kapı ruhuna belki atıfta bulunmak anlamında. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki konuşmasında bu emperyalizmin maşalarına o gece Gazi Meclis geçit vermedi dedi. Sonrasında meclisin Necip mensupları bundan sonra da milli egemenliği tehdit edenlere karşı aynı mücadeleyi verecek. Buna yürekten inanıyorum dedi. Yani aslında oradaki o birliktelik ruhunun bundan sonra da devam edeceğine
4: Kurtuluş
3: dair
4: bir... Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş bir meclis, gazi bir meclis. 15 Temmuz 2016 gecesi hemen şu arkamızdaki genel kurulunda bulunduğu ana binanın bombalandığı, hemen şu 50 metre ilerimizdeki meclisin dikmen kapısı dediğimiz nizamiyesinin girişinin bombalandığı, hemen yine arkamızdaki halkla ilişkiler binasının helikopterle makinalı tüfek ateşine tabi tutularak, hedef alınarak delik deşik edildiği anlar hepimizin hafızasında canlı. Bazı arkadaşlarımız burada hakikaten canlarını da tehlikeye atarak o süreçte müthiş bir gazetecilik örneği sergilediler. Şimdiye kadar darbelerin yanında duran o medya karakteristiği de 15 Temmuz 2016 gecesi milli medyanın önemini tescil ettiği gibi milli iradenin yanında da durarak bence çok onurlu ve gelecek adına da çok gururlu bir miras bıraktı.
3: Evet. Şimdi bu sene 10. yıl anma etkinliklerinde irade bizim, zafer bizim ana sloganı var. Oradaki irade bizim sloganının içini dolduran da 3 ana unsur var.
4: Çok doğru.
3: Bir liderlik iradesi, halkı direnmeye çağıran, ona uyan halkın iradesi, sokaklara çıkan ve her ikisini birden destekleyen devlet iradesi. Sonrasında da darbe püskürtüldükten sonra da bir devlet refleksi gördük. Bir sürü düzenleme yapıldı. Kurumlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. İhraçlar oldu, yargılamalar oldu. Hafta başından itibaren de yine yeni FETÖ operasyonları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rehavete kapılmama uyarısı var. Mücadeleyi kendi ifadesiyle söyleyeyim, tavsatmama uyarısı var.
4: Gardımızı düşürmeyelim
3: evet,
4: ifadesi
3: gardımızı
4: var.
3: Düşürmeyelim. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız.
4: Maazallah dedi, Allah muhafaza.
3: İfadesi var. Oradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Yani FETÖ veya benzeri yapıların benzer bir kalkışmasının önüne geçmek açısından yapılanları bir değerlendirirsek bundan sonra yapılması gerekenler açısından neler söylemek lazım?
4: Bugün farklı konuklarla yaptığım programda cevabını aramadığın sorulardan birisi de buydu. Ben değerli yorumları da dinledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ karantinaya alınmış olmakla birlikte tehlike hala devam etmektedir vurgusu üzerinden gidelim bunu. Çünkü Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne, yani devletin siyaset üstü aklını, hafızasını ve gelecek yürüyüşünü temsil eden o çok özgün ve çok az sayının hakim olduğu belgeye legal görünümlü illegal yapılarla mücadele eklendi. Şimdi bunu sadece FETÖ karakteristiği olarak okumayalım artık. Çünkü ille de FETÖ gibi devlete sızıp sonra da darbeye kalkışıp emperyalistlere maşa olan versiyonları yeniden karşımıza çıkmayabilir. O nedenle devlette liyakate, devlete bağlılığa ve elbette hareket noktası ne olursa olsun aidiyeti itibariyle devlet dışı herhangi bir otoriteyle ünsiyet tesis etmiş isimlerin devlette güç, yetki kullanmasına rıza ve hoşgörü göstermemek lazım. Dediğim gibi bazen FETÖ gibi organize güç olarak dışarıdan destekli bir darbeye teşebbüs eder. Bazen de FETÖ'nün 15 Temmuz'da yenilgiye uğratılmasından kendine göre ders çıkartarak yeni yöntemlerle ama yine devleti millete karşı ele geçirilmesi gereken bir araca dönüştürmek isteyenler olabilir. İnancınız, düşünceniz, memleketiniz, mezhebiniz, meşrebiniz ne olursa olsun aidiyetiniz devlete, devletin kurallarına bağlılık üzerine kurulmamışsa, bir liyakat yok ise ve orada aldığınız yetkiyi siz başka amaç ve hedefler için kullanmak üzere yedekliyor ve buna göre değişik kurumlardaki uzantılarınızla ekip içinde çalışıyorsanız bu da tehdittir. Devlet millete hizmetin aracıdır. Devlet ele geçirilmesi gereken bir aygıt değildir. O nedenle sadece FETÖ benzeri değil, ilhamını ister inanç sahikinden, ister siyasal başka sahikten alsın, devlette tek tipleşmeye ve devletin yetkisini başka amaç ve çıkarlar için kullanmaya asla ve asla rıza veya tolerans göstermemek gerekiyor.
3: Peki. Aslında bugünkü yayınlarımız boyunca benzer şeyleri, değerlendirmeleri, benzer cümlelerle dinledik. Ama bir şeye daha dikkat çekildi. Kurallar bütünü tamamen sivilleşmiş bir yeni anayasa ihtiyacı. İç cephenin tahkim edilip bu tür yapılara meydanı bırakmayan bir toplumsal yapı ihtiyacı. Bu çerçevede baktığımızda biraz önce söylediğim yeni anayasa, Türkiye Yüzyılı çalışmaları ama öte yandan terörsüz Türkiye'nin de aynı amaca hizmet edecek çok önemli bir nokta olduğuna dikkat çeken açıklamalar oldu. Bugün de aslında dünden gelen bir haberdi. AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme beklentisi
4: DEM
3: var.
4: DEM Parti İmralı heyeti evet, diye de bir isimlendirmesi
3: evet,
4: var.
3: Evet. Bir görüşme var. O çerçevede bir değerlendirirsek bugünkü görüşmeden yani programların gidişatına da bağlı ama o görüşmeden nasıl bir sonuç beklemeliyiz? Özellikle bu süreç yasalarıyla ilgili artık bir nihai noktaya gelme ihtimali var mı?
4: Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bitip buraya doğru gelirken farklı AK Partili milletvekilleriyle konuştuğumuz konu tam da buydu. Öncelikle bir küçük katkı vereyim. Senin şahsında
3: evet.
4: NTV'de değerli program paydaşlarımız da siyasi işler programına katıldığımda Barış Dostlar Hoca kıdemli Ankara gazetecisi diyor. Çok büyük bir misyon yüklüyor bana. Ben şimdi bu soru tarzından ve bugüne kadar ve bugünkü yayın dahil olmak üzere senin için de kıdemli kademeli diyeyim. Senin üzerindeki sorumluluk daha da artsın.
3: Teşekkür ederim.
4: Öte yandan gerçekten bu terörsüz Türkiye konusu ve yeni anayasa konusu Cumhurbaşkanı'nın ana mesajları içinde vardı. Meclis Başkanı'nın konuşmasını bitirirken de bu iki hususa özellikle dikkat çekti. Evet, eğer biz ebed müddet milletin iradesine göre şekillenmiş bir devlet arzu ediyor, demokrasinin kalitesinden, tahkiminden söz ediyorsak o zaman bu ülkenin geri dönülemez bir şekilde milli iradesiyle, sivil ruhla yaptığı ve geleceğe taşıyacağı bir anayasaya olan ihtiyacı devam ediyor. Ama Türkiye'de siyasi rekabetin ve tansiyonun yüksek olduğu anlarda büyük devlet projesi yerine küçük siyasi hesaplar gündemi öylesine kaplıyor ki ister istemez mesafe almak mümkün olmuyor. Ama soru terörsüz Türkiye ile ilgili olduğu için onunla tamamlayayım. artık 2 yıl oldu neredeyse. Ve hani örgütün feshi, lağvedilmesi, silah bırakması, Terörsüz Türkiye ile ilgili kurulan Milli Birlik, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu'nun raporu, yol haritası, örgütün silahtan arındırılması gerçekten çok önemli merhalelerden geçildi. Artık bunun adının devlet ve millet perspektifinden konulması gerekiyor. Yani bir çerçeve yasaya olan ihtiyaç çok belirgin ve bu işin hani tavsamaması, aşağıdaki ifadeyle söylüyorum, kabak tadı vermemesi, kimisine göre yılan hikayesine dönmemesi için artık çok net bir şekilde silah bırakan, silahtan arınmış, kendisini hukuk devleti normları içinde siyaset yoluyla, sivil toplum yoluyla ifade etmeye hazır ve niyetli olanlar bakımından örgüt üyeliği, işlediği suçlar da ayrı ayrı ele alınarak bir yol haritası oluşturulmalı. Yani bu topluma nasıl kazandırılacaksınız, bu devlette, bu millette nasıl bütünleşeceksiniz sorusunun cevabının artık çerçeveye bağlanması lazım. Bunun çerçeveye bağlanması komisyon raporunda örgütün silah bıraktığından ve arındığından emin olunması ve bunun teyit ve tesciline endekslenmişti. Ancak bu şarta bağlılık ister istemez bir kilitlenme durumu da yarattı. O nedenle denilecek ki işte bu çerçeve yasadır. Silahtan mutlak olarak arındırıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında varlığını sürdürmek isteyen, farklı görüş, düşünce ve ifade tarzlarına eyvallah, hukuk normları içinde, barış içinde bir arada yaşayarak her türlü siyasi rekabeti ve söylemi buraya dile getirmek üzere barışçıl yolla varsanız, işte size yol haritası, işte bütünleşmenin reçetesi, işte orta uzun vadeli entegrasyonun araçları. Buna uyum sağlamak için de işte o silahtan arındırıldığınızı, silahı bıraktığınızı teyit etmeniz lazım. Eğer onu bırakıyorsunuz, işte çıkış yolu, işte Türkiye'nin geleceğine birlikte yürüme ideali. Bu şarta bağlılığın bu şekilde esnetilmiş olması önemli. Yine içeriden edindiğim, yani meclisten, milletvekillerinden edindiğim izlenim de bu ay bitmeden bu kanun teklifini meclise gelip yasalaşması büyük bir beklenti ve buna göre de hazırlık yapılıyor.
3: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ediyorum.
3: Okan Müderrisoğlu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını birlikte değerlendirdik. Diğer konu başlıklarına da baktık. Evet, mecliste 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri tamamlandı. Şimdi Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşacağı bir başka etkinlikle Ankara'daki bölüm devam edecek. Biz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki konuşmasını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile değerlendirdik.
1: 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
5: ...15 Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
6: Dua ettik. Allah'ın tüm dikeni diken oldu. Allah'ın bir dokunu göstermesin.
7: Kahramanı ve çocuklarımızı görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
5: Assubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı talimat üzerine harekete geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Assubay Ömer Halis Demir şehit edilişinin 10. yılında da unutulmadı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarını ziyaret etti.
8: Tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
9: Gurur hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
10: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
5: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İYİ Parti'den de mesajlar geldi. O mesajlara bakalım şimdi.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi, devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
12: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
1: Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz ile sivil imam Hakan Çiçek'in ABD'de bulunan ailelerinin de masrafları örgüt tarafından finanse ediliyor.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yılı geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
1: 15 Temmuz üzerinden 10 yıl geçti. Peki gelinen noktada hukuki süreç ne ölçüde tamamlandı ya da tamamlanabildi mi? Firari sanıklar, yurt dışındaki örgüt mensupları ve iade talepleri konusunda hangi sorunlar sürüyor? Bu konuyu konuşacağız. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Melih Gülseren yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Gülseren NTV yayınına. Sayın Gülseren.
13: Hoş bulduk Koran Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ne dersiniz? Aradan 10 sene geçti. Aradan geçen bunca zamana rağmen yargı sürecinin genel bilançosunu nasıl değerlendirirsiniz?
13: Öncelikle ben bütün milletimizin 15 Temmuz Milli Birlik Demokrasi Günü'nü tebrik ediyorum. Sesim geliyor mu?
1: Geliyordu. Gayet iyi duyuyoruz biz sizi.
13: Peki, kusura bakmayın. Bu zamana kadar olan yargı sürecinin bir özetlemek isterim ilk etapta. 10 yıl geçti. Darbe davalarında bugün hangi noktadayız? Bu zamana kadar toplam ilk etapta fiili darbe davası olarak 289 darbe davası açıldı. Ardından ek davalar ve üst mahkemelerin istinaf ve yargıtaydan dönen dosyalarla birlikte 400'ü aşan dosya sayısı var. Firari sanıklar nedeniyle dosyaların ayrılması, yeni delillerin ortaya çıkması gibi sebeplerle bu sayı 400'ün üzerine çıkmış durumda. Evet. şu andaki süreçte toplam 8.725 sanık hakkında hüküm kurulmuş durumda.
1: Evet.
13: Bunlardan mükerrerlerle birlikte 1.634 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1.366 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 1.891 sanık hakkında süreli hapis cezası, 2.870 sanık hakkında beraat kararı ve 964 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bizim için burada önemli olan bir durum var. Özellikle bu son iki saydığım husus. Türk yargısı her ne kadar böyle bir darbe girişimiyle karşılaşmış olsa da ilk defa Türk hukuk tarihinde darbeciler, darbeye teşebbüs eden failler yargılanmış ve hukuk önüne çıkmış olmuş durumdadır. Ancak bununla birlikte Türk yargısı bu süreçte herkes aynı kefeye koymamış. Her sanığın eylemini, rolünü, kastını, örgüt içerisindeki konumunu, darbe girişimine katkısını ayrı ayrı inceleyip değerlendirmiştir. Suçlu olanlar cezalandırılmış, masum olanların korunması gerektiği ilkesiyle biz de ilk etaptan bu yana bütün süreci takip etmiş olduk. Ben burada müsaadenizle özellikle işin en başından bu yana böyle tarihi davaların iddianamelerini yazan ve belki vatandaşlık kimliğini bir kenara bırakarak, kürsüye çıkarak en adil yargılamayı sergileyen mahkeme heyetlerine teşekkürü borç biliyorum. Burada zira hem hukuk tarafından, işin bizim Türkiye Cumhuriyeti hukuku tarafından, hem de daha sonra bu yargılamaların ardından sanıkların başvuracağı uluslararası kurumlar anlamında bu yargılamaların olabilecek en adil şekilde ilerlemesi önemliydi.
1: Sayın Gülseren, siz bu sürece az önce rakamlardan bahsettiniz, istatistikten bahsettiniz, hakimsiniz dosyalara. Hala devam eden dosyalar var mı? Varsa bu hukuken süreç ne zaman tamamlanmış sayılabilir?
13: Şöyle, devam eden dosyalar elbette var. Dosyaların çoğunluğu ilk derece mahkemesinde kararı bağlandı. Hala devam eden yeni açılan dosyalar dahi var. Az önce ifade ettim, yeni deliller ortaya çıkıyor. Örneğin Yargıtay aşamasında sanıklardan bazılarının işte ardışık aramaları tespit ediliyor, baylok tespit ediliyor. Bununla ilgili yeni bir dosya açılıyor. Veya istinaf mahkemesi bazı sanıklarla ilgili farklı bir talepte bulunuyor. Yargılamayı ona göre devam edilmesini ifade ediyor. Bu devam eden dosyalar var. Hatta daha iki gün önce yeni açılan yeni bir dosyamız var. İstanbul'da 21 sanıkla ilgili İstanbul'daki gazilere yönelik öldürmeye teşebbüsten yeni bir dava açıldı. Yani bu Türk hukuk tarihinin bu zamana kadar gördüğü en büyük aslında hukuk yargılamalarından, ceza yargılamalarından biridir. Mevcutta da günümüzde devam eden dosyaların olması hukukun olağan yargılamaların olağan gidişatında çok normaldir. Ancak tabii ki karar verilenler var, kesinleşenler var. Büyük bir kısmı kesinleşti. Firari olan üst düzey subayların bulunduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili yargılamalar bekliyor. Hepsini aynı kefeye koymayıp ayrı ayrı olabilecek en hukuki çerçevede yargılamaların devam etmesi için de bu sürecin geçmesi gerekli. Ne yazık ki uzun süren bir süreç bu. Evet. Ama bu süreç burada bizim konuştuğumuz gibi belki iki dakikada anlatmaya çalışıyoruz ama bunlar belki milyonlarca sayfadan oluşan deliller, günlerce süren, haftalarca süren duruşmalardan bahsediyoruz. Belki kamuoyu bunu buradaki 3-5 dakikalık konuşmalarla görüyor ama buralarda görev yapan bizim özellikle 15 Temmuz'un hemen ardından gönüllü hukukçularımızla birlikte kurduğumuz Hukukçular Derneği bünyesinde kurulan 15 Temmuz darbe davaları platformundaki meslektaşlarımız ve az önce ifade ettiğimiz gibi mahkeme heyetine çok iş düştü bu zamana kadar ve onlar da elinden geleni ardına koymadan gerekli çalışmaları yaptılar. Hepsine
1: az önce bir tabir kullandınız Sayın Gülseren. Dediniz ki aynı kefeye koymamaktan bahsettiniz. Önemli bir tabir bu. Sizce evet, doğrudan darbe girişimine katılanlarla örneğin örgüt üyesi suçlaması yöneltilen kişiler arasında bir ayrım yapıldı mı? Yapıldıysa nasıl bir ayrım yapıldı? Örneğin darbeye bizzat katılanla atıyorum örgütün bir finans kuruluşuna para yatırılan kişiler arasındaki bir ayrımı nasıl sağlandı bu davalarda?
13: Burada şöyle bir ayrıma gidelim öncelikle. Bizim şu an bahsettiğimiz aslında darbe davaları, fiili darbe davaları. Yani 15 Temmuz gecesinde milletin kendi vergisiyle alınan silahı milletin kendisine doğrultan veya bunun emrini veren veya bu emre uyanlarla ilgili davalardan bahsediyoruz. Onun haricinde kamuoyunda FETÖ dosyaları olarak bilinen belki işte örgüt üyesi suçlaması veya örgüte yardım etme suçlamasıyla yapılan yargılamalar ayrı. Bu bahsettiğim, az önce de ifade ettiğim rakamların hepsi tamamen 15 Temmuz gecesi darbe kalkışmasıyla ilgili olan davalar. Evet. Öncelikle bu ayrımı yapalım. Bu darbe davalarında da ayrım var. Örneğin benim takip ettiğim dosyaların birinde AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir'in işgali davasında, oranıyla ilgili davada gecenin ikisine kadar darbecilere yardım eden bir er, saat gece 2'de Cumhurbaşkanımızın gece yarısı yaptığı açıklamayı gece 2'de duyduğunu ifade etti ve bununla ilgili delillerini, verilerini sundu. O, daha sonra o er ilk etapta ilk derece mahkemesinde ceza almış olsa da istinaf mahkemesi sürecinde bu bozuldu ve o er beraat etti. Şimdi burada da bu ayrımın olması çok önemli. Az önce de ifade ettik veya farkında olmayan işte bizim TCK'da hata hükümleri dediğimiz ve onunla ilgili de ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilen 964 sanık var. 2870 de beraat kararı var. Bu bizim hukuk yargılamamızın ne kadar adil olduğunu ve ne kadar güvenilir olduğunun göstergesidir zaten.
1: Şimdi yayının başında yurt dışında bulunan örgüt mensuplarından bahsettiniz. Bunu da sormak isterim. Bu yurt dışındaki örgüt mensupları konusunda en önemli hukuki sorun nedir? İade süreçleri neden bu kadar uzun sürüyor?
13: Devletler arasındaki aslında bir yandan siyaset ve bir yandan diplomatik durumlar bunlar. Bakanlık aracılığıyla yıllardır yapılan çalışmaların bir kısmını ben de yakinen biliyorum. Sürekli talepler gönderiliyor, klasörlerce dosyalar hazırlanıyor. Deliller dosyalara tekrar tekrar olabilecek en şeffaf ve açık bir şekilde konuyor. Ama devletler arası münasebetler takdir ederseniz ki herkesin kendi iç hukuklarıyla da bağlantılı, iç siyasetiyle de bağlantılı ve aynı zamanda da dış ilişkilerle de ilgili. Bu süreç 10 yıldır devam etmekle birlikte benim en azından şahsi olarak gördüğüm kadarıyla yine bir müddet daha tam olarak sonuca ermeyecek gibi. En son yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce Adalet Bakanımız Akın Bey'in de bir beyanatı vardı. Yeni taleplerimiz ve yeni girişimlerimiz var diye. Oralardan belki kısmi sonuçlar elde edilecektir diye ümit ediyoruz. Evet.
1: Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Melih Gürselen'le birlikte terör örgütünün hukuksal noktada gelinen son durumu konuştuk. Teşekkür ederiz yayına katkı için Sayın Gülseren.
13: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün mecliste önemli bir görüşme var. AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşecek. Ayrıntıları da Uğraş Bingöl aktaracak. Uğraş.
14: Yeni bir gelişmeyle hatta bir düzeltmeyle başlayalım. Aslında bugün bu görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyordu ama malum 15 Temmuz Milli Dayanışma 15 Temmuz nedeniyle meclisin oldukça yoğun bir programı vardı ve bu nedenle hem DEM Partili yetkililer hem de AK Partili yetkililer görüşmenin yarına sarkabileceği noktasında hemfikirler. Şu dakika itibariyle bir görüşme olacağına yönelik net bir bilgi yok. Görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala olacak toplantıda. Yine DEM Parti İmralı heyetinden Mithat Sancar ve Pervin Buldan da bu görüşmeyi gerçekleştirecekti. Ama az önce de bahsettiğim gibi bugünün özel durumundan kaynaklı bu görüşmenin yarına kalabileceği de şu anda meclis kaynaklarından aldığımız bilgi bu yönde. Önemli bir görüşme, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir viraja giriliyor bu anlamda. Yasal düzenlemelerde gözler uzun zamandır aslında bekleniyordu. Bu yasal düzenlemelere ilişkin gelişmeler geçtiğimiz günlerde Efkan Ala açıklamıştı ve bu görüşmeyi yapılacağını söylemişti. DEM Parti tarafından da çerçeve yasanın detayları bekleniyor aslında. Bunu uzun süredir dile getiriyorlar ve Temmuz ayı içerisinde bu yasal çerçevenin düzenlemenin detaylanmasını ve meclis tatiline girmeden önce de teklifin kanunlaşmasına yönelik bir talebini sıklıkla dile getiriyorlar. Peki yasal düzenleme neler içeriyor onu anlatmakta fayda var. Sürecin nasıl işleyeceğine yönelik aslında çoğu uzun süredir yazılıp çizilen bilgiler ama yeniden tekrar etmekte fayda var. Öncelikle örgütün kendisini feshetmesinin açıklamasının ardından çekildiği noktalara bakılacak. Burada devletin güvenlik birimleri, MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda saha taraması yapacak. Yani örgüt çekildi mi çekilmedi mi noktasında bir gözlem yapacak. O raporu hazırlandıktan sonra da Milli Güvenlik Kurulu kararı beklenecek. Milli Güvenlik Kurulu da şunu demesini bekleniyor. PKK kendini feshetmiştir ve silah bırakmıştır. Bu yönde bu teyit kararının ardından da son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olması bekleniyor. Peki çerçeve çerçeve düzenleme, yasal düzenleme neler içerecek? Bu da uzun süredir gazetecilerin peşinde koştuğu bir konu. Şunları söylemek mümkün. Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı konuşuluyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı yine gelen bilgiler arasında. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza alabilecekler. Yine suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulabilecek. Yine bu kapsamda bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenleme içinde yer alması bekleniyor. Bunlar taslak. Tabii ki hani net bir şekilde DEM Parti'ye gelen, meclise sunulan bir tasarı değil. Ama önden gelen bilgiler, meclis koridorlarında konuşan bilgiler bu yönde. Şunu söylemekte fayda var. Yayının başında da söylediğim gibi bugün aslında bir görüşme bekleniyordu ama mecliste Milli 15 Temmuz özel programı nedeniyle görüşmeler aksadı ve bu görüşmenin şu dakika itibariyle yarın yapılacağına ilişkin de bilgiler dolaşmaya başladı.
1: Uğraş Bingöl aktardı. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki eşi Olcay Baykal bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Antalya Havalimanı'na, buradan da havayoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.
15: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
16: Ege ve Antalya'da sıcak hava ile kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riski artıyor. Açık alanda ateş yakılmamalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaşıyor. Özellikle 11 ile 16 saatleri arasında yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar güneşten uzak durmalı. Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise ani sağanaklar nedeniyle kaygan yollar ve yerel su baskınlarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
17: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
18: işletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. RentGo Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona RentGo Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini RentGo Filo'nun profesyonelliğine bırakın. RentGo Filo, güvenle kiralıyoruz.
19: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
21: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
23: Sepeti. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
24: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
25: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Karabük yolunun 48-51. Kilometrelerinde ve Muş Bulanık yolunun 57-67. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, Ankara güneşli 31 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Denizli boyunca sıcaklık 36-37 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

Radio. Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuş

0: Sabah saat 18, günü gelişmeleriyle karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. Tüm yurtta gün boyu etkinlikler vardı. Ankara'da FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri yapıldı. Meclisteki törende ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Şimdi bültenin başında hemen Ankara'ya bir bağlantı yapalım. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ile konuşacağız. Bugün neler yaşandı Ahmet?
1: Kavururken geceyi ceddin, neslin sesi sarar gök kubbeyi. Onlar ki...
2: Seda, Cumhurbaşkanı...

0: tek bileğiz ifadesini kullandı. Bu birlikteliğimiz 15 Temmuz gecesi verilen mücadeleye bağlı ifadesini kullandı Erdoğan. Yine Erdoğan 15 Temmuz ihanetinde emperyalistlerin maşalarına geçit verilmedi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin din, milletindir düsturu yerine getirildi dedi. Üzerinden 10 sene geçse de hevesleri kursaklarda kalanların emellerini gerçekleştirmek için fırsat doluyor. Buna izin vermeyeceğiz dedi Erdoğan. Ellerine geçen her fırsatı bu millete düşmanlık için kullanıyorlar hatırlatmasında bulundu Erdoğan. Konuşma önemliydi. Milletten yedikleri Sille'nin revanşını almak istiyorlar dedi. Tehlike geçmedi uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada yine yeminli Türkiye düşmanları Türkiye'ye ihaneti sürdürüyorlar. Tehlike halen devam ediyor. Böyle bir sinsi örgütle mücadelede rehavete gelmez bu mücadele hatırlatmasında bulundu Seda Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Peki Ahmet Örsoğlu, orada müzik de başladı. Duyabilecek misin beni bilmiyorum ama bundan sonra Ankara'da neler olacak?
0: Başkent Millet Bahçesi'nde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Biz de o etkinlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce binlerce kişi bir araya geldi. Biraz önce ifade ettim. Şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar burada. Büyük bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Şimdi kısa süre önce Mehteran Birliği bir konser verdi. Bununla beraber birazdan Kıraç bir konser verecek. Vatandaşlarla bir araya gelecek. Çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yine burası 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarıyla donatılmış durumda. 15 Temmuz gecesi yaşanan yine sahnelerden karelere yer verilmiş durumda. Bu alan olduğu gibi büyük fotoğraflarla donatıldı. Artık alan hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor. Erdoğan'ın konuşmasından sonra buradaki etkinlikler sona erecek Seda.
1: Peki Ahmet Örsoğlu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bir konuşma yapmasını evet bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir makalede kaleme aldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısında 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi bakın nasıl anlattı.
2: 15 Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet İstiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele etti. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı.
3: 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.
4: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı makalesinde o gece yaptığı meydanlara inme çağrısını hatırlattı.
3: Milletimize yaptığımız çağrı, aziz milletimizin demokratik sağduyusuna, ferasetine ve cesaretine duyduğumuz güvenin bir tezahürüydü. Ecdadımızın bize bıraktığı en mukaddes miraslardan biri olan ya istiklal ya ölüm şiarını yeniden ayağa kaldırmayı gaye edindik. O gece milletimiz iradesine vurulmak istenen zincirleri paramparça etmiş, vesayetin ve ihanetin prangalarını söküp atarak Türkiye'nin önündeki engelleri birer birer yıkmıştır.
2: Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelenin tavizsiz şekilde sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi.
1: Darbe girişiminin 10. yılında 253

0: şehit Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da anıldı. Ziyaret edilen ilk yer şehitlikler oldu. Darbe girişimine karşı direnişin simge noktalarında da farklı etkinlikler düzenlendi.
1: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz şehitliğinden.
2: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
3: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladımız. Onlarla gurur duyuyoruz.
1: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
4: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
5: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: iradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
4: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık ofisinin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
6: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
7: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi ve havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
1: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
8: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
9: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
8: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
10: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4-6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
1: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
0: 15 Temmuz gecesi sokaklara inen yüz binlerce sivilin cesareti darbenin engellenmesinde büyük rol oynadı. Onlardan biri de Vahide Şevkatlioğlu. Şevkatlioğlu o gece sadece eşini kaybetmedi. Bir tankın altında kaldı ve ağır yaralandı. 48 ameliyat geçirdi ve tedavi süreci hala sürüyor.
11: Bu araç 15 Temmuz gecesinin en çarpıcı izlerinden biri. O gece tanklar önlerine çıkan otomobilleri ezerek ilerledi. Olay anında sokaklara çıkan çok sayıda kişi de tankların altında kaldı. Tıpkı Şevkatlioğlu çifti gibi. Vahide Şevkatlioğlu gazi olurken eşi Şefik Şevkatlioğlu şehit oldu.
12: Bir anda insanlar koşmaya başladılar ve tankın paletlerinden ateş açmaya başladılar. Tabii ben tankı görmedim. Ve eşim de şey dedi, hadi biz de bariyerlerden atlayalım dedi. Tabii ben eşime dedim, sen üstten atla, ben alttan geçeyim dedim. Ve eşim zaten ayağını koydu, ben elimi alttan koydum. Tank üstümüzden geçti.
11: Darbe girişimi haberini alınca eşiyle birlikte sokaklara çıktı. Ama karı koca İstanbul Esenler'de tankın altında kaldı. Ağır yaralanan Vahide Şevkatlioğlu toplam 48 ameliyat geçirdi.
12: Bir çocuğun ablayı kurtaralım kurtaralım dediğini duydum. Sonra işte beni arabaya koydular. Tabii iki bacağım da kopmuştu. Bilincim kapanmadı sadece. Sadece gözlerim kapandı ve ben o çocuğun her söylediğini duyuyordum. İşte ilk gördüğümde tabii ki teşekkür ettim. Diyorum ya her zaman Allah razı olsun.
11: Bir başka karşılaşma da darbe girişimi yargılamasının yapıldığı mahkemede yaşandı.
13: Vahide Şefkatlioğlu altında kaldığı tankın sürücüsüyle de yüzleşti.
12: Beni ezen bir erdi. Adı Ömer'di. Benim oğlumun adı da Ömer. Yani inanın o kadar acı bir şey ki. Yani evladınız yani. O da sizin evladınız. Ben de ona şunu söyledim. Karşı karşıyaydık. Vatan haini olmaktansa sen de kendini öldürseydin vatan kahramanı olsaydın demiştim. Hiçbir şey söylemedi. Başını yere eğdi. İnanın onun için bile üzüldüm. Çünkü o da bu vatanın evladı.
13: Darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de acısı hala taze. O zamanlar 3 çocuğuna sarılan ve teselli olmaya çalışan Şefkatlioğlu, şimdilerde şehit dedelerinin kahramanlığını torunlarına anlatarak büyütüyor. Tedavi süreci ise hala devam ediyor.
0: O gecenin bir başka kahramanı da İsmet Hünük. İsmet Hünük darbe girişimini duyar duymaz aracına bindi. Ve darbecilerin geçiş güzergahlarından olan İstanbul Orhanlı gişelerine doğru hareket etti. Orada darbecilere direnen vatandaşlara katıldı. O vatandaşlara saatlerce ateş açıldı. Ve Hünük'ün kurşunlara siper olan aracı belki de onlarca kişinin orada hayatını kurtardı.
14: Oradaki o uğultu, o ses, insanların sesi, bağırışması, hani atmayın, etmeyin, o aklımda, halen de kulaklarımda uğultu yapıyor yani. Halen de kulağımda o şekilde o uğultu duruyor kulağımda. Yapmayın, etmeyin, din halkın, vatandaşın uğultusu, bağırtısı, hani yaralıların şeyi, feryadı.
15: Askerler yönetime el koymuş.
16: Darbecilerin açtığı ateş, yaşamını yitirenler, yaralananlar. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar İsmet Hünük'ün aklından hiçbir zaman çıkmayacak. Otomatik silahlarla ateş açılırken aracının arkasına siper almasa belki de hayatta olmayacaktı.
17: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
18: Arabalar haydi!
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aracına atladı. Darbecilere karşı koymak için Orhanlı gişelerine doğru hareket etti.
14: Komutan emir verdi, ateş serbest dedi. Ateş serbest dedi, biz arka tarafımız böyle duvar. Yer alçak, yol seviyesinden alçak bir şey var. Biz onun kenarına doğru geliyoruz böyle. Ateş etmeye başladı asker. Benim bu arabamı, cam, hiçbir şey kalmadı. Delik deşik ettiler. Orada vurulanlar, bir genç bir kızımız vuruldu, şu anda felçli. Burada arabanın arkasında. Bu araba çok kişiyi kurtardı yani hoca. Süper oldu.
16: İsmet Hünük de kurşunların hedefi oldu. Polis ekiplerinin de yardımıyla hastaneye götürüldü.
14: Yaralanan arkadaşımız vardı orada. Ona müdahale ediyordum. Hani ben vurulduğumdan, yaralandığımdan hiç haberim yok. Doktor dedi ki sen dedi raporlusun. Sen git eve dedi. Yat dinlen dedi. Ben dedim yok. Benim bu kolum yoksa bu kolum var dedim.
16: O gece Orhanlı gişelerinde 6 kişi şehit oldu. 42 kişi yaralandı. Vatandaşların gece boyu süren direnişinin ardından artık darbecilerin gücü kırılmıştı. İsmet Hünük ve beraberindekiler geçiş güzergahını tıkamayı başarmıştı. Darbeciler özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.
0: O gün yani 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adı yeğeninde yaşıyor. Aynı yıl dünyaya gelen ve bugün 10 yaşında olan küçük kız halası gibi polis olmak istiyor.
19: İsmini taşıdığım için çok gururluyum.
20: Gülşah Güler 24 yaşındaydı. Resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken özel harekatçı olmaya karar verdi. Yaklaşık 1000 kişinin girdiği sınavda 60. oldu, polislik görevine başladı. Ankara Gölbaşı'nda özel harekat komiser yardımcısıydı. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Aynı yıl şehit polisin yeğeni dünyaya geldi. Ona da şehidin adı verildi.
21: Zaten Gülşah şehit olduğunda eşim 4 aylık hamileydi. Daha cinsiyetimiz belli olmamıştı. Kız deyince herkes ağlamaya başladı. her zaman diyorum, Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu.
20: Muğla Marmaris'te yaşayan ve bugün 10 yaşında olan Gülşah, halası gibi polis olmak istiyor. Küçük kıza ilçe emniyet müdürü Murat Karaman tarafından polis özel harekat üniforması hediye edildi.
2: İnşallah daha büyüdüğünü görürüz, polis olduğunu görürüz. Çok çalışalım derslerim, tamam mı?
18: Çok mutluyum hediye ettiği için. Her zaman halamın yolunda gideceğini biliyor ve polis olacağımı da biliyor. O yüzden çok gururluyum.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da panolara Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı tabut içinde gösteren bazı resimler asıldı. Hamenei'nin geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de yine kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı dövizler ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
1: Meydanlarda Trump'ı tabut içinde gösteren panolar yer alıyor. Sokakta mikrofon uzatılanlarsa ABD'ye tepkilerini dile getiriyor. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da sokaklardaki billboardlar dikkat çekiyor. Özellikle Trump ve ailesinin tabut içinde resmedildiği pano dikkat çekiyor. Mikrofon uzatılanlar da ABD'ye tepkili.
22: Biz İranlılar şüphesiz barış, nezaket ve iyi niyet arayışında olan insanlarız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yok edilmemizi hedefliyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
1: İranlılar ABD'nin deniz ablukasını aşacaklarını da söylüyor.
23: Bu durum aksamalara yol açacaktır. Ancak halkın direnci sayesinde bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle aşacağız. Yetkililer bu durumun da aşılabilmesi amacıyla aynı koridorlar ve demiryolu hatları üzerinden farklı çözümler üretmeye ve batılı ülkeler dışındaki ülkelerle yapıcı bir etkileşim geliştirmeye çalışıyorlar.
1: Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bugün Kiev'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin liderlerini ağırladı. Zelenski'nin temaslarını konuşalım. Bunun için de bir bağlantı yapalım. Şimdi bültenin bu bölümünde gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikte. Deniz Berktay, Zelenski von der Leyen görüşmesinden bir sonuç veya bir açıklama var mı?
24: Evet, bu görüşmedeki en önemli sonuç Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında savunma alanında, İHA'ların üretimi alanında ve hava savunma sistemleri konusunda işbirliği yoğunlaştırılacak. Ve böylelikle Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya İHA'ların ve füze savunma sistemlerinin verilme süreci hızlandırılacak. Bu konuyla ilgili bir anlaşma imzalandı. Ve ayrıca tabii Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin bir diğer önemli boyutu enerji alanında. Ukrayna, Avrupa Birliği özellikle Ukrayna'nın bu kışı zor geçireceğini göz önünde bulundurarak, çünkü Rusya'nın hava saldırıları sonucunda Kiev'de ve Ukrayna genelinde altyapı tesisleri çökmüş durumdaydı. Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya enerji alanında yardımcı olacak. Bir diğer önemli konu da Ukrayna Avrupa Birliği ile geçen ay müzakerelere başlamıştı. Müzakerelerle ilgili olarak da bazı açıklamalar yapıldı. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Avrupa Birliği Ukrayna'ya çoğu zaman güzel açıklamalar yapıyor, güzel sözler söylüyor. Fakat Ukrayna yönetimi, peki madem siz bizim Rusya'ya karşı çabalarımızı takdir ediyorsunuz, öyleyse bize biraz hızlandırılmış bir üyelik verin dediği zaman Avrupa Birliği yetkilileri hayır diyorlar. Normal üyelik prosedürü neyse o. Yani hızlandırılmış bir üyelik süreci öngörülmüyor. Diğer taraftan bugün ayrıca Zelenski'nin Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin cumhurbaşkanları ve başbakanlarıyla da bir görüşmesi vardı ve ortak basın toplantısı vardı. Ben de basın toplantısına katıldım ve hem Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye soru sorma imkanım oldu. Bir taraftan bu liderler Ukrayna'ya destek açıklamaları yapıyor. Fakat mesela Bulgaristan Dışişleri Bakanı gelmişti. Bulgaristan yönetimi Ukrayna'ya artık silah vermeyeceğini söyledi. Slovenya'dan da yine benzer yönde açıklamalar geliyor. En azından ekonomik yardım konusunda Slovenya biraz daha çekimser davranıyor. Maia Sandu'ya Moldova Cumhurbaşkanı'na ben Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdniester'e yönelik Moldova'nın bir askeri çözüm düşünüp düşünmediğini sordum ve bir de Moldova'nın güneyinde Gagavuz yeri özerk bölgesinin haklarının kısıtlanması konusuyla ilgili olarak soru sordum. Maya Sandu, Transdniester'e yönelik ayrılıkçı bölgeye yönelik bir askeri çözümü düşünmediklerini, her zaman diplomatik çözümü düşündüklerini söyledi. Diğer taraftansa Gagavuz yerine yönelik özel bir kısıtlama politikalarının söz konusu olmadığı yanıtını verdi. Zelenski ise Rusya'da 20 Eylül'de düzenlenecek parlamento seçimleri sonrasında Rusya'nın yeni bir seferberliğe gideceği iddialarını sordum. Pek çok Avrupalı politikacı da bunu dile getiriyor. Çek Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti. Ayrıca Rusya'nın sonbahardan itibaren savaşın şiddetini artıracağı yönündeki değerlendirmeler konusunda ne düşündüğünü sordum. Zelenski, biz böyle bir ihtimali düşünüyoruz. Rusya'nın sadece seferberlik yoluyla değil, başka yöntemlerle de çeşitli Avrupa ülkelerine saldırma yoluyla da olabilir, gerilimi artıracağını düşünüyoruz ve buna yönelik, bütün bu ihtimallere yönelik önlemlerimizi alıyoruz diye konuştu. Dolayısıyla şu anda bütün bu açıklamalardan gördüğümüz Ukrayna'da yani savaşın süreceği, savaşın daha da şiddetleneceği beklentisi var ve bu coğrafyayı zor bir sonbahar dönemi bekliyor.
0: Dönelim Türkiye gündemine yeniden. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme bekleniyor artık ve bugün de mecliste önemli bir görüşmenin yapılması bekleniyordu. AK Parti ile DEM Parti heyetleri arasında bir görüşme söz konusuydu. Bakalım şimdi bir bağlantımızı yapalım tekrar Ankara'ya. Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş, o görüşme gerçekleşti mi?
3: Seda, görüşme gerçekleşmedi. Aslında şu saatler itibariyle görüşmenin yapılmasını bekliyorduk ama bugün 15 Temmuz'un 10. yıl anma törenleri nedeniyle mecliste oldukça yoğundu. Çok sayıda anma toplantısı yapıldı burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu, Numan Kurtulmuş konuştu. Tabii siyasiler de onu takip ettiler. Bu kapsamda aslında bugün yapılması beklenen görüşme öğlen saatlerinde artık taraflardan yarına kalabilir gibi açıklamalarla değişti o toplantının gündemi. Bugün artık olmasına, bu toplantının gerçekleşmesine ihtimal vermiyoruz. Akşam saatlerini saymazsak tabii belki yarın olma ihtimali var ama bu toplantının olacağını biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli bir viraja girildi. Yasal düzenlemelerde gözler PKK'nın silah bırakmasının ardından çerçeve yasağı bekleniyor. Bu noktada meclis gündemi de oldukça önemli. Yasal düzenlemeler ne zaman gelecek? Çerçeve yasal düzenleme ne zaman gelecek? İçinde neler olacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını arıyor. Neler olabilir de anlatalım isterseniz. Öncelikle tatile girmeden önce kanun teklifinin geçmesi gerekiyor ama bu kanun teklifinden önce tarafların şüphesiz ki bir metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. En azından bu noktada AK Parti ve DEM Parti'nin yapacağı görüşmede oldukça önemli. Peki süreç nasıl işleyecek? Mecliste yasalaşmadan önce öncelikle güvenlik kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede bir alan taraması yapacak ve PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik bir saha raporu yayınlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na taşınacak. Milli Güvenlik Kurulu da evet PKK kendini feshettirmiştir gibi bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ardından son karar şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Peki ön gelen bilgiler neler? Bunda söylemekte fayda var. Düzenlemede Öcalan'ın örgüt yöneticilerin kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı konuşuluyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarının da kapsam dışında tutulacağı yine gelen bilgiler arasında. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyelerinin örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Bu da önemli noktalardan biridir. Yine adli kontrole tabi olacaklar var. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. İlk etapta Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yılla adli kontrol altında tutulabilecek. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da yine düzenlemede yer almasını beklediğimiz başlıklar arasında ana hatları bu şekilde çerçeveleyebiliriz. Ama şunu biliyoruz, meclis tatile girmeden taraflar kararlı. En azından çerçeve yasanın detaylarının da önümüzdeki günlerde çıkmasını ve Ağustos ayından önce yasalaşmasını bekliyoruz. En azından mecliste siyasilerdeki beklenti bu yönde.
0: Bu yazın sıcak gündeminden biri de buydu. Bir başka sıcak gündem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tablo. Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor artık. Özel çünkü parti tüzüğü ve programını hazırlıyoruz dedi. Partinin bir ay içinde kurulacağını da açıkladı. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda bir ipucu da verdi.
4: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
20: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
4: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
20: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
4: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye. Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
0: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güner'in de aralarında olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gerekçe rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıydı. Güner hakkındaki suçlamaları reddetti. Kazandığı ihale iptal edilen şikayetçi firmanın iddialarını da kabul etmedi. Güner, kamu zararı oluşmadığını söyledi. Gözaltına alınan 30 kişiden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Tutuklama sonrasında görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in yerine Çankaya Belediyesi'nde belediye meclisinde 10 gün içerisinde seçim yapılacak. Ve bu haftanın en konuşulan konusu Ahbap Derneği'nde olan bitenler. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent adliyede. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir bu haberi takip ediyor. Son bilgiler nedir saat 18.30 itibariyle Dilek?
5: Haluk Levent adliyede ve beraberindekilerinde artık ifade işlemleri tamamlandı. Savcılığın artık bir değerlendirme yapması bekleniyor ki yaklaşık 10 dakika önce ifade işlemlerinin tamamlandığını da öğrenmiş olduk. Bakalım savcılık ifade işlemlerinden sonra 23 şüphenin ifadesini almıştı. Kim için tutuklama, kim için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep edecek, kim için savcılık serbest bırakma kararı verecek dakikalar sonra belli olacak. Haluk Levent'in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü. Küçük bir ara verdiler ifadede, sonra tekrar devam edildi ifade işlemlerine. Ve Haluk Levent emniyette tamamlayamadı o ifadesini, savcılıkta tamamladı mı merak ediliyor. Hakkındaki iddialar dernek kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yani kara para aklama gibi birden fazla iddia vardı. Ve Haluk Levent aslında kısmen işlediği suçun usulsüzlük olduğunu, kesinlikle yolsuzluk olmadığını söyledi. Ahbap Derneği'ne ilişkin yapılan bağış paralarını hiçbir şekilde kullanmadığını ifade etti aslında emniyetteki ifadesinde ve önemli bir şey söyledi. Devlet zamanında devlet makamlarında çalışan kişilerin isimlerini resmi tutanaklara geçirmek istemedikleri için emniyette ifade vermek istemiyorum dedi. Savcılıkta ifade vereceğim dedi ve yine yaptığım kesinlikle usulsüzlüktür, yolsuzluk değildir dedi. Bir başka önemli isim daha vardı. Avukat Ece Güner, Ahbap Derneği'nin hem hukuki danışmanlığını yaptığı iddia ediliyordu hem de avukat kendisi. Ve Ece Güner de Haluk Levent tarafından dolandırıldığını ileri sürer şekilde bir ifade verdi. O da 18 sayfalık bir ifadeye imza attı. Haluk Levent kendimi Türkiye'nin en güvenilir adamı olarak gösterdi ve ben bu güvenilirlikle senin paranı iade etmez miyim diyerek güvenimi kazandı. Benden milyonlarca lira para aldı. Bunların hepsi borç ilişkisi içinde verilmiştir ama asıl mağdurlardan biri de benim bu soruşturmada dedi. O da gözaltına alınıp hakkında yine benzer iddialarla ifade veren isimdi. Yine bir başka isim de Haluk Levent'in şoförüydü. Onun ifadesi de önemliydi. Çünkü Haluk Levent şoförü üzerinden de para bahis oynadığı iddia ediliyordu aslında, kumar oynadığı iddia ediliyordu. Ve ben ifadesinde şoförü, Haluk Levent'in şoförü de ifadesinde patronum kullanmak istedi, kullandı. İşsiz kalmaktan korktuğum için Haluk Levent'e birden fazla banka hesabımı kullanması için izin verdim dedi. Şimdi bu ifadelerin hepsi emniyetteydi. Savcılıkta ifade verdiler. Artık savcılık 23 şüpheli için birazdan kararını açıklayacak. O kararda neler olacak ilerleyen dakikalarda da belli olacak.
0: 23 kişi için savcılığın vereceği kararı Dilek Yaman Demir'den alıp bu ekranda hemen sizinle paylaşacağız. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da son bir haftada yaşı 15-16 olan 3 kız hayatını kaybetti. Çocuklardan ikisi evde silahla vurulmuş olarak bulundu. Diğeri ise balkondan düşerek öldü. Şüpheli bulunan ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
20: Evde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. 15 yaşındaki Merve Erbik'in hastanedeki yaşam savaşı bir hafta sürdü. Olay Mardin'in Deriki ilçesinde 9 Temmuz'da yaşandı. İddiaya göre evde silah sesi duyan aile üyeleri odasına girdiklerinde Merve'yi ağır yaralı olarak buldu. Silahla başından vurulduğu belirlenen lise öğrencisi hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı. Deriki ilçesinde toprağa verilen Merve Erbek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'da da 16 yaşındaki YŞ benzer şekilde hayatını kaybetti. Çınar ilçesine bağlı Boğazören köyünde yaşayan çocuk, cumartesi günü başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Aile üyelerinin ifadesini alan jandarmanın soruşturması sürüyor. Siirt'te ise 15 yaşındaki Cemre Esida Kayaal, oturdukları binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Beton zemine düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun nasıl düştüğü, yanında kimlerin olduğu araştırılıyor.
0: Hemşire kıyafeti giyerek bir hastanenin yeni doğan ünitesine giren kadın, bir bebeği kaçırmak istedi. Yeni doğan servisindeki nöbetçi hemşirenin durumu fark etmesi üzerine bebeği bırakarak kaçan kadın kısa sürede yakalandı.
20: Yeni doğan ünitesine girdi, doktorun bebeği yoğun bakıma sevk ettiğini belirterek servise götüreceğini söyledi. Nöbetçi hemşireye şüphelenince bebeği bırakıp kaçtı. Olay Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Hemşire kıyafetli bir kadın yeni doğan servisine gitti. İddiaya göre başka bir personele ait kartla servise girdi. Yeni doğmuş bir bebeği alarak, "Doktor bana bu bebeği yoğun bakıma götürmemi istedi," dedi. Nöbetçi hemşire kadının personel kartını kontrol etti ancak hareketlerinden şüphelenince kimliğini de görmek istedi. Bunun üzerine paniğe kapılan kadın bebeği bırakarak kaçtı. Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen polis, bebeği kaçırmaya çalışan kadını kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu iyi.
0: Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına gece boyunca müdahale edildi ve ekipler yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangın dün saat 17 civarında Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık bir alanda başlamış, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmıştı. Alevler otel ve siselerin olduğu bölgeye doğru ilerlemişti ve bölgede yaşayanlar da tahliye edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle gece boyunca sürdü. Gece boyunca karadan müdahale devam etti hava karardıktan sonra. Ve büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için ekiplerin şu an itibariyle çalışması sürüyor.
6: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çay makinesi deyince vatan.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
25: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
26: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
27: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
28: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
29: Reklam.
30: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
31: Doğa konuşmaları.
32: Akdeniz ve Ege'de pinalar neredeyse yok olma noktasına gelmişken Marmara Denizi bu parazit salgınından etkilenmedi. Peki Marmara kendini nasıl korudu? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
33: Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 kilometrekarelik küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz kuzeyde, etrafında çok sayıda akarsu var. Yağış fazla, buharlaşma az. Buna bağlı olarak da tuzluluğu düşük. Karadeniz'in tuzluluğu %18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, %38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Yoğunluk farkına bağlı olarak bu sular birbirine doğru akmaya başlar. İşte Marmara Denizi, Akdeniz'le Karadeniz'in sularının ters istikamette akmasını sağlayan bir geçiş Türk Boğazlar Sistemi. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer, Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur. Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer, Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. Bu ikili su yapısını birbirinden ayıran bir de geçiş tabakası var. Dolayısıyla bu iki su kütlesi dikey karışımlar yönünden zayıftır. Bu dikey karışımların zayıflığı da müsilaj gibi ekolojik olaylara çok uygun bir zemin oluşturur diye her zaman söylüyoruz. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığınak Marmara Denizi. Pina, Caplesporidium pina'nın iklim değişikliğine bağlı olarak, temelde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın etkisinden son sığınak olarak Marmara'da kalmış oldu şimdi. Eğer biz önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak, hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da, buna bağlı olarak Marmara'da da pina'nın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni. Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Acaba bu adamlar bu pinaları ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Reklam.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
5: herkese iyi gelecek. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. NATO yemeklerine bakmaya devam ediyoruz. Benimsenen kavramlar için yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik demiştik. Evet, burada yerellik derken iki bağlamda ele almak lazım. Yerellik derken yöresel ürünler, her bir bölgeden gelen özellikli ürünler ve aynı zamanda da o bölgelere has yemekler, pişirme teknikleri, bölgeye has lezzetler diyebiliriz. Şimdi Fatih Tutan menüsüne bakıyoruz. Taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla açılmış. Aslında basında yanlış yansımalar oldu. Taş fırında pide deyince gerçekten böyle peynirli kocaman bir pide geliyor gibi algılandı. Halbuki öyle değil. Fatih Tutak her zaman tadım menüsünde de pide ekmek eşliğinde tereyağı verir ve petekte bal verir. Yani aslında bizim kebapçılarda falan olduğu gibi önden böyle hemen fırından çıkmış pide ekmek olur. Yanında da tulum peyniri veya tereyağı ve birazcık da bal olur ya. Hani ağza hemen bir şey atıvermek için. İşte tam öyle. Fakat burada önemli olan Hizan karakovan balığını ön plana çıkartmış olması. Hizan deyince Bitlis'e gidiyoruz. Bitlis'in yaylalarında zaten arıcılık son derece gelişkin. Çünkü inanılmaz güzel bir çiçek florası var ve o yüksek yaylaların çiçeklerinin balı gerçekten bambaşka alıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan karakovan balı da Bitlis'in Hizan'ın önemli değerlerinden biri. Evet, dolayısıyla bu seçim son derece yerinde olmuş. Şimdi Şef Osman Sezener'in menüsüne bakalım. O da 7 bölgeden 7 meze diye bir ön tadım tabağı yapmış. Şimdi bunları da hepsi ortaya meze gibi geliyor zannetmeyin. Hepsi birer lokmalık. Aslında ağza atımlık böyle birer lezzet olarak geliyor. Ege'den kabak ezmesi var. Marmara'dan naneli haydari ve kayakoruk turşusu var. Akdeniz'e gelince de son derece yerinde bir seçim hibeş. Şimdi hibeş nedir diye bilmeyen varsa aslında tahinli, limonlu, İçinde bol kırmızı biber olan sarımsaklı bir mezedir. Şimdi tabii ki burada tahin önemli. Manavgat'ın altın susamı var. Onunla yapılıyor. Liderlere yapıldığı için çok acı olmadığını zannediyorum. Dolayısıyla tatlı toz biber kullanılmıştır. Ama son derece yerinde bir seçim olmuş. Şimdi İç Anadolu'ya gelince tarhana ön plana çıkmış. Ama tarhana deyince çorba gibi değil, sanki bir böyle köpük gibi bir mus gibi verilmiş. Yani aslında yabancı bir mutfak tekniğiyle Anadolu birleştirilmiş. Karadeniz'e gidince hemen mısır ekmeği, tereyağı ve elma görüyoruz. Ekşi elma, mısır ekmeği ve tereyağının üstüne sadece şöyle bir hani hafif bir ekşilik vermesi için konmuş. Aynı aslında Fatih Tutak'ın tereyağıyla karakavan balını vermesi gibi burada da tereyağı devreye giriyor. Ama hemen Doğu Anadolu'ya gidince Erzincan tulumu, ceviz ve bal peteği var. Yani burada da tamamen aynı yaklaşımı görüyoruz. Erzincan tulumuyla bal eşleşmiş. Şimdi Güneydoğu'ya gidince de olmazsa olmaz tabii onların közlenmiş patlıcanları, isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı olarak sofrada yerini almış. Sinem Özler de yöresel olarak ne koymuş? Tabii ki haşlama içli köfte, zaten onun artık imza yemeği haline geldi. Klasik usulde yapılmış olduğu gibi farklı şeflerden, farklı yörelerden farklı yorumlar. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Iğdır-Karakoyunlu yolunun 2-6. kilometrelerinde ve Ardahan-Şavşat yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Avustralyalı yazar Mem Fox'un Okumanın Büyüsü isimli kitabı Kolektif Kitap'tan yayımlandı. Abbas Karakaya'nın dilimize çevirdiği kitabın bir de uzun alt başlığı var şöyle: Çocuklarımıza kitap okumak hayatlarını neden sonsuza dek değiştirecek? Önce kısaca Mem Fox'tan söz edelim. Mem Fox 1946 yılında Melbourne'de doğdu. Zimbabwe'de misyonerlerin yoğun olduğu bir çevrede büyüdü. 1960'lı yılların ortasında Londra'da 3 yıl boyunca drama okuluna devam etti ve 1970'te Avustralya'ya geri döndü. Burada doktorasını tamamladı ve 28 yıl boyunca drama ve okuryazarlık dersleri verdi. 1996 yılında emekli oldu. Mem Fox, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Guam, Singapur, Güney Afrika, Uganda ve Tanzanya'da okuryazarlık danışmanlığı yapmış, 3 fahri doktorayla onurlandırılmış. Çocuklar için yazdığı birçoğu çok satanlar listesine girmiş resimli kitapları ve yetişkinler için kaleme aldığı kurgu dışı kitaplarıyla tanınmakta. Gelelim bugünkü kitabımıza. Mem Fox, Okumanın Büyüsü'nde çocuklara yüksek sesle kitap okumanın sıradan bir alışkanlık olmaktan çıkıp bir çocuğun hayatına eşlik eden kalıcı bir armağana nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Düzenli okumanın dikkat dağınıklığından dil gelişimine, öğrenme isteğinden empati kurma becerisine kadar pek çok alanda çocukların dünyasını nasıl dönüştürdüğünü kendi uzun yıllara dayanan deneyimi ve gerçek örneklerle aktarıyor. Şöyle denilmiş tanıtım bülteninde: Okumanın büyüsü, karmaşık yöntemler, pahalı kurslar ya da özel programlara gerek kalmadan sadece sevgiyle, istikrarla ve her gün ayrılan birkaç dakikayla çocuklarla kurulan bağın nasıl güçlendiğini, okumanın hayal gücünü ve öğrenme kapasitesini nasıl kökten değiştirdiğini yazarın tecrübesinden damıtılmış çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor. İspanyol yazar Sagrario Pinto'nun küçük okurlar için yazdığı Nasıl Sağlıklı Olurum isimli kitap, İtaki Çocuğun Şipşak Öğreniyorum dizisinden yayımlandı. Lucia Serrano'nun resimlediği kitabı Türkçe'ye Aslı Arzu Şensoy çevirmiş. Pinto, ilkokula yeni başlayan çocuklar için yazdığı kitabında Nasıl Sağlıklı Olurum sorusuna cevap verirken, sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini, bakterilerin faydalarını, hastalanırsak vücudumuzda neler olduğunu anlatıyor. Kısacası, sağlık hakkında en temel bilgiler, eğlenceli çizimler ve basit bir anlatımla çocuklara aktarılıyor. İsrailli tarihçi ve siyaset bilimci İlan Pape'nin Tartışmalı Bir Devletin Kodları İsrail isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Müge Kübra Oğuz çevirmiş. İlan Pape 1954 Hayfa doğumlu Yahudi bir aileye mensup. Bununla birlikte akademik hayatı boyunca Filistin mücadelesine omuz vermiş bir isim. Pape halen İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde tarih profesörü. Türkçe'de çok sayıda kitabı var Pape'nin, bazılarını hatırlayalım. Filistin-İsrail meselesinin kısa tarihi, Yeryüzünün en büyük hapishanesi, İsrail hakkında 10 mit, Filistin'de etnik temizlik. Modern dünyanın en çok sorgulanan devleti İsrail olsa gerek. Kuruluşu, sınırları ve kimliği üzerine süregelen tartışmalar, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı emperyalizmi açısından Orta Doğu'daki konumu, onu yani İsrail'i küresel siyasetin merkezine yerleştiriyor. İsrail'in resmi tarihini ve Siyonist tarih anlatısını sorgulayan ve Filistinlileri merkeze koyan tarih yazımının önde gelen temsilcilerinden Ilan Pape, kitabında çok önemli sorulara cevap arıyor. En başta da şu soru: İsrail'de tarih kimin sesiyle yazıldı ve kimin sesi susturuldu? Ve ardından şunlar: kendisini Orta Doğu'daki tek demokrasi olarak sunan ama vatandaşlık hakkının etnik ve hatta dini kimliğe endekslendiği bir yapı demokrasi midir? Yerleşimci sömürgecilik ne demektir? Ilan Pape, İsrail tarihini 1800'lerden günümüze uzanan bir süreçte ele alırken, bu ülkenin kültür endüstrisini, toplumsal ve ekonomik yapısını, yürüttüğü uluslararası kampanyaları iç siyaseti eşliğinde inceliyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
12: Reklam.
13: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 19. NTV'de akşam haberleri kuşağıyla karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. Tüm yurtta gün boyu etkinlikler vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir konuşma yapacak. Şimdi bültenimizin hemen başında Ankara'ya bağlantımızı yapalım. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'na sözü bırakalım. Ahmet.
1: O gece ülkemiz adını tarihe...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre sonra Beştepe Millet Bahçesi'ne gelecek. Artık kalabalık oldukça yoğun. Kısa süre önce bir konser gerçekleştirildi. Mehter Marşı konseri, ardından Kıraç burada bir araya gelen vatandaşlara bir konser verdi. Elbette bu konserler 15 Temmuz şehitlerini anmak için. 253 şehit tek tek anıldı bugün Beştepe Millet Bahçesi'ndeki bu etkinlikte. Tek tek şehitlerin isimleri sayıldı ve buraya katılan vatandaşlar burada diye o isimlere karşılık verdi. Yine 2737 gazi, onlar da buraya geldiler bugün bu etkinliğe katılıyorlar. Şu sıralarda da Fahir Atakoğlu

devamıdır ifadesini kullandı. Üzerinden 10 sene geçse de hevesleri kursaklarında kalanların emellerini gerçekleştirmek için fırsat kolladıklarını biliyoruz ama buna geçit vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ellerine geçen her fırsatı bu millete düşmanlık için kullanıyorlar ve bunu biliyoruz dedi Erdoğan. Ve yine Türkiye aleyhine yurt dışında lobi yaparak fitne üretme hesabı içinde olduklarını da biliyoruz, takip ediyoruz ama buna geçit vermeyeceğiz dedi Erdoğan. Yani FETÖ tehlikesinin bitmediğini, geçmediğini, aksine devam ettiğini ama kendilerinin de FETÖ tehlikesiyle mücadelelerinin sürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdiği mesajda milletten yedikleri sillerin rövanşını almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yeminli Türkiye düşmanlığını sürdürüyorlar. Özellikle sosyal medyada yurt dışındaki yapılanmaların bu faaliyetlerini takip ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Yine unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız hatırlatmasında bulundu. Unutursak şehitlerimize görevimizi yerine getiremeyiz. Unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi Erdoğan. Zalime merhamet etmek, masuma zulmetmektir. Biz buna düşmeyeceğiz cümlesi de yine dikkat çekiciydi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise yaptığı konuşmada Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Türkiye enerjisini içeriden tüketen kritik bir eşiği geride bırakmıştır ifadesini kullandı. FETÖ ile mücadele terörle mücadeledir dedi. Suriye'deki mücadele, İran kuzeyindeki mücadelenin başarıya ulaşması 15 Temmuz akşamının Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin bir getirisidir ifadesini kullandı Erdoğan. Asker içindeki, emniyet içindeki yapılanmanın temizlenmesinin Türkiye'yi güçlendirdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine yönetimde istikrar sorunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çözülmüştür hatırlatmasında da bulundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir konuşma yaptı. O da terörsüz Türkiye sürecinde nihayete ermek, yasaları mecliste hazırlayabilmekten geçiyor. Bu ülkenin tek bir evladının eline silah almayacağı bir devri hazırlayacağız dedi Numan Kurtulmuş. Yeni güçlü bir anayasa ihtiyacının karşılanması gerekiyor mesajı da Numan Kurtulmuş'un verdiği mesajlardan biriydi. Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki etkinlik devam ediyor. Kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesini, önemli bir konuşma yapmasını bekliyoruz.

0: Devlet Bahçesi'nde Fahir Atakoğlu bir konser veriyor. Ahmet Örsoğlu NTV muhabiri oradan bağlantı yaparken başladı. Biz de bir kısmına kulak verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada konuşmaya başladığı takdirde yeniden kameralarımızı oraya çevireceğiz. Bugün 15 Temmuz şehitleri İstanbul'da da anıldı elbette ve ziyaret edilen ilk yer şehitlikler oldu. Darbe girişimine karşı direnişin simge noktalarında da farklı etkinlikler düzenlendi.
1: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz

0: şehitliğinden.
1: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
2: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladımız. Onlarla gurur duyuyoruz.
0: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
3: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
4: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: İradenin sahibi benim. Ben, bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
5: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
6: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
7: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi ve havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
0: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
8: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
9: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
8: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
10: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4-6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
0: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
11: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den gelen mesajlara bakalım şimdi de.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur: devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise gazi meclistir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
12: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur: devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
11: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ'yle mücadelenin devam ettiğini söyledi. 10 yıllık süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 binden fazla personelin ihraç edildiğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Güler, 15 Temmuz sonrasında 2198 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını da belirtti. Güler, devletimize ve milletimize ihanet edenlerle mücadelemiz iltisaklı tek bir personel dahi kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Bakan Güler'e ihraççılar sonrasında pilot ihtiyacının nasıl giderildiği soruldu. Güler, planlı personel temin ve eğitim faaliyetleriyle pilot ihtiyacının giderildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 15 Temmuz'un Türkiye için kritik bir kırılma anı olduğunu söyledi. Duran, FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne dikkat çekti. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır, dedi.
13: 15 Temmuz 2016 gecesinde
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un tarihin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.
14: 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve demokratik geleceği, bu tarihi tecrübeden çıkarılan derslerin canlı tutulmasına ve milli irade etrafında oluşan ortak bilincin kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır.
0: Duran, FETÖ benzeri örgütlerle mücadelenin süreklilik gerektiren çok boyutlu bir süreç olduğunu vurguladı. Özellikle genç kuşakların 15 Temmuz'u anlamasının bunun için önemli olduğunu belirtti.
14: FETÖ'nün dezenformasyon içerikli dijital propaganda faaliyetleri ve yeni yöntemlerle varlığını sürdürme çabaları dikkate alındığında, mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp, eğitim, din, hukuk ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda da kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır.
0: Duran, darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin büyük bir değişim sürecine girdiğine de işaret etti. Bugün Türkiye terörün her türüyle mücadele ederken demokratik meşruiyeti ve milli iradenin üstünlüğünü esas alan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen bir ülke konumundadır, dedi.
11: 15 Temmuz nedeniyle İstanbul Boğazı'nda tekne korteji oluşturuldu. Korteje 253 şehidi temsilen 253 tekne katıldı. İstanbul Boğazı'ndaki korteji NTV muhabiri Baran Bila takip etti.
3: 253 şehit anısına 253 tekne şu sıralarda Boğaz'a ve giriş korteji oluşturdu. Ve benim biraz daha ilerisinde ise hemen ayrıntıları Mustafa Özdemir'den göstermesini rica edeyim. Bakın, kıyı emniyetine bağlı tekneler, gemiler, öte yandan deniz polisi, sahil güvenlik hepsi bir aradalar ve onları eşlik eden sivil tekneler var. Balıkçı tekneleri veya biraz daha büyük ebatta deniz araçları saatlerdir bu anı, bu korteji bekliyorlardı. Biz de şu an aslında bir teknedeyiz ve burada şehit yakınları var, gaziler var, onların aileleri var. Burada yapılan konuşmalarda, programda da bir kez daha o gün yaşananlar anlatıldı. Bir daha böyle bir olay meydana gelmemesi için o gün yaşananları hatırlamanın oldukça önemli olduğu vurgulandı ve sonrasında tekne demirledikten sonra burada kortej geçişi başladı ve teknelerde bir yandan şehit yakınlarını ve gazileri selamlıyorlar. Bu anlamlı, bu önemli etkinlik için Boğaz trafiğine bir süreliğine çift yönlü olarak ara verildiği de duyuruldu. Şu an görmek mümkün değil çünkü dört bir yandan şu an bulunduğumuz alanda farklı farklı gemiler var. Nene Hatun, Türkiye'nin en büyük acil müdahale kurtarma gemisi burada ve ayrıca sahil güvenliğe bağlı bir bayrak gemisi de bu kortej geçişine önderlik ediyor ve dediğim üzere çok sayıda balıkçı, onlar da denize açıldılar ve sirenlerini, kornalarını çalarak Türk bayraklarıyla önemli anlamlı bir geçişe onlar da refakat ediyor. Bakın, yine kornalarını çalarak, sirenlerini çalarak buraya doğru yaklaşan tekneler olduğunu görüyoruz. Ve bir yandan da bir görsel şov, bir görsel şölen de oluşturuluyor. Birlik, beraberlik duygusu verilirken bu anlamda da oldukça güzel, oldukça renkli ve anlamlı görüntüler hemen karşımızda bulunuyor. Sol tarafta biraz daha büyük ebatta tekneler, gemiler olduğunu görüyorum. Sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı deniz araçları ile birlikte bir yandan bu anlamda kapsamlı tahsiliye botları, tahsiliye tekneleri de burada İstanbul Boğazı'nda hem sahildekileri hem de burada teknelerde bulunan şehit yakınlarını ve gazileri karşılıyorlar. Dedik ki atmosferi de şöyle bir ekrana getirmiş olalım yayınımıza son vermeden önce. Oldukça kalabalık tabii ki, biraz yürümekte biz de güçlük çekiyoruz ama şöyle ilerlediğimiz zaman şehit yakınlarını, gazilerini görüyorum. Aileleriyle buraya geldiler. 10 yıl önce yaşananlar insanlar 10 yıl öncenin anısı halen oldukça taze. Şöyle özetliyorlar aslında yaşadıklarını ve şu an hissettikleri duyguyu. Üzgünüz, buruk bir hissimiz var ama bir yandan da gururluyuz şeklinde o gün darbecilere karşı durmanın, o gün darbeye kalkışanlara karşı durmanın ne demek olduğunu bu sözlerle ifade etmiş oluyorlar.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Bizim etiketiyle bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan mesajında 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan, demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. Bültenimizin başında Ankara'ya bir bağlantı yapmıştık. Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bekleniyor. Ahmet Örsoğlu o noktada. Son bıraktığımızda Fahir Atakoğlu konseri vardı. Bakalım şimdi durum ne? Ahmet.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Millet Bahçesi'ne geldi. Seda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile az önce tokalaştılar. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da yine alana gelen isimlerden bir tanesi ve etkinlik artık kısa süre sonra başlayacak. Binlerce kişi başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Neden? 10 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi ve o darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler, 253 şehit bugün anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana gelmeden önce tek tek şehitlerin isimleri sayıldı ve buradaki vatandaşlar burada diyerek şehitleri onurlandırdılar bir nevi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek, önemli mesajlar vereceğini biliyoruz. FETÖ ile mücadelede gelinen son duruma değinmesini bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Erdoğan FETÖ tehlikesinin geçmediğini, şekil değiştirerek devam ettiğini ifade etti ama tüm devlet kurumlarında gerekli önlemlerin alındığını hatırlattı ve bu mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında verildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz alandan bahsetmek isterim. Büyük bir alan, başkent Millet Bahçesi, binlerce kişi yaklaşık 3 saat önce alanı doldurdu. Alanın hemen ön kısmında şehit aileleri var. Onlara yer ayrıldı. Şehit aileleri en ön kısımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyecekler. Yine gaziler, 15 Temmuz gazileri bugün buradalar. 2000'den fazla gazi bugün alanda, göğüslerinde madalyalarıyla bugün buraya katılıyorlar. Elbette onları onurlandırmak için de bugün bu törenin önemli olduğunu hatırlatmak gerekir. Yine 15 Temmuz gecesi 10 yıl önce gerçekleşen olaylara ait fotoğraf karelerine yer verildi. Bugün alanın neredeyse neresine baksak o alan fotoğrafları görüyoruz. O anlara ilişkin fotoğrafları görüyoruz. Mesela bir tankın durdurulması, darbeci askerlere ait, darbeci askerlerin kullandığı tankın üstünde vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla verdiği o görüntülere ait anlar bugün burada afişlere basılmış durumda. Elbette bu darbe girişiminden sonra Yenikapı'da, İstanbul'da gerçekleştirilen neredeyse 1 milyondan fazla kişinin katıldığı Yenikapı Ruhu olarak adlandırılan o mitingin birlikteliğe ait görseller de bugün başkent Millet Bahçesi'nde kendisine yer buldu. Yine bir başka önemli afiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniköy'de, İstanbul'da havalimanında millete sesleniş konuşması, vatandaşları sokağa çağırması, direnin demesine ait o anlara ilişkin görseller de bugün Başkent Millet Bahçesi'nde. Şu anda burada bu alanda bir konser veriliyor. Konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'da dinliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle beraber MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı burada Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'da bu etkinliğe katılan isimlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana girdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı. Yine buradaki etkinlikten kısa süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi iki isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada verdiği mesajlar en kritik olan mesaj şüphesiz ki FETÖ tehlikesi geçmedi, devam ediyor, ancak bizim de mücadelemiz devam ediyor açıklamasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeli bir şekil değiştirdiğini söyledi. Sosyal medyada yurt dışı odaklı bazı hesaplar üzerinden yapılan saldırıların sürdüğünü söyledi ama devletin bu saldırıları takip ettiğini, bertaraf ettiğini söyledi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile mücadelenin özellikle Türkiye'nin bölgesel güç haline gelmesinin en önemli faktörlerinden biri olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadele ettikten sonra Suriye'nin üzerindeki varlığımız, mücadelemiz de arttı. Terörle mücadelemiz de gelişti, arttı ifadesini kullandı. Hem askeriye içinde hem de emniyet içinde temizlenme gerçekleştikçe Türkiye'nin de gücünün arttığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada elbette o günü 10 yıl öncesini anlamak, anlamlandırmak önemli. Bir daha aynı olay yaşanmasın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında buna vurgu yaptı. İstanbul'da, Ankara'da farklı noktalara saldırılar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu saldırıları hatırlattı ve bir daha aynı şeyin yaşanmaması için bir olmalıyız, birlikte olmalıyız, kenetlenmeliyiz ifadesini kullandı. Ve yine zalime aman vermemek için mücadele etmeliyiz ifadesini kullandı. Tehlike halen devam ediyor. Böyle sinsi bir örgütle mücadele rehavete gelmez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine bir başka dikkat çekici cümlesi Erdoğan'ın, zalime merhamet etmek, masuma zulmetmektir. Biz buna düşmeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği resmi olarak başlamış oldu. Ve aslında o geceyi hatırlatan, o geceye dönmemizi sağlayan bir an. 15 Temmuz gecesi camilerde sela sesleri yükselmişti minarelerden. Bu vatandaşları direnişe çağırmak için, FETÖ'cülere karşı direnişe çağırmak için bir andı, önemli anlardan biriydi ve o anlardan birini Başkent Millet Bahçesi'nde yeniden yaşıyoruz. Şu an sela okunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve diğer parti liderlerinin buradaki etkinliğe katıldığını bir kere daha hatırlatalım. Bu etkinlik başlamadan önce Mehter Marşı çalındı. Uzunca bir süre Mehteran Birliği tarafından yine Yeniçeriler kurulan sahnenin hemen sağ tarafında duruyorlar. Sahnenin de ay yıldız şeklinde hazırlandığını hatırlatalım. Aslında bugün bu anma etkinliğinde gerçekleşen her bir an, her bir etkinlik 10 yıl öncesine ait, 10 yıl önce yaşanan darbe girişimi unutulmasın. Özellikle çocuklar, gençler o günü anlasınlar, benimsesinler ve tehlikeye karşı teyakkuzda olsunlar diye bir program var. Programın özeti aslında bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada buna özellikle dikkat çekti. Sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de 15 Temmuz anmaları gerçekleştiriliyor. Şunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli bir konuşma yapacak. Bu konuşmadan sonra İstanbul'a geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul'da 15 Temmuz şehitler anıtına gitmesini, o anıtı ziyaret etmesini bekliyoruz. Zira anıt, 15 Temmuz şehitler anıtı 10 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminin sembol noktalarından biri. Köprü üstünde FETÖ'cülere karşı direnen ve o direniş esnasında şehit olan vatandaşlarımızın naaşlarının bulunduğu yer. Cumhurbaşkanı Erdoğan o noktaya da gidecek ve bir ziyarette bulunacak. O noktada konuşma yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da gün boyu 15 Temmuz anma etkinlikleri devam edecek. Akşam saatlerinde de Boğaz hattında bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirilecek. O gösteri de 10 yıl öncesine dair izler taşıyacak, mesajlar verecek. O gün yaşanan acılar bir kere daha hatırlatılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce gün içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de de etkinlikler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giderek çelenk bıraktı. Orada da bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde anma etkinlikleri devam edecek. Binlerce vatandaş nöbet tutacaklar. Bu nöbet şehitler için tutulacak. Her yıl olduğu gibi bir ritüel gerçekleştirilecek, devam ettirilecek. Millet Camii'nin önünde Beştepe'de selalar eşliğinde binlerce vatandaş sabah saatlerine kadar nöbet tutacaklar. Yine o noktada Beştepe'de gün boyu şehit aileleri bulunacaklar. Ve onunla beraber gaziler o noktada olacaklar. Vatandaşlarla bir araya gelecekler. Kısa söyleşiler gerçekleştirilecek. Özellikle gazilerin o gece yaşadıkları ve tanıklıkları oldukça önemli. Bu tanıklığı vatandaşlara Millet Camii önünde toplanacak binlerce kişiyle paylaşacaklar. Bugün de yine hemen arkamdaki kalabalıkta yer alıyorlar gaziler. Vatandaşlarla bir araya geliyorlar ve 15 Temmuz gecesi 10 yıl önce yaşananları anlatıyorlar ki o gün yaşananlar unutulmasın. Bir yandan Kur'an tilaveti okunuyor. Programın hemen başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre sonra kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 15 Temmuz anmaları gerçekleştiriliyor dedik. Yine Ankara'da Kızılay Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın oluşturduğu bazı alanlar var. Bugün bile Ankara'da farklı noktalara gittiğimizde darbe girişiminin izlerini net bir şekilde görebilmek mümkün. Nasıl? O gece F-16'lardan atılan bombalar,
1: tanklardan
0: açılan ateşler farklı noktalara isabet etmiş ve hasar bırakmıştı.
1: Vatandaşımızın
0: şehit olmasına neden olmuştu. Pek çok vatandaşımız
1: gazi olmuştu, sebep olmuştu.
0: Mesela patlayan araçlar, kullanılamayan araçlar, Ankara'nın farklı noktalarında ve o gece unutulması diye yine sergileniyor. Bunu da hatırlamakta fayda var. Saldırıya uğrayan darbe, Cidevi saldırısında uğrayan bir diğer önemli nokta elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Genel kurul açık değildi, kapalıydı. Ama buna rağmen genel kurulun bulunduğu alan FETÖ'cüler tarafından, FETÖ'cülerin kullandığı F-16 savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Bunun üzerine dönemin meclis başkanının çağrısıyla genel kurul açılmış, milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmiş ve bir direniş gösterilmişti. Aynı zamanda TRT darbecilerin işgal etmeye çalıştığı noktalardan biriydi. Darbe bildirisinin okutulduğunu hatırlatalım ama kısa süre içinde TRT'de yine darbecilerin varlığından temizlenmişlerdi. Şu anda başkent Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz şehitlerini anma töreni devam ediyor. Saat 16 gibi buradaki etkinlik başladı. Binlerce vatandaş alanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu. Bunu da bir kere daha hatırlatalım.

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إله العالمين، bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlere medet-ü inayet ihsan eyle. Yardımını esirgeme, lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 253 15 Temmuz şehidimiz olmak üzere İslamiyet'in ilk gününden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş din, millet, vatan, bütün mukaddesat uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimiz için, aziz milletimizle hep beraber okuduğumuz binlerce hatmi şerifi sana arz ediyoruz. Dergah-ı İzzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucur-u mesubatı ol Seyyidül Kevneyn, Resulüs Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin, sevgili Peygamberimizin Ehli Beytinin, dini mübini İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere ulaştıran ulema, suleha, urefa, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, hususuyla kendi ruhları için okuduğumuz bu hatmi şerifleri aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Mübin ve binlerce hatmi şerif hürmetine, vahyi ilahin hürmetine, ismi azamın hürmetine, esma-i ilahiyen hürmetine ya Rabbi, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle. Mekanlarını cennet eyle. Derecelerini âli, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimize komşu eyle. Şehitlerin efendilerine cennette onları yoldaş eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, geride kalan kederdiğde ailelerimize, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebed müddet, milletimizi ilelebet bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma. Bizlere 15 Temmuz'da yaşadığımız karanlık geceleri bir daha yaşatma. Bizler senin lütfuna, rahmetine, merhametine muhtacız. Bizlerle celalinle ve kahrınla tecelli eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu vatanı, bu aziz milleti, maneviyatımızı, mukaddesatımızı hainlere çiğnetme ya Rabbi. Bu aziz milleti bir daha böylesi imtihanlarla, karanlık gecelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz için, mukaddesatımız için, ezanımız, bayrağımız için, sala sesiyle yollara düşen, canını hiçe sayan, bu aziz milleti kıyamete kadar dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bayrağımızı gönderden indirtme. Ezanlarımızı minarelerde dindirtme. Bu aziz vatanı zalime, haine çiğnetme ya Rabbi. Bizleri senin rızana uygun işlerimizde, bütün devlet ricalimizi, devletimiz, milletimiz içine yapmış oldukları hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma. Ezanın ve selanın nidasıyla her çağrıya koşan bu aziz milleti bu anlayışından, bu hissiyatından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul, Habibi edibine layık ümmet, bu yüce emaneti boynumuza yükleyen aziz ecdada layık millet eyle. Askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde hakkın ve adaletin ikamesi için mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve makbul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve muhterem hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim.
2: Bizim zafer, bizim biliyorsunuz demokrasi hükümü 10. yılı özel şimdi, programı bu sloganla bu temayla devam ediyor. Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıkmasını bekliyoruz. Ne yazık ki 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi ve sabahı 253 şehit verildi. 2737 kişi gazi oldu. Büyük bir mücadele vardı. Tankların önüne geçildi. Eli silahlı darbeci askerlere direnildi. Bu mücadele unutulmadı elbette. Tekrar hatırlamak için, o günleri hatırlamak için bugün bir kez daha Ankara'da ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Kavşağı, TürkSat Gölbaşı Yerleşkesi, pek çok yer bombalandı. Pek çok vatandaşımız şehit oldu. İstanbul'da yine bombalanan yerler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde 15 Temmuz günüyle özdeşleşen bir şarkı kaleme almıştı, bestelenmişti. O şarkı şu anda çalınıyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla o şarkıya eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkının gitmesinden hemen sonra konuşmasına başlayacak. Ankara'da MİT Yeni Mahalle Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT Ankara Yerleşkesi, Polis Akademisi, Akıncı, Hava Üssü ve Kahraman Kazan Çevresi yine darbecilerin saldırdığı noktalardan bazılarıydı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Çengelköy ve Kuleli Çevresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane Yerleşkesi darbeciler tarafından tutulan, vatandaşların geçişine izin verilmeyen kilit noktalardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı yine darbecilerin tutmak istediği, askerleri özellikle darbeci askerlerin gördüğü kilit noktalardı. TRT Harbiye Binası, TRT Ulus Yerleşkesi, İstanbul Valiliği yine

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
2: Abi, otursana sen de, arkadaşlar.
1: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor. Bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı

8 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız, tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain, pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu: sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu: gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben hakkın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında, henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak, inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını
ateşe veren

0: Ben iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nden seslendi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve 10. yılda anma törenleri bütün yılda, bütün yurtta yapılıyor şehitleri ve bu sebeple yaptığı konuşmayı da canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Saat 20.19 oldu. NTV'de ana haber saat diliminin içerisindeyiz. Bugün gün boyunca 15 Temmuz'la ilgili törenler yapıldı, etkinlikler yapıldı, açıklamalar vardı. Onların içerisinde Ankara'da olanları da oldu, İstanbul'da olanları da oldu. Şimdi Millet Bahçesi'nden canlı yayın yaptık ama başkent Ankara'da devletin zirvesinin katıldığı anma törenleri bundan önce yapılmıştı. Başkentte gün boyu yaşananlara baktığımız haberimiz şimdi ekranda.
2: Başkanım. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
0: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
2: O gece bombaların hedefi olan mecliste 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gaziyle yan yana oturdu.
3: Bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
2: Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
0: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
4: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
2: Mecliste 15 Temmuz sergisi de açıldı. Sergide o gece darbecilere karşı sergilenen mücadele anlatıldı. Beştepe'deki 15 Temmuz şehitler anıtında da anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la şehit yakınları ve gazilerle anıtı ziyaret etti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka Şehitliği'nde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı.
1: 15 Temmuz şehitleri gün boyunca İstanbul'da da anıldı ve 15 Temmuz şehitler makamına ziyaretler hala daha devam ediyor. NTV ekibinden İlkay Dikici o noktada. İlkay.
5: Seda Öğretir, senin de aktardığın gibi ziyaretler halen devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlamıştı bu ziyaretler ve şu dakikada kıyaslayacak olursak bu ziyaretler birbiri ardına devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla başlamıştı. Şu anda kameraman arkadaşım Serkan Sevinç'le birlikte 15 Temmuz Hatıra Anıtı'nın o noktada. Söylemen kenara çekilmek istiyorum. Buradaki bu atmosferi ekranlara getirecek kameraman arkadaşım. Sabah saatlerine gelmişti onlarca vatandaş. Şu dakikalar saatler yaklaşık 8.30'a geldi ama vatandaşlar hala buraya gelmeye devam ediyorlar. Bu noktaya gelip burada şehitlerin için dikilen 253 selvi ağacının yanında bekliyorlar. Aynı zamanda buradaki 15 Temmuz şehitleri için inşa edilen bu anıtın içerisine giriyorlar. Burada hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Aynı zamanda 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde de yine bu noktaya gelen vatandaşlar anıtı ziyaret ettikten sonra ise Hafıza Müzesi'ne giderek o gece yaşananları bir örneklerini bu noktada izlemeyi sürdürüyorlar. Tabii sabah saatlerinde oldukça yoğunluk vardı. Ancak şu dakika itibariyle bakacak olursak bu yoğunluk biraz daha azalmış durumda. Ancak tabii kimi vatandaşlar da gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 10. yıl etkinlikleri İstanbul'da sabah saatlerinde başlamıştı. Gelin şimdi o etkinliklerde neler oldu haberimizde izleyelim.
2: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz şehitliğinden.
6: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
7: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladımız. Onlarla gurur duyuyoruz.
2: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
8: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seri var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
9: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: iradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
10: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
11: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
12: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi veya havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
2: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
13: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
14: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
13: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
15: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4-6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
2: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara'dan önemli mesajlar var. Kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
16: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'te bir açıklama yaptı. Yargı FETÖ ile mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi. Gürlek, 10.000 aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.
17: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğine hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. 2016'dan bu yana toplam 72.765 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 195.803 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 34.164 kişi tutuklandı dedi.
18: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir dedi.
19: Ülkemiz 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. Darbeci katiller demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.
1: Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den gelen mesajlara bakalım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise gazi meclistir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
20: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğünü ve programını hazırladıklarını açıkladı. Partinin de bir ay içinde kurulacağını söyledi. Yeni partinin ismine ilişkin de ipucu verdi.
21: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim de.
22: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
21: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
22: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
21: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
1: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Soruşturma kapsamında Güner'in de aralarında olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Rüşvet alma, verme, ihaleye fesat karıştırma gerekçeleriyle başlatılmıştı. Soruşturma ve gözaltı kararı verilmişti. Güner hakkındaki suçlamaları reddetti. Kazandığı ihale iptal edilen şikayetçi firmanın iddiaları da kabul etmediğini söyledi Güner. Kamu zararı oluşmadığını ifade etti. Gözaltına alınan 30 kişiden 24'ü nöbetçi mahkemece tutuklandı. Çankaya Belediye Meclisi'nde 10 gün içinde Güner'in yerine seçim yapılacak. Bu haftanın en çok konuşulan konusu gündemi yine hukuktan, adliyelerden Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent de adliyede. Bu haberi NTV ekibinden Dilek Yaman Demir takip ediyor. Son bilgiler ana haberde Dilek Yaman Demir'de.
0: Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde savcılık sorguları tamamlandı. 23 şüpheli için emniyetten adliyeye sevk edilmişlerdi. Aralarında Haluk Levent de bulunuyor. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla birlikte artık savcılık bir değerlendirme yapıyor. Bu 23 şüpheli için belki tutuklama, belki adli kontrol ya da serbest bırakma gibi bir karar verilecek. Artık ilerleyen dakikalarda bu kararın verilmesi bekleniyor. Haluk Levent ile ilgili iddialar nelerdi? Dernek kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yani kamuoyundaki kara para aklama olarak bilinen suçlamayla birlikte vergi usul kanununa muhalefet iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bu soruşturmayı Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyordu. İlk operasyon kapsamında da işte şimdi adliyede ifadelerine başvurulan 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haluk Levent emniyette aslında ifadesine başlamıştı. 6 sayfalık bir ifadeye imza attı. İfadesinin sonlarında eskiden devlet makamlarında çalışan kişilerin isimlerini söylemek istediğini fakat bunun resmi tutanaklara geçmediğini iddia ederek ileri sürerek emniyette ifade vermek istemediğini belirtti ve susma hakkını aslında 6 sayfalık ifadeden sonra savcılıkta ifade vermek istediğini söyledi. İfade işlemi de Haluk Levent için aslında uzun sürdü diyebiliriz. Bir yandan da kontrol ediyorum son dakika bir gelişmesi olabilir diye. 6 sayfalık ifadeden sonra şu sıralarda artık savcılık ifadesinde ne kadar verdi bilmiyoruz. Ama Haluk Levent'in ifadesi önemliydi. Borsada işlem yapmayı seviyorum dedi. Hakkındaki iddia da Ahbap Derneği'nin topladığı bağış parası aldı altında topladığı paralarla kumar oynadığı iddiasıydı. Parayı usulsüz olarak kullandığı iddiası vardı. Haluk Levent de bu kapsamda dernek adına toplanan paraları evet yanlış yönetmiş olabilirim ama asla yolsuzluk yok diyerek bu iddiaları reddetti. Bir başka önemli isim yine bu soruşturma kapsamında derneğin hukuki yöneticisi olduğu ileri sürülen avukat Ece Güner vardı. Ece Güner'in ifadesi de önemliydi ama Ece Güner de Ahbap Derneği'ne evet bağış yaptığını söyledi ama Haluk Levent'le aralarındaki ticari ilişkiden dolayı bir kısım borçlar vermiş olabilirim. Evet yüklü borçlardı diyerek suçlamaları reddetti. Haluk Levent tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Artık 23 şüpheli için savcılık kararı bekleniyor. 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka dün gece tekrar başladı ve İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları dördüncü günde de devam etti. İran'dan da misillemeler var. Şimdi bu savaştaki son duruma bakacağız artık. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Bugünün özetini senden alalım Ali.
3: Seda, gün içerisinde saldırılar biraz daha azaldı diyebiliriz. Sadece Körfez'de bulunan Hengam Adası'na yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırılar dördüncü gününde hem gece hem de gündüz olacak bir şekilde yoğunlaşmıştı. Seda. Ancak bugün için gün içerisinde daha az saldırı oldu. Hengam Adası'nda yine bazı askeri üslere yönelik saldırılar olmuştu. Gece saatlerinde bu saldırıların yoğunlaştığını biliyoruz. Özellikle de geçtiğimiz gece boyunca Körfez'e kıyısı olan 3 büyük şehre yönelik saldırılar düzenleniyordu. Biraz daha içerilere doğru Huzistan eyaleti, Ahvaz gibi noktalarda da bu saldırıların yoğunlaştığını biliyoruz. Kuveyt'te yine bugün patlama olduğuna ilişkin haberler vardı yaklaşık bir saat önce. İran tarafından Kuveyt'te bulunan ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlendiği bilgisi var. Yine Kuzey Irak'ta bazı ayrılıkçı gruplara yönelik İran'ın misillemeleri ve saldırıları da oluyor. Bunun da sıklığı artmış durumda. Sadece Körfez'deki ABD üsleri değil, Kuzey Irak'ta İran'ın ayrılıkçı olarak gördüğü, tanımladığı gruplara yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. İran Meclis Başkanı Galibaf'tan önemli açıklamalar var. İran halkına hitaben konuştu. Ne savaştan ne de müzakerelerden korkmamalıyız ifadesini kullandı. Çünkü gelinen noktada artık gerçekten bir mutabakat var mı taraflar arasında? Büyük bir muammaya dönüştü. Dışişleri Sözcüsü son yaptığı açıklamada artık bir mutabakat yok ifadesini kullanmıştı. Galibaf bunu tamamıyla dışlamadı aslında. Ne savaştan ne de müzakerelerden korkmamalıyız dedi. Ancak her zaman savaşa hazırlıklı olmalıyız. Güvenliğimiz ile milli çıkarlarımızı korumak için gerekirse savaşmalıyız dedi. Ama bu çıkarları korumak için ve güvence altına almak için bu çıkarlarımızı diplomasiyi ve müzakere araçlarını da kullanmalıyız ifadesini kullandı Seda.
1: Geçelim 60 yıllık tartışmalar ve bitmeyen rekabetle Dünya Kupası'na. İngiltere ile Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. İki eski şampiyonun eşleşmesinde kazanansa İspanya'nın rakibi olacak. O halde haydi gelin NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'a İngiltere'ye bir bağlantı yapalım. Ana haberim bu bölümünde. Acaba İngiltere 60 yıllık hasreti sona erdirebilecek mi? Hani o İngilizlerin meşhur deyimiyle futbol evine dönecek mi Gökhan?
4: Bütün hayal, bütün arzu bunun üzerine. 1966'dan bu yana ilk defa tekrar Dünya Kupası'na bu kadar yaklaştılar ve kazanma hayaliyle bütün ülke ayakta, hemen hemen tüm restoranlarda, publarda, toplanma noktalarında bir araya geldiler ve hep birlikte bu karşılaşmayı büyük bir heyecan içerisinde izleyecek İngilizler. Tabii Atlanta'da son şampiyon Arjantin karşısında olacaklar. Hayli önemli bir takımın karşısındalar. Geçen yılın şampiyonunun karşısında olacaklar. Tabii kazanan takım da İspanya'nın rakibi olacak pazar günü final karşılaşmasında. Bu bağlamda baktığımızda takımda tam anlamıyla bir birlik ruhunun hakim olduğunu görebiliyoruz ki zaten teknik direktör Thomas Tuchel de bu noktada takımın tarih yazmaya hazır olduğunu açıkladı karşılaşma öncesinde. Bu sadece sıradan bir maç değil, büyük duygular yaşayacağız diyor teknik direktör ve Arjantin komple bir takım ama biz de onlara zarar verecek silahlara sahibiz şeklinde değerlendirmeler yaptı. Alman teknik adam oyuncularından sakin bir zihin ve sıcak bir yürek istediğini de yine söyledi açıklamalarında. Böyle bir maç öncesinde kendisinin de gergin olacağına dikkat çekti Seda ve bunu gizlemedi tabii. Ben de sinirli olacağım ama bunu bir yük olarak da görmüyorum dedi. Böylesi bir maç için normal olduğunu ifade ediyor. İngiltere cephesinin en büyük kozu hiç şüphe yok ki Jude Bellingham ve Harry Kane. Onlar gerçekten inanmış ve arzulu bir şekilde sahada olacaklar ki önceki karşılaşmalarda da bunu ortaya koydular. Takımın kaderini değiştirdiler adeta. Takımın turnuvada 13 golü var ki bunların 12'sini işte bu ikili attı. Tabii Dünya Kupası'nın en önemli formda oyuncular arasında da gösteriliyorlar bu haliyle. Hatta öyle ki Bellingham'a ayrı bir not düşmek lazım. 6 golle gol krallığı yarışında Messi ve Mbappe'nin hemen ardından yer alıyordu. Bir taraftan da Bellingham'ın İngiltere milli takımının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olabileceği yönünde açıklamalar gelmeye başladı. Arjantin'in ise en büyük umudu her zaman olduğu gibi Lionel Messi ama artık o 39 yaşında. Turnuvada da zaten kat ettiği mesafelerin yaklaşık yarısını yürüdüğü konuşulmaya başlanmıştı yaşından dolayı. Ama deniliyor ki Messi bu fark etmiyor. Buna rağmen gol katkısı, oluşturduğu pozisyonlar, ceza sahasındaki etkinliği ve bu haliyle de tabii kariyerinin en verimli dünya kupalarından birisine imza atıyor. Tabii Tuchel de rakibini şu sözlerle özetlemişti. Messi için artık söylenecek söz kalmadı. O oynadığı her takımın lideri, en önemli oyuncusu diyor. Yapmış olduğu değerlendirmede öyle görünüyor ki İngiltere milli takımı Messi üzerine hayli büyük odaklanacak gibi Seda.
1: Peki Gökhan, şimdi elbette bütün dünyada futbol severlerin dikkatle izleyeceği, heyecanla takip edecekleri bir maç. Ama taraflar açısından bakıldığı zaman bu bir eşleşme değil de bir hesaplaşma gibi daha çok. Bunun nedeni de hafıza. Arjantinlilerin ve İngilizlerin hafızasında ne var?
4: Seda, sen de dikkat çektin gerçekten. Bunun için geriye doğru bir gitmek gerekiyor. 1966'da Wembley'de çeyrek final. 82'de Falkland Adaları Savaşı, İngiltere'nin Falkland Adaları'nı geri alması, Arjantin'de yaşanan savaş sonrasındaki gerilim. Yine 86'da Maradona'nın, tüm izleyicilerimiz hatırlayacaktır, o meşhur Tanrı'nın eli diye tarihe geçen golü ve İngiltere karşısındaki galibiyeti. Yine 1998'de David Beckham'ın kırmızı kartla oyun dışında kalması Arjantin karşısında ve 2002'de de yine Beckham'ın attığı penaltı golüyle Beckham'ın rövanşı olarak tarihe geçen o karşılaşma. Yani yaklaşık 60 yıllık bir tarihten bahsediyoruz ve tabii bu eşleşmeyi sıradan bir yarı finalin çok ötesine taşıyan da işte tarihteki bu mihenk noktaları. Bu nedenle futbolun çok ötesinde bir karşılaşmayla karşı karşıya olacağız ki zaten siyasi gerilim hayli yükseldi karşılaşma öncesinde. Bu haliyle FIFA'da duruma müdahale etmek durumunda kaldı. Siyasi gerilimi önlemek için de statta Falkland ya da Arjantin'in kullandığı adıyla Malvinas'a gönderme yapan bayraklar, pankartlar ve benzeri görseller yasaklandı Atlanta'da. Tabii bir diğer nokta bu haliyle bakılınca güvenlik. Çünkü karşılaşma öncesinde kimi Arjantinli taraftarların Birleşik Krallık bayrağını yaktıkları görüldü. Ki küçük bir not da düşelim buraya. Kimi Arjantin taraftarları da bunun doğru olmadığını, yakılmaması gerektiğini söylediler. Durdurmaya çalışanlar da oldu. Ama o bayrak yakıldı. Tabii çok ciddi bir gerilim var iki ülke arasında, geçmişe dayanan. Bu nedenle de Atlanta'da güvenlik önlemleri artırıldı. FBI destekli olağanüstü bir operasyon dönüyor. Şimdi Arjantin Başbakan Yardımcısı Victoria Villarreal'den bir açıklama geldi. İngiltere'yi işgalci korsanlar diye tanımladı karşılaşma öncesinde ve futboldan daha fazlası olduğunu söylüyor bu karşılaşmanın kendileri açısından. Buna karşılık Arjantin teknik direktörü de savaşla futbolun birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Bu sadece bir futbol maçı, geçmişe saygımız var ama ikisini birbirine karıştırmak delilik olur diyor yaptığı değerlendirmede. İngiltere'de burada da Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsünden açıklamalar geldi. Falkland Adaları kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olarak tanımladı ki zaten yapılan referandumlarda da bu kararı verdiler. Onlar kendisini Britanya'nın parçası olarak görüyor. Falkland Birleşik Krallık'ın parçasıdır dediler yapılan açıklamada. Tabii sahada bütün bu siyasi tartışmaların ötesinde tek bir gerçek olacak. O da İngiltere 60 yıl sonra yeniden Dünya Kupası finaline çıkmaya çalışacak. Bunu başarabilecek mi, başaramayacak mı? Artık futbol evine dönüyor mu, dönmüyor mu? Bu sorunun yanıtını göreceğiz. Tabii Arjantin cephesine baktığımızda da onlar geçtiğimiz kupayı almışlardı. Bunu koruyup koruyamayacakları tabii tartışılıyor. Onlar da onun peşinde olacaklar. Hiç şüphe yok ki. Tabii tüm bu tartışmalar, konuşmalar sosyal medyaya da yansıdı. Başbakan Keir Starmer bugün başbakan olarak son soru cevap oturumuna katılmıştı. Orada da bunlar espri konusu oldu. 400'e yakın milletvekili size kırmızı kart gösterdi şeklinde bir milletvekilinin çıkışı oldu. O da güldü, espri yaptı. Bellingham'la kıyaslanmasının belki de bu son olacak şeklinde değerlendirdi. Yine bir başka Birleşik Krallık'ta dağıtım yapan bir gıda firması bunu bir reklam promosyonuna dönüştürdü. Arjantin büfteklerinin maç boyunca satışta olmayacağını ifade ederek İngiltere taraftarlarına İngiliz yemeklerini satmak, belki de satışı artırmak adına bir strateji benimsedi. Bu ve benzeri çok paylaşımlar var ama hiç şüphe yok ki herkesin kafasında tek bir soru var. 60 yıllık hasret sona erecek mi? Artık futbol evine, yuvasına dönecek mi? İngilizler açısından böyle bir bekleyiş hakim olacak. Ve tüm dikkatler Messi'nin üzerinde olacak.
5: NTV Radyo.

0: Fırat Ferman'la evdeki hesap.
1: Arka planda Körfez Savaşı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri petrol üzerinden yeni yapılanmanın, yeni jeopolitik ve jeolojistik pozisyon almanın kodlarını işlemeye, kendine göre yeni bir oyun planının gereklerini yerine getirmeye devam ediyor. Nitekim dün Irak lideriyle Beyaz Saray'da bir görüşme yapan Amerika şu mesajı dünyaya verdi. Konsorsiyumlar yoluyla, ki biliyorsunuz Venezuela'yı da kendi ürün gamına katmıştı. Hatta İran'ı da er veya geç bir konsorsiyum içinde ortak hareket etme arzu ve isteğini daha evvel Trump birden fazla kez belirtmişti. Bu sefer Irak'la bir tırnak içinde, Irak liderinin deyimiyle stratejik bir ittifak oluşturarak özellikle petrol bakımından birlikte hareket etmeye karar verdiler. Böylece petrolün yeni bir numarası, bir taraftan konsorsiyumlarla petrol tedarikinde esas söz sahibi olma durumunu güçlendirirken, öte taraftan da Hürmüz Boğazı ve benzeri kaldıraçlarla jeopolitik ve jeolojistik yapılanmayı yeniden düzenlemeye çalışıyor. Nitekim dünkü programda da günlerce ifade ettiğimiz arka plan okumalarında ortaya çıkan, aslında meselenin Amerika'nın özellikle lojistik geçişi ve hatları kontrol altına alma, kendisine bağlama, oradan gelir elde etme amaçlarına bağlı olarak %20'lik bir Hürmüz güvenliği sağlama vergisi veya ücreti veya hani biz koruma meleği olacağız, Hürmüz'ün koruyucu meleği olacağız, bunun da karşılığını alacağız tadında ibaresindeki ifadelerine değinmiştik. Tabii ağızdan çıkan söz, daha belki niyetler esas meseleyi gösteriyor. Bunun geri dönüşü yok ama an itibariyle bu %20'lik meseleden Trump vazgeçtiğini söyledi ve dedi ki Hürmüz İran hariç tüm gemilere açık kalacak. %20 ödeme ücretini de Körfez devletlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı yatırımlarla değiştirdim. Çünkü bu Hürmüz'de bizim işimiz gücümüz yok. Bizde zaten yeteri kadar petrol var. Gelenler, isteyenler buradan alır. Ha illaki ben Hürmüz Boğazı'ndan geçmek istiyorum. Özellikle Körfez ülkelerinde hani tırnak içinde el mecbur vaziyeti ortada. Onlardan gelen yüksek bir itiraz perdesi sonucunda diyor ki şimdilik bundan hani vazgeçtim %20'likten ama onun yerine Körfez ülkeleri bize ticaret politikaları ve yapacakları yatırım miktarını arttırma yoluyla ek bu geliri sağlayacaklar. Tipik Trump. Gümrük vergileri üzerinden, şunun üzerinden, bunun üzerinden, NATO harcamalarına katkı üzerinden ya da tamamen hani biliyorsunuz Körfez Savaşı'ndan evvel bölgeye yaptığı turda belirli fonların Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılması üzerinden. Aslında bu %20'lik yeni vergi meselesine veya ücret meselesine Birleşmiş Milletler de kategorik olarak karşı çıkmıştı. Daha evvel bu işin mantığını dün özellikle ayrıntılı olarak anlattık. Hukuki meselelerine de ve ticaret tarihi üzerinden geçmişine de yer vererek. Bunun zaten hani tırnak içinde şu an itibariyle haydutluk veya korsanlık klasmanına girdiğine hiç şüphe yok. Bunu İran'da yapsa aynısı, Amerika'da yapsa aynısı, başka bir ülkede yapsa aynısı. Şimdi tabii uzmanlar bu %20 balonu patlayınca hemen hesaba kitaba başladılar. Kabaca bir varil petrolün taşıma maliyeti $10, lojistik maliyeti. Eğer Amerika Hürmüz Boğazı'ndan bunu uygulamaya geçerse veya uygularsa, ki önümüzdeki dönemlerde oranın değişerek bu yönde adım atılacağına dair hiçbir şüphe yok, ki bu sadece Hürmüz'le sınırlı kalmayacak. Bu $10'lık lojistik taşıma maliyetinin varil başına $26'a sıçrayabileceği, bunun da petrol fiyatlarında arttıracağı, artan Körfez kaynaklı ve Orta Doğu kaynaklı petrol fiyatlarına karşı Amerika'nın iki bakımdan kazanç sağlayacağı, hem savaş öncesi $60'lara zor sattığı petrolünü daha yüksek fiyattan satacak, hem de işte savaş esnasında 2,5 milyon varile çıkarttı günlük tonajını, satışını, ihracatını. Bu konuda ilerlemeye devam edecek. Bir uzman diyor ki eğer böyle bir uygulama olsaydı veya olursa orta boyda bir geminin 13 ila 15 milyon dolar vergi ödemesi lazım. Yani bu bütün matematiği tekrar alt üst ediyor. Ama zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de istediği bu. Yeniden yapılanma, yeniden alt üst etme. İşin esası bu. Yani demokrasiyle duygusal sebepler, tabii bu duygusal tırnak içinde, ikisi de aynı harfle başlıyor ama maalesef aynı kapıya çıkmıyor. İşin sonunda kasayı kim dolduruyor? Önemli olan o. Bir başka önemli haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon 6 yıl sonra ilk defa tekrar geriledi ve geriye geldi. Bu açıdan bakıldığında Fed Başkanı, her ne kadar dünkü Senato karşısındaki oturumda Fed politikalarının ana çizgisine asla taviz vermeyeceğiz, enflasyonda sıkı duruşumuz devam edecek tadında veya mealinde verdiyse de, tabii piyasalar bu özellikle çekirdekteki aşağı yönlü gidişi de 6 yıl aradan sonra bu aşağı yönlü gidişi olumlu karşıladılar. Çünkü bu faiz arttırma riskini bir yerde ortadan kaldırıyor. Faiz indirimine yakın bir kredi açıyor. Tabii altın hemen bir parça mesafe kaydetti bu çerçevede. Ama bakalım Fed bu duruşunu ne kadar sürdürecek, ona bakacağız. Son olarak bir notla tamamlayalım. Yapay zekada aslında bilgi işlem veya bilgisayar denildiğinde 1960'lardan beri bu işin sembol ismi IBM veya IBM şirketi de devreye girmişti. Yapay zekalı Z uygulaması günlük hayatımızdaki kredi kartı işlemlerinde vesairede çok yaygınlıkla kullanılıyor. Dün IBM'de bir günde %23 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda da biliyorsunuz SpaceX müthiş kazançlar sağlayıp Elon Musk'ı dolar trilyoner yapmışken, orada da halka sunuş fiyatlarına tekrar geriye dönüldü. AI, yapay zeka bombası var mı, patlayacak mı, balon mu, değil mi, havası mı alınıyor, iğne mi batırılıyor? AI ile ilgili tartışmalar devam ediyor. 200 uzman ve akademisyen de dikkatli olunması konusunda yeni bir manifestoya imza attılar. AI ekranda kalmaya, yapay zeka her yönüyle tartışılmaya devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. NTV Radyo.

0: Blecha. Hava durumu. Perşembe hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağlı nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Hava durumu. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Yakın Plan'la karşınızdayız. Efendim bugün 15 Temmuz. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, etkileri siyasetten güvenliğe, toplumsal hafızadan dış politikaya kadar uzanan 15 Temmuz askeri darbe girişiminin 10. yılındayız. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar bugün şehitlerin andı. İrade bizim, zafer bizim temasıyla gerçekleştirilen buluşmalara katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı terör örgütü tehlikesinin devam ettiğini belirtip unutmayacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Peki o geceye giden süreçte neler yaşandı? 15 Temmuz Türkiye'nin devlet yapısını, güvenlik anlayışını ve siyasetini nasıl değiştirdi? İşte bu akşam hafızalara kazınan o geceyi tüm yönleriyle ele alacağız. Peki kimler bizlerle birlikte, hemen aktaralım. Ankara stüdyomuzda akademisyen Profesör Doktor Veysel Kurt var ve İstanbul stüdyoda da siyaset bilimci Elif Şahin ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün öncelikli olarak hemen Ankara'ya uzanalım ve ilk değerlendirmeyi oradan alalım. Sayın Veysel Kurt, 15 Temmuz Türk siyasetinde sizce nasıl bir dönüm noktası oldu? Bugünden baktığımızda neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle 15 Temmuz gecesi ve sonrasında şehit olan, canlarını sakınmayan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ifade ettiğiniz gibi ve baktığımızda hakikaten sadece Türkiye'de değil, hem bölgemizde hem de dünyada çok önemli değişimlerin yaşandığına şahit olduk. Ve bugünden baktığımızda 15 Temmuz sonrası Türkiye'de gerçekleşen değişimler olmasaydı, Türkiye'nin bölgede bu kadar etkin, dünya siyasetinde de bu kadar etkin ve dünya siyasetini artık yönlendiren bir noktaya gelmesi mümkün olmazdı tabii ki. Açılışta da siz de ifade ettiniz. Yani güvenlikten dış politikaya, siyasetten toplumsal bütünlüğe kadar, toplumsal düzeydeki değişimlere kadar çok fazla değişim yaşandı. Ve bu değişimleri sadece hükümetin attığı adımlar, sistem değişimi, hukuki reformlar gibi formel çerçeveyle sınırlandırmak mümkün değil. Aslında 15 Temmuz öncesi sürece baktığımızda Türkiye'ye karşı bir neredeyse hibrit savaş diyebileceğimiz yöntemlerle bir şey düzenlendirildi.

0: bir paralel yapılanmaya artık izin verilmeyen bir devlet ve bir siyasi yapıyla karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Dış politika ve güvenlik açısından baktığımızda da yine az önce bahsettiğim bu hibrit yöntemlerin içeride kendi taraftarlarıyla bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine kastetmek veyahut da dış politikada Türkiye'yi sınırlandırmak, yönlendirmek artık çok daha az mümkün oldu. Hatırlarsanız 15 Temmuz'un hemen ertesinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımız çok iddialı çıkışlar yapmıştı ve artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin Libya kendi içerisinden başlamak üzere Suriye'de de, Irak'ta da, Libya'da da, Yemen'de de, yakın coğrafyasında kendisine karşı oynanan bütün oyunları bozacağını iddialı bir şekilde ifade etmişti. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dökülen bu cümleler bir tarafıyla bize ümit verirken acaba nasıl gerçekleşecek sorusunu da zihinlerde uyandırmıştı. Fakat bu 10 yıllık sürece baktığımızda hakikaten tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle devlet toparlandı. Çok kısa bir örnek olması açısından darbe girişiminden sadece 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin terörle mücadele hariç kendi toprakları dışında ilk defa büyük bir operasyonu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani FETÖ'cülerin o Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu hainlerden, bu çetelerden arındırılması sonucunda sanki TSK'nın zayıfladığı, kapasitesinin düştüğü gibi algı oyunları yapılıyordu. Bu tarz söylemler kullanılıyordu. Fakat başlı başına Fırat Kalkanı bile aslında TSK'nın bu içerideki oyunlardan, içerideki fraksiyonlardan, hainlerden temizlendikçe çok daha etkin bir konuma geldiğini gördük. Yine benzer bir şeyi sistem değişimi açısından baktığımızda gerek içerideki bürokratik parçalanmanın, gerekse bu parçalanmanın yol açtığı müdahale alanının kapandığını ifade etmemiz mümkün. Ve o günden bugüne baktığımızda yine dış politikada Türkiye'nin Suriye'den başlamak üzere Irak'ta ve hatta daha uzak coğrafyalarda çok daha etkin bir noktaya geldiğini ifade etmemiz mümkün. Bunu hem yumuşak güç unsurlarını kullanarak hem de gerektiğinde sert güç unsurlarını kullanarak yani askeri kapasitesini, diğer güvenlik birimlerinin kapasitesini kullanarak Türkiye'nin elinin artık Afrika'ya, Güney Amerika'ya kadar uzandığını ifade etmemiz mümkün. Ve çok daha önemlisi Türkiye kendi çevresinde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturma vizyonuyla yola çıktı. Ve ifade ettiğim gibi bunun için de artık gerektiğinde hem sert hem de yumuşak güç unsurlarını kullandı. Çok uzatmadan sadece şunu söyleyeyim. Tabii ki her devletin bu araçları kullanması mümkün. Fakat bu süreçte biz şuna şahit olduk aslında Buse Hanım. Yani siyasetle bürokrasi arasındaki makasın kapandığını, karar alma mekanizmalarının bir kararı aldığında ilgili birimlerin çok daha hızlı aksiyon aldığını ve dolayısıyla hem iç siyasette hem de özellikle güvenlik ve dış politikada çok hızlı sonuçların alındığını ifade etmemiz mümkün. Haliyle terörle mücadelede istisnasız ve ayrım yapmadan bütün örgütlere karşı gerek Türkiye içerisinde gerek Türkiye dışında atılan adımların, gerçekleştirilen operasyonların sonuç alması da, DAEŞ'in etkisizleştirilmesi de, PKK'nın hem Türkiye sınırları içinde hem de yakın coğrafyasında etkisizleştirilmesi de aslında bahsettiğimiz bu hem zihniyet değişimi hem de hukuki ve siyasi ve formel değişimlerin bir sonucudur diyebiliriz.
1: Peki, geniş bir değerlendirme aldık ama tabii ayrıntılarına gireceğiz tüm bu bahsettiğiniz noktaların. Elif Şahin'e de sormak istiyorum. 10 yılın ardından yine siz de böyle geçmişe gidip yaşananları okuduğunuzda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bugünkü anmaları da göz önünde bulundurduğumuz zaman Türk toplumu adına ne ifade ediyor yaşananlar?
2: O gece sokağa çıkarken tank, tüfek, mermi, asker, junta vesaire. Hatırımızda, kolektif hafızamızda bunlara dair bazı semboller vardı. Darbe olduğunu düşünerek bir hani sokağa inerkenki motivasyonumuz o iradeye sahip çıkmaktı ama çok kısa bir süre sonra biz şunu fark ettik. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Veysel Hoca bir hatırlatma yaptı. 24 Ağustos'ta Fırat Kalkan Harekatı başladı diye. 15 Temmuz'dan hemen sonraki o ilk 40 günlük sürece baktığımız zaman biz 18 Ağustos'ta PKK'nın Elazığ'daki saldırısına 6 tane şehit verdik. 20 Ağustos'ta da

0: Daş'ın Gaziantep'teki saldırısına 57 tane şehit verdik. 26 Ağustos'ta Cizre'de 11 tane polisimizi şehit verdik. Her biri farklı terör örgütleriydi. Ama terör örgütlerinin bölgemizde vekil gücü olarak kullanıldığını bildiğimiz bu süreçte 15 Temmuz'un başarısız olmasının bu emellere ve amaçlara yetmediği bir dönemden geçiyorduk biz o dönem. Uluslararası camianın yalnız bizi ne kadar yalnız bıraktığını gördük. O uluslararası kurumların o gece pozisyon alışlarına şahitlik ettik, sessizliklerini gördük. Bir milletin vatanı için sokakta, tankların karşısında, mermilerin karşısında yapayalnız mücadele ettiği bir geceydi 15 Temmuz. 15 Temmuz çok ciddi bir kırılma mutlaka yaratmıştır ama galiba bugün geriye dönüp baktığımızda esas konuşmamız gereken mesele 16 Temmuz. Biz bambaşka bir 16 Temmuz sabahına uyandık Buse Hanım. İkiye ayrılmıştık. Bir tarafta o gece yaşadığımız o şiddetli çatışmaların psikolojisi vardı üzerimiz. 252 tane şehidimiz vardı. Cenazelerini bekleyen şehit yakınları vardı. Sayısız gazimiz, yaralımız vardı. Ne yaşadığımızı anlamlandırmaya çalıştığımız bir süreçte ne yazık ki bir de küçük bir grup vardı. Bu kahramanlık hikayesinin siyasal mühendisliğini yapmaya çok erkenden başlamış ve bu kahramanlık hikayesini bir anlatım mühendisiyle çerçevelemeye hazır halde. Biz daha şehitlerimizin yasını tutamadan, ne yaşadığımızı anlamlandıramadan, siyaset biliminde hani narrative warfare dediğimiz bir anlatı hikayeciliği var ya, bugün mesela anmaları seyrederken, o geceye yeniden gittiğimde galiba en çok canımı yakan şey bu oluyor. Buna hazır, o anlatıyı satın almaya hazır bir kesim vardı ve manipüle edildiler. Biz 10 sene sonra bugün hala kendimizi anlatmaya çalışıyorsak, o gece tankların önüne ölüme yürüyen insanların nasıl bir kahramanlık hikayesi yazdığını hala anlatmak için mücadele ediyorsak, galiba biraz da hafızamızı taze tutmak onlara olan borcumuz. O gece ölüme yürüyenlere borcumuz. Çok ilginç bir geceydi. Anlaması da anlatması da çok zor. Anlatması şu açıdan zor. Çünkü yalnızca fiziksel bir saldırı değildi maruz kaldığımız. Veysel Hoca'nın altını çizdiği gibi bu dönem daha böyle son birkaç yıldır literatüre giren hibrit savaşlar, dijital harpler, işte siber saldırılar, manipülasyonlar, dezenformasyonlar. 15 Temmuz'dan önce aslında Türkiye tüm bunların bir laboratuvarı olarak kullanılmış. Bildiğimiz o bütün 60'lar, 80'ler darbe senaryolarından bambaşkaydı. Çok sabretmişler, ince ince hazırlamışlar, her yere sızmışlar, kamufle olmuşlar. Dolayısıyla bugün geriye dönüp baktığımızda şunu görüyoruz.
1: Bu arada ekranlara gelen görüntüyü de hemen aktaralım. Ankaralılar şu anda Beştepe'ye bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Anmalar kapsamında görüntüler de oradan. Ellerde pankartlar karşımıza çıkıyor. Biz o görüntüleri izleyeceğimizi aktarırken sizlerden de tabii sözünüzün devamını rica edelim.
0: 15 Temmuz'u anlamanın en zor taraflarından biri o gece yaşananların sadece fiziksel bir mücadele olmadığını kabul etmekle başlayacak galiba hepimiz için. Çünkü böyle girişimler ne 15 Temmuz bizim için ilkti ne de son olacak. Ve yalnızca tankla, tüfekle, bayrakla, sancakla yapılmayan saldırılara maruz kaldık. Dolayısıyla artık hafızamızı diri tutmak, o günü hep hatırlamak, hep hafızamızda, hep kalbimizde taşımak, teyakkuz halinde olmanın galiba ilk şartı olacak hepimiz için.
1: Peki Sayın Ali Saydam, bir iletişim uzmanı olarak siz o anlatının gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Değerlendirmeniz nedir 10 yıl öncesiyle bugün arasında böyle bir kıyaslama yaptığımız zaman neredeyiz?
2: Valla ben 60 küsur yıl geri gitmekten yanayım. Bir bütünsel olarak baktığımız zaman yani şöyle bir geriye gidelim. 27 Mayıs değil mi? 1960 darbesi. Sonra 21 Ekim'de böyle bir protokol hikayesi var 1961. O da böyle bir daha gerçekleşmeden bastırılmış bir hafif darbe hazırlığı. Sonra ne var bakalım? 9 Mart 1971 darbe girişimi. 12 Mart 1971 muhtıra. Sonra efendim işte 27 Nisan 2007 var. 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 var bu arada. Şimdi hepsini birden bakacak olursak burada ortak iletişim boyutunda enteresan bir şey var. Cumhurbaşkanımız çok güzel üç kez hatta bahsetti. Emperyalizmin uşakları ve uzantıları bunlar diye. Bu şöyle sahnelenmiş şimdi 15 Temmuz'a gelene kadar. Buradan hafif 15 Temmuz'un farkını arz etmeye çalışacağım. Bir de bize ne öğrettiğini kısaca anlamaya çalışacağım. Yani 15 Temmuz'a gelene kadar hepsi şu sahnelenmiş. Önden ya gençler işte harekete geçiriyor. Bir yalan, inanılmaz bir dezenformasyon. Gençleri öldürüyorlar, buzdolabına koyuyorlar 1960'ta. Tabii sizler daha anneannenizin portakal suyunda vitamin değilkenki yıllar bunlar ama okuyup incelemekte yarar var bence. Özellikle siyasi iletişimci hanımefendinin bunu çok iyi bilmesi lazım. İnanılmaz bir tezvirat, karalama ve de o dönemle ilgili işte falan. Oysa çok net biliniyor ki mesela 300 milyon dolarlık veya 300 milyar dolar yanılmıyorsam böyle bir rakam, yalan söylemeyeyim. Menderes, Polatkan ve Zorlu Amerika'ya gidip talepte bulunuyorlar krediye, destek falan. Vermeyince de Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne yöneliyorlar. Böyle bir hikayede de var background'da. Bu üçü idam ediliyor sonra biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bütün burada böyle bir ön hazırlık var iletişim boyutunda. Hepsinde. Bütün bu darbe girişimlerinde. Aynı benzer şey hatırlayın bu 15 Temmuz öncesinde de 2004'ten başlayarak hatta paralel darbe girişimleri falan diye böyle hatta konuşuluyordu. Aynı numara yapıldı gene. Böyle inanılmaz bir tezvirat ve karalama, yalan dolan şeklinde kamuoyu hazırlanmaya çalışıldı. Fakat ve de şöyle olmuş geçmişte. Ordu yönetime el koydu dendiği zaman sivil halktan bir reaksiyon gelmemiş. Bakın 15 Temmuz'a kadar ciddi bir halk hareketi yok. Karşısında genellikle destek var. Fakat şöyle bir halk hareketi var. Bu darbelerden hemen sonra yapılan seçimlerde bu darbecilerin destekledikleri değil, tamamen karşısında olanlar seçimi kazanmışlar. En tipik örnek Turgut Sunalp'i destekliyordu Paşa'yı darbeciler. Turgut Özal kazandı meşhur o 83 seçimlerine. Şimdi oysa burada Sayın Cumhurbaşkanı saat 1 civarında 1.21 geçe mi ne o anonsu yapıyor ama daha o anons yapılmadan önce özel harekat polis içinde direnmeye başlıyor. Bir sürü yerde direnç başlamış. Yani ona çekiyorlar. Bir binbaşı gidiyor, açıklıyor, ihbarda bulunuyor akşamüstü, akşam 10 civarında. Daha önce 9 civarında akşamüstü. Oysa sabah 16 Temmuz saat 3'e ayarlanmış bir darbe girişimi. Fakat o binbaşı gidip ihbar edince birdenbire öne çekiliyor. Burada o harekat başlayınca birliklerin kendi içinde bir direnç başlamış. Özellikle de özel harekatta. Özel kuvvetlerde de benzer bir şey var. İşte Halis Demir'in gidip oradaki paşayı vurması falan. Sonra da Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla halk hareketine dönüşüyor. Bu hiçbir darbe girişiminde daha önce olmamış bir şey. Bu nedenle de 15 Temmuz artık bir kırılma noktasıdır ve bundan sonra halkın, milli iradenin karşısında pozisyon almak kimsenin artık şeyi değil, olmayacak.
1: Peki,
2: harcı değildir yani.
1: Yani işte bir ihbarla erkene çekilmek durumunda kaldı. Bu sebeple başarısız oldu ifadesi.
2: Sadece bu sebeple değil. Bu şeyi ihmal ettiler yani. Sosyal medya ihmal ettiler. Yani iletişim boyutunda.
1: Başkan Erdoğan'ın herkes tabii ki sokağa çağırması vardı ama tabii ki de hani saat işte gece ya da sabaha karşı yapılan bir darbe olmaması dolayısıyla da
2: etkiledi tabii ama yani
1: farklı oldu. Peki ya olsaydı ne olurdu? Böyle bir kısaca bir değinelim mi? Hani gerçekleşseydi.
2: Vallahi bu tarihi olaylarda bu tür tahminlerde alternatif bulunmak çok
1: tarih
2: zor.
1: Tarih nedir?
2: Eyvallah. Yani burada çok zor tahminlerde bulunmak ama böyle bir şeyin gene de kabul göreceğini zannetmiyorum. Çünkü bu karalama ve tezvirat ve ön hazırlık, persuasion diyor Robert Cialdini buna, ön ikna süreci bütün diğer darbe girişimlerinde hazırlanmış vaziyetteydi kamuoyu ve kamu vicdanı. Burada gelip çarptığı bir yer var. O da Anadolu irfanını aldetemediler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 100 yıl önce de örnek verdiği boşuna değil. Orada da İstiklal Savaşı'nda, değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın sırtını yasladığı yer Anadolu irfanı. Niye Samsun'a çıkıyor da İzmir'e gitmiyor? Yani efendim, neden Samsun, neden
1: Anadolu'dan sonra bahsediyoruz.
2: Neden Sivas ve Erzurum kongreleri? Yani niye İzmit'te, Adapazarı'nda değil de?
1: Çünkü orada farklı örgütlenmeler de var.
2: Farklı örgütlenmeler var.
1: Ve bunu okuyor ve kokluyor aslında. Bravo. Biraz.
2: Şimdi bu benzer bir şeyde Tayyip Erdoğan koklamış ki böyle, evet. Çok ciddi bir çağrı o.
1: Bir virgül koyalım, hemen tabii. Reklama gitmemiz tabii. Gerekiyor. Sonrasında devam edelim. Kısa bir aranın ardından yakın plana devam edeceğiz efendim.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Şansa
4: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Efendim Yakın Plan'a devam ediyoruz. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin 10. yılındayız. Bugün de şehitler anıldı. Türkiye'nin pek çok farklı noktasında farklı etkinlikler düzenlendi, anmalar düzenlendi. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Şimdi İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşuyor. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan Dijital Zaman Tüneli ziyaretinde bir kulak verelim önce.
2: Başkanlığına çokça teşekkür ettiler. Siz az önce gezdiniz. Bu özel çalışmayla ilgili neler paylaşırsınız?
3: Öncelikle tabii burada 15 Temmuz'un 10. yılını anarken milletimizin o gece göstermiş olduğu direniş destanını, milli iradesine sahip çıkma destanını, Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla meydanlara dökülen ve 253 şehit verdiğimiz o büyük geceyi hatırlatan bu emekli çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Şunu söylemek lazım. 15 Temmuz bizim milletimiz için çok önemli bir kırılma noktasıydı. Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz. Bütün bunların hepsi 15 Temmuz'un 10. yılında hep beraber irade bizim, zafer bizim temasıyla kullandığımız ve gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir anma etkinliği oldu. Biliyorsunuz İletişim Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz'un anma programlarının koordinasyonu bizim üzerimizde. Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla burada Kızılay'daki örneğiyle gördüğünüz üzere valiliklerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar halkımızdan, milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
4: Teşekkür ederiz.
5: Efendim bir soru daha alabilir miyiz? İstanbul'daki etkinliklerden de kısaca bahseder misiniz?
3: Evet, İletişim Başkanlığı olarak bu koordine ettiğimiz projelerin aslında tüm kurumlarımızın katılımıyla bugün itibariyle 22 bini aşkın proje olduğunu söylemek isterim. İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ ile mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu.
4: Teşekkür ederim.
3: Belki son olarak şunu da söylemem gerekir. Yakamda görmüş olduğunuz bir rozet var. Bu rozeti merak ediyor olabilirsiniz. Bu rozet göl başında endemik bir çiçek olan sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz'u anmanın 10. yılının hatırasına yapıldı. Aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı. Bunun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
4: Teşekkür ederiz efendim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Hayırlı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuşmasını dinledik. Basın mensuplarının sorularını cevapladı bugünkü yine anma törenlerinden. Birinde biz yakın planda işte tam olarak 15 Temmuz'u konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Konuklarımız akademisyen Profesör Doktor Veysel Kurt, siyaset bilimci Elif Şahin ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydan, bir kez daha onları tanıttıktan sonra devam edelim isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin değindiği konular vardı. Fethullahçı terör örgütü tehdidi hala sürüyor ifadesini kullandı her iki isimde. Sayın Veysel Kurt, bu anlamda neler söylersiniz? Hala bu tehdit devam ediyor mu ve tehdidin devam ettiğini anladığımız, algıladığımız sinyaller neler?
6: Evet, aslında 15 Temmuz sonrası yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz en önemli konulardan biri bu oldu Buse Hanım. Çünkü darbe girişiminin hemen ertesinden, darbe girişiminin başarısız olmasının hemen ertesinden itibaren ortada çok çıplak, gözle görülür, bütün milletin üzerinde ittifak ettiği, üzerine katıldığı bir gerçek varken, yani bir darbe girişimi söz konusu iken FETÖ eliyle ve FETÖ'nün, TSK'nın ve diğer güvenlik birimlerinin içine sızdırdığı hainler eliyle, hemen ertesinde biliyorsunuz bu durumu sulandırmaya dönük bir söylem paketi devreye sunuldu. Elif Hanım'ın ifade ettiği gibi, yani aslında biz 10 yıl geçmesine rağmen hala 15 Temmuz'u anlatmaya çalışmamızın bir sebebi de bu. Çünkü hemen ertesi günden itibaren bu meseleyi sulandırmaya dönüp çeşitli söylemler tedavüle sokuldu. Yani tiyatrodan güdümlü darbeye veyahut da kontrollü darbe gibi, işte darbenin kim tarafından yapıldığı üzerinde soru işaretleri oluşturmak yoluyla veyahut da işte iktidarın sanki bunu kendi iktidarını tahkim etmek üzere kurguladığı şeklindeki birçok söylem tedavüle sokuldu. Çok sofistike yöntemlerle sosyal medya sürekli işgal edildi. Bu söylemlerle işgal edildi ve zihinler bulandırılmaya çalışıldı. Fakat aslında 15 Temmuz gecesi ortaya çıkan milletimizin feraseti sonrasında da devam etti. Sadece bizler çoğu zaman bu söylemlere cevap vermek zorunda kaldık. Fakat bu söylemlerin asla milletin ne zihninde ne de gönlünde yer etmediğini de vurgulamak gerekiyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Hemen sonrasında gerçekleşen referandum, sistem değişimine yönelik referandum ve sonrasında gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanlığını iki de kez kazanmasından anlıyoruz. Dolayısıyla bir tarafıyla bu mesele var ve dikkat ederseniz 15 Temmuz'un her yıl dönümü yaklaşırken benzer taktiklerle, benzer stratejilerle yine milletin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Ve büyük oranda yurt dışından açılan, yurt dışından yönlendirilen sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşiyor bu. Dolayısıyla sizin sorunuzla bağlantılı olarak, yani hala FETÖ tehlikesinin geçmediğine yönelik aslında ipuçlarından bir tanesi dediğim gibi bu. İkincisi de Buse Hanım, zaman zaman bakın 10 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden, fakat hala FETÖ örgütünün üst düzey yöneticilerinin hala yakalanmaya devam edildiğini görüyoruz. Yani hem Türkiye içerisinde hem de yurt dışında yakalandığını görüyoruz. Öte yandan bu yakalanan isimlerin takip edilmesi sonucunda yapılan açıklamalara baktığımızda bunların hala faaliyetlerini çok farklı şekillerde, işte bir şekilde saklanarak devam ettirdiklerini görüyoruz. Yine cezaevlerinde örgütlenmeye devam ettiklerini görüyoruz. Ve hatta yine bu psikolojik harbin bir parçası olarak maalesef çocukları bile buna alet ettiklerini görüyoruz. Yani bir şekilde suçunu itiraf ederek samimi bir şekilde pişmanlık yasasından faydalanmak varken birçok kadının işte cezaevine girdikten sonra hamile kaldığını ve hapishanede çocuk doğurduğunu ve sırf bunun üzerinden bir ajitasyon yapmak üzere bunları yaptıklarını görüyoruz. Yine pişman olmak varken pişmanlık yasasından yararlanarak bir şekilde hayatına devam etmek varken kendi çoluk çocuklarını tehlikeye attıklarını yurt dışına kaçmak için ve yine ortaya çıkan bu şeylerin sonucunda ortaya çıkan sonuçları kullandıklarını görüyoruz. Yani dediğim gibi bir taraftan aslında hem psikolojik harbi yürütmeye devam ediyorlar her ne kadar zayıflamış olsalar da, bir taraftan da yeniden örgütlenmek ve daha farklı yöntemlerle varlıklarını, faaliyetlerini bir şekilde devam ettiklerine şahit oluyor olmamız hala FETÖ'nün bir tehlike olarak devam ettiğini gösteriyor. Bu bir. İkincisi de bu bahsettiğim mesele daha çok aslında yurt içi, yurt içindeki faaliyetlerle ilgili ve yine FETÖ hala bir potansiyel olarak uluslararası güçler tarafından kullanılmaya müsait bir yapı olarak devam ediyor. Yani dikkat ederseniz işte Elif Hanım'ın işaret ettiği 15 Temmuz'da o ortaya çıkan işte 252 şehit verdiğimiz, binlerce insanın yaralandığı, milletin iradesiyle seçilmiş bir hükümeti devirmeye dönük bir darbe girişimine karşı sağır ve kör kesilen işte birçok Avrupa ülkesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin hala FETÖ'cüleri barındırıyor olması ve bunları Türkiye'ye karşı destekliyor olması yine önümüzde önemli bir işaret olarak duruyor. Yani bugün baktığınızda birçok Avrupa ülkesinde FETÖ mensuplarının özellikle sosyal medya mecraları, düşünce kuruluşları, konvansiyonel medya organlarında çok rahat organize olduklarını ve bir taraftan Türkiye aleyhinde sadece 15 Temmuz'un kendisiyle ilgili değil fakat Türkiye'nin güvenlik politikası ile ilgili, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili, Türkiye'nin Afrika politikası, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerle ilgili bir tersine lobicilik yaptıklarını ve Türkiye'nin bütün bu faaliyet alanlarını baltalamaya dönük çeşitli söylemler ürettiklerini ve sahaya sürdüklerini, tedavüle soktuklarını görüyoruz. Bunları görünce haliyle kesinlikle Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ tehlikesinin devam ettiğine yönelik uyarılarının tabii ki zaten hani iki önemli devlet adamının uyarısı olması hasebiyle ciddiye alınması elzemdir. Fakat bu uyarının altını bu şekilde doldurmamız, bütün bu ipuçları FETÖ'nün neden hala büyük bir tehlike oluşturduğuna işaret ediyor.
1: Peki, Veysel Kurt'u da dinledik ama şimdi bir telefon bağlantımız olacak. NTV ekibinden İlkay Dikici bize Galata Kulesi'nde şu an ekranlarınıza gelen bu düzeltelim Kız Kulesi'nde şu an gerçekleştiren etkinliği anlatacak. İlkay, seni dinleyelim.
7: Hüsnü Yıldırım hem Kız Kulesi'nde hem de Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl etkinlikleri kapsamında bir video mapping gösterisi düzenleniyor. Yaklaşık geçtiğimiz dakikalarda başladı bu gösteri. Şu dakika itibariyle de hem Kız Kulesi'nde hem de Galata Kulesi'nde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yer alan bir video gösteri başlamış durumda. Video mapping gösterisi düzenleniyor. Gün boyu çeşitli etkinlikler vardı İstanbul'da. İlk olarak sabah saatlerinde Edirne Kapı Şehitliği'nde başlamıştı. Ardından ilerleyen saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hatırlanılacağı üzere bir yürüyüş yapılmıştı. 15 Temmuz şehitlerin hatırlanması üzerine bir yürüyüştü. Ve bu yürüyüşte Zincirlikuyu'yla başlamış. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bitmişti. Yine gün boyu 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde de bu noktaya gelen insanlar vardı. Bu noktaya gelen vatandaşlar vardı. Şu dakikaları itibariyle de hem Kız Kulesi'nde hem de Galata Kulesi'nde bir video mapping gösterisi düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinesi'ne düzenleniyor bu gösteri ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları an itibariyle hem Galata Kulesi'ne hem de Kız Kulesi'ne yansıtılıyor. İlerleyen saatlerde de bir drone gösterisi, ışıklı bir drone gösterisi yapılması planlanıyor. Yine yaklaşık bir saat sonra bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğu noktada bir gösterinin yapılması planlanıyor. Şu dakikalar itibariyle tekrarlayacak olursak Kız Kulesi'nde ve Galata Kulesi'nde bir video mapping gösterisi düzenleniyor bu seyircilerin.
1: İlkay Dikici'yi dinledik. Evet, bu video mapping gösterisini ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Görüntüler ekranlarınıza gelirken biz de stüdyoda konuşmayı sürdüreceğiz. Elif Şahin'e hemen sormak istiyorum. Şimdi biraz önce Veysel Kurt'un da yine dikkat çektiği bir noktaydı. Baktığımızda bu tehlikenin devam ettiğini, Fethullahçı terör örgütünün tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın da bugün yine konuşmalarında dikkat çeken ifadeler vardı. Yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. Terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece mücadelemiz de sürecektir. Peki biz Fethullahçı terör örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğünü sizce nereden anlıyoruz? Yani bu örgüt liderinin Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından örgütte bir dağılma yaşandı mı yaşanmadı mı, nasıl bir toparlanmayı planlıyorlar ya da böyle bir ibare var mı?
8: Böyle yapılar, böyle uluslararası örgütler tarafından vekil güç olarak kullanılan terör yapıları çok uzun zaman hazırlık sürecinden geçerler. FETÖ'de 2016'da hemen darbeden önce bir araya gelmiş bir organizma değildi.
1: 40 yıllık bir
8: süreci Ali Hoca'nın var. Da bahsettiği gibi aslında her darbenin öncesinde zeminini hazırlamak için bazı hazırlıklar yapılır. Ama 60 darbesinde, 80 darbesinde bunlar daha sosyolojik kırılmalar üzerine yapılmıştı. Türkiye'de bunu çok zamana yaydı FETÖ. Ve bu yalnızca Türkiye'nin üzerine FETÖ eliyle de yapılmadı. Türkiye'nin üzerine farklı vekil güçleri de kullanıldı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda diyoruz ya 60 darbesinde, 80 darbesinde millet iradesine neden sahip çıkmadı sokaklarda, neden bu hareketlilik olmadı da 15 Temmuz'da oldu? Çünkü kolektif hafızamızda aslında bir yerde bu darbenin gelişini anlayacak o öngörüyü de kazanmışız galiba. Gelişinden anlamıştık biz. 15 Temmuz'dan önce de FETÖ'nün yaptığı yine farklı eylemler olmuştu.
1: İletişim mecraları da değişti. Bunu da kabul etmek
8: Elbette,
1: lazım. Yani
8: tabii
1: sosyal medyada insanların birebir anında bundan haberdar evet. olması, tepki yani, göstermesi, konuşması, bir sürü televizyonda 60-70-80 de epey fark da var o anlamda.
9: 2-3 kuruluşa el koyunca iş halloluyordu o zaman.
8: Evet. Ama bundan önce de yani 15 Temmuz'a gelene kadarki süreçte de 2011'de 2012'de artık aktif olarak eylemlerine başlayan bir terör örgütü vardı. MİT tırları meselesi, işte Gezi Parkı olayları, 17-25 kalkışması gibi arka arkaya gelen bir sürü zaten hadise vardı. Bunun psikolojik zeminini de hazırladıklarına inanmışlardı bence. Sosyal medya bunun için çok kullanışlı bir mecraydı. Ama yalnızca Türkiye'de oyunun içerisinde sahada olan FETÖ değildi. Şimdi FETÖ'nün bağımsız bir örgüt olduğunu ya da liderinin işte Fethullah Gülen olduğu bir Fethullah Gülen'in güdümünde bir yapılanma olduğunu söylemek bence burada biraz bu meseleyi anlamakta yetersiz kalmamıza sebep olur. Çünkü Erzurum'da doğmuş büyümüş bir vaizin altından kalkabileceği işler değildi bunlar. O yüzden az önce bir timeline çıkardım. Yani Fethullahçı terör örgütü bir yandan saldırırken diğer taraftan PYD'nin, PKK'nın DAEŞ'in de eş zamanlı saldırıları olmuştu Türkiye. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Türkiye üzerine hesapları olan yalnızca bir grup yok. Bu grupların her biri kendi alanlarını müstakil olarak kullanan farklı vekil güçler. Hatırlarsanız 15 Temmuz ve hemen sonrasında uluslararası toplumun tepkilerine baktığımızda orada da aslında bize bir zihinsel harita çıkıyor. Üçe ayrılıyordu o dönem o harita. Mesela darbe girişimi devam ederken destek olan liderler olmuştu ki sayısı çok azdı. Henüz sabaha o ilk ışıklarından önce, henüz darbe girişimi bastırılmadan önce destek verenler vardı. Diğer taraftan sürecin geçmesini bekleyen, çok itidal çağrıları yapan ve bizim de bizzat içinde müttefik olarak bulunduğumuz kurumlar vardı. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kolektif bir açıklama yayınlayamamıştı. Keza Avrupa Birliği kolektif bir açıklama yayınlayamamıştı. Bu sürecin bitmesini pozisyon olarak bekleyenler vardı ve bir de uluslararası medya vardı. Şimdi biz uluslararası medya kısmını takip edemeyecek kadar sürecin içerisindeydik. Henüz kendimiz içeride o psikolojiyi yönetememiştik ve içeride de zaten uluslararası medya kanalıyla üretilmeye çalışılan o çerçeveye hizmet eden bir kesim vardı zaten içeride de. Orada da bir algı mühendisliği yapıldı. Dolayısıyla bugün artık Türkiye üzerine hesapları olanları anlamak ve tanımak noktasında bizim çok açık algımız. Çok hızlı yakalayabiliyoruz artık onu. Yalnızca Fethullahçı terör örgütüyle mücadeleyle de kalmayacak bir mücadele süreci var bizim önümüzde. Çünkü bu hesaplar bu topraklarda 15 Temmuz'dan önce başlamadı. Evet, biz 15 Temmuz'da bir daha siyasi irademize vesayet yoluyla müdahale edilemeyeceğini canımız pahasına gösterdik. Ama bu demek değil ki bu topraklarda birilerinin hesapları bitti. FETÖ biterse, ki biz FETÖ'yü de bence tanımlamak noktasında bazen yetersiz kalıyoruz. Fethullahçı terör örgütü için bu işin dini boyutu bir vitrindi, bir maskeydi. Biz bunun arkasında kendini siyasal olarak, Kemalist olarak tanımlayanların içerisinde de gördük. Kendilerini sosyalist olarak tanımlayanların içerisinde de gördük. Ve hatta salt gazeteci olarak kendini kimlikleyenlerin içerisinde de gördük.
10: Maalesef.
8: Bu tür casusluk faaliyetlerinin içerisinde bunları tespit etmek de, bunlarla bireysel olarak mücadele etmek de çok kolay değildir. Dolayısıyla 10 yıla yayılmış olması, aradan 10 yıl geçmiş olması bunun bittiğini ya da çok hızlı biteceğinin de teminatı değil. Ama bitecektir. Bir gün bu da bitecektir inşallah.
10: Peki, ama bir yandan işte tehlike devam ediyor mesajlarını da alıyoruz. Örgütün işte aslında bu darbe girişimi öncesi neyi amaçladığını tam olarak sizden dinlemek isteriz. Yani nasıl bir tehdit oluşturuyordu Türkiye'ye ve başarılı olsaydı tam olarak neyi amaçlıyor, neyi hedefliyorlardı? Ve bugün hala o oluşumu sağlamaya çalışıyorlarsa hedefleri ne? Yani tekrar bir toparlanma.
9: Çok net.
10: Nedir?
9: Çok iyi bir soru. Hakikaten bunu tartışmak lazım. Belli, çünkü Türkiye ne zaman anti-emperyalist, milli bağımsızlıktan yana, milli kültüründen yana, milli egemenliğinden yana pozisyon alsa siyasi, Türkiye'nin başına böyle 7-8 tane bela gelmiş. Esas neden bu herhalde, öyle gözüküyor. Çünkü 15 Temmuz günü ve gecesi Batı basının, hanımefendi kardeşim de altını çizdi, tereddüt göstermesi, bekleyelim bakalım ne olacak falan, buna işaret ediyor. Bir de bu nedenle çok net, yani Türkiye'nin özellikle son 10 senede, 20 senede aldığı bu milli bağımsızlık konusundaki, özellikle milli savunma sanayine yaptığı yatırım, son NATO toplantısında ortaya çıkan itibar, Türkiye'nin uluslararası düzeydeki konjonktürel pozisyonu falan, bunların hepsi bir araya geldiği zaman Türkiye'nin, Batı'nın, Amerikan emperyalizminin veya Avrupa'nın bir uydusu gibi hareket etmeme kararlılığı karşısında alınan önlemler bunlar. Bununla ilgili pek çok araştırma var. Tehlikenin devam edip etmediğine bir iki boyuttan bakalım müsaade buyurursanız. Bir tanesi Baylok denen, bunların kendi haberleşme kripto sistemleriyle ilgili hala bulgulara rastlanıyor. Yani hala ciddi bir network haberleşme sistemi devrede ve hala dışarıda çok ciddi destek görüyorlar. Yani bunlar hem Avrupa'da hem Amerika'da.
10: Yani neden?
9: NTV'nin haberlerinde vardı ya, 10 bin dolarla 2500 dolar arasında ciddi, bunların efradına, sadece kendilerine değil, hala maaş ödeniyormuş. Kendi içinde bu sistem nasıl çalışıyor ki destek olmadan? Yani bunların suçların iadesi denen bir anlaşmamız yok mu bizim? Avrupa'da da böyle. İki, herhangi bir Türkiye ile ilgili bir şey olduğu zaman bunlara mikrofon uzatılıyor bu ülkelerde ve bunlar da tezvirata devam ediyorlar. Üç, bugün mü dün mü Özgür Özel'in talihsiz bir açıklaması var. Tamam diyor, bu darbedir, şu kanlı darbe girişimidir falan filan. Ama diyor biliyorlardı. Yani iktidar biliyordu darbenin olacağını ve izin verdi bunun yapılmasına, sonuçlarından yararlandı. Yani böyle
10: bir,
9: hala söylenir mi bu? Bunu hala söylüyorsanız, yani bunu küçümsüyorsunuz, yok sayıyorsunuz demektir. Ben hakikaten kutluyorum hem iletişim başkanlığını, hem NATO'daki organizasyondaki üstün başarıları nedeniyle, hem de bu 15 Temmuz günü ile ilgili yapılan etkinliklerdeki iletişim boyutunda. Fakat bir yandan da bunun sadece bir gün yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Yeni Şafak gazetesi muhteşem bir ek hazırlamış. Ona bir baksınlar. Nasıl bir kaynak oluşturulmuş. Yani bunun sürdürülebilir bir halde devam edilmesi lazım ki bu musibetten ilelebet kurtulalım. Yani özellikle de bu konu yani şu şey gündeme gelmesi lazım. Yeni anayasa, işte terör karşıtı girişimler, terörsüz Türkiye, Türkiye yeni yüzyılı, bütün bunları birleştirin ve ortaya bir yeni algılama ve konumlandırmanın ortaya çıkması için iletişim başkanlığının bunu 365 gün sürdürmesinde yarar var bence.
10: Peki bu anlamda işte yargılamalar da devam etti tüm bu süreç boyunca, 10 yıl boyunca. Özellikle izleyicilerimize bazı verileri aktarmak isterim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası verildi. Ve toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Tabii bunların içinde çok fazla işte komutanlardan, askerlerden, polislerden de pek çok isim çıktı. Nasıl bir yayılma, nasıl bir sızıntı olduğunu net bir şekilde gördük. Peki size sormak istiyorum Sayın Kurt. Yargıtay süreci ve verilen kararlar bu darbe girişiminin organizasyon yapısını anlamamız için bize yeterince belge ortaya koydu mu? Yargıda neyi gördük, neyi öğrendik?
6: Yani tabii ki bu soruya belki hukukçular en azından teknik açıdan daha detaylı cevap verebilirler ama siz rakamları verirken açıkçası tam da biraz bunu düşündüm. Ve baktığımızda yani sonuçta bu yapı, FETÖ dediğimiz yapı bir dini cemaat olarak kendini sundu. Ve haliyle belki de bunlarla iltisaklı bir şekilde ismi geçen, destek veren on binlerce insanın olduğunu tahmin etmek zor değil. Fakat öte taraftan baktığımızda az önce sizin verdiğiniz rakamlar Buse Hanım, devletin ve yargının bu meseleyi ele alırken, en azından yargı bağlamında ele alırken bir şekilde bu yapıya değen, yani sonuçta 40-50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz, bir de burası var. Bu yapıya değen herkesi bir potansiyel suçlu muamelesi yapmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yani yargının bu konuya bir örgütü adeta deşifre edercesine ve örgütün yönetim kademesi ile alt seviyelerde de olsa bir şekilde örgüt içinde görevli ve örgütün ortaya koyduğu hedefler çerçevesinde çalışan insanların geriye kalan masum insanlardan ayrıştırılarak cezalandırılmaya dönük bir süreç izlendiğini görüyoruz. Bunu yapmak hiç kolay değil. Çünkü özellikle de en azından darbe girişiminin hemen ertesinde yani kimin yönetici kademesinde olduğunu, kimin olmadığını ayrıştırmak, kimin gerçekten samimi duygularla bir şekilde işte dini duyguları istismar edilmiş olması dolayısıyla bu yapıya değdiğini, kimin ise tam da işte bir örgüt olarak bunların hedeflerine hizmet ettiğini ayrıştırmak hiç kolay değildi. Çünkü ifade ettiğim gibi çok sofistike yöntemler kullanıyorlardı. İşte bir çaycının bir albaya emir verdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Bir öğretmenin belki de bir bakan yardımcısının hiyerarşik olarak üstünde olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Peki, sıradan bir esnafın örgütün kasası olduğuna olduğu şeklindeki bir yapıdan bahsediyoruz. Haliyle bunların ayrıştırılması hiç kolay değildi. Fakat Baylok meselesinin bir kere çözülmesinin ardından ve tabii ki etkin işleyen pişmanlık yasasıyla etkin işleyen yargı süreci bu ayrıştırmanın yapılmasını kolaylaştırdı. Ve nihayetinde dediğim gibi yani devlet bu konuyu ele alırken her şeyden önce masum olanla olmayanı ayırmak üzere bir örgüt mantığıyla meseleye yaklaştı ki Türkiye'nin baktığımızda terör örgütleriyle mücadelesinde sahip olduğu uzun yıllara sari bir tecrübesi var. Elbette ki FETÖ yapılanması bir PKK yapılanması değil. Fakat buna rağmen bu ayrıştırmanın yapılması ceza alan insanların sayısından bile belli oluyor diyebiliriz. Ve nihayetinde hukuki bir süreç işletildi. Yani yargılanan herkese kendi haklarını savunma, hatta ceza alanların buna itiraz etmesine yönelik bir süreç de işletildi. Ne bir yargısız infaz ne de bu hukuki sürecin askıya alınması veyahut da herhangi bir konuda ayrımcılık yapılması da söz konusu olmaması aslında hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde işlediğine delalet ediyor. Fakat buna rağmen az önce yani İstanbul'daki konuklarımızla beraber vurguladığımız şey, buna rağmen her seferinde FETÖ'cülerin gerek söylemsel bazda medyada gerekse bu hukuki sürece ilişkin bir sulandırmaya dönük bir strateji izlediğini ifade etmemiz mümkün. Hatta şunu da söyleyerek toparlayayım müsaadenizle. Zaman zaman yani meselenin sıcaklığı içerisinde, yargı süreci içerisinde bir hata fark edildiğinde de bundan geri dönme konusunda da bir imtina göstermedi yargı. Çünkü bu Baylok sistemi dediğimiz sistem çok sofistike bir sistem. Bazen farklı katmanlar, elektronik, siber katmanlar kullanılarak mesela kullanıldı bu sistem. Dolayısıyla hani siz işte bir ezan uygulamasını mesela kullanırken belki de istemeyerek bu Baylok'a bulaşmış olan insanlar ortaya çıktı ve zamanla bunlar birbirinden ayrıştırılarak ifade ettiğim gibi hepsini aynı torbada, hepsini aynı şeylerle yargılamak yerine ilerleyen süreçler dahi geri alınarak ve bir ayrıştırma yapılarak yargı sürecinin işlediğini ifade etmemiz mümkün. Yani bu kadar komplike, her şeyin iç içe geçtiği, böyle bir çok girift bir yapılanmanın olduğu bir sürece ilişkin yargı sürecini yürütmek gerçekten kolay değildi. Dediğim gibi yani hukuki teknik detaylarını bir kenara tutmak ve onları ayrıca tartışmak üzere baktığımızda aslında işte yargılanan insanlar çok farklı seviyelerde ceza alınıyor olması, alınmış olması ve yargılamaların bütün hukuki süreçlerin işletildikten sonra tamamlanmış olması bu açıdan sürece dair önemli işaretler diye düşünüyorum.
10: Pekala, Veysel Kurt'u dinledik. Bir reklam arasına gideceğiz yakın planda. Ardından buradayız yeniden.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
12: Perşembe hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Ağrı-Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Durumu.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Evet, Yakın Plan'da 15 Temmuz'u konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Şimdi Elif Şahin'e sormak istiyorum. Biraz önce Veysel Kurt'un dikkat çektiği bir nokta vardı. İşte bir çaycının bir albaya emir verdiği bir yapı. Ama bu yapı nasıl oluştu bu kadar yıl içerisinde? Yani hangi noktada, eğitim konusunda mı, siyasi mi, askeri mi, hangi noktalarda bu birliği sağlayabildi? Ve işte biz o günü yaşadık. Hala aydınlatılmamış ya da böyle tartışılmaya devam eden başlıklarda var mı?
2: Var elbette. Şimdi Türkiye terörle mücadele konusunda aslında refleksleri gelişmiş. Son 50 seneyi zaten bir silahlı terör örgütüyle içeride mücadele ederek geçirmiş. Ama FETÖ'yü bunlardan biraz ayrı tutmak lazım. Çünkü silahlı bir terör örgütünün de savaş hukuku yoktur. Ama az çok bilirsiniz gerilla savaş teknikleri kullanacağını. Ki bunu çok yaşadık, çok şehit verdik, çok bedel ödedik bu mücadele kapsamında da. Ama bahsettiğimiz FETÖ bizim bildiğimiz klasik terör örgütü tanımından ziyade kalt yapısıyla kurulmuş bir örgüt olduğu için bildiğimiz bütün konvansiyonel ve şimdiye kadar gördüğümüz bütün o geleneksel terör örgütü mücadele stilinden başka şeyler koydu ortaya. İşte bunun içerisinde takiyecilik var, casusluk var, kendi aralarında iletişim kurabilecekleri daha kripto uygulamalar var. Bürokrasiden siyasete, hiç tahmin etmeyeceğimiz kurumlara çok farklı kimliklerle sızılmış ve farklı iletişim ağları kurulmuş. İçerideki network ağları ve dışarıda uluslararası camianın da içerisinde bulunduğu bir ekosistemin içerisinde büyümüş bir i̇şte örgütten bahsediyoruz.
1: Bunu nasıl yaptılar, nasıl inandırdılar mesela?
2: Şöyle ki... Tabii bildiğimiz bu işin dershane kısmıydı ve biraz daha dini boyutuydu sanıyorum meselenin. Çünkü Türkiye'nin 10 yıllarca devam eden bir başörtüsü sorunu ve Müslümanların kamusal alanda görünürlük problemi vardı. Ve bu yumuşak karnını kullanmak için bir boşluk buldu örgütlenmeye başladığı dönemde FETÖ. Ama hep söylüyorum, bu dini bir grup olarak ortaya çıkmadı. Bu işin yalnızca vitriniydi. Bunu nereden biliyoruz? Türkiye'de hukuki süreçler ve yargı süreçleri başladıktan sonra Türkiye'den kaçan, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin bugün sığındıkları ülkelerdeki yaşam tarzlarına bakarsanız aslında bu işin nasıl bir vitrin olduğunu ve bu işin nasıl bir takiyecilik olduğunu daha rahat görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin mayasında vardır. Eğitim, işte bu dini değerler, özellikle manevi değerler noktasındaki zaafları çok acımasızca kullanıldı. Dershanelerin kapatılmasından sonra başlamıştı hatırlarsanız. Türkiye'deki ilk FETÖ'nün büyük eylemleri ki hemen Gezi Park olayları ve 17-25 Aralık süreçleri tam da bu dershanelerin kapatılma sürecinde ortaya çıkmış eylemlerdi. Çok uzun yıllara yayılan bir kuruluş sürecinin içerisinde 10 yıl aslında çok kısa bir zamanda tekabül ediyor. Şimdi sizin verdiğiniz sayılar mesela açıkçası beni de şaşırttı. Çünkü 50 yıldır, 60 yıldır varlığını bildiğimiz, bir gecede 252 tane şehit verdiğimiz bir süreçte yargı kararları eğer bu kadar kişiyle sınırlı kaldıysa bu bize şunu da gösteriyor.
1: Toplam 4891 kişi hakkında mahkumiyet.
2: Aslında demek ki bu kadar 10 yıllardır var olan bir örgütün içerisinde devlet çok titiz bir süreç yürütmüş ki yalnızca kriminalize olanlar yargı tarafından cezalandırılmış.
3: Elif Hanım'a bir şey
1: soralım
3: mı?
2: Buyurun.
3: Yani ben 2003-2004 falan o civarda tanık oldum. Körü körüne bir itaat söz konusuydu Hoca Efendi
2: Kalt
3: lakabıyla.
2: İşte tam olarak.
3: Ama körü körüne bir itaat, yani sadece mesele böyle inançla ilgili değil yani. Evet. Bayağı ciddi bir...
1: Yıkanmış beyinler gibi.
3: Yani evet. Yanına yürüyerek gelinmediği mesela söylenir.
2: Evet.
3: Hoca Efendi'nin tırnak içinde dizlerin üzerinde yaklaşırmış insanlar falan diye böyle menkıbeler anlat. Yani bu ne yapar? Bu körü körüne insana itaat mantığı aklı devreden çıkartır yani.
2: O yüzden terör örgütünden ziyade kalt tabirini kullandım hocam.
3: Mesela,
2: çünkü
3: bravo.
2: Uluslararası tarikatlar, bu kalt dediğimiz Amerika'da, İspanya'da birçok ülkede benzer bu tarikatlar ve içeride sizin de bahsettiğiniz uzun süreli işte bu manipülasyon süreçlerine maruz kalarak, telkin süreçlerine maruz kalarak tamamen kriminalize olmaya hazır hale getirilmiş kesimlerin oluşturduğu, işte onları terörize etmek daha kolay. O yüzden biz bugün şaşırıyoruz bir albayla bir çaycı arasındaki alt üst ilişkisine. Ama bu tür tarikatlar bunlar çok rastlanan şeylerdir. Ve bunun da işte bu eğitim kısmı, dershane kısmı, işte bu dini meseleleri kullanan maskeleri biraz da toplumsal anlamda o sosyolojik boşlukta kendine sanıyorum bir koruma kalkanı yaratacak o boşluğu verdi onlara. Neydi sorunuz bu sanırım?
4: Bu hala aslında aydınlatılmamış noktalar evet, var mı diye
2: evet,
4: sormuştum.
2: Evet olmaz olur mu işte burada. Çünkü 50-60 senedir varlığını bildiğimiz ve Türkiye menşeli bir yapıdan bahsetmiyoruz aslında. Uluslararası bir ekosistemin içerisinde doğmuş büyümüş bu tür yapıları mücadele etmek ve bunu bu kadar insan hakları ihlallerine dikkat ederek bu kadar titizlikle yapıyorsanız ve üstelik yine az önce geldiğim noktaya tekrar değineceğim. Buna karşılık bir de içeride ve dışarıda vermeye çalıştığınız bir algı savaşı varsa bu kadar büyük bir terör örgütüyle mücadele ederken bir yandan da kamuoyunuzu doğru yaptığınızı ikna etmek için enerji sarf ediyorsanız bu süreçler bu kadar da kolay olmuyor ne yazık ki. Bir terör örgütünden bahsediyoruz ve hala bu terör örgütünden ihraç edilenlerin bile siyaseten malzeme yapılabildiği, KHK'lılar diye örgütlenebildiği ve içeride yeni tartışma zeminleri yaratan yeni meseleler gündem olmaya başlıyor. Dolayısıyla evet kolay değil ama evet bu meselenin üzerine kararlılıkla gideceğini her seferinde altını çiziyor.
4: Peki Sayın Saydam bu biraz önce Elif Hanım'ın da bahsettiği algı yönetimi kısmı bunu Fethullahçı terör örgütü nasıl yönetti bunca süreç boyunca ve sizin o bahsettiğiniz işte Hoca Efendi adı altında o emir komuta zincirine tamamen uyulması bu jargonun kullanılması en azından mantık bilincinin dereden çıkarılması bu nasıl yaratıldı ve oluşturuldu?
3: Valla bayağı kanallar kullandılar. Yani bu kanal bizzat kendi hem gazeteleri vardı hem televizyon kanalları vardı.
4: Birden fazla.
3: Kendi kanalları vardı. Maddi olarak bir de birden fazla dediğiniz gibi destekleyen kanallar vardı televizyon kanalları. Yani bunlarla biraz tabii şeyi ihmal ettiler. Sosyal medyayı ihmal ettiler. Sosyal medya kontrolleri altındaydı diyemeyiz yani. Orada yani third party endorsement dedikleri uluslararası terminolojide üçüncü etkileyiciler denen bölümde yoklardı pek. Daha böyle demode bir iletişim eskilerde yani tezvirat, ön hazırlık, işte şu yalan dolan, uydurulan şeyler falan. Bunlar hepsi yani mesela aynı 15 Temmuz gecesi de mesela çok kaba bir tezvirat ve de yalan dezenformasyon yaptılar. Mesela Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öldü dediler.
2: Kaçta efendim, dediler?
3: Hasta dediler, öldü. Önce hasta dediler, sonra işte o gece öldü dediler. Ondan sonra işte şeye hakim olduk dediler falan. Böyle tamam bunlar yapılır ama bu kadar kaba ve şey yapmıyor. Yani yemedi millet. Yani ikna olmadılar. Bakın iletişimin temel meselesi ikna etmektir değil mi? Diğer şeylere bakalım, darbeleri. Orada mesela 27 Mayıs'ta olsun, 12 Eylül'de olsun. Halkın her ne kadar o aynı halk kısa bir süre sonra olan seçimlerde tam da darbecilerin karşısındaki siyasi partileri ve liderleri desteklese de o darbe sırasında oh çok iyi oldu.

0: Ben burada bugün itibariyle mesela anıta katılmış Özgür Özel ama meclisteki toplantıya gitmemiş. Yani ve de Cumhuriyet Halk Partisi destekli televizyon kanallarına baktık. Hiçbir etkinliği vermediler canlı olarak. Yani meclisteki toplantıyı da vermediler. Millet Bahçesi'ndeki toplantıyı da vermediler canlı yayında. Bir sürü, bütün kanallar neredeyse verdi. Bu iki tane kanal var mesela. Onlar orada olmadılar. Bu şeyle, FETÖ'yle mücadelede zaaftır, naçizane görüşüm. Yani Özgür Özel'in sergilediği tavır ve de CHP'yi destekleyen gazetecilerin ve köşe yazarlarının ifadesiyle söyleyeyim. CHP'nin madden belediyeler vasıtası desteklediği televizyon kanallarında izlenen bu tavır FETÖ'yü destekleyen bir tavırdır. Aman dikkat edile yani. Buyurun, affedersiniz.
1: Peki sizin biraz önce kullandığınız bir ifadeden sormak istiyorum. Fethullahçı terör örgütünün içindeki o para akışından bahsettiniz.
0: Eyvallah.
1: Şimdi o para akışı nasıl sağlanıyor? Yani aslında örgüte katılanlar mı maddi destek sağlıyordu, yoksa örgüte bir para aktarımı mı söz konusuydu? Kim nasıl bir aslında çıkar da elde ediyordu? Yalnızca dini bağlarla değil, tabii bir çıkar, bir network ağı da söz konusu olduğu için bu nasıl işliyordu? Var mı bildiğimiz örnekler?
0: Kesinlikle. Yani ki burada... Geçmişi biliyorum. Yani geçmişte para akımı hem iş dünyasının tarafından hem de bunların destekleyicisi olan medya tarafından gayet iyi sağlanıyordu. Ama ben burada bunlara sahip çıkan ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin ciddi maddi destek sağladıklarını da düşünüyorum. Çünkü bu yeni bir taktik değil bunların uyguladığı. Yani Türkiye'nin konjonktürel olarak elde etmiş olduğu bölgedeki, artık bölgede demiyorlar, kendi ifadeleriyle söyleyeyim Batı basının, Türkiye artık bölgesel bir güç değildir, bölgeler üstü bir güçtür diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bahsetti ya, bugün Libya'dan şeye kadar, Orta Asya'ya kadar uzanan ta bütün bölgeler üstü bir yapıda sözü dinlenir bir ülke haline gelmesi Amerika'nın hiç de işine gelen bir şey değil. Yani bir şekilde hem Trump'ın o inanılmaz bir suni sevgi ve aşkla Türkiye'ye yaklaşmasını yemiyor mesela Sayın Cumhurbaşkanı tabiri amiyaneyle. Emperyalizminden bugün takır takır söz etti. İki konuşmasında da. Altını çizdi yani. Yani Türkiye öyle...
1: Türkiye bunların hepsinin farkında diyorsunuz.
0: Farkında yani. Yemez yani.
2: Bir şey küçük. Aslında şöyle, 15 Temmuz yaşandıktan sonra Amerika süreç bitene kadar açıklama yapmak konusunda çok itidalli davranmıştı. Ve dönemin Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye geçmiş olsun ziyaretini 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı gün gerçekleştirmişti. O günü şuradan hatırlarsınız. Cumhurbaşkanımızın külliyede bir o Millet Kongre Merkezi'nde bir programı vardı ve sonradan tarihe geçecek bir konuşmaydı. Hemen sonrasında Biden'la görüşmeden önce yaptığı o konuşma.
1: Demişti.
2: Başaramayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanları susturamayacaksınız. Ya sonradan fenomenleşen o konuşmasının. O günlerde de aslında bu vekil güçlerin arkasındaki küresel güçlere verdiği bir mesaj olduğunu çokça konuşmuştuk. Ki 4 sene sonra Joe Biden'ın başkanlık döneminde de sonrasında hemen seçimden önce verdiği bir röportajında Türkiye'deki iktidar değiştirmeye yönelik muhalefeti cesaretlendirmek gerektiğine dair de kendi beyanları olmuştu. O yüzden bu timeline'i böyle biraz daha açık tutarak okuduğumuz zaman aslında vekil güçlerin arkasındaki uluslararası güçleri görmek çok da zor olmuyor.
1: Peki biz yine örgütün bugün lidersiz kaldığını mı düşünüyoruz? Bir lider arayışı var mı? Tekrar nasıl bir yapılanma söz konusu olacaktır? Veysel Kurt, neler söylersiniz?
3: Evet Buse Hanım, yani terör elebaşı Fethullah Gülen öldükten sonra aslında örgütün bir örgütsel yapı değişimine gittiğini ifade etmemiz mümkün. Biliyorsunuz Gülen'in yerine doğrudan tek bir kişinin seçilmesi ve örgütü bütünüyle kontrol etmek yerine bir grup oluşturuldu ve bu grup tarafından artık kontrol edilen, yönlendirilen bir örgütten bahsediyoruz. Bu bize aslında şunu

0: gösteriyor. Gülen'in ölmesine rağmen örgüt kendini feshetmekten veyahut da bir şekilde etkinliğini kaybetmek yerine tam tersine yapısını, daha doğrusu varlığını koruyarak ve yeni yöntemlerle etkin olmaya devam etme çabasını, arayışını sürdürdüğünü gösteriyor bu bize. Fakat tabii ki Türkiye'nin hem sınırlarımız içerisinde hem de dışarıda aldığı etkin önlemler neticesinde 15 Temmuz öncesindeki gibi örgütün etkin olduğunu ifade etmemiz tabii ki mümkün değil. Çünkü nihayetinde Türkiye güçlü bir devlet, yargısıyla, siyasetiyle, bürokratik kurumlarıyla, TSK'lısıyla, güvenlik kurumlarıyla. Fakat örgütün ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir çaba sergilediğine baktığımızda kesinlikle yani amaçlarından vazgeçmediklerini görüyoruz. Öte taraflarından yine söylemlerinden vazgeçmediğini görüyoruz. Hala yani daha 15 Temmuz'dan önce yürüttükleri casusluk faaliyetlerini artık başka şekillerde yaptıklarını görüyoruz. Mesela... Bir taraftan kendi için... Mesela şöyle Buse Hanım, yani 15 Temmuz'dan önce hatırlarsınız, daha doğrusu 15 Temmuz gecesi darbenin başarısız olmasıyla birlikte bir grup yani darbeyi yapmaya çalışan bir ekip Yunanistan'a kaçtı. Ve bunlar sığınmacı olarak bir şekilde Yunanistan'da kalmayı başardılar. Yine sivil kanattan birçok ismin Avrupa'ya kaçtığını biliyoruz. Hatta 15 Temmuz'dan önce mesela Zekeriya Öz'ün işte elinde bavullarla, ki o bavulların içinde sadece kıyafetler olduğunu iddia etmek komik olacak, yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Ve Avrupa ülkelerinin bunların hamiliğini üstlendiğini görüyoruz. Yani Avrupa ülkeleri sadece insan hakları veyahut da kendini tehlike altında hissettikleri iddiasıyla kaçtıkları için hamilik yapmıyorlar. Tam tersine bunlardan yararlandılar ve hala bunları kullanmaya devam ediyorlar. Avrupa ülkesi, yani isimlerini zikretmek istemiyorum. Gerçekten o kadar irrite edici, hem benim nezdimde hem de milletimiz nezdinde o kadar artık irrite edici isimler ve söylemler kullanıyorlar ki baktığımızda bir önceki şeyde ifade ettiğim gibi, yani Türkiye'nin dış politikasına karşı ne kadar kullanışlı bir söylem varsa, hatta baktığımızda yani mesela diyelim ki İsrail tarafından piyasaya sürülen söylemlerin bir süre sonra, hatta eş zamanlı olarak bunlar tarafından kullanıldığını görmek bir tesadüf değil. Öte yandan sadece dış politikaya karşı değil, dış politika bağlamında değil, Türkiye siyaseti içerisindeki çeşitli tartışmaları, aktörler arasındaki rekabeti, siyasi partiler arasındaki rekabeti adeta fitneci söylemlerle zehirlemeye çalıştıklarını da ifade görüyoruz. Ve maalesef ki hala bunların yaptıkları söylemlerin ciddiye alındığını görüyor olmakta başka bir üzücü nokta olduğunu ifade etmemiz mümkün. Bir taraftan baktığımızda evet, örgütten çeşitli kopmalar yaşandığına dair haberler, bilgiler geliyor. Fakat bunların daha çok bireysel bazda kaldığını, yine örgüt içerisinde çeşitli tırnak içerisinde öz eleştiri diyebileceğimiz, biz nerede hata yaptık şeklinde soruların sorulduğunu görüyoruz. Fakat bu sorular örgütün mantığını, hedeflerini sorgulamak yerine aslında içine düştükleri çukurun içine nasıl düştüklerini, nasıl bu kadar başarısız olduklarını sorgulamaya dönük bir öz eleştiri olduğunu görüyoruz. Tabii ki yine bireysel çabalar veyahut da bireysel çıkışların olduğunu göz ardı etmeksizin, örgütün hala kendi yapısını korumaya çalıştığını ve yine daha önce kullandığı yöntemleri kısmen dönüştürerek insanları örgütün içerisinde, örgüte bağlı bir şekilde tutmaya çalıştığını görüyoruz. Yani daha önce mesela insanları toplumsal hayattan yalıtarak ve adeta her bir bireyi geçimini temin etmesi gereken maddi kaynaktan tutun da sosyal çevresini, hatta eş seçimine kadar bir şekilde örgüte bağımlı kılan bir şey izleniyordu, taktikler izleniyordu. Bunların hala devam ettiğini görüyoruz. Asla bu temel yöntemlerden vazgeçilmediğini, temel hedeflerden vazgeçilmediğini ifade etmemiz mümkün. Fakat tabii ki dediğim gibi, yani Türkiye'nin kararlı mücadelesi neticesinde istedikleri amaçlara ulaşmaları noktasında da artık daha zorluk çektiklerini, fakat hala varlıklarını devam ettirerek işte Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi potansiyel bir tehlike olarak varlıklarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Elif Hanım'ın bahsettiği işte o kült yapılanma modeli tabii ki Gülen'in ölmesiyle bir şekilde dönüştüğünü ifade etmemiz. Yani onun yerine ikame edecek birisi yerine bir grubun geçmiş olması aslında örgütsel mantık içerisinde küçük ve taktiksel dönüşümlere işaret ediyor. Fakat temel hedefler, temel amaçlar, kullandıkları temel yöntemler açısından hala bir şekilde iddialarını ve varlıklarını devam ettiriyor olmalarına da dikkat etmek gerekir.
1: Peki şimdi 15 Temmuz'dan bu yana bu arada çok sayıda da tabii kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşindeydi bu süreçte. 10 yılda Fethullahçı terör örgütüne yönelik toplam 1710 operasyon düzenlendi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde, biraz önce zaten mahkumiyetleri de aktarmıştık. Ve MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu da yakalandı. Operasyonlar da devam ediyor. Daha dün yine büyük bir operasyon düzenlendiğini biliyoruz. 10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar devam ederken yurt dışında özellikle nasıl bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye bir yandan tabii ki devlet aygıtlarıyla bir şekilde yumuşak gücünü kullanıyor ama cemaat de, bu tarikat da kendi yumuşak gücünü farklı lobi faaliyetleriyle başka noktalarda, Afrika ülkelerinde, belki işte biraz daha Arnavutluk'ta, pek çok farklı ülkede gösteriyordu. Buradaki yapılanmalar nasıl oldu, nasıl dönüştürüldü?
2: Bu küresel sistemin bölge politikası, şimdi böyle bir geriye dönüp baktığımızda da mesela Irak'ta bir işgal oldu, Suriye'de bir işgal oldu, işte Lübnan'da, Afganistan'da, buralarda işgal sistemde bölgeyi dizayn etmek için geçerli bir güç unsuruydu. Ama Türkiye'de bu hiçbir zaman doğrudan toplu tüfekli bir işgalle yapılamadı. Şimdi İran'da denendiğinde mesela İran'da da bunun kısmen başarılı olabildiğini, istenilen ölçüde başarılı olmadığını görüyoruz. Çünkü bazı böyle medeniyeti köklü ülkelerde diplomasi medeniyeti vardır, gücü vardır, askeri kapasitesi vardır ve bölgede bir siyasi mühendislik yaparken işgal yöntemlerini değiştirmek durumunda kalırsınız. Türkiye'nin tarihinde de bu bölgenin içerisinde devamlı askeri darbelerle şekillendirilen bir ülke olmuş. 60 darbesinde böyle olmuş, 80 darbesinde böyle olmuş. Bu vesayet sistemiyle Türkiye'yi daha yönetilebilir bir çerçeve içerisinde tutmak isteyen sistem, işte bu FETÖ dediğimiz, bizim bugün belki FETÖ diye adlandırmadığımız, henüz onların da işbirliği içerisinde olduğunu bilmediğimiz kadar da farklı kolları olabilecek bir kat sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yalnızca liderinin ölümüyle, liderinin kaybıyla bu kadar hızlı bir şekilde dağılıp kendini feshedecek bir yapı değil. Çünkü burada örgütlerin de bir sermayesi var. Örgütlerin de kendi ekonomisi var.
1: Tekrar yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından mı fonlanıyor bu yapı?
2: Yani kim kurduysa, liderlerinin iltica talebi kim tarafından reddedilmediyse, Türkiye'nin defalarca hukuki olarak iade talebinde bulunmasına rağmen örgüt liderinin Türkiye'ye her kim vermediyse.
3: Sadece bunlar desteklenmiyor ki ya. Türkiye'yi zaafa uğratacak her türlü odak Türkiye'de destekleniyor. Yani veya Türkiye'nin dışında.
2: Elbette.
3: Yani baksanıza, yıllarca Kuzey Irak'taki oluşumları desteklemediler mi? Yani El-Kaide dahil yani.
2: İşte vekil güçler, yani bölgede her daim vekil güçlerini aktif tutan her kimse ve bugün kimi topraklarında bu kadar rahat bir ekosistem haline gelebildilerse, o yüzden böyle liderini kaybettikten sonra feshedilmesi çok da kolay bir yapı değildi. Zaten çok hızlı bir dağılmasını beklemiyorduk ama bir irtifa kaybı yaşadı. Bununla beraber senelerdir buraya yapılan bir güç yatırımı da var. Yani kendi içerisinde de ayakta kalmak için farklı motivasyonları var bu örgüt üyelerinin. Ama söylediğiniz gibi işte yalnızca askerin içerisinde, bürokraside, işte emniyette örgütlenmişler ve bir darbe hazırlığı yapmışlar gibi bir yapıdan da bahsetmiyoruz. 10 yıllarca Balkanlarda bilhassa birçok bölgede lobicilik faaliyetlerine de girmişler. Türk okulları üzerinden yeni kültürel diplomasi alanları açmışlar kendilerine. O kadar farklı örgütlenme yapılarıyla karşımıza çıktılar ki bunlarla mücadele etmek şimdiye kadar bildiğimiz terörle mücadele yöntemlerinden farklı bir yetenek ve kapasite gerektiriyordu bizim
3: için. Çok basit bir örnek vereyim ya.
2: Buyurun,
3: sizin söylediğinizi destekleyen 2021 yılında yangınlar çıkıyor. Değil mi? Biz Türkiye'de bir yangın...
1: Orman yangınları evet.
3: Orman yangınları yaşanıyor.
1: Çok büyük yangınlar.
3: Help Turkey diye bir kampanya başlatıyor bunlar.
2: Evet.
3: 3 milyon destek sağlıyorlar. Ve de göstermek istedikleri Türkiye'nin aciz içinde olduğu...
2: Zafiyet görüntüsü.
3: Görüntüsü yaratmaya çalışıyorlar.
1: Ama tabii bununla çok gayet masum sene öncesinden bahsediyoruz. Olarak katılan kişiler de vardı yani burada. Gerçekten evet, biraz uçak gelsin, ormanlar söndürülsün amacıyla aslında destek olan da
2: ama çok kişi. Yani, ama FETÖ'nün içerisine girmek için ilk adımı zaten ya bunlar çocukları dershanelere götürüyorlar, evet, evet, eğitim veriyorlar, evlerde ders çalıştırıyorlar diye bu örgütün içine girip daha sonra kriminalize olanlar da oldu. İşte bu örgüt yapısı bunu nasıl yapacağını çok iyi bilen bir örgüt yapısı. Dolayısıyla bunlarla mücadele ederken aslında içeride bu meseleyi biraz siyaset üstü tutabilmek burada çok kıymetli. Çünkü bu kadar farklı kanalları olan bir örgütle, uluslararası bağlantıları olan ve uluslararası network'ün içerisinde büyümüş bir örgütle mücadele ederken bir de içeride bazı meselelerde bu terörle mücadele konusunda ikna etmeye çalıştığınız bir siyasi kesim varsa ve siyaseten bunlara destek veriliyorsa işte ne yazık ki 10 sene sonra geriye dönüp baktığımızda hala şunu söyleyebiliyoruz. 250 tane vatandaşımız katledildi ama acaba hala işte bununla mücadele etmemizi gerektirecek kadar var mı diyebiliyoruz. Bu meseleyi biraz siyaset üstü tutmak lazım. Bu birincisi. İkincisi uluslararası alanda hala var olduklarını ve farklı kimliklerle, farklı mücadele teknikleriyle de karşımıza çıkabileceklerine dair teyakkuz halinde olmaya da devam etmemiz lazım. Ali Hocam orman yangınlarından örnek verdi ama bunu bir sürü çeşitlendirebiliriz. Gündemsiz günlerde dahi sosyal medyada bir tarama yaptığınızda Türkiye'nin dış politikasında da, Türkiye'nin yalnızca iç politikasında değil, her türlü zafiyete açık alan yaratma girişiminin arkasında da işte yeni model savaş tekniklerine dahil edebileceğimiz FETÖ'nün farklı operasyon kanalları var ne yazık ki.
1: Bu arada şu anda köprüde drone gösterisi gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde elinde bayraklar olan vatandaşlarla birlikte yürüdüğü, onların önünde durduğu bir drone resmi karşımıza çıktı. O görüntüler ekrana gelirken Ali Saydam'a o zaman soralım. Şimdi evet, Türkiye'ye yönelik tüm bu bahsettiğimiz girişimler çok uzun yıllardır yapılandırılan bir örgüt. Bu örgütün bir benzeri dünyada var mı? Şimdi Türkiye'yi bu şekilde karıştırmaya çalışıyorlar. Ama neden Türkiye? Çünkü baktığımızda Güney Amerika'yı belki biraz karteller uyuşturucu yoluyla bir şekilde tekinsiz bir halde birleştirilemeyen, milli değer duyguları olmayan bir noktada belki tutuyorlar. Orta Doğu'da mezhepler dolayısıyla yine milli birlik, beraberlik gibi kavramlar pek gerçekleştirilemiyor. Ama Türkiye en azından yıllardır bu beraberliği sürdürebilen de bir ülke olmakla birlikte neden bunca yıl boyunca böyle bir çaba içine girdi ve gerçekten bir benzeri dünyada var mı bu örgüt?
3: Buse Hanım, çok sıkı sorular soruyorsunuz. Valla çok doğru sorular bence. Şimdi bakın, ben bir iki tane böyle Amerika'daki think tank dedikleri düşünce kuruluşu falan ve de dergileri var bunların ve de enstitüleri var. Yani bu İngiltere'de mevzul miktarda var bunlar. Amerika'da da var. Ben bu ikisini izliyorum. Bir de Almanya'da tabii, yani biraz hasbelkader Alman kültürüyle İslam erkeksi falan yetişmiş olduğumuz için bu iki dilde takip edebiliyorum. Bunlar Türkiye ile ilgili mesele herhangi bir araştırma yaparken en çok neyi araştırıyorlar biliyor musunuz? Yani zaafı nerede Türkiye'nin? Nerede zaafı var? Türkiye'nin aleyhine kim çalışıyor? Ermeniler mi mesela? Ermenileri mi kışkırtmalılar? Yoksa Kürt terör örgütlerini mi kışkırtmaları lazım? Yoksa işte dini bilmem ne mi? Aynı şeyi bunlar Japonya'da da yapıyorlar. Aynı şeyi Çin için, Tayvan meselesi bakın. Tayvan kartı diye bir kart, böyle bir şeyde böyle bir terminoloji var. Tayvan kartını kullanırız ha. Hı hı. Ne demek bu yani? Çin'le ilgili. Buyurun, bir şey var galiba.
1: Buyurun, lütfen devam edin.
3: Yok, bir şey mi?
1: Yok, hayır, lütfen devam
3: edin. Bu nedenle çok doğru teşhisiniz, tespitiniz. Bu kolonyalizm, ki bugün dekolonyalizmden söz ediliyor. Kolonyalizm evrilerek emperyalizme dönüştü ya. Eskiden hani bize şey diye yutturdular hani, eğitim sistemi içinde kaşifler değil mi? Coğrafi keşifler ve kaşifler diye yutturdular. Ya bunların hepsi şey kolonyalist yani bunlar, sömürgeci. Yani Magellan, Christoph Kolomb, Amerika Vespucci falan, bunlar niye dolanıyorlarmış gemilerle etrafta? Vay be, bilim insanı bunlar. Yok efendim. Bunlar işte gidip oralara el koymak, oradaki insanları üzerinde hakimiyet sağlayıp oradan madenlerine, şuna buna el koymak için yani. Bu zihniyet yerini emperyalizme bıraktığı zaman ona hem sermaye ile geliyor, askerle geliyor. Ne işi vardı Amerika'nın Vietnam'da mesela, değil mi? Afganistan'da ne işi vardı, değil mi? Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bir tek, buna karşı mücadelenin bir tek yolu var, güçlü olmak. Türkiye işte bunun son 20 küsur senedir bunu becermek için çok ciddi bir stratejik çalışma içinde ve bu güce ulaştığı için şu anda huzur içinde hala yaşayabiliyoruz. Yoksa çoktan bizi burada hakikaten yok etmek için ellerinden geleni veya kontrol altına almak için ellerinden geleni yapacaklardı ki şu anda bakın İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattı üzerinde Akdeniz'e hakim olmak ve Türkiye'yi güneyden sıkıştırmak için bayağı stratejik çalışmalar yürütülüyor. Yani bilmem sorunun bunun da teorik yapısını yöneten, üzerine çalışan onlarca, yüzlerce belki think tank, işte forumlar, platformlar, enstitüler, kuruluşlar var.
2: Aslında şöyle, bence tam olarak bir muadili yok dünyada örneğini verebileceğimiz FETÖ'nün. Ama bünyesinde farklı farklı örgütlerden ve kalıplardan farklı farklı kriterleri ve özellikleri toparlamış. Hmm. Benim aklıma siz sorduğunuzda birkaç tanesi geldi. İşte People's Temple'ın mesela lider kültürünü almış. Unification Church'ün işte bu uluslararası ağ kurma biçimlerini almış. İşte Shinrikyo'nun gizli ve hiyerarşik yapılanmasını almış. Ortaya şimdiye kadarkilerin en iyi yönlerini alarak çok özgün bir model çıkartmış. Ben dünyada tam olarak muadili olabilecek başka bir örneğinin olduğunu sanmıyorum FETÖ'nün.
1: Başka bir ülkede mesela böyle bir örgüt var olsaydı tüm bu emelleri gerçekleştirilebilir miydi sizce? Yani
3: vallahi
1: başarılı olma ihtimali.
3: Elif Hanım çok iyi niyetli. Başka bir ülkede böyle birebir bu değil de dini referanslardan yola çıkarak oluşan bir örgütlenme biçimi değil de başka türlü her türlü şeyi, yani orayı kontrol etme edebilmek için kendilerinin kullandığı laf da drive. Yani drive maalesef tam Türkçe karşılığı sürüklemek. Ama aslı bunun bayağı yönetime el koymak, yani vasıtayla drive etmek üzerine. Çünkü bütün çıkarları, ticari çıkarları ve maddi çıkarları doğrultusunda bu ülkeleri drive etme gereği duyuyor. Bu ille de FETÖ biçiminde bir örgütlenmeyi destekleyerek olmak zorunda değil. Yani yani Taliban'ın içine CIA elemanlarını soktukları biliniyor yani.
1: Tabii. Yani hatırlarsınız ya, pek çok farklı tabii yöntem yürütülüyor. Yani eyvallah, alakasız bir örnek gibi görünebilir ama işte akla hayale gelmeyecek bazı örnekler. Yine el telsizlerinin nasıl patlatıldığını, evet, hatırlıyoruz değil mi? Yani hani terör örgütlerine verilip, evet, yıllarca bunun aslında satıldığı, satışının yapıldığı, işte paravan bir şirket kuruldu, o şirkete, evet, bir internet sitesi yapıldı ve her şeyin aslında bir vitrinden ibaret olduğunu biliyoruz. Daha küçük bir örgüt için baktığımızda, evet, bu planlamaların yapıldığı da şimdi siz söyleyince küçük bir ayrıntı olarak aklıma geldi. Peki Veysel Kurt'la devam edelim. Fethullahçı terör örgütüyle ilişkilendirilen, yakın geçmişimizde aklınıza gelen olaylar neler, aydınlatılmamış? Hem tabii onları dinlemek istiyorum, hem de birkaç yine bilgi de vermek isterim. Yine günlerdir bu örgüte yönelik bazı operasyonlar yürütülüyor. bazı verileri aktardım ama bir de bu hafta içinde bir operasyon vardı. Epey dikkat çekti. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosyaya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu dosyaya dair başlatılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Fethullahçı terör örgütünün geçmişteki faaliyetlerine ilişkin yeni bir tablo ortaya çıkarır mı bu ve benzeri olaylar?
0: Evet Buse Hanım, biraz önceki sorunuzla biraz bağlantılandırarak devam edeyim müsaadenizle. Hakikaten baktığımızda Elif Hanım'ın ifade ettiği gibi bu o kadar kompleks bir yapı ki daha önce kendisine benzeyen yapılardan birçok açıdan yararlanarak fakat onlardan da önemli ölçüde ayrışarak bir örgütlenmeye gitmiş. Yani işte takiyecilik açısından Şii örgütlere, bağlılık açısından mesela Haşhaşilere, örgütlenme açısından işte Masonik cemaatlerle Cizvitlere, yine örgüt çıkarlarının öncelenmesi ve hatta her şeyin önüne konulması, işte bireysel çıkarlar, devlet, toplum, aile çıkarlarının önüne konulması açısından bunun için gerekirse hırsızlık, gerekirse istihbarat operasyonları, gerekirse cinayet işlemek de dahil olmak üzere bütün bu taktiklerin kullanılması açısından yine işte Cizvitlere, yine bir dini yapı olarak, dini gizli bir örgütlenme olarak işte Mun tarikatı gibi yapılardan esinlenerek, daha doğrusu bunlara benzeşerek ortaya daha kompleks bir yapı çıkmış ve baktığımızda bu örgüt bütünüyle kendi çıkarları için ve kendi çıkarlarını, dediğim gibi, yani bireysel çıkarlardan, aile yapısından, hatta devletin maslahatının önüne koyarak da hareket eden bir örgüt. Hal böyle olunca işte az önce ifade ettiğiniz gibi mesela çok kıymetli bir isim olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun sadece cinayete kurban gitmesi, katledilmesi, daha doğrusu bir suikaste uğraması değil, hayatını kaybettikten sonra dahi dosyanın nasıl sulandırıldığına şahit olduk. Nasıl sulandırdıklarına şahit olduk. İlgili orta ve hatta daha alt düzeydeki kendine bağlı olan çeşitli bürokratları kullanarak dosyanın bir şekilde üzerine gölge düşürmek, hatta rahmetli Yazıcıoğlu'nun diyelim ki naaşının bulunması noktasında nasıl bir karartma yaptıklarını hatırladığımızda hakikaten ne kadar tehlikeli oldukları da ortaya çıkıyor. Bir başka mesele mesela, yine tabii ki çok hassas ve devletin güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğu için detaylarıyla açıklanmamış olsa bile PKK içindeki MİT elemanlarının deşifre edilmesi ve bunların isimlerinin artık işbirliği yaptıkları yerlere gönderilmiş olmasına dair ortaya çıkan haberler hakikaten hepimizi bir tarafıyla dehşete düşürüyor. Ve yine sordunuz hani az önce İstanbul'daki konuklarımıza, Ali Bey'e ve Elif Hanım'a, yani mesela Orta Doğu'daki yapılara benzerlikleri vesaire açısından. Bu örgütsel çıkarları ve amaçları o kadar ön plana koyuyorlar ki Buse Hanım. Mesela sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, Güney Amerika'da, birçok, hatta Avrupa'da birçok yerde darbeler gerçekleşti. Ve fakat kendi halkı üzerine tanklarla, toplarla ateş edecek kadar ileri giden mesela darbe örneği çok çok azdır. Hani bunu kim yapar sorusunu sorduğumuzda ya bir düşmanın bir başka düşmana karşı uyguladığı bir şey olarak karşımıza çıkıyor veyahut da tamamen kendi halkına yabancılaşmış, kendi halkını düşmanlaştıran bir yapının ancak uygulayacağı adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir darbeyi başarılı kılmak için tankla, topla ateş eden ve bununla birlikte aynı gece yurt dışından işte söylemsel destekler verilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve maalesef bu şeyleri değerlendirdiğimizde ve hala muhtemelen yine devletin güvenliğini ilgilendirdiği için veyahut da yeterince delile sahip olmadığı için hala açıklanmayan, kamuoyu önünde konuşulmayan birçok meselenin olduğunu ifade etmemiz mümkün. Ya bunlar tabii ki çok önemli şeyler. şeyler. Fakat bir o kadar önemli olan bence artık bir şekilde ayan beyan olan hareketleri veyahut da düzenledikleri suikastlerin olduğuna da dikkat çekmek isterim. Yani bir ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına suikast düzenleyecek kadar işte milletin iradesiyle seçilmiş bir hükümete kast edecek kadar ve kendi küçük zihinleriyle, kendi küçük dünyalarıyla koskoca bir ülke olan Türkiye'yi dizayn edecek kadar ileri giden bir yapı ve dediğim gibi yani hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bu olaylara imza atan bir yapıdan bahsediyoruz. Bütün herkesin, hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bu şeylere baktığımızda aslında bir şekilde gizli kalmış veyahut da yavaş yavaş ortaya çıkan şeylere de tabii ki bir tarafıyla şaşırıyoruz. Yani insan olmaklığımızla, bu ülkenin vatandaşı olmaklığımızla ilgili bir şey bu. Fakat bu yapının ne yapabileceğine dair soruyu merkeze alarak baktığımızda artık bir kısmen de şaşırmadığımızda oluyor. Haliyle işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasında oynadıkları rolden tutun da ifade ettiğim gibi yani MIT'in içindeki elemanları deşifre edecek kadar ileri giden işte Gölbaşı'ndaki özel harekat dediğimiz Buse Hanım hepimiz biliyoruz ki PKK ile mücadele, sadece PKK ile değil bütün terör örgütleriyle mücadelede en ön safta yer alan bir birim olarak kurulan bir yapı ve doğrudan Türkiye'nin güvenlik güçlerini bu terör örgütlerine karşı zaafa düşürecek bir saldırı gerçekleştirmekten imtina etmeyen bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla yani hem ifade ettiğiniz gibi bu yavaş yavaş ortaya çıkan olguları gerçeklerle gözümüzün önünde olan gerçekleri bir araya getirdiğimizde bu yapının aslında bu ülkeye ne kadar yabancılaştığını, ne kadar düşmanlaştığını da anlamak, gözlemlemek daha kolay oluyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz bu değerlendirme için de Veysel Kurt'ta. Bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından son turda konuşmamızı sürdüreceğiz efendim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam.
2: Aranın ardından yakın planda 15 Temmuz'u konuşmayı sürdürüyoruz. Elif Şahin'e hemen sormak istiyorum. O gün yaşananlardan sonra bugün çıkarılması gerekenler neler? Son turda en azından şu 10 yıllık süreçte ve hatta daha öncesinden ele aldığımızda Türkiye ne kazandı, ne kaybetti?
3: Türkiye iradesini kazandı, bağımsızlık hakkını kazandı. Türkiye bu vatan topraklarını bir daha hiçbir dış güce tankla tüfekle gelseler dahi çiğnetmeyeceğine dair özgüvenini kazandı. Burada bence bugün 10 sene sonra üzerine konuşmamız gereken esas mesele şu ki kahramanlık hikayeleri karmaşık hikayeler değildir. Bir insanın çıplak elleriyle bir tankın karşısına geçmesi, bir merminin üzerine öleceğini bilerek yürümesi. Bunlar son derece yalın, anlaşılır ve gerçek hikayelerdir. Bu hikayeyi biz yazdık. Bu bizim hikayemizdi. Bugün o gece hayatını kaybedenlere ve o gece yarım kalmış binlerce gazimizin hukukuna bir şey borçluysak o da şu hikayemize sahip çıkmak. Bu hikayenin üzerine konuşulacak ya da bu hikayeyi merkezden çıkararak o gecenin anlatılacağı hiçbir hikaye gerçek değildir. Ve bu toprakların gerçeği o gece 15 Temmuz'da bu cesur millet tarafından zaten yazılmıştır. Bugün hala o gece yaşananların gerçek olduğunu, o gece yaşananların bir tiyatrodan ibaret olmadığını, o gece gerçekten ölmeyi göze alarak o tankların üzerine yürüdüğümüzü anlatmak zorunda kalmaktan hicap duyuyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda doğru yerde durmuş olmanın, o gece orada olmuş olmanın, sokakta olmuş olmanın onurunu ve gururunu yaşarken hala bunu anlatmak zorunda hissetmenin hüznünü yaşıyorum.
2: O gecenin hissettirdikleri neydi peki size?
3: Hayatımda kendimi hiç bu kadar cesur hissetmemiştim. Ölmekten korktuğumu sanıyordum, ölmekten korkmuyormuşum. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ben o gece sokağa çıktığımda 24 yaşındaydım. En son Türkiye'de yaşanılan darbe bir e-muhtıra. 27 Nisan e-muhtırasını saymazsak 28 Şubat postmodern darbesi çocukluk zamanıma denk gelmişti. Benim gerçek elle tutulur, gözle görülür bir darbe deneyimim yoktu. O gün sokakta şunu hissettim ve bence benimle aynı şeyi hisseden milyonlar vardı. Bir fotoğraf karesi vardı hep gözümün önünde. Merhum Adnan Menderes'in o dar ağacına yürürkenki son karesi var ya, başı yerde, elleri arkada. O bizim aslında yaşamasak da o iklimi koklamamış olsak da kolektif hafızamızda öyle bir yer etmiş ki biz 15 Temmuz'da bu ihtimali tamamen bu topraklardan söküp attık. Ama bu demek değildir ki tehditler bitti. Bu demek değildir ki yeniden Türkiye'ye başka yollarla ve başka kanallarla saldırılar olmayacak. Ama artık bu millet çok güçlü bir özgüven kazandı. Çok psikolojik bir kırılma yaşadık biz o gece. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar versin inşallah. Mekanları cennet olsun.
2: Peki Ali Saydam, o gece yaşananlardan sonra Türkiye sizce bir ders çıkarabildi mi? Özellikle mesela işte bir cemaat yapılanmasından bahsediyoruz. Türkiye'de benzer cemaatlerin yükselişi söz konusu olur mu? Buna bir önlem alınıyor mu? Mesela hukuki açıdan evet bazı önlemler alınıyor devlet mekanizmaları açısından ama diğer cepheye baktığımızda bir tehdit, tehlike olur mu ileride bir gün?
4: Şimdi bakın çok gene kritik bir soru bu. Bunu tabii ki çok ciddi bir ders aldı Türkiye. Cumhurbaşkanımız da söyledi bugünkü konuşma. Çok kritik konuşmasını çok sağlam temeller üzerine kurmuş yani. Orada bahsetti bundan. Yani eğer dedi dikkat etmezsek başımıza gene işler gelebilir derken bunu kastediyor zaten. Benim naçizane görüşüm şu. Tek yolu var bunun, güçlü olmak. Hangi konuda? Askeri konuda. Hangi konuda? Savunma konusunda. Hangi konuda? Ekonomi konusunda. Türkiye'nin ekonomi konusunda yapacağı daha gideceği bir yol var. Her ne kadar burada hakikaten çok büyük adımlar atılmış olsa da yani sanayileşme sürecinde olsun, yatırımlarda olsun, şurada burada olsun hala Türkiye'de işte burnumuzdaki Yunanistan daha turizm konusunda bizden daha ucuz deniyor mesela. Bu beni çıldırtıyor yani. Yunanistan'la niye rekabet edemeyelim yani? Bu Türkiye'nin ekonomi konusunda gideceği yol var. Bunu engellemenin, Türkiye'deki melanet odaklarının canlanmasını önlemlerinin bir yolu da her ne kadar yumuşak güç kullanımı yani iletişim boyutu falan önemliyse tabii ki bu bırakılmamalı elden. Sizin de bugün mükemmel bir yayın yaptınız yani. Gayet iyi.
2: Evet, NTV olarak gerçekten
4: çok övünebilirsiniz
2: yani. Sahadaydık.
4: Ondan sonra burada bu tamam, buna yumuşak güç diyoruz ama sert güç konusunda da Türkiye'nin güçlenmesi lazım. Yani bir bu. İkincisi de tezvirata yani işte ve de şeye dezenformasyona karşı güçlenmesi lazım Türkiye'nin. Bakın çok enteresan bir şey yapmış bir arkadaşımız, bizim programı izleyen. Yapay zeka programlarından birine şunu sormuş. Bakın sosyal medyada ne yapıyor bu FETÖ diye sormuş. Birkaç maddede toparlamış. Sadece başlıklarını söyleyeceğim size. Kamuoyu algısını yönetmek ve mağduriyet algısı yaratmak. Yani buradan şunu kastediyor. Düşüncelerinden dolayı yurt dışında yaşamak zorunda kalmış olan, Türkiye'den kovulmuş olan, Türkiye takibatı düşüncelerinden dolayı, yani hain darbe girişiminden dolayı değil, muhalif olduklarından dolayı gri propaganda ve muhalif maskesi kullanımı. Burada da ikinci şey, gene sosyal medyada yaptıkları, yeni yeni keşfediyorlar bunu. O da şu, solcu muhalifiz biz. Hı hı. Durumu yaratmak. Üçüncüsü itibarsızlığa sıçrama ve karalama kampanyası. Türkiye ile ilgili işte işsizlik, efendim okuma yazma oranı, efendim işte göç, yurt dışına giden öğrenciler ve dönmeyenler. Oysa çok ciddi, enteresan bir araştırma var orada. Bayağı dönüş kuvvetli. Kurumsal krizden krizleri manipüle etme, efendim yaşlandı hasta Erdoğan. Uluslararası alanda Türkiye aleyhtarı lobicilik. Efendim bu listeyi böyle uzatmak mümkün ama bakın kendilerinin, yani Batı'nın kontrol ettiği yapay zeka programlarında bile FETÖ sosyal medyada hangi enstrümanları kullanıyor diye sorulduğu zaman verilen cevaplar bunlar.
2: Öncelikle özellikle bu bahsettiğiniz işte muhalif gibi görünmek. Eyvallah. Aslında muhalefeti de maalesef töhmet altında bırakıp
4: kesinlikle
2: aralayan bir nokta.
4: Bravo.
2: Yani gerçek muhalifleri
4: kesinlikle.
3: 15 Temmuz'dan sonra yanlış bilmiyorsam sayısını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde 9 tane danışmanın FETÖ'den içeri alındı mesela. Yani bunların girmediği bir siyasi parti ya da Türk Solu dergisi hatırlarsınız.
2: Sadece sol olarak da tabii.
3: Evet, değil tabii ki, sağ solu yok. Bürokrasi, medya, emniyet. Hocam, manipülasyon dediğinizde aklıma şu geldi. Hani içerideki kamuoyunu oluşturmaya yönelik yaptıkları şeyler de elbette çok tehlikeli ama mesela 2014 yılında MİT tırları meselesinde Türkiye'yi, evet, o kadar uluslararası alanda töhmet altında bırakacak bir zemin hazırlamışlardı ki neredeyse uluslararası müdahaleyi meşru hale getirecek kadar büyük.
4: Bravo.
3: Bir riskti.
4: Peki. Doğru ya.
2: Son sözü de ben o zaman Sayın Veysel Kurt'a bırakmak isterim. Son 2 dakikalık bir süremiz kaldı. Genel bir değerlendirme yapmak isterseniz, sizce çıkarılması gereken dersler ne oldu ve o dersi çıkarıp gerçekten gerekli adımlar atabildi mi Türkiye?
0: Yani aslında program boyunca biraz cevabını aradığımız soru da bu oldu Buse Hanım. Bir tarafıyla baktığımızda FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve FETÖ ile mücadelenin şimdiye kadar nasıl yapıldığını konuştuk. Bunun üstüne söyleyebileceğimiz şey, kesinlikle bu mücadelede herhangi bir tavsama, herhangi bir gevşeme olmaması gerekliliği de ortaya çıkmış oldu yaptığımız bütün bu müzakereler itibariyle. İkincisi, asla siyasal örgütlenme açısından bir boşluk bırakılmaması, yani bu tarz yapıların siyasete müdahale alanı bırakılmamasını aslında biz öğrendik ve haliyle siyasetin millet iradesi çerçevesinde belirlenen mekanizmalarla desteklenmesi gerektiğini biz öğrendik ve dolayısıyla bunun sürdürülmesinin elzem olduğunu ifade etmek isterim. Üçüncüsü, benzer bir şeyi devlet örgütlenmesi açısından da söylemek mümkün. Ve son olarak aslında dikkat çekmek istediğim nokta şu: asla ve asla FETÖ'nün Türkiye içerisinde bir paranoyaya, yani Türkiye'nin toplumsal ve psikolojik, Türkiye yani Türkiye'den kastım tabii ki hepimizin, bizlerin psikolojisini yönetebilecek kadar bir paranoyaya dönüşmemesi gerektiğini de düşünüyorum ben. Şimdiye kadar FETÖ'yle yürütülen mücadelenin hem siyasi hem yargısal hem de güvenlik açısından baktığımızda bütün bu süreci aslında oldukça rasyonel bir örgütle mücadele mantığı içerisinde yürütülmüş olması bu açıdan bizlere ömüt verici. Çünkü baktığımızda aslında şu an bu örgütün ne yapmaya çalışıyor sorusuna verdiğimiz, daha doğrusu cevabını aradığımızda bu sorunun, bir şekilde hepimizin hala psikolojisiyle oynamaya çalıştığını, zihinlerimizi yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla FETÖ'yle mücadelenin kararlı ve kararında bir şey olmak üzere devam etmesi gerektiğini de ifade etmek isterim. Fakat ne devlet toplum ilişkilerini ne toplumsal ilişkileri zedeleyebilecek ölçüde bir tehlike olduğunu kabul etmekle beraber, yani şunu söylemeye çalışıyorum: sanki FETÖ'yle mücadele edilemiyormuş ve FETÖ sürekli gücünü aynı şekilde koruyormuşçasına, zaten örgütün yapmaya çalıştığı şey de bu, kendini sunmak istediği çerçeve de bu. Peki. Dolayısıyla buna da kanmadan ve toplumsal ilişkileri, devlet toplum ilişkilerini zehirlemesine de müsaade etmeden bu mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ve yürütüleceğini de düşünüyorum doğrusu.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Efendim, akademisyen Profesör Doktor Veysel Kurt, siyaset bilimci Elif Şahin ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam bizlerle birlikteydi. 15 Temmuz'u konuştuk, öncesini, sonrasını ve tabii ki de bugünü tekrar teşekkür ederek noktalıyoruz efendim. Saat başına bugün, yarınla gecenin gündemini aktarmak üzere karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, anlam karışıklığına yol açan iki sözcük üzerinde duracağız bugün. Anlaşma ve antlaşma. Zaman zaman biri diğerinin yerine kullanılabiliyor. Önce antlaşmaya bakalım. Antlaşma, iki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta işbirliği ve benzeri konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu olarak tanımlanıyor sözlüklerde. Ahit, muahede, pakt gibi eski kullanışları da var. Ahit, devletler hukukuna göre devletlerin katıldıkları uluslararası antlaşmalara uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kural. Muahede ve pakt ise doğrudan antlaşma anlamında. Muahede Arapça, pakt ise Fransızca. Antlaşma yapmak, devletlerin aralarında anlaşıp bir antlaşma düzenleyerek imzalamaları. İki devlet bir antlaşma yapmak üzere yetkililerini Paris'e gönderecek. Sonra savaşan ülkelerin bir araya gelerek imzaladıkları, savaşın sona erdiğini belirten antlaşma ya da barış antlaşması denir. Ya da saldırmazlık antlaşması vardır. Devletlerin aralarındaki sorunları barışçı yollarla çözümleyeceklerini, birbirlerine silahlı saldırıda bulunmayacaklarını kabul ederek imzaladıkları antlaşma. Ama anlaşma yalnızca devletler arasında değil, kişi ya da kurumlar arasında da olabilir. Anlaşmak eylemi, uyuşma, uzlaşma, işbirliğine girmedir. Uzlaşma, mutabakat, konsensüs, hepsi anlaşmanın sınırlarına girer. Karşılıklı anlaşmak vardır. Yani duygu ve düşünceleri birbirine uymak. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani birbirinin maksadını anlamak. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. Yani aynı fikir üzerinde karar kılmak, uyuşmak, uzlaşmak, mutabakata varmak. Biz aramızda anlaşalım, kararımızı sonra bildiririz. Pek çok şeyde olduğu gibi anlaşmanın da işe yaramadığı durumlar söz konusu elbette. Anlaşmazlık yani, düşünce ve fikir ayrılığı, uyuşmazlık, ihtilaf. İki ortak arasındaki anlaşmazlık gizlenemez hale geldi. Evlilikteki anlaşmazlık karşılıklı konuşmayla giderilebilir mi? Bugünlük de bu kadar. Anlaşmazlıkların çevrenize uğramaması dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

durumu. Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, Ankara güneşli 31 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Denizli boyunca sıcaklık 36-37 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız yine. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. Darbecilere direnirken şehit olan 253 kişi törenlerle anıldı. Gün boyunca anma törenlerinin merkezleri Ankara ve İstanbul'du ama yurdun dört bir yanında şehitler için binlerce kişi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki törenlere katıldı. Tehlike halen devam ediyor, unutmayacağız, dikkatli ve tetikte olacağız dedi. Biz ayrıntılı haberler hazırladık ama önce gelin günün öne çıkan haberlerini sizler için özetleyelim.

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Haluk Levent de tutuklanması talep edilen isimler arasında neler söyledi bakacağız. Sınırlarımızın dışından haberler de var aktaracağımız, özellikle Amerika ve İran arasındaki görüşmeler ve saldırılar önemli. Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın Körfez ülkelerini misillemesi sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ın anlaşmak istediğini söyledi. Son durumu Tahran ve Washington'dan canlı yayınlarla aktaracağız. Ve sağlık cephesinden, sağlık açısından önemli bir gelişme yaşandı. Alzheimer tedavisinde umut verici bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi. Peki bu ilacın gelişimi nasıl ilerliyor, ne zaman hayatımıza girecek, buna da bakacağız. Futbol severlerin gözü de Arjantin-İngiltere maçında. İki eski şampiyon şu sıralarda final için kıyasıya bir mücadele veriyor. Kazanan İspanya'nın rakibi olacak. Bunu da konuşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Değerli izleyenler, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 253 şehidin verildiği 15 Temmuz için başkent Ankara'da devletin zirvesinin katıldığı anma törenleri düzenlendi. Başkentte gün boyu yaşananlara bakacağız şimdi.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
2: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: O gece bombaların hedefi olan mecliste 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gaziyle yan yana oturdu.
3: Bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
1: Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.

0: reddetti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 kişi Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da anıldı. Ziyaret edilen ilk yer şehitlikler oldu. Darbe girişimine karşı direnişin simge noktalarında da farklı etkinlikler düzenlendi.
0: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz şehitliğinden.
2: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
3: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladımız. Onlarla gurur duyuyoruz.
0: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
4: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
5: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: iradenin sahibi benim, ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
6: Köprü kapanmıştı, insanlar köprüye akın akın gidiyorlardı, havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
7: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
8: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi veya havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
0: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
9: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
10: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
9: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
11: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4, 6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
0: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den gelen mesajlara bakacağız şimdi de.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu, hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur: devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise gazi meclistir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
12: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur: devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.

0: 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Astsubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri yine ziyaretçi akınına uğradı.
1: ...15 Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
2: Dua ettik. Allah'ım tüm dikenli diken oldu. Allah'ın bir dokunu göstermesin.
3: Kahramanımızı ve çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
1: Astsubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı talimat üzerine harekete geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Astsubay Ömer Halis Demir şehit edilişinin 10. yılında da unutulmadı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarını ziyaret etti. Allah
4: kabul etsin. Tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
5: Buruk hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
6: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
1: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
0: 15 Temmuz gecesi bir mücadelede hastane koridorlarında yaşandı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sağlık çalışanlarının zamana karşı verdiği çabayı da gözler önüne serdi.
1: O gece yalnızca sokaklarda değil, hastane koridorlarında da zamana karşı yarış vardı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri 15 Temmuz gecesi sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor.
7: Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Akşam saat 9-10 civarından sabah yaklaşık 5 sularına kadar 200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
1: Sadece nöbetçiler değil, evlerinde olan doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli de hastanelere koştu.
8: Biz o durumda 24 saat boyunca kesintisiz olarak acil serviste müdahale ettik. Benim hala kanlı gömleğim, kanlı spor ayakkabım hala evde durur, hala saklarım. Çünkü o günün anısına onu bırakmıştık.
1: 15 Temmuz'da sağlık ekipleri gece boyunca yüzlerce yaralıya müdahale etmek için aralıksız çalıştı.
0: Evet, Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz ve Sivil İmam Hakan Çiçek'in Amerika'da bulunan ailelerinin de tüm masrafları yine örgüt tarafından finanse ediliyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başındaysa örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün Sivil İmam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu, örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
0: Değerli izleyenler, dünyanın gözü kulağı iki devin karşılaşmasında şu sıralar İngiltere ile Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıkmak için mücadele ediyor. İki eski şampiyonun eşleşmesinde kazanan İspanya'nın rakibi olacak. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'a soracağız oradaki atmosferi ve tabii ki beklentiyi. Gökhan, neler söylersin?
9: Buse, dilersen söze gerek bırak, ben şu manzarayı göstererek başlamak istiyorum. İngiltere golü bulan taraf oldu ve tüm Londra ayakta, tüm taraftarlar gördüğün gibi coşku içerisinde o golün sevincini yaşıyorlar. 60 yıllık hasret var ve İngiltere 60 yıllık bu hasreti sonlandırmak için yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu. Tekrar göstermek istiyorum, gördüğün gibi gol sevinci başkent Londra'da bu şekilde yaşanıyor. Gerçekten de İngilizler müthiş bir coşku yaşıyorlar başkent Londra'da. 1966'da almışlardı Dünya Kupası'nı ve o günden bu yana Dünya Kupalarında, Avrupa Kupalarında hep çeyrek final oynadılar, yarı final oynadılar. Bu üçüncü yarı finalleri ama bir türlü o kupa gelmiyordu. Zaten bu nedenle de İngilizlerin ağızlarına belesenk ettikleri bir lafları vardı. Futbol artık eve dönsün diye. Artık beklenen Dünya Kupası bu mu? Bunu hep birlikte göreceğiz ama 60 yıllık o hasretin sona ermesi ve İngilizlerin artık futbolu eve getirmesi için kapı aralandı diyebiliriz, en azından gelen bu golle birlikte ikinci yarıda. Şunu söylemem lazım Buse, karşılaşmanın başlamasından hemen önce okunan milli marşlar esnasında her iki takımın taraftarları da milli marşlara saygı göstermediler. Çünkü iki ülke arasındaki çekişme gerçekten siyasi boyutta da devam ediyor. Futbolda olduğu kadar siyasi ayağında da ciddi tartışmalar vardı. Çünkü geçmişten gelen bir rekabete tanıklık ediyoruz iki ülke arasında ve ondan kaynaklı olarak da siyasi tartışmalar vardı. Ülkelerin başbakanları buna dahil oldular. Arjantin'de yine çok ağır açıklamalar vardı. Çünkü Falkland Adası'nın İngilizler tarafından işgal edildiğini öne sürüyor Arjantinliler. İngilizlerse bunun doğru olmadığını dile getiriyorlar. Buradan gelen bir siyasi tartışma vardı. Karşılıklı başbakanlar ve şu anda bir gol daha oldu sanırım. Tekrar bakıyorum ama hayır. Golü kurtardı İngilizler. Arjantin'in golüne engel oldular. Bu coşkunun nedeni o sanırım. Ara ara dönüyorum arkadaki kalabalığa da, çünkü gerçekten buradaki heyecanı, coşkuyu anlatmak, kelimelerle tarif etmek aynı zor. Çünkü İngilizler çok uzun zamandır bekliyorlardı. Bugün sahada iki önemli silahları var. Bellingham ve Harry Kane. Dünya Kupası başladığından bu yana inanılmaz bir performans ortaya koydular. Adeta İngiltere milli takımını bu iki isim sırtladı. Şu ana kadar 14 gol attılar ve bunların 13'ünü bu iki isim kaydetmiş durumda ve bu gerçekten inanılmaz bir oyun performansı olarak da kayıtlara geçti. Zaten bu haliyle Bellingham'ın İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olma yönünde, ilerlediği yönünde yine açıklamalar geliyordu. Tabii Arjantin tarafına baktığımızda en büyük silahları Messi. Messi artık 39 yaşında. Medyada karşılaşma öncesinde, özellikle bu Dünya Kupası'nda daha çok koşmaktan çok yürüdüğüne atıf yapılmıştı Messi'nin. Ama yürüse dahi neden bir tehlikeli olabildiği, neden bir pozisyon bulabildiği ve bu Dünya Kupası'na nasıl damga vurduğu yine konuşulan bir başka başlıktı. Zaten bugünkü karşılaşma öncesinde az önce de atışta bulunduğum siyasi tartışmalar nedeniyle her iki takımın karşılıklı atışmalarından kaynaklı olarak bu sadece futbol değil yorumları yapılmıştı. 1966'daki Wembley çeyrek finali, 1982'deki Falkland Savaşı, İngilizlerin Falkland Adası'nı işgal ettiğini öne sürüyor Arjantinliler. Falklandlılar yapılan referandumda biz Britanyalıyız diyorlar. İngilizler bu argümana tutuluyor. İşte tüm bunlar futbolun dışında tartışılan başlıklardı. Yine 86'da Maradona'nın o tüm dünyaya mal olan Tanrı'nın eli diye adlandırılan golü ve sonrasında attığı muhteşem golle birlikte İngilizler karşısında elde etmiş olduğu galibiyet, bu da çok tartışılan bir başka konuydu. Ve 1998'de Beckham sahneye çıkmıştı. Onun yine Arjantin karşısında görmüş olduğu kırmızı kartla günah keçisi ilan edilmesi. 2002'de Beckham'ın revanşı olarak adlandırılan o muhteşem geri dönüşle birlikte tüm bunlar 60 yıllık tarihe iz bırakmış olan, damga vurmuş anlardı. İşte tüm bu anlardan yola çıkarak da zaten futboldan başka çok daha başka şeyler tartışılıyordu ki zaten bu maçla ilgili olarak da FIFA olası siyasi gerilimi önlemek için statta Falkland ya da Arjantin'in kullandığı adıyla Malvinas'a gönderme yapan bayrak, pankart ve görselleri yasakladığını açıkladı. Dedim ya, başbakanlar arasında bile tartışma devam ediyordu. Ciddi anlamda futboldan başka çok büyük bir rekabete tanıklık ediyoruz. Kazanan kim olacak? Şu anda İngiltere önde. 60 yıllık hasret sona mı erecek? Futbol eve mi dönecek? Karşılaşmanın sonunda bunu hep birlikte görüyor olacağız Buse.
0: Gökhan Bozkurt'u dinledik efendim. Canlı yayında da hareketli anlara tanıklık ettik. Ve şimdi siyasetin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içerisinde kurulacağını bildirdi. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda da bir ipucu verdi şimdilik.
10: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
10: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı günündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
10: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine. Niye bir açıklamanız olmadı sorusuna, böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
0: Dışişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güner'in de aralarında olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gerekçe rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıydı. Güner hakkındaki suçlamaları reddetti. Kazandığı ihale iptal edilen şikayetçi firmanın iddialarını da kabul etmeyen Güner, kamu zararı oluşmadığını belirtti. Gözaltına alınan 30 kişiden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklama sonrası görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in yerine Çankaya Belediyesi Meclisi'nde 10 gün içinde seçim yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Olcay Baykal bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın Cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken bugün AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşti. Ayrıntıları bize Uğraş Bingöl aktaracak. Telefon attığımızda Ankara'ya uzanalım ve Uğraş'a soralım. Görüşmeye dair elimizdeki bilgiler neler Uğraş?
11: Aslında çok sınırlı, çok dar bir bilgi var elimizde. Sadece bugün bekleniyordu gün boyu DEM Parti heyetiyle AK Parti heyetinin görüşmesine ilişkin bir beklenti vardı. Ama öğlen saatlerinden itibaren bu beklenti daha da arttı. Fakat bugün Milli Dayanışma, bugün 15 Temmuz nedeniyle, meclisteki yoğun trafik nedeniyle ve siyasilerin yoğun trafiği nedeniyle bu görüşme gerçekleşememişti ve yarına kaldığı yönünde bir bilgi vardı ama şu dakika itibariyle bu görüşmenin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Meclis kaynaklarından aldığımız bilgiye yönelik DEM Parti heyetinden Mithat Sancar ve Pervin Buldan'la AK Parti heyetinden Efkan Hala ve Abdullah Güler'in bir görüşme yaptığına yönelik bir bilgi var. Bu bilgi az önce de bahsettiğim gibi bugünkü meclis yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz nedeniyle yapılan anmalar nedeniyle aslında yarına kalacağı bilgisi vardı ama bu görüşme gerçekleşti. Önemli bir görüşme. Şüphesiz ki terörist Türkiye sürecinde yeni bir viraja giriliyor. Çerçeve yasa uzun süredir bekleniyordu. Bu çerçeve yasanın detaylarına ilişkin bir görüşme gerçekleştirilecekti. Aslında bütün Türkiye'nin sürece ilişkin değerlendirmesine ilişkin bir değerlendirme yapılması gerekiyordu. Yasal çerçeve PKK'nın silah bırakmasının ardından gelen sürece ilişkin aslında en net gelişme olacak bu anlamda. Aslında bazı bilgilerde bu noktada konuşuluyordu özellikle meclis kulislerinde. Detaylar neydi? Hemen onu söylemekte fayda var. Yasanın meclisten geçirilmesinin hemen ardından yürürlüğe girmeyecekti. Bu noktada özellikle MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örgütün silah bıraktığını ve feshedildiğini teyit edilmesinin ardından yine MYK'nın bu yönde karar almasına yönelik bir beklenti oluşacaktı. Bunu açıklaması gerekiyordu. Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından da Cumhurbaşkanı'nın kararıyla uygulama yapılacaktı. Yine dediğim gibi detaylara ilişkin çok fazla bilgi yok ama bugünkü görüşme gerçekleştiğini söylemek mümkün. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Daha doğrusu bir saat önce bitti. Az önce de bahsettiğim gibi Efkan Hala ve Abdullah Güler görüşmede yer aldı ama detaylara ilişkin şu an için net bilgiler yok. Sürece ilişkin şüphesiz ki yarın mı beklemek gerekiyor, özellikle taraflardan gelen açıklamaları da beklemek gerekiyor ama bugün itibariyle bu görüşme gerçekleşti.
0: Peki, Uğraş Bingöl'ü dinledik ve bu hafta en çok konuşulan konu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile açılan soruşturma. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent adliyede. Savcı Haluk Levent için tutuklama talep etti. Levent'in emniyette verdiği ifadede ise dikkat çeken birçok ayrıntı var. Levent iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
12: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent, deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar TL'yi aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent, kendisinin adına bankaya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın'da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira para transferi yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar TL borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü. Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içinde bırakılarak dolandırıldım dedi. Gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 19 şüpheli tutuklama, 5 kişi için adli kontrol tedbiri, 1 kişi içinse ev hapsi talep edildi. Tutuklanması talep edilenler arasında Haluk Levent'le avukat Ece Güner de bulunuyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
0: Bir kısa reklam arası, ardından buradayız, canlı bağlantılarımız olacak.
13: Doğa takvimi. Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Ateş böceklerinin ışık yaydığı dönemdeyiz. Çocukken ateş böceği yakalayıp avcunuzun içine kapatıp parmaklarınızın arasından ışığını görmeye çalıştınız mı? Tam bu noktada önemli bir bilgi. Ateş böceği sanılanın aksine çok yumuşaktır. Dikkat etmezseniz avcunuzun içinde kolayca ezilebilir. Ateş böcekleri Antarktika hariç her kıtanın ılıman ve tropikal bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise tamamında park, bahçe, çayır, orman kenarlarında yaşarlar ve yaz akşamlarında görülürler. Bazı ülkelerde yıldız kurdu denilen ateş böceği uzaktan yanıp sönen ışık çizgisi gibi göründükleri için yıldırım böceği diye anılır. Işığın bir amacı vardır. Aslında dişi ateş böceği eş aramak için ışığını yakar. Işık kuyruk bölümünden çıkar. Buradaki hücrelerin salgıladığı enzim oksijenle tepkimeye girince ışık oluşur. Ateş böceği larvaları salyangoz, solucan ve sümüklü böcekle beslenirler. Salgıladıkları bir kimyasal maddeyle onları uyuşturup sonra yerler. Uyuşturduktan sonra yerler. Yetişkin ateş böcekleri ise nektar polenle beslenirler. Bazıları hiç beslenmezler. Ama bazıları da birbirlerini yerler. Eş aramak için ışık yakıyormuş gibi yapar, gelen ateş böceğini kolayca avlarlar. Eş bulma ve avlanma dışında savunma amacıyla da ışık yakarlar. Bu ışık avcılara lezzetli değilim, hatta zehirli olabilirim mesajı verir. Bir ateş böceğinin vahşi doğada genellikle yaklaşık 2 ay yaşadığını ekleyelim. Doğal alanlarda ateş böceği görürseniz aklınızda olsun.
13: Doğa takvimi.
15: NTV Radyo.
0: Aranın ardından devam ediyoruz efendim. Sınırlarımızın dışına çıkacağız ve canlı bağlantılar gerçekleştireceğiz. Önce Tahran'a gideceğiz. İran Amerika saldırılarına misilleme yapıyor. Bir kez daha Körfez ülkelerindeki Amerikan üsleri hedef alındı. Savaştaki son durumu ve açıklamaları gelin NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan hemen öğrenelim. Ali, neler aktaracaksın bu misillemelere ve son yapılan açıklamalara dair?
16: Buse, artık dördüncü günü de geride bırakıyoruz ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Adına savaş denmese de şu ana kadar, yani taraflar kapsamlı bir şekilde savaşa döndü demesek de, bu askeri gerilim her geçen gün artıyor. İran'ın misillemeleri Kuveyt'e ve Bahreyn'e yoğunlaşmış durumda. Bu noktalar İran füzeleri tarafından hedef alınıyor. Şu ABD üsleri hedef alınıyor. ABD'ye ait askeri teçhizatların bulunduğu hangarlar, insansız hava araçları depoları, askeri üs içerisinde bulunan askeri teçhizatların depolandığı noktalar hedef alınıyor ve yoğun olarak İran insansız hava araçları ile hedef alıyor bu noktaları ve öte taraftan da ABD hava saldırıları İran'ın güney kıyılarına yoğunlaşmış durumda. Bu noktalar Bender Abbas, Reşm Adası, Cask gibi noktalar, ki Ahvaz'a da bugün saldırılarını yoğunlaştığını gördük. Bu noktalarda gözetleme kuleleri, sahil karakolları hedef alınıyor. Geceye dönen gece başlayan saldırılara, sahadaki duruma bakarak bakarsak Ahvaz bölgesinde Buse 4 nokta hedef alındı ABD hava saldırısında. Bender Abbas'ta yine 2 patlama meydana geldi ve Çağbahar Sistan Belucistan eyaletine bağlı bir nokta ve adını daha çok Çağbahar Limanı'ndan biliyoruz. Hindistan'ın o limana yatırımı var ve özellikle Hindistan açısından önemli bir nokta. Bu Çağbahar bölgesine yönelik bu gece itibariyle yoğun hava saldırıları gerçekleşti. İnternette, sosyal medyada da bu patlamalara ilişkin bazı görüntüler paylaşıldı Buse. Ve Çağbahar neden önemli? İran'ın kuzey-güney koridoru içerisinde Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmadan petrol ihraç edebildiği ve Hint Okyanusu'na açılabildiği noktalardan birisini oluşturuyor. Bir diğer nokta ise Cask Limanı. Buraya da yine yoğun şekilde hava saldırıları var, ancak bu gece itibariyle Çağbahar Limanı'na yoğun şekilde hava saldırıları gerçekleşti. Sistan Belucistan eyaleti öte taraftan ayrılıkçı ve İran'ın terör örgütü olarak kabul ettiği grupların da örgütlere de ev sahipliği yapıyor ve burada yer yer terör saldırıları da sık sık gerçekleşiyor. İran'ın misillemelerinde Kuzey Irak'ta bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik de sık sık İran'ın saldırılar düzenlediğini görüyoruz Buse. Bu da dikkat çekiyor. Bir tarafta Sistan Belucistan eyaleti, bir tarafta ise Basra Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan bölgeler yoğun şekilde hedef alınıyor. Çağbahar'ı önemli kılan bir diğer nokta ise İran'ın deniz ticareti ve askeri lojistiği açısından da son derece önemli. Çin, Hindistan ve İran rekabetinin de kesiştiği noktalardan birisi Çağbahar ve Çağbahar Limanı. Bu noktada yerel kaynaklar yoğun şekilde ABD savaş uçaklarına ait sesler duyduğunu belirtiyorlar. Ve savaş uçaklarından ateşlenen füzelerle o noktada askeri Çağbahar'daki askeri üslerin hedef alındığı paylaşılıyor. İran Meclis Başkanı Galibaf aynı zamanda ABD ile yürütülen müzakerelerin de başında olan isim. Galibaf'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Savaştan da müzakerelerden de korkmamalıyız ifadesini kullandı ve İran'ın her zaman savaşa hazırlıklı olduğunu söyledi. Ancak milli çıkarlarımızı koruma noktasında diplomasi ve müzakere araçlarını da kullanmalıyız ifadelerini kullandı Buse.
0: Evet, Ali Çabuk'u dinledik ve Amerika cephesine bakacağız. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon düşmüyor. Taraflar arasındaki diplomasi umudu her geçen gün azalıyor. Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları ise devam ediyor. Peki Washington tarafında son açıklamalar neler? Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm.
17: Buse, Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında 5. gün geride kaldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD Doğu Yakası saatiyle saat 3'te, yani yaklaşık 1,5 saat önce ABD güçlerinin İran'a yönelik gün içerisinde ikinci dalga saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi ve bu saldırılarda Hürmüz Boğazı'ndan serbest bir şekilde geçen gemileri İran'ın tehdit eden askeri kabiliyetlerinin hedef alındığı ifade edildi. ABD ordusu başkomutanın talimatıyla, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın hesap vermesini sağlıyor. Şu ifadeleri yer aldı CENTCOM'un açıklamasında. Bir önceki dalga, yani bir önceki saldırıda 90 dakika 1,5 saat kadar sürmüştü. O saldırıda Hürmüz Boğazı'nda İran'ın Tunup Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma noktaları vurulmuştu. Bu vurulan yer aslında İran'ın İran Körfezi'nde taşımacılığı kontrol ettiği adalardan bir tanesi. Sadece stratejik önemi bakımından değil, aynı zamanda tarihi ve siyasi bir öneme de sahip İran açısından. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ebu Musa Adası ile birlikte 1971'de İran burayı ele geçirmişti. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri hala bu noktaların işgal altında olan bölgeler olduğunu savunuyor. Dolayısıyla bu açıdan da önemliydi vurulan yerler. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada "ben yeter diyene kadar devam" mesajını vermişti. Bugün de kısa bir süre önce Pensilvanya'da konuştu. Bir peki süre tanıyor mu ABD Başkanı Donald Trump İran'a? "Ben süre, deadline vermeyi sevmem" ifadesini kullandı. İran'ın liderlerinin yine anlaşmaya varmak istedikleri iddiasını tekrarladı. Ama Amerika acaba o rotayı mı takip edecek? O konuya ilişkin pek ayrıntı vermedi. Onlarla anlaşma yoluna mı gideceğiz, yoksa bitirecek miyiz? Göreceğiz ifadesini kullandı. Amerikalı yetkililerse İran'a yönelik Amerika'dan gelen son saldırıların Amerika tarafından durumun biraz daha tırmandırılmasına yönelik seçenekleri bir miktar daha güçlendirdiğini söylüyor. Amerikan donanmasının İran limanlarına uygulamakta olduğu abluka ise 24 saat geride kaldı. Nisan ayında ilk abluka uygulanmaya başlamıştı Amerika tarafından İran'a ve o devreye girdiğinde abluka Petrol fiyatları yükselmişti. Bu kez piyasalara biraz daha fazla etkisinin olabileceği konuşuluyor. Çünkü Amerika'nın petrol rezervleri 1983 yılından bu yana en düşük düzeyde. Bölgede petrol üreten ülkelerde riskten dolayı gemilerini çıkaramıyor. Ama bir yandan da ülkeler ve şirketler bu yeni normale adapte olmaya çalışıyorlar. Bazı ülkeler, örneğin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkeler Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan başka rotaları kullanma seçeneğini değerlendiriyorlar. Bir yandan da tabii Amerikan kamuoyunda özellikle bu ablukanın İran ekonomisinde nasıl bir etkisinin olabileceği konuşuluyor. Abluka kalktıktan sonra New York Times'ın haberine göre İran 45-50 milyon varil ham petrol ihraç etmişti. O İran'a, Tahran'a bir nefes alma alanı yaratmıştı. Çünkü bu milyarlarca dolar demek. Şimdi bu ablukanın, yeniden uygulamaya giren ablukayı biraz daha uzun süre kaldırabileceği yönünde bazı yorumlar var Amerikan medyasında ve kamuoyunda. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda kimi zaman anlaşmaya yakınız, müzakere devam edecek, kimi zamansa askeri seçenek üzerinde duran açıklamaları aslında 4-6 hafta süreceğini söylediği bir savaştan çıkmakta zorlandığına da işaret ediyor. 5. ayına girmiş durumda savaş. Mutabakat zaptının akıbeti ne olacak, orası belirsiz. Diplomatik çabalar bir miktar tıkanmış durumda, tırmadan gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı'nda ve dolayısıyla da çatışma aslında savaş öncesinde çok da tartışma konusu olmayan Hürmüz Boğazı'na da odaklanmış durumda Buse.
0: Evet, Begüm'ü dinledik. İran ve Amerika arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da panolara Amerikan Başkanı Donald Trump'ı tabut içinde gösteren bazı resimler asıldı. Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
18: Meydanlarda Trump'ı tabut içinde gösteren panolar yer alıyor. Sokakta mikrofon uzatılanlarsa ABD'ye tepkilerini dile getiriyor. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da sokaklardaki billboardlar dikkat çekiyor. Özellikle Trump ve ailesinin tabut içinde resmedildiği pano dikkat çekiyor. Mikrofon uzatılanlar da ABD'ye tepkili.
19: Biz İranlılar şüphesiz barış, nezaket ve iyi niyet arayışında olan insanlarız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yok edilmemizi hedefliyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
18: İranlılar ABD'nin deniz ablukasını aşacaklarını da söylüyor.
20: Bu durum aksamalara yol açacaktır. Ancak halkın direnci sayesinde bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle aşacağız. Yetkililer bu durumun da aşılabilmesi amacıyla aynı koridorlar ve demir yolu hatları üzerinden farklı çözümler üretmeye ve batılı ülkeler dışındaki ülkelerle yapıcı bir etkileşim geliştirmeye çalışıyorlar.
18: Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
0: İran ve Amerika arasında karşılıklı saldırılar artarken Amerikan basınında savaşın hangi noktaya evrileceği sorusuna yanıt aranıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler dikkat çekiyor. New York Times, Trump'ın bir stratejisi olmadığı yorumunda bulundu.
1: Trump, ateşkesin çökmesiyle birlikte İran'dan taviz koparacak bir strateji geliştirmekte zorlanıyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Analizde dünya sahnesindeki güç gösterileriyle öne çıkan Donald Trump'ın İran'da kolayca boyun eğdiremeyeceği bir rakiple karşı karşıya olduğu belirtildi. Sorunsuz bir şekilde 4 ila 6 hafta içinde tamamlanması öngörülen operasyonun şu anda 20. haftasında olduğuna dikkat çekildi. Trump'ın giriştiği maceranın Orta Doğu'nun neden nesillerdir başkanlık hırsları için bataklık işlevi gördüğünü gösterdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'da rejimi kolayca devireceği yanılgısına düştüğüne dikkat çekildi. Bu yanılgıya düşmesinde çevresinde ona gerçekleri söyleyecek kişilerin bulunmamasının da etkili olduğunun altı çizildi. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından Aaron David Miller, Trump'ın köşeye sıkıştığına dikkat çekti. İran'ın Trump'ın tüm başkanlık mirasını zedeleyebileceği yorumunda bulundu. Amerikan Stanford Üniversitesi'nin İran Araştırmaları Direktörü Abbas Milani ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda bir stratejisi olduğuna inanmadığını söyledi. Abbas Milani, Trump'ın İran rejimini anlayamadığını, sorunun buradan kaynaklandığını da vurguladı. İran rejiminin her zaman beklenmeyeni yaptığını ve iktidarını korumak uğruna her türlü yola başvurduğunu belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran ablukayı yeniden başlattığı akşam Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Trump, Zeydi'den övgüyle söz ederken yine gaf yaptı. Gündemde ise petrol vardı.
2: Irak'ı seviyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Irak halkına mesajı sorulduğunda Irak'ı seviyoruz yanıtını verdi.
2: Kısa süre içinde harika iş çıkardılar ama harika bir liderleri var. Yeni başbakan harika bir lider. Bence uzun süre görevde kalacak ve Beyaz Saray'da sizi ağırlamak harika. Çok teşekkür ederim. Genç bir adam, genç ve yakışıklı. Bu hoşuma gitmiyor. Bundan memnun değilim.
1: Trump, Zeydi için büyük bir seçim kazandı diyerek yeni bir gafa imza attı. Irak'ın yeni başbakanı bir iş insanı. Bugüne kadar hiçbir seçime girmedi. İsmi Trump'ın eski başbakan Nuri Maliki'ye göreve getirilirse Irak'a desteği keseriz tehdidi üzerine gündeme geldi. Beklenmedik bir şekilde kendini siyasetin ortasında bulan Zeydi, konsensüste başbakan seçildi. Zeydi, Amerikan yatırımlarını Irak'ın petrol, doğalgaz ve elektrik sektörlerine çekmek için Washington'a gitti.
20: Bu ziyaret sıradan bir ziyaret değil. Ekonomik ortaklığın ilanı. 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan çekilecek ve Amerikan şirketleri Irak'a gelecek.
1: Görüşme Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'ı yeniden ablukaya aldığı akşam gerçekleşti. İran savaşı Irak'ta ham petrol üretimini ve devlet maliyesini ağır şekilde etkiledi.
2: Çok fazla petrol çıkarılıyor ve bunu çoğunlukla Amerikan şirketleri yapıyor. Başkalarıyla iş yapmak istemiyorlar. Amerika ile iş yapmak istiyorlar ve bu iyi bir şey. Bu yüzden harika bir başbakan olacağına çok inanıyordum ve bunun için çok mücadele ettim.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın ham petrolünü Suriye'nin Banyas limanına taşıyan eski boru hattını canlandırma çabalarını destekliyor. 2003'teki Amerikan işgalinden bu yana büyük ölçüde atıl kalan boru hattının yeniden inşasında Amerikan şirketlerinin rol oynaması bekleniyor. Hattın yeniden açılması, Orta Doğu'daki petrol üreticilerin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını kırmak için girişilen çok sayıda çabadan sadece biri. Bloomberg, boru hattının yeniden inşasında Amerikan Chevron şirketinin rol oynayabileceğini duyurdu. Irak'taki petrol sektöründe Çinlilerin, Rusların ve Avrupalı şirketlerin hakimiyeti var.
0: Değerli izleyenler, sporun gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Şu sıralarda Dünya Kupası'nda bir yarı final karşılaşması var. İngiltere-Arjantin karşılaşmasında. Şu anda skor 1-1 berabere olarak devam ediyor. Maç uzadı. Evet, İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü sona erdi. 1-1 devam ediyor maç ve final için oynanıyor bu maç. Kazanan, biz şu anda tabii Arjantinlilerin nasıl sevindiğini de görüyoruz. İngiltere'de bir yandan bültenimizde aktardık, heyecanlı dakikalar vardı. Maçın sonucu nasıl olacak göreceğiz hep birlikte. Ama süre uzadı. Tabii finale giden isim her kim olursa, hangi takım olursa İspanya ile karşılaşacak. Bunu da hatırlatalım. İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muamele ile ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi kapsamlı bir haber yayınladı. Filistinlilerin işkenceye uğradıklarına da dikkat çekildi. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti.
21: İşkenceye maruz kalıyorlar, aç bırakılıyorlar, tıbbi bakım göremiyorlar. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muamele ile ilgili ayrıntılı bir haber yayınladı. Filistinli tutukluların özellikle arama ve nakillerde şiddete maruz kaldıkları belirtiliyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail hapishanelerinde işkencenin arttığı vurgulandı. Gözaltındayken hayatını kaybeden Filistinliler üzerinde yapılan otopsilerde Fiziksel saldırı, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenme izlerine rastlandı. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti. Wall Street Journal gazetesi 2024'te Hamas'la varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan röportajları da sayfalarına taşıdı. Hepsi rahatsız edici bir pozisyonda uzun süre tutulduklarını, dayak yediklerini ve aç bırakıldıklarını anlattı. İçlerinden ikisi cinsel saldırıya uğradıklarını da söyledi. İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşuna göre Gazze Savaşı öncesi İsrail hapishanelerinde 5200 olan Filistinli tutuklu sayısı savaş sonrasında 9300'e yükseldi. Büyük bölümünün herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutulduğu belirtiliyor. İsrail hükümet yetkilileri 7 Ekim sonrası hapishanelerde koşulları zorlaştırdıklarını kabul ediyor. Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün hapishane ziyaretleri de yasaklandı. Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında İsrail hapishanelerinde 105 Filistinli öldüğü rapor edildi. 5 hapishanede ise uyuz salgını tespit edildi. Hakkında hiçbir suçlama olmadan hapishanede tutulan 19 yaşındaki bir Filistinlinin tekrar tekrar uyuza yakalanması nedeniyle omurga enfeksiyonu geçirdiği ve kısmi felç kaldığı belirtiliyor. Basına yansıyan kötü muamele ve işkence haberlerinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Filistinli tutuklulara kötü muamelenin ülkelerinin imajına zarar verdiği uyarısı yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, eleştiri oklarının hedefinde. Gvir, Filistinli tutuklulara daha ağır cezalar getirilmesi için sosyal medya hesaplarında propaganda faaliyetleri yürütüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna yolunda Kiev'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Fidan'ın Ukrayna ziyaretinde masada hangi konular var? Kiev'deki temaslarda Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair neler görüşülecek? Ayrıntıları ziyareti yerinde takip eden NTV Diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu aktardı. Biz Deniz'in analizleriyle, izlenimleriyle gelin noktalayalım. Saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Polonya sınırındayız. Şimşi kentindeyiz. Buradan demir diplomasi denilen o trene binilecek ve sonrasında Kiev'e ulaşılacak. Önemli bir ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir yıl aradan sonra yaptığı bir ziyaret ama zamanlama itibariyle neden önemli bunun ortaya konulması gerekiyor. Bir hatırlatalım geçmişte ne oldu. Yaklaşık bir ay önce Haziran ayında Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti. Vladimir Putin'le görüşmüştü. Sonrasında Ankara zirvesi olmuştu. NATO zirvesi. NATO zirvesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de ağırlamıştı. Orada Amerikan Başkanı'yla bir görüşme yapmıştı Zelenski. Türk tarafıyla görüşmeler olmuştu. Ve şimdi yeniden Kiev'e gidiliyor. Yeniden bir masa kurulabilir mi? Bu elbette ki önemli bir başlık. Vladimir Putin çok net. Bir kere sahadaki gelişmeler de var. Özellikle son bir ayda Ukrayna'nın Rus enerji altyapılarına yaptığı saldırılar var. Dağıtım tesislerine yaptığı saldırılar var. Pek çok bölgede enerji kesintileri yaşanıyor Rusya'da. Bu biliniyor. Dolayısıyla ikmal hatları da kesilmiş durumda. Ukrayna rüzgarı tersine döndürebilecek mi? Döndürüyor mu soruları gündemdeyken? Vladimir Putin acaba masaya gelmek konusunda bir irade sergileyebilir mi diye soru işaretleri varken tabii önemli noktalardan biri Rusya Devlet Başkanı geri adım atmıyor. Saldırılarına, misillemelerine devam ediyor Rusya. Böyle bir denklemde Hakan Fidan Kiev'e gidiyor. Masada hiç kuşku yok ki Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirilebileceği konusu olacak ama diğer taraftan önemli noktalardan biri Karadeniz'in seyri sefer güvenliği. Bu çok kritik bir konu. Bununla ilgili olarak tabii o saldırılar arttıkça oradaki trafik de azaldı. Gemilerin geçişi azaldı. Bütün bunlar Karadeniz'in güvenliğini etkilediği için de bir sorun. Yine masaya konulacak konulardan biri. Sadece bölge değil, elbette ki ikili ilişkiler de masada olacak. Acaba savunma sanayinde nasıl ilerleyebilir iki taraf? Bu da denklemin içerisinde, bu da konuşulacak konulardan biri. Bir önemli noktada serbest ticaret anlaşması. 2022 yılında imzalanmıştı ama bir türlü yürürlüğe girmemişti. İşte bu ziyaretten hemen önce Ukrayna parlamentosu o anlaşmayı onayladı ve sonrasında da Vladimir Zelenski'nin imzasıyla artık yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla 6.6 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi var. Yine bu da konuşulacak konular arasında. Önemli bir ziyaret. Biz takipteyiz. Gelişmeleri İsmail Kamit'le birlikte aktarmayı sürdüreceğiz.
15: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Perşembe hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Ağrı-Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Gelin yeni günün yeni saatinde hangi haberler var? Bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Malum dün 15 Temmuz'du. Cumhurbaşkanı Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede rehavete yer olmadığını belirtti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuştu. Neler söyledi bakalım.
1: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
1: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
2: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Ankara'dan önemli mesajlar geldi. Kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakacağız şimdi de.
3: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisinde girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'te bir açıklama yaptı. Yargı FETÖ ile mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi. Gürlek, 10.000'i aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.
5: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğine hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. 2016'dan bu yana toplam 72.765 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 195.803 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 34.164 kişi tutuklandı dedi.
6: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir dedi.
7: Ülkemiz 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. Darbeci katiller demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un Türkiye için kritik bir kırılma anı olduğunu söyledi. Duran, FETÖ'yle mücadelenin sürdüğüne de dikkat çekerek milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en

0: için önemli olduğunu belirtti.
1: FETÖ'nün dezenformasyon içerikli dijital propaganda faaliyetleri ve yeni yöntemlerle varlığını sürdürme çabaları dikkate alındığında mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp eğitim, din, hukuk ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda da kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır.
0: Duran darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin büyük bir değişim sürecine girdiğini de işaret etti. Bugün Türkiye, terörün her türüyle mücadele ederken demokratik meşruiyeti ve milli iradenin üstünlüğünü esas alan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen bir ülke konumundadır, dedi. Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen anma etkinlikleri kapsamında Kızılay Meydanı'na kurulan dijital zaman tüneli çadırını ziyaret etti. 15 Temmuz'un millet için bir kırılma noktası olduğunu hatırlatan Duran, anma etkinlikleriyle 15 Temmuz destanını nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.
2: Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım.
3: Evet, Dünya Kupası'nda artık finalistler belli oldu. Dünyanın gözü iki devin karşılaşmasındaydı. İngiltere ile Arjantin Dünya Kupası'nda final için mücadele etti ve maçı 2-1 Arjantin kazandı. Ama şimdi biz İngiltere'ye gideceğiz ve NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'la konuşacağız. Gökhan, merhaba. Şimdi yaklaşık yarım saat 40 dakika önce İngiltere 1-0 öndeyken oradaki heyecanı, atmosferi anlatmıştın. Hatta Arjantin'in attığı bir golü İngiltere'nin nasıl kurtardığına şahitlik ettik. Canlı yayında oradaki sevinci de gördük ama tabii şu an tablo biraz farklı olsa gerek. Ne dersin, durum ne şu anda İngiltere'de?
4: Buse, sen de dikkat çektin. Az önceki tabloda ilk yarının, ikinci yarının daha başlarında gelen 55. dakikada Gordon'un attığı golle burada adeta bir bayram havası vardı. 60 yıllık o kupa hasreti nihayet son mu bulacak, final yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam mı edeceğiz umudu yerleşmişti buraya ve bir bayram havası yaratmıştı adeta. Ama maçın sonlarına kadar da bu arada İngiltere gerçekten de bir arada durmayı başaran ve birlikte bir takım görüntüsünü de verdi aslında. Maçın sonlarına doğru 85. dakikada Fernandes de geldi gol. Hemen 7 dakika sonrasında da 90+2'de Martinez'in attığı golle İngiltere'nin 60 yıllık hasretinin bir süre daha devam edeceğini adeta Arjantin ilan etti. Bir önceki saat başındaki haberimizde göstermiştim buradaki o gol sevincini. Şimdi kısaca tekrar şöyle bir burayı göstermek istiyorum. Tamamıyla hüzün hakim. O coşku, o haykırıştan geriye hiçbir şey kalmadı. İngilizler gerçekten bu karşılaşmaya büyük umutlarla çıktılar aslında. Çünkü bu Arjantin ile İngiltere arasında sadece bir futbol karşılaşmasından çok öteydi. Çünkü iki ülke arasında bugüne kadar hem sporda hem de siyasi alanda ciddi çekişmeler söz konusuydu. İşte tam da bu yüzden futboldan başka her şeyi ifade ediyordu. Her iki ülke içinde. Zaten bunun daha ilk belirtilerini karşılaşmanın başında gördük, hissettik. Her iki takımın taraftarları da birbirlerinin milli marşlarına adeta saygı göstermediler ve marşları bastıracak şekilde tezahüratta bulundular. Başka şarkılar söylediler. Tabii bu da futbol fair play açısından çok da alışık olunmuş bir durum değildi. Zaten böyle bir atmosferde başlamıştı ve karşılaşma gerçekten de kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İngiltere ne kadar çok istediğini ortaya koyduğu oyunla da gösterdi aslında. 55. dakikada gelen gol de adeta bu oyunun bir ödülüydü ama onu çok fazla koruyamadılar. Tabii futbol açısından değerlendirirsek 5-4'e çekti takımı bir yerden sonra teknik direktör Tuchel. Tabii bu karar ne kadar doğruydu, ne kadar yerindeydi bunu tabii futbol dünyası tartışacak. Ama öyle anlaşılıyor ki bu değişikliği Arjantin affetmedi ve sahnede yine aslında 39 yaşında artık yürüyor, koşmaktan çok daha çok yürüyor. Ama hala Messi o denilen Messi yine ikinci golde sahneye çıktı ve o muhteşem asistle adeta golü attırdı diyebiliriz. Böyle bir atmosfer hakimdi. Şu anda İngiltere'de gerçek anlamıyla bir hüzün hakim. Kalp kırıklığı var. Yine olmadı. Futbol eve nihayet dönüyor mu diyorlardı. Yine futbol eve dönemedi. Tabii birkaç tarihi

0: aktarıp bitirmek istiyorum Buse. Aslında 1966'daki Wembley çeyrek finali, 1982'de yine Falkland Savaşı, 86'da Maradona'nın o Tanrı'nın eli diye adlandırılan karşılaşma, yine 88'de David Beckham'ın yıldızlaştığı ama kırmızı kart görerek adeta günah keçisi ilan edildiği karşılaşma, 2002'de Beckham'ın adeta kendi rövanşını alarak İngiltere'nin rövanşına çevirdiği karşılaşma, yani 60 yıllık bu tarih içerisindeki mihenk noktalarıydı. İşte tüm bunları dikkate aldığımızda, bir de bunun üzerine karşılaşmasının öncesinde gelen siyasi gerilim eklediğimizde, ki oraya ilişkin şu iki başlığı koyabiliriz, hükümetler arasında atışmalara dönüştü ve işgalci korsanlar olarak nitelendi Arjantin hükümeti Birleşik Krallık tarafını. Birleşik Krallık Falkland Adaları'nda yaşayanların tercihinin Britanyalı olmaktan yana olduğuna dikkat çekti. Falkland Adaları Britanya'dır dediler ve bu gerilimlerin gölgesinde bir futbol karşılaşmasına, bir Dünya Kupası karşılaşmasına tanıklık ettik. Gerçekten de Dünya Kupası yarı finaline yakışır bir karşılaşmaydı. Yine Arjantin, Arjantinliğini yaptı. Son dakikalarda geriden gelerek yarı final karşılaşmasını kazandı ve pazar günü İspanya'nın karşısına rakip olarak onlar gelecekler. İngiltere'nin 60 yıllık hasreti bir süre daha devam edeceğe benziyor.
1: Gökhan Bozkurt'u dinledik efendim. Londra'dan atmosferi de ekranlarınıza taşıdık ama tabii bu finale giden yolu değerlendireceğiz. Arjantin'in İngiltere'yi geriden gelip 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda finale yükseldiği mücadeleyi yayın konuğumuz teknik direktör Nadir Sönmez'le değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi kıran kırana bir maç olduğu belli. Arjantin inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Teknik direktör gözünden bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Sizce nasıl bir maç oldu?
2: Evet, son yıllarda izlediğimiz ikili mücadele yoğunluğu ve agresifliği yüksek en etkili, en keyifli maçlardan birini izledik diye düşünüyorum. İki takım da gerçekten topun olduğu yerde çok ciddi bir gegen pressing dediğimiz karşı pressing, aynı zamanda normal presleri birbirlerine top oynatmayarak bol faullü bir maç izlediğimizi gördük. Taktiksel anlamda iki takım da çok disiplinliydi. Arjantin'in tabii ilk etapta daha fazla sert, daha fazla faullü oyunla İngiltere'nin ofansif gücünü kırmaya çalıştığını gördük. Ama buna karşın İngiltere'de de aynı özellikle ikili mücadelelerde çok yüksek bir baskı uygulayabildiğini gördük. Taktiksel anlamda iki takım da gayet çok disiplinli bir takımdı bu zamana kadar. Kendi yarı sahasında alan bırakmayan, kendi yarı sahasında yaptığı preslerle, alan savunmasıyla, bloklar arasındaki kısa mesafelerle çok fazla aslında hücum varyasyonlarını görmediğimiz bir maç oldu ikinci yarıya kadar. İkinci yarıda tabii Thomas Tuchel biraz da farklı bir savunma anlayışına geçince kanatları kapatmak istediler. Messi'nin tabii kanat aksiyonlarının olduğu bölgede orada Messi'yi ikili karşılamayla kapatmaya çalıştılar ama gördük ki ceza alanının önündeki boşlukları da bu şekilde savunamadılar. Oradan gelen şutların etkinliği Arjantin'i oyun açısından biraz daha yükseltti. Dolayısıyla biraz daha özgüvenli bir şekilde ikinci yarıda Arjantin'in İngiltere sahasında oyunu domine ettiğini gördük.
1: 1966'dan bu yana ilk 30 dakikasında hiç şut atılmayan bir karşılaşma olarak karşımıza çıkıyor. Bu maç peki bu kimin işine yaradı daha çok?
2: Yani tabii ciddi anlamda taktiksel, defansif anlamda taktiksel disiplin, dediğim gibi alan savunması çok iyi yapan iki takım. Gerçekten de birbirini iyi test ederek ilk yarıda çok fırsat vermediler. Yani gerçekten savunma anlamında baktığımız zaman, yani teknik direktörler açısından sanki bir eğitim kitabından izleyebileceğimiz ya da okuyabileceğimiz savunma nasıl yapılır? Dar alan savunmasında nelere dikkat edilir? Arjantin dar alan savunmasında ikili mücadelelerde agresiflik nasıl gösterilir? Bunları gösterdi bize. Gerçekten de biraz Atletico Madrid tarzında bir agresif oynayan bir Arjantin gördük. Gerçekten de bu anlayışla İngiltere'yi de ilk dakikadan itibaren ciddi anlamda rahatsız ettiler. İngiltere'nin de oyun kurmasını engellediler tabii ki de.
1: Peki Lionel Messi'ye dair bir parantez açalım. Yaptığı iki asistli ülkesinin geri dönüşüne önderlik etti. 39 yaşındaki yıldızın performansı nasıldı bu maçta?
2: Evet, ikinci yarıda daha fazla sorumluluk aldı. Dolayısıyla ilk etaplar ikinci yarının orta bölümlerinde biraz daha orta sahadan, yani merkezden, sahanın merkezinden aksiyonlar denedi ama o bölgede 5-4-1 ile çok iyi kapattı. Sonrasında kanat varyasyonları denediler. Tabii kanat varyasyonlarında Messi'yi birebir bırakmak mümkün değil. Dolayısıyla orayı ikili sıkıştırmalarla Messi'nin aksiyon alanını kapatmaya çalıştılar. Fakat tabii bu ikili sıkıştırmalar bloklar arasındaki mesafeler de daraldıkça ceza alanı üzerinde çok büyük boşluklar yarattı. Bununla beraber ceza alanının üstünde yaratılan boşluklara rağmen Messi daha çok çizgiyi kullanmayı tercih etti. Açıkçası yani maçı izlerken şunu da düşündüm. Hatta çok farklı bir şey söyledim. Çıkmadı. Yani uzun, sayısı yüksek bir takım İngiltere. Dolayısıyla bu savunmayı açmak çok zordu. Ortalarla da açmak çok zordu. Fakat Messi ve diğer arkadaşların yaptığı ortalar sonuç buldu. Direkten dönen toplar oldu. Dolayısıyla aslında İngiltere güçlü olduğu yerden de biraz dezavantajı da ortaya çıkararak Arjantin, İngiltere'nin bu konuda sürpriz bir şekilde ortaları sonuçlandırmayı başardı. Goller de zaten böyle geldi. 6 pasın köşe noktalarına kesilen toplar çok etkiliydi. Onu denediler. 6 pasın köşelerine açılan ortalarda kaleciler için genelde çok zor aksiyonlardır. Oraya çok fazla çıkamazlar kaleciler. Bu aksiyonları çok gördük. Yani gerçekten ortalarla büyük uzun savunma, İngiltere savunmasını açmak bence gerçekten bir, yani tabiri caizse bir masterclass seviyesinde bir hücum varyasyonuydu.
1: Peki iki kısa sorum olacak. Daha doğrusu kısa cevaplar rica edeceğim. Biri, şimdi siz İngiliz futbolunda bir yıl çalıştınız. İngiltere'nin yaşadığını nasıl açıklıyorsunuz? Çünkü her turnuvada final şampiyonluğu bekliyor ancak her defasında bir hüsran söz konusu. Biraz önce Gökhan Bozkurt'ta 60 yıllık bir hasret olduğunu ifade etti. Ne dersiniz İngiliz evet. futbolu adına?
2: Evet, yani İngiltere'de çalıştığım dönemde ikincilikte Championship'te Cardiff City'de yardımcı antrenörlük yapmıştım. Aslında İngiltere'de oyunun herkes bildiği gibi Premier Lig'de olsun, Championship olsun oyunun son anına kadar çok baskılı bir oyun oynanır. Belki uzatmalarda ve 90. dakikalarda atılan gollerin çok yoğun olduğu bir ligdir. İngiltere aslında bence futbol açısından diğer ülkelere nazaran hem gelişim kısmında, altyapılar kısmında hem de A takım kısmında çok iyi bir yolda. Avrupa şampiyonalarında final oynadılar. Tekrardan bu sene yarı final oynadılar. Taktiksel olarak evet, belki Thomas Tuchel'in savunmayı geri çekmesi, formasyon değişikliğine gitmesini eleştirebiliriz. Ama gerçekten İngiltere benim de içeriden gördüğüm şekilde gerçekten çok iyi bir yolda, iyi bir jenerasyona sahip ve bu jenerasyonun tekrardan önümüzdeki yıllarda yine bir yarı final oynayarak, tekrardan ya da finale çıkarak artık 66'dan sonra sonunda bir kupa başarısına ulaşacağını düşünüyorum. Yani taktiksel olarak belki aynı oyunu oynayabilseler de ikinci yarıda belki daha baskın olabilirlerdi ama Arjantin'in baskısını kıramadılar maalesef.
1: Peki son olarak da tabii ki de finali sormak istiyorum. Arjantin zaten son dünya şampiyonu. Finaldeki rakibi de İspanya. Final maçına dair beklentileriniz neler? Favori kimdir? Burada biz haber merkezinde de konuşuyoruz. Herkesin favorisi tabii ki de değişiyor. Hem sizin hem de tabii genel dünyanın beklentisine yönde, onu dinleyelim şimdi.
2: Evet, ya aslında ben turnuvanın başından beri biraz İngiltere'yi takip etme fırsatı da yakaladım. İngiliz futboluna da bağlı kalmak istediğim için son yıllarda. Benim aslında favorim İngiltere'ydi. Çünkü Thomas Tuchel gerçekten çok farklı bir kadro seçimine gitti. Çok dinamik bir oyuncu grubuna sahip şu anda. Ama maalesef istediği sonuca ulaşamadı. Tabii İspanya'da topa sahip olma oyunuyla birlikte Fransa maçında gerçekten taktiksel anlamda, defansif anlamda çok disiplinli bir anlayışla Fransa'nın pas yollarını kapattı, merkezi çok iyi kapattılar. Kanatlara yönlendirdiklerinde Fransız oyuncuların etkisiz kaldığını gördük. Aynı zamanda buradan çıkaracak hızlı hücumlarla da sonuca gittiler. İspanya aslında Arjantin'e nazaran biraz daha dominant bir futbol oynayabilir diye düşünüyorum. Belki İngiltere gibi ikili mücadeleler daha az olabilir. Çünkü topa sahip olma oyununda İngiltere daha basit çözümler üreten bir İspanya daha basit çözümler üreten bir takım. Ben İspanya'nın Arjantin'e kıyasla bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Tabii Messi tekrardan finalde fark yaratıp sorumluluk alıp bu tarz aksiyonları eğer yapabilirse yine tehlikeli olur. Ama İspanya-Fransa maçından aldığım notlar, izlenimlerim İspanya'nın bir adım önde olduğu yönünde.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Nadir Sönmez bizimle birlikteydi. Bu final maçı öncesi neler olabilir? Bugünkü maçlarda neler yaşandı? Kendisinden dinledik. Teşekkür efendim. Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Amerika İran'a yeni saldırılar başlattı değerli izleyenler. Bender Abbas, Çağbahar ve Ahvaz'da patlama sesleri duyuldu. Amerikan ordusundan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da yeni açıklamalar var. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, seni dinleyeceğiz.
3: Buse, Amerika ile İran arasındaki saldırılar 5. günde de devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika Doğu yakası saatiyle saat 3'te, yani 1 saat 23 dakika önce gün içerisinde ikinci dalga saldırılarında İran'a yönelik başlatıldığı belirtildi. Bu son saldırılarda Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri İran'ın tehdit etmek için kullandığı askeri kabiliyetlerin hedef alındığı belirtiliyor. Daha çok bugün içerisinde bu düzenlenen iki dalga saldırıya baktığımızda İran'ın güney kıyısındaki noktaların hedef alındığını söylemek mümkün. Bender Abbas, Ahvaz, Keşm, Buşer gibi noktaların hedef alındığını söylüyor Amerikalı askeri yetkililer. İlk dalgada ise Hürmüz Boğazı'ndaki Tunup Adası hedef alınmıştı ki buradaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma sistemlerinin hedef alındığını biliyoruz. CENTCOM'un daha önce yapmış olduğu açıklamadan. Burası da yine İran'ın İran Körfezi'nde taşımacılığı kontrol ettiği stratejik noktalardan bir tanesi. O açıdan da önem taşıyor. Amerikan donanmasının İran limanlarına uygulamaya başladığı ablukada da artık 25 saat geride kaldı. CENTCOM'dan kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre Arap Körfezi'nde İran limanına doğru ilerlemekte olan boş bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Petrol tankerinin uluslararası sulardan geçerken Hark Adası'na doğru gitmekte olduğu belirtiliyor. Ticari geminin Amerikan donanmasının savaş gemilerinin uyarılarını görmezden geldiği ve sonrasında da ABD ablukasını delme teşebbüsünde bulunduğu için Hellfire füzeleriyle durdurulduğu ifade ediliyor. CENTCOM'un açıklamasına göre abluka yürürlüğe girdikten sonraki 24 saat içerisinde ablukaya uyan, uyarılara kulak veren iki ticari geminin yönünün değiştirildiği ve bir tanesinin de biraz önce ayrıntılarını aktarmıştık. Bir tanesinin de durdurulduğu, etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Şimdi Nisan ayında, yani mutabakat zaptından önce abluka ilk kez devreye girdiğinde petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş görmüştük. Bu kez bunun, yeni ablukanın piyasaları daha fazla etkileyebileceği konuşuluyor Amerikan kamuoyunda. Çünkü Amerika'nın hem de küresel petrol rezervlerinin 1983'ten bu yana düşük düzeyde, daha düşük düzeyde olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ben yeter diyene kadar Amerika'nın İran'a yönelik saldırıların devam edeceği mesajını vermişti. Hatta Tahran müzakere masasına dönene kadar sert bir şekilde vurmaya devam edeceğiz demişti. İranlı liderler anlaşma yapmak çok istiyor dedi. Ayrıntı vermedi. Anlaşmaya varacağız mı yoksa onları bitireceğiz mi bilemiyorum ifadesini kullandı. Dolayısıyla ateşkes şu an için çökmüş durumda. Hürmüz Boğazı etrafındaki çatışmalar ve saldırılarla birlikte diplomatik çabalarda tıkanmış durumda. Çatışmaysa savaş öncesi çok da tartışma konusu olmayan Hürmüz Boğazı etrafında dönüyor şu diyebiliriz. Petrol fiyatları konusundaysa IMF uzmanlarının da uyarısı var. Şu anda petrol fazlalığı fiyatları düşük tutmuştu ama o manevra alanı artık olmayabilir şeklinde uyarılar yapılıyor Buse.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını arttırıyor. Brent petrol fiyatı 85 doları geçti. Uzmanlar 100 dolar senaryosuna karşı da uyarıda bulunuyor.
4: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Brent petrol yükselen tansiyonun etkisiyle 85 doları geçti. Petrolde haftalık artış %12 oldu.
5: Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakam zaten.
4: Piyasalarda yükselişin asıl nedeni Hürmüz'deki kesintilerin arz risklerini artırması olarak gösteriliyor. İran'ın Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise Hürmüz'deki İran varlığını zayıflatmak için başlattığı saldırılar belirsizliği daha da arttırdı. Öte yandan analistler petrolde 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor. Uzmanlara göre Körfez'deki enerji altyapısı zarar görürse fiyatlar yeniden kısa vadede 100 dolara yaklaşabilir. Ancak yine analistlerin değerlendirmesine göre jeopolitik riskler fiyatlamalara girdi. Diplomatik çözüm ihtimali ise hala mümkün.
5: Genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor.
1: Bu hafta en çok konuşulan konu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent adliyede savcı Haluk Levent için tutuklama talep etti. Levent'in emniyette verdiği ifadede ise dikkat çeken birçok ayrıntı var. Haluk Levent iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
6: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent, deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar TL'yi aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent, kendisinin adına bankaya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın'da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira para transferi yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar TL borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü. "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içinde bırakılarak dolandırıldım," dedi. Gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 19 şüpheli tutuklama, 5 kişi için adli kontrol tedbiri, 1 kişi içinse ev hapsi talep edildi. Tutuklanması talep edilenler arasında Haluk Levent'le avukat Ece Güner de bulunuyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
1: Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da son bir haftada yaşı 15 ve 16 olan 3 kız hayatını kaybetti. Çocuklardan ikisi evde silahla vurulmuş olarak bulundu. Diğeri ise balkondan düşerek öldü. Şüpheli bulunan ölümlerle ilgili de soruşturma başlatıldı.
7: Evde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. 15 yaşındaki Merve Erbek'in hastanedeki yaşam savaşı bir hafta sürdü. Olay Mardin'in Deriki ilçesinde 9 Temmuz'da yaşandı. İddiaya göre evde silah sesi duyan aile üyeleri odasına girdiklerinde Merve'yi ağır yaralı olarak buldu. Silahla başından vurulduğu belirlenen lise öğrencisi hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı. Deriki ilçesinde toprağa verilen Merve Erbek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'da da 16 yaşındaki YŞ benzer şekilde hayatını kaybetti. Çınar ilçesine bağlı Boğazören köyünde yaşayan çocuk, cumartesi günü başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Aile üyelerinin ifadesini alan jandarmanın soruşturması sürüyor. Siirt'te ise 15 yaşındaki Cemre Esida Kayaalp, oturdukları binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Beton zemine düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun nasıl düştüğü, yanında kimlerin olduğu araştırılıyor.
1: Ve Kocaeli'de bir anaokulundaki çocuk oyun alanında buldu, fare zehriyle oynadı. İddiaya göre öğretmen tedbir olarak sadece çocuğun ellerini yıkadı ve ona yoğurt yedirdi. Ailenin durumu öğrenmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk 2 gün gözetim altında tutuldu. Aile okul yönetimi hakkında ihmal iddiasıyla şikayette bulundu.
8: Hastaneye yattığımız gün...
9: Anaokulunun oyun alanında fare zehri vardı. Zehirle oynayan çocuk 2 gün hastanede gözetim altında tutuldu. Aile ihmal iddiasıyla şikayetçi.
8: 40 dakika sonra falan haber aldık. Bu süre zarfında çocuğun öğretmenlerine işte elini ağzına sürdüğünü, acı bir tat hissettiğini söyleyince onlar da hemen hastanenin özel bir hastanenin dibinde olmalarına rağmen çocuğa yoğurt yedirmişler.
9: Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki özel anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre çocukların oyun alanında fare zehri vardı. Zehirin olduğu kutuyu yerden alan çocuk onu 5 yaşındaki başka bir çocuğa verdi. Küçük kız fare zehriyle yaklaşık 2 dakika boyunca oynadı. Daha sonra öğretmenine elini ağzına sürdüğünde acı bir tat hissettiğini söyledi. Olaydan 40 dakika sonra haberdar olan ve kızlarının hastaneye götürülmediğini öğrenen aile tepkili.
8: Bizimle ilgilenen doktor hemen Sağlık Bakanlığı'nın zehir danışma hattını aradı. Böyle durumlarda böyle reaksiyonlar verilmesi gerektiğini bize söyledi. Tabii insan olarak biz de şunu düşünüyoruz. Çocuk oyun alanında zehirin ne işi var?
9: 2 gün gözetim altında tutulan çocuk test sonuçları temiz çıkınca taburcu edildi. Aile okul hakkında CİMER'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
1: İzmir'in Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının 2. gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı.
6: Söndürme çalışmaları yaklaşık 1 gün sürdü. Yanan ormanlık alandan geriye bu görüntü kaldı. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın salı günü saat 17'de Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerinde tehdit etti. Bir otel ve bir tatil sitesi tedbiren boşaltıldı. 1120 kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ilk gün sonuç vermedi. İkinci günün ilk ışıkları ile birlikte kara ekiplerine helikopter ve uçaklar destek sağladı. Yangınla mücadele 24 saate yakın sürdü. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 600 hektar orman, 250 hektar da ziraat alanı zarar gördü. Burası da Manisa'nın Akhisar ilçesi. Ormanlık alanda başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Akşam saatlerinde yangının enerjisi düşürüldü. Söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler ormanlık alana ulaştı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sıçradığı bir fabrikada da hasar oluştu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
1: Kanada'nın Ontario eyaleti alevlere teslim oldu. Bölgede çok sayıda yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Armstrong kenti yakınındaki yangında büyük bir treni alevlerin ortasında kaldığı görüldü. Telsizde yardım isteyen personelin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Karayolunda kaydedilen görüntülerde ise yangınlar nedeniyle gökyüzünün renginin turuncuya döndüğü görüldü. Eyaletin başkenti Toronto'da ise orman yangınlarının kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü. Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde Kinshasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi. İspanya ile İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Cebel Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. Artık iki taraf serbestçe seyahat edebilecek.
10: Ministro principal decía que hoy estamos haciendo historia.
11: Bugün tarih yazıyoruz. İyi bir tarih yazıyoruz. Çünkü bugün Avrupa kıtasının son duvarı yıkılıyor.
9: İspanya ile Cebel Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. İki taraf arasında serbest geçiş başladı. Cebel-i Tarık, İngiltere'nin İspanya'nın güney ucundaki deniz aşırı toprağı. Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için Cebel-i Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri yeniden başlamıştı. Kontrollerin kaldırılması için 4 yıldır bir anlaşma üzerine çalışılıyordu. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma salı günü Brüksel'de imzalandı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Cebel-i Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri kaldırıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Sınırda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de katıldığı sembolik bir tören yapıldı. Kontrol noktasının son parçaları törenle söküldü. Böylece Batı Avrupa'daki son sınır noktası da tarihe karıştı. Cebel-i Tarık'ta yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. 15 bin 500 kişi yani çalışan nüfusun yaklaşık yarısı her gün çalışmak için İspanya'ya geçiyor. Sınır kontrolleri özellikle çalışanları olumsuz etkiliyordu. Artık İspanyollar ve Cebel-i Tarık'ta yaşayanlar serbestçe sınırdan geçecek. Gümrük kontrolü de yapılmayacak. Schengen vizesine sahip turistler de Cebel-i Tarık'ı ziyaret edebilecek. Cebel-i Tarık Havalimanı'nda ve limanında Schengen vizesi kontrolünden İspanya sorumlu olacak.
1: Enerji kriziyle boğuşan Küba'da Temmuz ayında 3. kez elektrik şebekesi çöktü. Ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk uzun süredir çaresiz.
7: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bir ay içinde 3. kez karanlığa gömüldü. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aştı. Adanın bazı bölgelerinde ise halk 3 gün boyunca elektriksiz kaldı.
12: Söyleyecek söz bulamıyoruz. Uykusuzluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bu sabah elektrik gelir gelmez kalkıp yemek pişirdim. Ama şimdi yine elektrikler kesildi.
7: Küba hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise sosyal medya hesabından Washington'a tepki gösterdi. Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 Temmuz'da açıkladığı ek yaptırım kararlarını kınadı. Ülkede ulusal elektrik sistemi son olarak 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden sağlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
1: Alzheimer tedavisinde umut veren yeni bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi.
7: Ayda bir kez damar içinden uygulanan bir serumla hastaya veriliyor. Beyinde biriken Alzheimer'a yol açan amiloid plaklarını hedef alıyor. Plakları 3 ay içinde temizleyebiliyor. Söz konusu Alzheimer ilacının adı Trontinemab. İsviçre'li bir firmanın geliştirdiği ilaç, hastalığı henüz belirtiler ortaya çıkmadan durdurma potansiyeli taşıyor. İlaç şu an için 3. faz aşamasında. 3. faz denemelere 55 yaş ve üzeri henüz bilişsel olarak bir belirtisi olmayan, sağlıklı ancak risk taşıyan 1600 gönüllü katılıyor. Peki belirti göstermeyen kişilerin Alzheimer riski taşıdığı nasıl tespit ediliyor? Bu aşamada devreye PTAU-217 isimli bir kan testi devreye giriyor. Söz konusu test Alzheimer'a yakalanmamış ve belirti göstermeyen kişilere uygulanıyor. %95'e varan başarı oranıyla Alzheimer riski taşıyan kişiler bu test sayesinde tespit edilebiliyor. Trontinemab'ın 3. faz denemeleri bu teste tabi tutulmuş ve Alzheimer riski olan kişiler üzerinde yapılıyor. Uzmanlar 3. faz denemelerinin 1 ila 2 yıl içinde ilk sonuçlarını vermesini bekliyor. Denemeleri süren Trontinemab'ın daha önceki benzer fonksiyonlu ilaçlara göre yan etkilerinin çok daha az olduğu belirtiliyor. Eğer faz 3 çalışması başarıyla sonuçlanırsa Alzheimer tedavisinde ilk kez hastalık ortaya çıktıktan sonra değil ortaya çıkmadan önce koruyucu tedavi uygulanabilecek. Bilim insanlarına göre bu Alzheimer'la mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
1: Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi. Amaçsa artan enerji maliyetlerini azaltmak.
9: Ceket, kravat yerine şort, tişört. Klasik yerine spor ayakkabı. Kavurucu yaz sıcaklarının etkisi altındaki Japonya'da sıcaklarla başa çıkabilmek ve enerji maliyetini azaltabilmek amacıyla kollar sıvandı. Bu kapsamda Tokyo Belediyesi Tokyo Serin İş Hayatı adıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayla resmi kurumlarda çalışanlara yönelik kıyafet yönetmeliğinde değişime gidildi. Çalışanların daha rahat kıyafet giymesi teşvik ediliyor. Bu adımın amacı enerji tasarrufu sağlamak. Rahat kıyafetlerle klima derecesinin düşürülmesi hedefleniyor.
13: Gerçekten çok ferahlatıcı. Özellikle masa başında çalışırken pantolonlar kaçınılmaz olarak insanı biraz bunaltıyor. Fakat şort giydiğinizde bu hissi hiç yaşamıyorsunuz. Bu sayede hissedilen sıcaklık çok daha düşük oluyor.
9: Gevşetilen kıyafet yönetmeliği, Japonya Çevre Bakanlığı'nın 2005 yılında başlattığı enerji tasarrufu girişiminin güncellenmiş bir versiyonu. Söz konusu uygulama yaz aylarında enerji tüketimini azaltmak amacıyla kamu görevlilerini kravat ve ceket giymemeye teşvik ediyordu. Japonya Meteoroloji Ajansı bu yıl ilk kez Tokyo Metropol Bölgesi için sıcak çarpması uyarısı yayınladı. Halka açık havadaki faaliyetlerini sınırlandırmaları ve klima kullanmaları çağrısında bulunuldu. Başkentte hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşmış durumda. Sıcaktan bunalanlar güneşten korunmak için şemsiye, yelpaze ve taşınabilir soğutucu cihazlar kullanıyor. Geçen yaz ülke genelinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 2,36 derece üzerine çıkmış, sıcak çarpması nedeniyle 100 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.
14: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
15: Selahattin Genli, Kocaeli Gölcük doğumlu. Burada yaşıyorum. Engelim iki kolum ampute, bir bacağım ampute. 1974 senesinde yüksek gelirim hattına kapılarak, yani şöyle söyleyeyim, babama yardım ediyordum. Bulunduğumuz o katın üstünden yüksek gelirim geçiyordu. Eskiden peşal borular vardı, elektrik boruları. Şimdi plastik oldu. Onları yukarı çekerken yüksek gelirim hattına vurarak çarpıldım. Bu bizi bu hale koydu yani. Ben yaşamak istiyordum. Yani hayata tutunmak istiyordum. Kendimi hiç düşünecek vaktim olmadı. Bir 4 senelik hastane hayatım oldu. Git gel, git gel, git gel tedavi süreci. Bir türlü hastanede durmak istemedim. Doktorlar biraz kapalı konuşuyordu. İşte şurasını keselim mi aileme, burasını yapalım mı? Ben tabii kulak misafiri oldum. Ben dedim hocam ne yapacaksanız yapın. Ben dönmek istiyorum memleketime, evime. Oradaki benim cesaretim zaten doktoru da cesaretlendirdi. Ve sonuçta ölüm değildi bizim için. Hayat devam ediyor demek ki diyoruz. Maket olayı şöyle bir şey. Belli bir dikişlerin tedavisinden sonra kollarımın bir yakınım yani abim ya dedi sana bir kelepçe yapacağım. Altına çatal, bıçak, kaşık bağlayacağız. Bunlar tabii bir yemek amaçlı yaptık. Özgür olmak için. Çünkü başkalarından bir şey beklemek gerçekten zor. Bunu engelli olan anlar. Onun için ben bunu farklı şeylere döndürdüm. Evimde ufak tefek kartonlarla tabii belli bir tedavi sonucundan sonra maket dediğimizde işte o kartonların üzerinde şablon çıkardım. İlk zaten kara kalemdi. Ressamlık var bende. O yetmedi. Onu bitirdik. Kendi çapımızda ondan bir gelir elde edemeyiz. Mümkün yok. Çünkü her işin amatörlüğü var. Profesyonelliği de ileride olması lazım. Ben ona pek ağırlık göstermedim. Başladım şablon kesmeye. Üstünde uygulamalar, işte kaplamalar, farklı ağaç çeliği. Bu tabii böyle içimde cesaret oldu. Dedim ki Selacan sen bunu yaparsın be koçum. Kendime karşı bir cesaret motive ediyorum. Neyse ben bunu yaptım. Bir komşumuz bir gün ziyarete geldi. Aa falandı filandı derken ama o zaman tabii ışıklı değildi evlerim. Gece lambalı değildi. Ben o zaman onunla kendilerine şu kadardır demedim. Fiyatını 2,5 liraydı. 1977 diyebilirim. Fakat 2,5 lira bana büyük bir sermaye oldu. İşte farklı tutkallar, işte ağaç türleri, kafamda esen ne varsa bu sefer başladık dağlara, bayırlara çıkmaya. Oradan doğaçlama ne varsa ağaç tipi onlardan başladık. Ama ben tabii bir 5 sene amatör olarak başladım. İlk evdi. Fakat sonradan bu evleri satamıyordum o zamanlar. Tabii yapmış olduğumuz etkinliklerde şurada burada. Ufak bir anahtarlık tipi. Yani evimizin kapımızın yanına asacağımız işte bir kancalı evden gelince bir alışkanlık haline getirip anahtarımızı asmak. İşte arabanın anahtarı, deponun anahtarı belli bir objeleri bir araya toplamak. Bunun yanı sıra faytonlar yaptım. Kaşıklıklar yaptım. Aklıma gelebilecek insanlara ne lazımsa araç gereç ne var. Ben bunları göz önüne koydum. Yaptım, başardım. Sanat evrenseldir biliyorsunuz. Hani sonu yoktur. Buluş ne kadar zor olsa da ileride sizi başarıya ulaştıracak veya ulaştırmayacak. Onu bilemeyiz. Kararsızlık yapmadım. İçimde bir hayata karşı bağımlılık. Ben yaşamak istiyordum. Hani buradaki konu devam etti. 1999 depreminden sonra günümüz çadırlarda geçmeye başladı. Burada daha çok zaman vardı. Yapıyordum ufak tefek tabii ki atölyemi oraya taşımasam da ufak tefek araçları alıp orada kendimi avutmaya başladım. Çünkü o heyecan, o korku. Onun için ben kendimi motive ettim. Bunu devam ettik. Tabii ki zor olan bir şeyi başarmak çok bir erdemliktir. İki kolu olmayıp da maket yapmak tabii başarılarım çok, ödüllerim çok. Ama bu süreçte dikişleriniz acı çekiyor, beden acı çekiyor. Yapmış olduğunuz şey çok baskılı bir iş. Fakat bu bana yeterli olmuyor. Yani ben bu acıyı çekiyorum, çekmek zorundayım. Sanatı seviyorum. Her gün bir yerlerimi kessem de bundan zevk alıyorum. Çünkü sanat adına yaptığım iş çok güzel, yakışır şekilde. Herkes evinde bu yapmış olduğum maketleri evlerinde sergiliyorlar veya kullanıyorlar. Aldıkları üründe, yapmış olduğum ürünleri de aldıkları zaman ben çok mutlu oluyorum. Çünkü hakikaten çektiğim acıya değiyor. Çünkü benim yapacağım pek bir şey yok. Burada insanların duyarlı olmaları en başta gelen sevgi. Çünkü herkes bir engelli adayıdır. Bunun yatırımı budur. Ağır bu vaziyette. Sol bacağınızın acısı başka. Maket yaparken yaptığınız kolun acısı başka. Ben bunları unutmaya çalışıyorum. Çünkü ikinci katta benim atölyem. Evimin üstünde yaptım atölyeyi. Ve benim yarım kalan işte çatı bölümüne botanik bahçe yaptım. Üzümünden tutun her türlü meyvesi var. Burada kendimi böyle motivasyon edip güç kazanıyorum. Ha diyorum bak yaşam varmış demek ki. Yaşam devam ediyor. İşte o kollarımın acısını orada unutabiliyorum. Çünkü çok şey başardığımı hissederim. Hiçbir sanatçı isimsiz ölmek istemez. Ben bu yapmış olduğum çaba 25 yıla aşıyor. Gerçekten zor olan bir şey. Çünkü ince zımpara, onu tutmak, uzuvlarınız kısa, tehlike, büyük hızarlarla uğraşıyorsunuz, sanayi hızarlarla uğraşıyorsunuz. Kesim aleti olarak evvelden engelli bir insan dışarı çıkma şansı. Hep böyle gizlerdik. Ağustos ayında üstüme ceket giyerdim, kollarım görünmesin diye. Şimdi biz bunları açtık. Uzaydan gelmedik. Biz bu evrende yaşıyoruz. Başımıza ne gelecek belli değil. Onun için ben sanatımı anca ölüm olmadığı sürece sonlandırmam. Ben inatçı bir kişiliğim vardır. Kendimle her zaman inat etmişimdir.
14: Ben uzaydan gelmedim diyen Selahattin Genli, nasıl devam ettiğini NTV radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde havada nemli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü, sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
2: Hava durumu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
5: Doğa takvimi. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Islık ağaçlarını biliyor musunuz? Doğu Afrika savanlarında yaygın olarak görülen dikenli akasya ağacından söz ediyoruz. Böceklerden zürafalara ve fillere kadar irili ufaklı otçul hayvanların beslenmek için hedeflediği bu ağaç, yapraklarını korumak için karıncalara muhafız olarak tutmuş. Zehirli karıncalar ağacın dikenli soğanlarında barınır, o soğanların üstünde küçük delikler açarak içindeki nektarla beslenir. Böceklerden ya da fillerden ağacın yapraklarını yemeye yönelik en ufak bir hareket olursa ordu olarak harekete geçen zehirli karıncalar onları ısırıp salgıladıkları zehirle uzaklaştırırlar. Zamanla içi boşalan delikli soğanlar da rüzgarla savrulurken deliklerden girip çıkan havayla ıslığa benzer sesler çıkar. İşte bu yüzden bu dikenli akasya ağaçlarına ıslık ağacı denmiş. Karıncaların ağaçlarda yaşamasının nedeninin savana toprağının yağmurlu mevsimde süngerimsi hale gelmesi, kurak mevsimde ise kuruyup çatlaması olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yer altında yuva yapmaları zorlaşan karıncalar ağaçta yaşamayı seçmiş. Ancak büyük hayvanların sayısındaki azalmanın beklenmedik sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Büyük hayvan tehlikesi azalınca ağaçların zehirli karıncalarla yaptığı işbirliğini bozacağı, bunun da tüm ekosistemler üzerinde karmaşık ve zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.
5: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 253 şehidin verildiği 15 Temmuz için başkent Ankara'da devletin zirvesinin katıldığı anma törenleri düzenlendi. Başkentte gün boyu yaşananlara bakacağız öncelikle.
1: Başkanım. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
2: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: O gece bombaların hedefi olan mecliste 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gaziyle yan yana oturdu.
3: Bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
1: Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
4: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
1: Mecliste 15 Temmuz sergisi de açıldı. Sergide o gece darbecilere karşı sergilenen mücadele anlatıldı. Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda da anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la şehit yakınları ve gazilerle anıtı ziyaret etti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı.
0: Şimdi bir sıcak gelişme dolayısıyla telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sınırlarımızın dışına uzanalım hemen. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı alarmı var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmek için Kiev'de. NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu da şu anda Kiev'de. O ziyareti takip ediyor ve bu saldırıya dair ayrıntıyı aktaracak. Deniz, neler söylersin? Siz duydunuz mu, neler yaşandı? Deniz, duyabiliyor musun? Bu saldırı alarmına şimdi, dair bilgiler alacağız. Dinliyoruz şu an.
5: Kesik kesik geliyor ama ben kısaca anlatayım. Tabii Kiev için özellikle son birkaç gündür son derece rutin bir uygulama bu. Ama tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kentte ve çok kısa bir süre önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalmaya başladı ve sonrasında da hava saldırılarının olduğunu gördük. Hava savunma sistemleri tabii devreye girdi ve sonrasında gönderilen füzeler, dronlar, tabii daha detaylı olarak hakim değiliz ama etkisiz hale getirildiğini gördük. Son derece dikkat çekici çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da kaldığı otelin hemen birkaç kilometre ötesinde gökyüzünde semalarda aydınlandığını gördük. Hava savunma sistemlerinin saldırı getirildiğini. Tabii son dönemde dediğimiz gibi Kiev'de aslında bir rutin bu. Çünkü sahada işler son derece kızışmış durumda. Ağırlıklı olarak drone ve füze saldırılarına iki tarafta karşılıklı olarak devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın enerji dağıtım hatları başta olmak üzere ağırlıklı olarak kamikaze dronlarla saldırılarını gerçekleştiriyor. Buna mukabil Rusya'da Kiev'e özellikle son 10 gün, 15 gün içerisinde çok iki atmış durumda. Bu saldırılar devam ediyor. Biz de kısa bir süre önce yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın seyahati için Kiev'deyiz. Ukrayna'da olduğumuz sürede ki bu akşam Dışişleri Bakanı ile bir yemeği vardı Bakan Fidan'ın. Sonrasında otele gelindi ve yaklaşık bir saat kadar sonra da bu hava savunma sistemlerinin çalıştığını, Kiev'e yeni bir saldırı dalgasının başladığını söyleyelim. Tabii şu aşamada devamı gelmiş değil. Bir sessizlik hakim ama tabii gecenin ilerleyen dakikalarında nasıl olacak hep birlikte.

0: etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz şehitliğinden.
1: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
2: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladımız. Onlarla gurur duyuyoruz.
0: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
3: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
4: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: İradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
5: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
6: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
7: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi veya havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
0: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
8: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
9: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
8: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
10: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4-6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
0: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
11: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den gelen mesajlara bakacağız şimdi de.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur: devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise gazi meclistir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
12: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur: devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
11: Evet, Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz de sivil imam Hakan Çiçek'in Amerika'da bulunan ailelerinin de tüm masrafları örgüt tarafından finanse ediliyor.
13: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yılı geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin

0: dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan, sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden Firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
1: 15 Temmuz gecesi bir mücadelede hastane koridorlarında yaşandı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sağlık çalışanlarının zamana karşı verdiği çabayı gözler önüne serdi.
0: O gece yalnızca sokaklarda değil, hastane koridorlarında da zamana karşı yarış vardı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri 15 Temmuz gecesi sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor.
2: Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Akşam saat 9-10 civarından sabah yaklaşık 5 sularına kadar 200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
0: Sadece nöbetçiler değil, evlerinde olan doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli de hastanelere koştu.
3: Biz o durumda 24 saat boyunca kesintisiz olarak acil serviste müdahale ettik. Benim hala kanlı gömleğim, kanlı spor ayakkabım hala evde durur, hala saklarım. Çünkü o günün anısına onu bırakmıştık.
0: 15 Temmuz'da sağlık ekipleri gece boyunca yüzlerce yaralıya müdahale etmek için aralıksız çalıştı.
1: 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Komiseri Yardımcısı Gülşah Güler'in adı yeğeninde yaşıyor. Aynı yıl dünyaya gelen ve bugün 10 yaşında olan küçük kız halası gibi polis olmak istiyor.
4: İsmini taşıdığım için çok gururluyum.
0: Gülşah Güler 24 yaşındaydı. Resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken özel harekatçı olmaya karar verdi. Yaklaşık 1000 kişinin girdiği sınavda 60. oldu, polislik görevine başladı. Ankara Gölbaşı'nda özel harekat komiser yardımcısıydı. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Aynı yıl şehit polisin yeğeni dünyaya geldi. Ona da şehidin adı verildi.
5: Zaten Gülşah şehit olduğunda eşim 4 aylık hamileydi. Daha cinsiyetimiz belli olmamıştı. Kız deyince herkes ağlamaya başladı. Her zaman diyorum Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu.
0: Muğla Marmaris'te yaşayan ve bugün 10 yaşında olan Gülşah halası gibi polis olmak istiyor. Küçük kıza ilçe emniyet müdürü Murat Karaman tarafından polis özel harekat üniforması hediye edildi.
6: İnşallah daha büyüdüğünü görürüz, polis olduğunu görürüz. Çok çalışama derslerim, tamam mı?
7: Çok mutluyum hediye ettiği için. Her zaman halamın yanına gideceğini biliyor ve polis olacağımı da biliyor. O yüzden çok gururluyum.
1: 15 Temmuz nedeniyle İstanbul Boğazı'nda tekne korteji oluşturuldu. Korteje 253 şehidi temsilen 253 tekne katıldı. İstanbul Boğazı'ndaki korteji NTV muhabiri Baran Bila takip etti.
8: 253 şehit anısına 253 tekne şu sıralarda Boğaz'a ve Biriş Korteji oluşturdu. Ve benim biraz daha ilerisindeyiz. Hemen ayrıntıları Mustafa Özdemir'den göstermesini rica edeyim. Bakın kıyı emniyetine bağlı tekneler, gemiler, öte yandan deniz polisi, sahil güvenlik hepsi bir aradalar ve onları eşlik eden sivil tekneler var. Balıkçı tekneleri veya biraz daha büyük ebatta deniz araçları saatlerdir bu anı, bu korteji bekliyorlardı. Biz de şu an aslında bir teknedeyiz ve burada burada şehit yakınları var, gaziler var, onların aileleri var. Burada yapılan konuşmalarda, programda da bir kez daha o gün yaşananlar anlatıldı. Bir daha böyle bir olay meydana gelmemesi için o gün yaşananları hatırlamanın oldukça önemli olduğu vurgulandı ve sonrasında tekne demirledikten sonra burada kortej geçişi başladı ve teknelerde bir yandan şehit yakınlarını ve gazileri selamlıyorlar. Bu anlamda bu önemli etkinlik için Boğaz trafiğine bir süreliğine çift yönlü olarak ara verildiği de duyuruldu. Şu an görmek mümkün değil çünkü dört bir yandan şu an bulunduğumuz alanda farklı farklı gemiler var. Nene Hatun Türkiye'nin en büyük acil müdahale kurtarma gemisi burada ve ayrıca sahil güvenliğe bağlı bir bayrak gemisi de bu kortej geçişini önderlik ediyor ve dediğim üzere çok sayıda balıkçı, onlar da denize açıldılar ve sirenlerini, kornalarını çalarak Türk bayraklarıyla önemli anlamlı bir geçişe onlar da refakat ediyor. Bakın yine kornalarını çalarak, sirenlerini çalarak buraya doğru yaklaşan tekneler olduğunu görüyoruz. Ve bir yandan da bir görsel şov, bir görsel şölen de oluşturuluyor. Birlik, beraberlik duygusu verilirken bu anlamda da oldukça güzel, oldukça renkli ve anlamlı görüntüler hemen karşımızda bulunuyor. Sol tarafta biraz daha büyük ebatta tekneler, gemiler olduğunu görüyorum. Sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı deniz araçları ile birlikte bir yandan bu anlamda kapsamlı tahsiliye botları, tahsiliye tekneleri de burada İstanbul Boğazı'nda hem sahildekileri hem de burada teknelerde bulunan şehit yakınlarını ve gazileri karşılıyorlar. Dedik ki atmosferi de şöyle bir ekrana getirmiş olalım yayınımıza son vermeden önce. Oldukça kalabalık tabii ki, biraz yürümekte biz de güçlük çekiyoruz ama şöyle ilerlediğimiz zaman şehit yakınlarını, gazilerini görüyorum. Aileleriyle buraya geldiler. 10 yıl önce yaşananlar, 10 yıl öncenin anısı halen oldukça taze. Şöyle özetliyorlar aslında yaşadıklarını ve şu an hissettikleri duyguyu. Üzgünüz, buruk bir hissimiz var ama bir yandan da gururluyuz şeklinde o gün darbecilere karşı durmanın, o gün darbeye kalkışanlara karşı durmanın ne demek olduğunu bu sözlerle ifade etmiş oluyorlar.
1: Şimdi siyasetin gündemine bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Ve partinin bir ay içerisinde kurulacağını bildirdi. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda bir ipucu verdi.
9: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
9: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı günündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
9: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine, niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
1: Evet, bu hafta en çok konuşulan konu Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent adliyede savcı Haluk Levent için tutuklama talep etti. Levent'in emniyette verdiği ifade ise dikkat çekti. İddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
10: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent, Deprem sonrası ahbaba gelen bağış miktarının 4 milyar TL'yi aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent, kendisinin adına bankaya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın'da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama ahbabın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira para transferi yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar TL borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü. "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içinde bırakılarak dolandırıldım," dedi. Gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 19 şüpheli tutuklama, 5 kişi için adli kontrol tedbiri, 1 kişi içinse ev hapsi talep edildi. Tutuklanması talep edilenler arasında Haluk Levent'le avukat Ece Güner de bulunuyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
1: İran ve Amerika arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da panolara Amerikan Başkanı Donald Trump'ı tabut içinde gösteren bazı resimler asıldı. Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
11: Meydanlarda Trump'ı tabut içinde gösteren panolar yer alıyor. Sokakta mikrofon uzatılanlarsa ABD'ye tepkilerini dile getiriyor. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da sokaklardaki billboardlar dikkat çekiyor. Özellikle Trump ve ailesinin tabut içinde resmedildiği pano dikkat çekiyor. Mikrofon uzatılanlar da ABD'ye tepkili.
12: "Biz İranlılar şüphesiz barış, nezaket ve iyi niyet arayışında olan insanlarız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yok edilmemizi hedefliyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor."
11: İranlılar ABD'nin deniz ablukasını aşacaklarını da söylüyor.
13: "Bu durum aksamalara yol açacaktır. Ancak halkın direnci sayesinde bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle aşacağız. Yetkililer bu durumun da aşılabilmesi amacıyla aynı koridorlar ve demiryolu hatları üzerinden farklı çözümler üretmeye ve batılı ülkeler dışındaki ülkelerle yapıcı bir etkileşim geliştirmeye çalışıyorlar."
11: Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
1: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muameleyle ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi kapsamlı bir haber yayımladı. Filistinlilerin işkenceye uğradıklarına dikkat çekildi. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti.
11: "İşkenceye maruz kalıyorlar, aç bırakılıyorlar, tıbbi bakım göremiyorlar." Amerikan Wall Street Journal gazetesi İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muamele ile ilgili ayrıntılı bir haber yayınladı. Filistinli tutukluların özellikle arama ve nakillerde şiddete maruz kaldıkları belirtiliyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail hapishanelerinde işkencenin arttığı vurgulandı. Gözaltındayken hayatını kaybeden Filistinliler üzerinde yapılan otopsilerde fiziksel saldırı, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenme izlerine rastlandı. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti. Wall Street Journal gazetesi 2024'te Hamas'la varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan röportajları da sayfalarına taşıdı. Hepsi rahatsız edici bir pozisyonda uzun süre tutulduklarını, dayak yediklerini ve aç bırakıldıklarını anlattı. İçlerinden ikisi cinsel saldırıya uğradıklarını da söyledi. İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşuna göre Gazze Savaşı öncesi İsrail hapishanelerinde 5200 olan Filistinli tutuklu sayısı savaş sonrasında 9300'e yükseldi. Büyük bölümünün herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutulduğu belirtiliyor. İsrail hükümet yetkilileri 7 Ekim sonrası hapishanelerde koşulları zorlaştırdıklarını kabul ediyor. Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün hapishane ziyaretleri de yasaklandı. Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında İsrail hapishanelerinde 105 Filistinli öldüğü rapor edildi. 5 hapishanede ise uyuz salgını tespit edildi. Hakkında hiçbir suçlama olmadan hapishanede tutulan 19 yaşındaki bir Filistinlinin tekrar tekrar uyuza yakalanması nedeniyle omurga enfeksiyonu geçirdiği ve kısmi felç kaldığı belirtiliyor. Basına yansıyan kötü muamele ve işkence haberlerinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Filistinli tutuklulara kötü muamelenin ülkelerinin imajına zarar verdiği uyarısı yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, eleştiri oklarının hedefinde. Gvir, Filistinli tutuklulara daha ağır cezalar getirilmesi için sosyal medya hesaplarında propaganda faaliyetleri yürütüyor.
1: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
14: Amerikan kamuoyu ve medyası İran'la müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir radyo programındaki sözlerini konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısına İsrail'in İran savaşındaki rolü ve İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz dedi. J.D. Vance, İran'la müzakere sürecini raydan çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu da söyleyerek bu konuyla ilgili Time dergisinde yer alan bir makaleye işaret etti. Söz konusu makale, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale'in Trump'ın Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla hayat bulan MAGA tabanını hedef alan İsrail kaynaklı bir algı operasyonunu yönettiğini iddia ediyor. J.D. Vance bu kişinin İsrail hükümetinin bazı unsurlarından para aldığını iddia etti. Yabancı hükümetlerin Amerika'yı etkileme çabaları içinde sadece İsrail değil diğer ülkeler de bunu yapıyor. İster müttefik olsun ister düşman ülke olsun dedi. Beni rahatsız edense Amerikalıların bu etkinin kendi muhakemelerini etkilemesine izin vermeleri ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı İsrail'in Amerikan siyasetinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısı yüzünden de Amerika için de İsrail'in desteğini kaybetmekte olduğunu da sözlerine ekledi. J.D. Vance'in dikkat çekici ifadelerinden biri de Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağ kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkindi. ABD Başkan Yardımcısı Epstein'in İsrail istihbaratının ya da derin devletinin en yüksek seviyeleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. J.D. Vance, Epstein İsrail'deki derin devletin daha çok merkez solunda yer alan unsurlarla bağlantılı görünüyordu. Bunu ilginç buldum çünkü İsrail siyasetinin merkez sağ kanadıyla çok güçlü bağlantıları var gibi görünmüyordu. Amerika'daysa her kesimle bağlantıları vardı. Cumhuriyetçi dostları da vardı, demokrat arkadaşları da vardı ifadelerini kullandı.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün verilen demokrasi mücadelesi NTV ekiplerinin gözünden ekranlarınıza gelecek şimdi ve biz noktalayacağız efendim. Saat başına Canan Arslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
15: ...15 15 Temmuz 2016. Türkiye tarihinin kırılma noktalarından biri. Yıllardır devletin her kademesine bir hastalık gibi yayılan Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi için harekete geçtiği tarih. Ve darbecilere kahramanca direnen bir halkın 251 şehit, yüzlerce gaziyle yazdığı bir kahramanlık destanı.
16: Ambulanslar var, bizi yaklaştırmıyorlar. F-16'lar Genelkurmay Başkanlığı'nın tamamen üstünden geçiyorlar abi.
15: Her şey bu görüntülerle başladı. O ana kadar sıradan bir Temmuz akşamıydı. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde askerler, Ankara'da alçak uçuş yapan F-16'lar. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ve kimsenin aklında bir darbe girişimi ihtimali yoktu.

0: FETÖ üyeleri darbe girişimini gece 3'te başlatmayı planlıyordu. Ancak önce MİT'e ardından Genelkurmay'a ulaşan bilgiler planları bozdu. Hava sahasının uçuşa kapatılması ve zırhlı araçların birlik dışına çıkarılmaması talimatları verilince darbeciler planladıklarından daha erken harekete geçtiler. Darbe girişimi için talimat verildikten sonra önce 33 bordo bereli Genelkurmay Başkanlığı'na hareket etti. Eski Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Bişli, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe girişimini tebliğ etti ve Akar alıkondu. Bu dakikalarda hem kışlalarda hem sokaklarda hareketlilik artıyordu. Darbeciler şehirdeki kritik yol ve kavşaklara zırhlı muharebe araçlarının yerleştirilmesi talimatını verdi. Akıncı üstünden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı. İstanbul'da köprüler askerlerce tutulmuştu.
1: Niçin müdahale ediliyor?
2: Abi kapatsın yönetim.
1: Kapat tamam. Abi. Sıkıyor yönetim.
2: Sıkıyor yönetim abi.
0: Hareketlilik artık son dakika olarak televizyonlardan aktarılmaya başlanmıştı.
3: Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz ben şu anda. Köprüye doğru ilerliyorum çünkü trafik ilerlemiyor. Köprünün giriş noktasına Anadolu yakasından ulaşma imkanımız araçla yok.
0: Ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım ilk kez NTV yayınında Türkiye'ye o tarihe geçecek açıklamayı yaptı. Bu bir kalkışmadır ve yapanlar bedelini ödeyeceklerdir dedi.
4: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
0: Türkiye artık ayaktaydı.
5: Saat önce Vatan Caddesi'ne Nekrudülü'nün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı.
1: Tamam,
0: Ankara üzerinde uçan darbeci pilotlar rotalarını Gölbaşı'na, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na çevirdi. Darbecilerin ilk hedefi orası oldu. 51 polisi bombalarla şehit ettiler.
6: Göreve çıkış hazırlıklarımız vardı arkadaşlarımız. Sonrasında şehit olan arkadaşlarımızla beraber hep beraber o bombanın düştüğü meydandaydık biz. Benim bir silah almam gerekiyordu. Onun için ayrıldım. Ayrıldıktan 2-3 dakika sonra da maalesef ikinci bomba tam Özel Harekat'ın kalbine düştü.
7: Büyük bir patlama oldu. Bombanın basıncı sürükleyerek kafamı duvara çarptım. Alana doğru koşarak çıktım, baktım hala patlamalar devam ediyordu. Ondan sonra baktım çoğu tanıdık arkadaşlardı tabii.
0: Bir başka darbeci grupsa TRT'ye yöneldi. Hazırladıkları sözde bildiriyi okutmak için. Dakikalar ilerliyor, ülkede tansiyon yükseliyordu ve darbe girişiminin kırılma anı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o tarihi çağrıyı yaptı.
8: Şimdi NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım.
0: O andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce kişi sokaklara çıktı. Tanklara, silahlı askerlere, üzerlerine yağan mermilere karşı kahramanca direndiler.
9: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
1: Ben geçerim abi. Aç beni aça. Ben
9: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
1: Ben geçerim. Hadi hadi. Hadi.
0: Hadi.
10: Cumhurbaşkanının çağrısıyla köprüde toplanan on binlerce kişi kısa süre içerisinde askeri darbe girişimine karşı direnmeye başladı. İlk etapta burada toplanan birçok insan o köprüdeki üniformalı kişilerin üzerlerine ateş açmayacağını düşünüyordu. Çünkü neticede onlar da Türk askeriydi. Ancak öyle olmadı. Ellerindeki bütün silahlarla burada toplanan halkın üzerine ateş açmaya başladılar. Gazi olanlar, şehit olanlar oldu. Buradaki yaralılar bulunabilen araçlarla hastanelere gönderiliyordu. Kalanlar ise burada askerlere karşı direnmeye devam ediyordu.
11: İnsanlar koşturuyordu, hep beraber koşuyorduk. Doktor olduğumu söylüyordum. Müdahalenin esas kısmını bana bırakıyorlardı. Kanayan yere turnike yapıp bez parçalarıyla, atletlerle, yeri geldi bayrakla bu müdahaleleri yaptık. Ama tabii alandaki gençlerin inanılmaz performansı, benim asıl elim ayağımdı, yardımcılarım onlardı. Benim için vatanın canı kurtulmuş olması esas önemliydi.
12: O esnada açılın, ben doktorum dediğini hocamızın sesini duyuyorum. Ben o bacağı o şekilde görünce dedim tamam artık bitti ve iki elimle beraber bacağımı kendim ilk sıktım.
13: O hacıyı vurmuşlar, gözlüklü sakallı hacıyı, şapkalıyı.
14: En son yürüdüğümde tam gişelerin önüne geldim. Askerlerin aramızda ya 10 metre vardı ya da daha az bir mesafe vardı. Bir metre arayla belki de daha yakındır, bir şey diyemem. Yan yana dizilen askerleri silahlarını bize doğru doğrultmuşlar. O anda askerle karşı karşıya tamamen kaldım. Yere vuran bir merminin ya parçası benim sol kaburgama geldi, oradan içeriye girerek bir iki santim içeride orada şu anda duruyor.
0: İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü üzerinde, Ankara'da Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbeciler silahsız sivillere gözlerini kırpmadan ateş ettiler.
15: Ne var ne var?
16: Hayır! Vurun!
15: Kim? Hayır!
17: Adamı vurdu!
0: Ankara semalarında helikopterler ve uçaklar havadaydı. Darbeciler bu kez demokrasinin kalbini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldılar. O sırada Ankara'da olan milletvekilleri genel kurulu açtı. Savaş uçakları tam da üstlerinden uçarken iktidar ve muhalefetten 90'a yakın milletvekili genel kuruldan ayrılmayarak demokrasiye sahip çıktı. İşte tam o dakikalarda F-16'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdırmaya başladı.
18: Gitmeyin, kapıyı vurdular. Burada beklemeyin arkadaşlar. Bak hızlı bir elime atıyorlar. Konumuzdan önemli bir çıkış buradan ya.
19: Meclis ateş altında. Meclis ateş altında. Ben bomba atıyordum. İkinci bomba atıldı.
20: İşte burası meclise gelen, açılan kapılardan bir tanesi. İşte atılan bombaların etkisini siz de görüyorsunuz. Düşen bombanın etkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde camların neredeyse tamamı paramparça oldu. Üst üste iki kez patlama sesi duyduk. İşte o patlama seslerinin yarattığı etki bu. Önce semada jet uçağını gördük. Ardından da bomba sesleri duyuldu. Yaralılar da var burada. Şu anda onlara ilk müdahale yapılıyor. Bir patlama daha oldu şimdi. Bir patlama daha oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi vurulmaya devam ediyor.
0: Bombaların hedefi sadece meclis yerleşkesindeki giriş kapıları ya da bahçe değildi. Teröristler meclis binasının kendisini de hedef aldı. Genel kurulda da sığınağa inme önerisi tartışıldı. Tehlike büyüktü. Milletvekilleri ve o sırada mecliste bulunanlar sığınağa indi.
21: Dik duracağız, sağlam çıkacağız. Şu anda
17: Bravo.
0: O dakikalarda darbe girişiminin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'dan havalanan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin uçağı Ankara'ya Etimesgut Havaalanı'na indi. Dönemin özel kuvvet komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, telefonla ulaştığı Emir Astsubayı Ömer Halis Demir'e talimat verdi. Terzi'ye etkisiz hale getirmesini istedi. Terzi, özel kuvvetleri emrine almak için Gölbaşı'ndaki karargaha gitti. Karargah kapısında Astsubay Ömer Halis Demir onu bekliyordu. Terzi'yi vurarak öldürdü. Kendisi de darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit oldu.
21: Bu çocukta ben çok gururluyum. Bu çocuk kahramanca vatanına sahip olmuş.
22: Teslim etseymiş o komutana, vurduğu kişiye özel hareket tamamen yok olacakmış.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece önce Marmaris'teydi. Gece yarısı kaldığı otelden ayrılarak İstanbul'a yola çıktı.
23: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na ineceğinin duyulmasıyla beraber on binlerce İstanbullu buraya akın etti. Biz geceyi silah seslerinin ve alçaktan uçan savaş uçaklarının gürültüleri altında geçirdik.
0: Darbeci askerler hava trafiğini kontrol etmek için Atatürk Havalimanı'ndaydı. Giriş ve çıkışlarla birlikte tüm uçuşları durdurmuşlardı. Cumhurbaşkanının çağrısıyla binlerce kişi de oradaydı. Askeri araçlardan halkın üzerine ateş açıldı ama kimse geri adım atmadı. Hava Trafik Kontrol Kulesi, özel harekat polisleri tarafından darbecilerden geri alındı.
24: Aprondaki güvenliğe emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için ve kulenin durumu şu an bayağı bir karışıkmış içeride. Hem sivil hem asker hem polis olduğu için kule bayağı karışık durumda olduğunu söylemeli istedi ekip şefi. Onun dışında piste inişinizle ilgili bir sıkıntı yok.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na indi.
25: Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere komutanlarına sesleniyorum. Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu bambaşka bir felakettir.
0: Atatürk Havalimanı'nda iki şehit verildi, onlarca kişi gazi oldu.
26: Bir abla yaralandı ve onu içeri taşırken ufak da olsa yaralanmak bize de nasip oldu o geceye dair. Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyorum. İyi mi? Buraya geldi mi? Nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getiriyorlar. Eğilip alnından öpüyor. Kulağıma da adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum. Bize eğilmek yakışmaz oğlum. Ayağa kalk diyor.
0: Darbeciler Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te kaldığı otele de baskın düzenledi.
27: Özel kuvvetlerin Marmaris'teki otele girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları işte bu odada toplandı. Özel kuvvetler de bu odayı kısa sürede tespit etti. İçeri girdiler, ilk önce bu kapı kırıldı ve ardından burada bulunan koruma polislerinin hepsi yere yatırıldı. Bu kelepçeler takıldı koruma polislerine ve buraya baktığımızda da çatışmanın izleri hala kendisini gösteriyor. Koltukta gördüğünüz gibi çok sayıda mermi deliği var. Camlarda atılan el bombasıyla paramparça olmuş durumda ve yine aynada da kurşun izini görüyoruz.
0: Maskeli ve ağır silahlar taşıyan darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etti, 10 kişiyi yaraladı. Ankara Ankara'da meclis, Hakay Kavşağı, Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillerin direnişi sürüyordu. İstanbul'da Çengelköy'de de darbeciler kendilerine direnen sivillere ateş açtı. 7 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı.
2: Kabustu. İnsanlar böyle şoka girmiş. Kimse ne yapacağını bilmiyor, etmiyor. O insanları ben kendi eylemimde sokaklara dökebilmek adına yapmıştım. Kendi canımı vererek insanları o şoktan çıkartıp hızlı bir şekilde sokağa dökebilmek adına yapmıştım eylemimi.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hedefteydi. FETÖ'nün darbe girişiminin yönettiği adres Akıncı Üssü'ydü. Örgütün üst düzey sivil yöneticileriyle üniformalı darbeciler burada buluştu. FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de Akıncı Üssü'ndeydi. Darbecilerin emrindeki F-16'lardan yapılan 6 saldırıda 13 bomba atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Havacılık, Özel Harekat, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TürkSat ve Beştepe vuruldu. 68 kişi şehit edildi. Saatler ilerledi. Darbe girişiminin engellendiği netleşti. FETÖ'cü askerler gözaltına alınmaya başlandı. Bir kısmı da teslim oldu. Ancak darbeciler son bir hain saldırı için hazırlanıyordu. F-16'lar Cumhurbaşkanlığına doğru yöneldi. Beştepe'yi ele geçirmeye çalışan darbeciler karşılarında Cumhurbaşkanlığı koruma ekibiyle birlikte yüzlerce sivili buldu. Buna rağmen saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka 2 bomba atıldı. Burada 15 kişi şehit edildi, 7 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanlığının hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeci askerler, dönemin Emniyet Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı burada başından vurdular. Aslan, uzun süren tedavilerin ardından hayata tutundu.

0: Türkiye'nin en uzun gecesi geride kalmıştı.
1: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
2: Hedefe buradan gel!
3: Geçemez buradan! Nereye geçiyor?
2: Bunlara bu fırsatı verme Allah!
4: İkinci Sangın geldiğini gördüm. Ona da duru yaptım. Kolumun üstünden geçti.
0: 15 Temmuz'da sivil, polis ve asker, 150'si Ankara'da, 99'u İstanbul'da, 2'si Muğla'da 251 şehit verildi. 2000'den fazla kişi yaralanarak gazi oldu.
5: Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Darbe girişiminin belki de en sembolik yerlerinden biri. Şehitler makamı 7'den 77'ye ziyaretçilerin akınına uğruyor.
6: Onlar sayesinde biz ayaktayız, onlar sayesinde buradayız. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
7: Ben de tam da şu meydanda 5 ayrı yerimde vurularak gazi oldum. Ricam odur ki 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz günü değil, her zaman hatırlasınlar.
8: Üzerimize ateş açtılar. Çok arkadaşımız orada şehit oldu. Ben de sol göğsümden vurularak G3 kurşunuyla yere düştüm. Sonra kardeşlerim beni o gece hastaneye portakal götürdüler. Şu an belden aşağı felç olmasına rağmen kendim burada hiç kimsenin desteği olmadan yürüyebiliyorum.
0: 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından 9000 askeri personel, 35 uçak, 246 zırhlı araç, 37 helikopter, 4000 hafif silah kullanıldı. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından sıra hainlerin hukuk önünde cezalandırılmasına ve kamudaki FETÖ temizliğinin tamamlanmasına gelmişti.
1: Terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldı. 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.
0: 15 Temmuz 2016'dan 2022 Kasım'ına kadar FETÖ'ye yönelik yaklaşık 90 bin operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 339.247 kişi gözaltına alındı. Darbe girişiminin ardından 2 yıl süren OHAL döneminde 125.678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3.213 kişinin rütbesi alındı, 270 yurt dışı öğrencinin ilişiği kesildi, 2.761 kurum ve kuruluş kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 150'si general olmak üzere 24.388 kişi ihraç edildi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal 19 Temmuz 2018'de sona erdi. Birçok örgüt üye ve yöneticisi hala yurt dışında firari durumda. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Öksüz hala bulunamadı. Öksüz 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü yakınında yakalanmış, mahkemede Kahraman Kazan'a arsa bakmaya gittiğini söylemişti. Mahkeme tarafından serbest bırakılan Öksüz 19 Temmuz'da kayıplara karışmıştı. Bir dönemin en çok tartışılan ismi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz de hala kayıp. Zekeriya Öz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce yurt dışına kaçtı. Meslekten ihraç edilen Öz'ün önce Gürcistan'a ardından da Ermenistan üzerinden Almanya'ya gittiği belirlenmişti. FETÖ medya yapılanmasının önemli isimleri de firari durumda. Eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem de yurt dışında. Yıllarca devletin her kademesine sızan bir terör örgütü. Sivillere ateş edecek kadar gözü dönen darbeciler. Kendi silah arkadaşlarını, polisleri şehit eden örgüt mensupları. Ve onların karşısına hiç korkmadan çıkan halk. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Verilen demokrasi mücadelesi ilk günkü gibi hafızalarda kalmaya devam edecek.
9: Türkiye'nin haber radyosu.
10: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
9: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
11: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
10: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
9: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
10: Silah bırakma süreci ne aşamada?
12: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
9: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
10: Şimdi H1 N1 dediniz mi? H3 N2 mi var? Ya nedir?
12: Trump vites düşürmüyor.
9: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
13: Kim buldu, nasıl buldu?
14: Lego oyunu nasıl ortaya çıktı?
13: Lego'nun mucidi Danimarkalı marangoz Ole Kirk Christiansen, işleri yolunda gitmeyince 1932 yılında tahtadan oyuncak yapmaya başladı. Oyuncaklarına da Danca, iyi oyunlar anlamına gelen Leggot sözcüğünden yola çıkarak Lego adını verdi. Tahta oyuncaklar istediği ilgiyi görünce işi büyüttü. Danimarka'ya ilk enjeksiyonlu kalıp makinesini getirdi. Tahta oyuncakların plastik versiyonlarını seri olarak üretmeye başladı. İşte bu plastik oyuncaklar arasında otomatik bağlanan bloklar adıyla piyasaya sürdüğü, dünyayı saran Legolar da vardı. O ölünce işi oğlu devraldı. Lego blokları öyle ilgi gördü ki şirket 1960 yılında tahta oyuncak işini bırakıp hızla Lego blokları üretmeye başladı. İlk yıllarda tuğla şeklinde olan Legolara daha sonra küçük adamlar, çark, tekerlek gibi aksam da eklendi ve artık Legolarla istenen her şeyin inşa edilmesi mümkün hale geldi. Yeni milenyuma girerken 2000'e aşkın farklı Lego parçası üretilmişti. Bugün Avrupa'da çocuklu evlerin %80'inde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise %70'inde Lego bulunduğu tahmin ediliyor. Kim buldu, nasıl buldu?
9: Hava durumu.
15: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağlı nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
9: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuştu.
1: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
1: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
2: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 253 şehidin verildiği 15 Temmuz için dün başkent Ankara'da devletin zirvesinin katıldığı anma törenleri vardı. Başkentte gün boyu yaşananları getirelim şimdi ekrana.
2: Lokman Başkan. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
1: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
2: O gece bombaların hedefi olan mecliste 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gaziyle yan yana oturdu.
3: Bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
2: Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
1: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
4: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
2: Mecliste 15 Temmuz sergisi de açıldı. Sergide o gece darbecilere karşı sergilenen mücadele anlatıldı. Beştepe'deki 15 Temmuz şehitler anıtında da anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit yakınları ve gazilerle anıtı ziyaret etti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı.
0: Dün hem gün boyunca hem de akşam saatlerinde çeşitli etkinlikler yapıldı. 253 şehit için anma etkinlikleri de düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri de vardı.
5: Bir yandan sembolik alanlarda video mappingle, meydanlarda dronlarla ışık gösterileri, diğer yandansa demokrasi yürüyüşleri. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. O gösterilerde dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade bizim, zafer bizim" yazısı yazıldı. Bir diğer nokta ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video mapping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu. Gece saatlerinde de camilerden sela sesleri yükseldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler. Terör ve darbeleri lanetlediler. Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. İzmir'de vatandaşlar Konak Meydanı

0: Şehitler için dualar okundu. Program sonunda vatandaşlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu. Sivas, Adana, Mersin, Hatay ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Ankara'dan da önemli mesajlar var. Kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım ilk olarak.
2: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'te bir açıklama yaptı. Yargı FETÖ ile mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi. Gürlek, 10 bin aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.
4: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğine hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. 2016'dan bu yana toplam 72.765 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 195.803 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 34.164 kişi tutuklandı dedi.
5: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir dedi.
6: Ülkemiz 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. Darbeci katiller demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den gelen mesajlara da bakalım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
7: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında 253 şehit Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da anma törenleriyle anıldı. Ziyaret edilen ilk yer şehitlikler oldu. Darbe girişimine karşı direnişin simge noktalarında da farklı etkinlikler düzenlendi.
3: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz şehitliğinden.
8: Kartal'da yaralanmasının önce gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
9: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladım.

0: Onlarla gurur duyuyoruz.
1: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
2: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seri var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
3: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: iradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
4: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
5: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
6: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi ve havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
1: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
7: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
8: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
7: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
9: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4-6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
1: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
10: 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
11: ...15 Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
12: Dua ettik. Allah'ım tüm diken diken oldu. Allah'ım bir dokunda göstermesin.
13: Kahramanlığı çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
11: Assubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı talimat üzerine harekete geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Assubay Ömer Halis Demir şehit edilişinin 10. yılında da unutulmadı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarını ziyaret etti.
14: Tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
15: Buruk hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
0: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
11: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
10: Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz'le sivil imam Hakan Çiçek'in ABD'de bulunan ailelerinin de tüm masrafları örgüt tarafından finanse ediliyor.
11: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10.000 dolarla 2.500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden Firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılda 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında 15 Temmuz milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır dedi. 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programıyla bu eşsiz direnişi bir kez daha saygı ve minnetle andıklarını vurgulayan Erdoğan, birliğimizden aldığımız gücün yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un Türkiye için kritik bir kırılma anı olduğunu söyledi. Duran, FETÖ'yle mücadelenin sürdüğüne de dikkat çekerek, milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır dedi.
16: Temmuz 2016 gecesinde
17: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un tarihin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.
18: 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve demokratik geleceği bu tarihi tecrübeden çıkarılan derslerin canlı tutulmasına ve milli irade etrafında oluşan ortak bilincin kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır.
17: Duran, FETÖ benzeri örgütlerle mücadelenin süreklilik gerektiren çok boyutlu bir süreç olduğunu vurguladı. Özellikle genç kuşakların 15 Temmuz'u anlamasının bunun için önemli olduğunu belirtti.
18: FETÖ'nün dezenformasyon içerikli dijital propaganda faaliyetleri ve yeni yöntemlerle varlığını sürdürme çabaları dikkate alındığında mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp eğitim, din, hukuk ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda da kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır.
17: Duran, darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin büyük bir değişim sürecine girdiğini de işaret etti. Bugün Türkiye, terörün her türüyle mücadele ederken demokratik meşruiyeti ve milli iradenin üstünlüğünü esas alan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen bir ülke konumundadır, dedi. Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen anma etkinlikleri kapsamında Kızılay Meydanı'na kurulan dijital zaman tüneli çadırını ziyaret etti. 15 Temmuz'un millet için bir kırılma noktası olduğunu hatırlatan Duran, anma etkinlikleriyle 15 Temmuz destanını nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.
19: Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım.
10: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme yapıldı. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
17: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Basına kapalı görüşme AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. Çerçeve yasa düzenlemesiyle silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'na kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak. Çerçeve yasayla Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
10: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını da bildirdi. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda bir ipucu da verdi.
16: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim.
11: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
16: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
16: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
10: Gelelim sınırlarımız ötesindeki gelişmelere. ABD ordusu İran'a yönelik bir kez daha saldırı başlattı. Körfez ülkelerinde ise hava saldırısı sirenleri çaldı. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri drone saldırılarına karşı devreye girdi. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını öne sürdü. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz Sirik, Bender Abbas, Şaha Haber ve RASK'ta ise patlama sesleri yükseldi. Ahvaz'a yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. ABD saldırıların ardından Bahreyn'de de siren sesleri duyuldu ve Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin düşman İHA'larına karşı aktive edildiğini belirtti. Diğer yandan ABD ordusu Hürmüz'de ablukayı aşmaya çalışan bir boş petrol tankerinin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Tabii ABD ile İran arasında yeniden tırmanan bu çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını artırıyor. Brent petrol 85 doları geçti. Uzmanlar 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor.
11: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Brent petrol yükselen tansiyonun etkisiyle 85 doları geçti. Petrolde haftalık artış %12 oldu.
20: Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de Baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakamdı zaten.
11: Piyasalarda yükselişin asıl nedeni Hürmüz'deki kesintilerin az risklerini artırması olarak gösteriliyor. İran'ın Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Hürmüz'deki İran varlığını zayıflatmak için başlattığı saldırılar belirsizliği daha da arttırdı. Öte yandan analistler petrolde 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor. Uzmanlara göre Körfez'deki enerji altyapısı zarar görürse fiyatlar yeniden kısa vadede 100 dolara yaklaşabilir. Ancak yine analistlerin değerlendirmesine göre jeopolitik riskler fiyatlamalara girdi. Diplomatik çözüm ihtimali ise hala mümkün.
20: Genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor.
10: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden dinleyelim.
2: Amerikan kamuoyu ve medyası İran'la müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir radyo programındaki sözlerini konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısına İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz dedi. J.D. Vance, İran'la müzakere sürecini raydan çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu da söyleyerek bu konuyla ilgili Time dergisinde yer alan bir makaleye işaret etti. Söz konusu makale, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale'in Trump'ın Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla hayat bulan MAGA tabanını hedef alan İsrail kaynaklı bir algı operasyonunu yönettiğini iddia ediyor. J.D. Vance bu kişinin İsrail hükümetinin bazı unsurlarından para aldığını iddia etti. Yabancı hükümetlerin Amerika'yı etkileme çabaları içinde sadece İsrail değil diğer ülkeler de bunu yapıyor. İster müttefik olsun ister düşman ülke olsun dedi. Beni rahatsız edense Amerikalıların bu etkinin kendi muhakemelerini etkilemesine izin vermeleri ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı İsrail'in Amerikan siyasetinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısı yüzünden de Amerika için de İsrail'in desteğini kaybetmekte olduğunu da sözlerine ekledi. J.D. Vance'in dikkat çekici ifadelerinden biri de Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağ kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkindi. ABD Başkan Yardımcısı Epstein'in İsrail istihbaratının ya da derin devletinin en yüksek seviyeleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. J.D. Vance, Epstein İsrail'deki derin devletin daha çok merkez solunda yer alan unsurlarla bağlantılı görünüyordu. Bunu ilginç buldum çünkü İsrail siyasetinin merkez sağ kanadıyla çok güçlü bağlantıları var gibi görünmüyordu. Amerika'daysa her kesimle bağlantıları vardı. Cumhuriyetçi dostları da vardı, demokrat arkadaşları da vardı ifadelerini kullandı.
10: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muamele ile ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi kapsamlı bir haber yayımladı. Filistinlilerin işkenceye uğradıklarına dikkat çekildi. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti.
1: İşkenceye maruz kalıyorlar, aç bırakılıyorlar, tıbbi bakım göremiyorlar. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muamele ile ilgili ayrıntılı bir haber yayımladı. Filistinli tutukluların özellikle arama ve nakillerde şiddete maruz kaldıkları belirtiliyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail hapishanelerinde işkencenin arttığı vurgulandı. Gözaltındayken hayatını kaybeden Filistinliler üzerinde yapılan otopsilerde fiziksel saldırı, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenme izlerine rastlandı. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti. Wall Street Journal gazetesi 2024'te Hamas'la varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan röportajları da sayfalarına taşıdı. Hepsi rahatsız edici bir pozisyonda uzun süre tutulduklarını, dayak yediklerini ve aç bırakıldıklarını anlattı. İçlerinden ikisi cinsel saldırıya uğradıklarını da söyledi. İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşuna göre Gazze Savaşı öncesi İsrail hapishanelerinde 5200 olan Filistinli tutuklu sayısı savaş sonrasında 9300'e yükseldi. Büyük bölümünün herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutulduğu belirtiliyor. İsrail hükümet yetkilileri 7 Ekim sonrası hapishanelerde koşulları zorlaştırdıklarını kabul ediyor. Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün hapishane ziyaretleri de yasaklandı. Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında İsrail hapishanelerinde 105 Filistinli öldüğü rapor edildi. 5 hapishanede ise uyuz salgını tespit edildi. Hakkında hiçbir suçlama olmadan hapishanede tutulan 19 yaşındaki bir Filistinlinin tekrar tekrar uyuza yakalanması nedeniyle omurga enfeksiyonu geçirdiği ve kısmi felç kaldığı belirtiliyor. Basına yansıyan kötü muamele ve işkence haberlerinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinli tutuklulara kötü muamelenin ülkelerinin imajına zarar verdiği uyarısı yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, eleştiri oklarının hedefinde. Gvir, Filistinli tutuklulara daha ağır cezalar getirilmesi için sosyal medya hesaplarında propaganda faaliyetleri yürütüyor.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında NTV ekibinden diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu ve kameraman İsmail Kamit'in de olduğu Türk gazetecilerin de kentte bulunduğu sırada hava savunma sistemleri devreye girdi. Sirenlerin çaldığı kentte yetkililer Rusya'nın balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehrin batısındaki bir banliyöde depolama alanının vurulduğunu ve Dnieper Nehri'nin karşı yakasına füze enkazı parçalarının düştüğünü bildirdi. Hava savunma sistemlerinin önleme çalışmaları Fidan'la Türk gazetecilerin konakladığı bölgeden de görüldü. Mayıs 2025'ten sonra ilk kez Kiev'e Fidan'ın bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda İran'a ablukayı yeniden başlattığı akşam Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Trump Zeydi'den övgüyle söz ederken yine gaf yaptı. Gündemde ise petrol vardı.
3: Irak'ı seviyoruz.
21: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Irak halkına mesajı sorulduğunda Irak'ı seviyoruz yanıtını verdi.
3: Kısa süre içinde harika iş çıkardılar ama harika bir liderleri var. Yeni başbakan harika bir lider. Bence uzun süre görevde kalacak ve Beyaz Saray'da sizi ağırlamak harika. Çok teşekkür ederim. Genç bir adam. Genç ve yakışıklı. Bu hoşuma gitmiyor. Bundan memnun değilim.
21: Trump Zeydi için büyük bir seçim kazandı diyerek yeni bir gafa imza attı. Irak'ın yeni başbakanı bir iş insanı. Bugüne kadar hiçbir seçime girmedi. İsmi Trump'ın eski başbakan Nuri Maliki göreve getirilirse Irak'a desteği keseriz tehdidi üzerine gündeme geldi. Beklenmedik bir şekilde kendini siyasetin ortasında bulan Zeydi, konsensüste başbakan seçildi. Zeydi, Amerikan yatırımlarını Irak'ın petrol, doğalgaz ve elektrik sektörlerine çekmek için Washington'a gitti.
22: Bu ziyaret sıradan bir ziyaret değil, ekonomik ortaklığın ilanı. 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan çekilecek ve Amerikan şirketleri Irak'a gelecek.
21: Görüşme Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'ı yeniden ablukaya aldığı akşam gerçekleşti. İran savaşı Irak'ta ham petrol üretimini ve devlet maliyesini ağır şekilde etkiledi.
3: Çok fazla petrol çıkarılıyor ve bunu çoğunlukla Amerikan şirketleri yapıyor. Başkalarıyla iş yapmak istemiyorlar. Amerika ile iş yapmak istiyorlar ve bu iyi bir şey. Bu yüzden harika bir başbakan olacağına çok inanıyordum ve bunun için çok mücadele ettim.
21: Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın ham petrolünü Suriye'nin Banyas limanına taşıyan eski boru hattını canlandırma çabalarını destekliyor. 2003'teki Amerikan işgalinden bu yana büyük ölçüde atıl kalan boru hattının yeniden inşasında Amerikan şirketlerinin rol oynaması bekleniyor. Hattın yeniden açılması, Orta Doğu'daki petrol üreticilerin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını kırmak için girişilen çok sayıda çabadan sadece biri. Bloomberg, boru hattının yeniden inşasında Amerikan Chevron şirketinin rol oynayabileceğini duyurdu. Irak'taki petrol sektöründe Çinlilerin, Rusların ve Avrupalı şirketlerin hakimiyeti var.
10: Enerji kriziyle boğuşan Küba'da Temmuz ayında 3. kez elektrik şebekesi çöktü. Ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk çaresiz.
21: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bir ay içinde 3. kez karanlığa gömüldü. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aştı. Adanın bazı bölgelerinde ise halk 3 gün boyunca elektriksiz kaldı.
4: Söyleyecek söz bulamıyoruz. Uykusuzluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bu sabah elektrik gelir gelmez kalkıp yemek pişirdim. Ama şimdi yine elektrikler kesildi.
21: Küba hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise sosyal medya hesabından Washington'a tepki gösterdi. Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 Temmuz'da açıkladığı ek yaptırım kararlarını kınadı. Ülkede ulusal elektrik sistemi son olarak 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden sağlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
10: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada şarkıcı Haluk Levent tutuklama talebiyle adliyedeydi ve tutuklama kararı geldi. NTV muhabiri İlkay Dikici telefon hattımızda. Tabii başka isimler için de tutuklama talep edilmişti. Haluk Levent de dahil tutuklananlar vardı. Onlar kimler, nedir? Bu soruşturmadaki son durum, İlkay, senden dinleyelim.
5: Canan Aslan, Haluk Levent'in yanı sıra toplamda 14 kişi tutuklandı mahkeme kararıyla. Tutuklanan isimlerden birkaçını sayacak olursak avukat Ece Güner, Yeliz Kaya, Zafer Yay, Kemal Ötünç, Erhan Dökmeci gibi isimler tutuklandı. Bu isimler savcılığın yürüttüğü soruşturmada kilit isimler olarak değerlendiriliyor. Soruşturma nasıl başlamıştı? Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlamıştı bu soruşturma ve bu soruşturma kapsamında da 25 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı bu 25 kişinin. Geçtiğimiz gün içerisinde adliye sevkleri yapılmıştı ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. 14 kişi tutuklandı. Haluk Levent'in emniyetteki sorgusundan biraz bahsedecek olursak, ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde bir savunma yapmıştı ünlü şarkıcı emniyetteki ifadesinde ve deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını belirtmişti. Yine emniyetteki ifadesinde verdiği o ifadelerden bazı satır başlıklarında borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var şeklinde bir ifadesi vardı ve yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi yönünde ifadesini kullandı. Dosya kapsamında savcılığın dikkat çektiği isimlerden bir tanesi de Haluk Levent'in asistanı olarak bulunan Yeliz Kaya'ydı. Yeliz Kaya'nın da banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayında borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Haluk Levent yine bu bahsettiğimiz isimlerde yürütülen soruşturma kapsamında önce savcılıkta ifadelerini verdi. Savcılığın soruşturma kapsamında toplanan paraların nereye gittiğini ve bu paraların nasıl bir harcama yapıldığı gibi sorular yöneltildi. Ardındansa hakimliğin karşısına çıktılar. Hakimlikte yapılan o sorgunun ardından 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Toparlayacak olursak yürütülen bu soruşturmada 25 kişi geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler ve aralarında şarkıcı Haluk Levent, Zafer Yay, Ece Güner, Yeliz Kaya, Halil Bostancı, Yusufcan Ertit gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Canan Arslan.
10: İlkay Dikici aktardığı ahbap soruşturmasıyla ilgili ayrıntıları, Haluk Levent de dahil 14 kişinin tutuklanması kararlaştırıldı diyelim. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı.
6: Söndürme çalışmaları yaklaşık bir gün sürdü. Yanan ormanlık alandan geriye bu görüntü kaldı. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın salı günü saat 17'de Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bir otel ve bir tatil sitesi tedbiren boşaltıldı. 1120 kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ilk gün sonuç vermedi. İkinci günün ilk ışıkları ile birlikte kara ekiplerine helikopter ve uçaklar destek sağladı. Yangınla mücadele 24 saate yakın sürdü. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 600 hektar orman, 250 hektar da ziraat alanı zarar gördü. Burası da Manisa'nın Akhisar ilçesi. Ormanlık alanla başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Yangınla mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler ormanlık alana ulaştı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sıçradığı bir fabrikada da hasar oluştu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
10: Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da son bir haftada yaşı 15 ve 16 olan 3 kız hayatını kaybetti. Çocuklardan ikisi evde silahla vurulmuş olarak bulundu. Diğerleri ise balkondan düşerek öldü. Şüpheli bulunan ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Evde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. 15 yaşındaki Merve Erbik'in hastanedeki yaşam savaşı bir hafta sürdü. Olay Mardin'in Deriki ilçesinde 9 Temmuz'da yaşandı. İddiaya göre evde silah sesi duyan aile üyeleri odasına girdiklerinde Merve'yi ağır yaralı olarak buldu. Silahla başından vurulduğu belirlenen lise öğrencisi hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı. Deriki ilçesinde toprağa verilen Merve Erbek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'da da 16 yaşındaki YŞ benzer şekilde hayatını kaybetti. Çınar ilçesine bağlı Boğazören köyünde yaşayan çocuk, cumartesi günü başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Aile üyelerinin ifadesini alan jandarmanın soruşturması sürüyor. Siirt'te ise 15 yaşındaki Cemre Esida Kayaalp, oturdukları binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Beton zemine düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun nasıl düştüğü, yanında kimlerin olduğu araştırılıyor.
10: Şanlıurfa'da hemşire kıyafeti giyerek hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir kadın bir bebeği kaçırmak istedi. Yeni doğan servisindeki nöbetçi hemşirenin durumu fark etmesi üzerine bebeği bırakarak kaçan kadın kısa sürede yakalandı.
7: Yeni doğan ünitesine girdi. Doktorun bebeği yoğun bakıma sevk ettiğini belirterek servise götüreceğini söyledi. Nöbetçi hemşire şüphelenince bebeği bırakıp kaçtı.
21: Olay Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Hemşire kıyafetli bir kadın yeni doğan servisine gitti. İddiaya göre başka bir personele ait kartla servise girdi. Yeni doğmuş bir bebeği alarak "Doktor bana bu bebeği yoğun bakıma götürmemi istedi" dedi. Nöbetçi hemşire kadının personel kartını kontrol etti ancak hareketlerinden şüphelenince kimliğini de görmek istedi. Bunun üzerine paniğe kapılan kadın bebeği bırakarak kaçtı. Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen polis bebeği kaçırmaya çalışan kadını kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu iyi.
10: Kocaeli'de bir anaokulundaki çocuk oyun alanında bulduğu fare zehiriyle oynadı. İddiaya göre öğretmen tedbir olarak sadece çocuğun ellerini yıkadı ve ona yoğurt yedirdi. Ailenin durumu öğrenmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk 2 gün gözetim altında tutuldu. Aile okul yönetimi hakkında ihmal iddiasıyla şikayette bulundu.
8: Yani hastaneye yattığımız gün
1: anaokulunun oyun alanında fare zehri vardı. Zehirle oynayan çocuk 2 gün hastanede gözetim altında tutuldu. Aile ihmal iddiasıyla şikayetçi.
8: 40 dakika sonra falan haber aldık. Bu süre zarfında çocuğun öğretmenlerine işte elini ağzına sürdüğünü, acı bir tat hissettiğini söyleyince onlar da hemen hastanenin, özel bir hastanenin dibinde olmalarına rağmen çocuğa yoğurt yedirmişler.
1: Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki özel anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre çocukların oyun alanında fare zehri vardı. Zehirin olduğu kutuyu yerden alan çocuk onu 5 yaşındaki başka bir çocuğa verdi. Küçük kız fare zehriyle yaklaşık 2 dakika boyunca oynadı. Daha sonra öğretmenine elini ağzına sürdüğünde acı bir tat hissettiğini söyledi. Olaydan 40 dakika sonra haberdar olan ve kızlarının hastaneye götürülmediğini öğrenen aile tepkili.
8: Bizimle ilgilenen doktor hemen Sağlık Bakanlığı'nın zehir danışma hattını aradı. Böyle durumlarda böyle reaksiyonlar verilmesi gerektiğini bize söyledi. Tabii insan olarak biz de şunu düşünüyoruz. Çocuk oyun alanında zehirin ne işi var?
1: 2 gün gözetim altında tutulan çocuk test sonuçları temiz çıkınca taburcu edildi. Aile okul hakkında CİMER'e ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
10: İspanya ile İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Cebeli Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. Artık iki taraf serbestçe seyahat edebilecek.
9: Bugün tarih yazıyoruz. İyi bir tarih yazıyoruz. Çünkü bugün Avrupa kıtasının son duvarı yıkılıyor.
1: İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. İki taraf arasında serbest geçiş başladı. Cebeli Tarık, İngiltere'nin İspanya'nın güney ucundaki deniz aşırı toprağı. Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için Cebeli Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri yeniden başlamıştı. Kontrollerin kaldırılması için 4 yıldır bir anlaşma üzerine çalışılıyordu. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma salı günü Brüksel'de imzalandı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Cebeli Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri kaldırıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Sınırda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in de katıldığı sembolik bir tören yapıldı. Kontrol noktasının son parçaları törenle söküldü. Böylece Batı Avrupa'daki son sınır noktası da tarihe karıştı. Cebeli Tarık'ta yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. 15 bin 500 kişi yani çalışan nüfusun yaklaşık yarısı her gün çalışmak için İspanya'ya geçiyor. Sınır kontrolleri özellikle çalışanları olumsuz etkiliyordu. Artık İspanyollar ve Cebeli Tarık'ta yaşayanlar serbestçe sınırdan geçecek. Gümrük kontrolü de yapılmayacak. Schengen vizesine sahip turistler de Cebeli Tarık'ı ziyaret edebilecek. Cebeli Tarık Havalimanı'nda ve limanında Schengen vizesi kontrolünden İspanya sorumlu olacak.
10: Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi. Amaç artan enerji maliyetlerini azaltmak.
1: Ceket, kravat yerine şort, tişört. Klasik yerine spor ayakkabı. Kavurucu yaz sıcaklarının etkisi altındaki Japonya'da sıcaklarla başa çıkabilmek ve enerji maliyetini azaltabilmek amacıyla kollar sıvandı. Bu kapsamda Tokyo Belediyesi Tokyo Serin İş Hayatı adıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayla resmi kurumlarda çalışanlara yönelik kıyafet yönetmeliğinde değişime gidildi. Çalışanların daha rahat kıyafet giymesi teşvik ediliyor. Bu adımın amacı enerji tasarrufu sağlamak. rahat kıyafetlerle klima derecesinin düşürülmesi hedefleniyor.
22: Gerçekten çok ferahlatıcı. Özellikle masa başında çalışırken pantolonlar kaçınılmaz olarak insanı biraz bunaltıyor. Fakat şort giydiğinizde bu hissi hiç yaşamıyorsunuz. Bu sayede hissedilen sıcaklık çok daha düşük oluyor.
1: Gevşetilen kıyafet yönetmeliği, Japonya Çevre Bakanlığı'nın 2005 yılında başlattığı enerji tasarrufu girişiminin güncellenmiş bir versiyonu. Söz konusu uygulama yaz aylarında enerji tüketimini azaltmak amacıyla kamu görevlilerini kravat ve ceket giymemeye teşvik ediyordu. Japonya Meteoroloji Ajansı bu yıl ilk kez Tokyo Metropol Bölgesi için sıcak çarpması uyarısı yayınladı. Halka açık havadaki faaliyetlerini sınırlandırmaları ve klima kullanmaları çağrısında bulunuldu. Başkentte hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşmış durumda. Sıcaktan bunalanlar güneşten korunmak için şemsiye, yelpaze ve taşınabilir soğutucu cihazlar kullanıyor. Geçen yaz ülke genelinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 2,36 derece üzerine çıkmış, sıcak çarpması nedeniyle 100 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.
10: Alzheimer tedavisinde umut veren yeni bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi. Trontinemab adlı ilaçla ilgili çalışmalardaki son durum ne? Ekrana getirelim.
21: Ayda bir kez damar içinden uygulanan bir serumla hastaya veriliyor. Beyinde biriken Alzheimer'a yol açan amiloid plaklarını hedef alıyor. Plakları 3 ay içinde temizleyebiliyor. Söz konusu Alzheimer ilacının adı Trontinemab. İsviçre'li bir firmanın geliştirdiği ilaç, hastalığı henüz belirtiler ortaya çıkmadan durdurma potansiyeli taşıyor. İlaç şu an için 3. faz aşamasında. 3. faz denemelere 55 yaş ve üzeri henüz bilişsel olarak bir belirtisi olmayan, sağlıklı ancak risk taşıyan 1600 gönüllü katılıyor. Peki belirti göstermeyen kişilerin Alzheimer riski taşıdığı nasıl tespit ediliyor? Bu aşamada devreye PTAU217 isimli bir kan testi devreye giriyor. Söz konusu test Alzheimer'a yakalanmamış ve belirti göstermeyen kişilere uygulanıyor. %95'e varan başarı oranıyla Alzheimer riski taşıyan kişiler bu test sayesinde tespit edilebiliyor. Trontinemab'ın 3. faz denemeleri bu teste tabi tutulmuş ve Alzheimer riski olan kişiler üzerinde yapılıyor. Uzmanlar 3. faz denemelerinin 1 ila 2 yıl içinde ilk sonuçlarını vermesini bekliyor. Denemeleri süren Trontinemab'ın daha önceki benzer fonksiyonlu ilaçlara göre yan etkilerinin çok daha az olduğu belirtiliyor. Eğer faz 3 çalışması başarıyla sonuçlanırsa, Alzheimer tedavisinde ilk kez hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, ortaya çıkmadan önce koruyucu tedavi uygulanabilecek. Bilim insanlarına göre bu, Alzheimer'la mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
10: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final maçı pazar akşamı oynanacak.
17: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
10: Kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar buradayız.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli, 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Ağrı-Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.

0: Saat 3 tekrar karşınızdayız ve yeni bir gelişmeyle başlayalım hemen. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada şarkıcı Haluk Levent tutuklanma talebiyle adliyedeydi ve tutuklanma kararı verildi. NTV muhabiri İlkay Dikici ayrıntıları aktaracak. İlkay, nedir bu kararın ayrıntıları ve kaç kişi daha tutuklandı?
1: Canan Aslan, Haluk Levent'le birlikte 13 kişi daha tutuklandı. Yani Ahbap'a yönelik yürütülen bu yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada toplam tutuklu sayısı 14, aralarında Haluk Levent de bulunuyor. Soruşturmanın kilit noktalarından bir tanesi bir iş insanı Hüseyin Başarı'nın Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'ya taşınmazlar devrettiği işlemde ve bu işlem üzerine de savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde operasyonlar yapılmıştı. Operasyonlarda, eş zamanlı operasyonlarda baskınlar yapılmış. 25 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerde aramalar yapılmıştı. İşte bu 25 kişi geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildiler. Adliyedeki işlemleri tamamlandı. 14 kişi çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın iddiası yolsuzluk üzerine bir başlatıldı bu soruşturma ve bu kapsamda da Haluk Levent emniyetteki ifadesinde bir takım olaylardan bahsetti. Bunlardan birkaçından bahsedecek olursak, borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi şeklinde savundu kendisini yaptıklarıyla. Yine Haluk Levent'le birlikte tutuklanan bir isim vardı, Yeliz Kaya. Haluk Levent'in asistanı olarak Ahbap'ta bulunuyordu ve Haluk Levent asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın'da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürmüştü. Yine gözaltına alınanlar arasında bulunan Esin Önder'in Çağlayan ifadesinde, adliyedeki ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık da 35 milyon dolar değerinde 68 taşı